0: diyorum. Ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa, kaygı nedeniyle, kaygısı nedeniyle ya da çalıştı sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa, bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse o zaman kaygı bizi bir yerlere götürebilen bir şey haline dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii burada birçok farklı bakış açısı var ama en azından benim kabul ettiğim bakış açısının içerisinde kaygı ne iyi ne kötü. Kaygı olması gereken bir şey.
1: Yani bu enerji benim nasıl kullandığım önemli.
0: Kesinlikle.
1: Yani zaten bütün bu enerji kaynağı da diyebiliriz, alet de diyebiliriz. Yani şu bardağa bile bir iyi ya da kötü anlam yüklemek bir hata. Sonuçta benim onunla ne yaptığım önemli olan.
0: Kesinlikle.
1: Ve kaygıyı olumlu kullanma ihtimali var diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Kaygının işlevsel tarafını daha çok ön plana çıkarırsak ama önce bunu bilirsek işleri yoluna sokabiliriz.
0: Kesinlikle. Ama bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
1: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
1: Ağlama diyebilir.
0: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
1: bastırma.
0: Duyguyu yok etmelisin mesajını veriyor. Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
1: Şiddeti artıyor aslında.
0: Kesinlikle. Bastırınca. O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Kaygılanmama ihtimali var mı?
1: Kaygılanmak normal.
0: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
1: kaçmaya çalışır.
0: Kaçmaya çalışır.
1: Yok saymaya çalışır.
0: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
1: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
0: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.
1: Evet.
0: Bunun geçmişten gelen bir süreci var. Ve bu süreç aslında değiştirilebilir bir süreç. Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla, karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey ve size zarar verme ihtimali düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığında durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak ya da görmezden gelmek olarak kabul ediyor. Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkabilir.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var. Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygı ile ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba fazla.
2: Evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var yani. Günde 8-9 saat hasta görme
2: doğru,
1: şeylerimiz
2: bazen
1: var. Bazen 20 kişi, 25 kişi seans. Sayıları çok arttırdığınız zamanlar oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım oluyor. aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da. Evet. Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayatta kalabilmek, kendi varlığını

0: da var, kaygı da var, bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
0: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz, yani benliğimiz oluşurken yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak, ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman, o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
0: tabii ki,
1: için.
0: Tabii ki çok
1: belli
0: çok önemli.
1: Belli bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
0: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir, olayları deneyimleyen bir benliğimiz var. Hı-hı. Bir, yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var. Hı-hı. Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman, o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor. Hmm. Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu, belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk, çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı, rehberlik alamadık, içinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu vermeyi öğrendik. Buna isterseniz bazı ekollerde şema deyin, bazı ekollerde adını başka bir şey koyun. Nasıl öğrendiyseniz daha sonraki yaşantımızda da bu şemalarımıza ve öğrendiğimize göre reaksiyonlar verebiliyoruz. Hı hı. Ama hayatın içerisinde ne oluyor? Zaman değişiyor, etraf değişiyor, biz büyüyoruz. Şemalarımız ve öğrendiğimiz o otomatize olmuş şeyler, savunma düzeneklerimiz aynı şeyde kaldığı zaman bir süre sonra içinde bulunduğumuz çocukluk dönemindeki travmatik ya da abartılı reaksiyonlarımız ya da olduğundan çok daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
0: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla evet. beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet. Evet.
0: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol Hı-hı. edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Hı-hı. Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Hı-hı. Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? Hı-hı. İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Hı-hı. Gibi gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz, işimize yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni, zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Hı hı. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, bu duyguların kabulü sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
2: Kesinlikle.
1: Mesela bir kaygıyla

0: ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
1: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Bir durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
0: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
1: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
0: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
1: Kesinlikle. Yani. Şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
0: Tabii ki.
1: Herkesin arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
0: Bunu da trip olarak algılarlar gerçi.
1: Tabii. O trip de yapılabilir sonuçta.
0: Trip ya, tabii,
1: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
0: Evet.
1: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav. Bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatım belli olacak. Evet çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
0: Evet. Tarihten biraz daha iyi not alıyor olman olumlu etki yapabilir bu sürece.
1: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
0: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
1: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse ya şöyle olursa buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
0: Belli ki gelecek bunlar.
1: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
0: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda size sınav kaygısı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını kesinlikle azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
1: Çünkü
0: yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki gibi düşünün.
1: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem çöz ya problem yaratma olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu yani siyah piyonu oynar. Şimdi ben örneğin şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan. Yok yok ya sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan. İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
0: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
1: İç çatışma var. Evet. Bir ben var, benden içe ruh.
0: Ha, o işte.
1: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
0: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, rüminasyonlar, obsesyonlar bazı bir şeylerden benzer bir şekilde ortaya
1: çıkıyor. Bazıları, evet. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlu bir yapay zeka yani var. Arka tarafta
0: olasılık hesaplıyor sürekli.
1: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
0: Otomatik basıyor birisi benim yerime sanki.
1: O birisi basıyor işte.
0: Birisi basıyor.
1: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor. Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hoca'm, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum, bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek için. Karıştırıyorum, güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum, eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı, oh bir rahatlık geliyor ama evdeki 70. çift kırmızı ayakkabı. Ya da açıyorum işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü Hocam'ın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınavın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
2: Evet.
0: Sabah olmuş uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeyler de bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
2: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
0: Tabii.
2: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları evet. ve ama çok kolay ulaşılabiliyor. O yüzden de var. Bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılık

0: yanıtlara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren, hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
1: Evet, hızlı da bir ödül veriyor musunuz? Aynen, hemen mutlu ediyor.
0: Aynen. Algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor. Kesinlikle. İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler. Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
1: Evet.
0: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz. İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlar da ne işe yarıyor? Kaygı yolaklarıyla ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor. Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka bir sürü sebep var. Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var. Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
1: Yani hocam bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemediğimiz sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
0: Evet.
1: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kıssa bile o işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda sesin bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatmıştım.
0: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor.
1: Çözüm
0: her ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iç dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medya işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
1: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor. Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela gönlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
2: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz. Ya bu programda saçmalarsan. Şimdi bu şıracı. tek başına gelse çok

0: sorun yok.
1: Ya Mehmet ne saçmalıyorsun diye geliyor.
0: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor, beden duyumuyla geliyor.
1: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki.
0: Fizyolojik
1: var.
0: Tepki vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikaye ile gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci, hep buradan gidiyoruz bugün ama.
1: Ama bugün de tam o gün
0: tam
1: yani.
0: O gün yani.
1: Karne aldı çocuklar.
0: Evet.
1: Yani. Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
0: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Hı hı. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman, yani değer haline getirebilirse, o zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur, yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
1: Sadece bir vitrin oluşturur.
0: Kesinlikle.
1: Bir portre oluşturur.
0: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
1: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani cevabını bilmiyor olabiliriz.
0: Nedeni ortak değil.
1: Ben bazen soruyorum mesela. Diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yatmadan önce dişini fırçalama. Yani neden? Yani neden yatmadan önce dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak. Bunu hiç istemiyor. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
1: Evet.
0: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar kişiler olmaya çalışmalıyız ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Bu kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
1: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
0: Evet.
1: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
0: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert açabilecek cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim. Bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Bunun zihni kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinde belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti.
1: Evet.
0: Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir hayat evresindesin. Hala zihnin umutsuzluk hikayelerini olduğundan daha fazla şekilde anlatabilir. Örnek veriyorum, anne babası sürekli olarak yapamazsın, sen bunu bacaramazsın, zaten sen ne yaptın ki iyi niyetle de olsa diye konuşan bir çocuğun o zaman kendi içsel hikayesi içerisinde umutsuzluk oluşabilir. Çok yüksek beklentileri ben zaten karşılayamayacağım, o zaman uğraşmayayım. O dönem için işe yarar bir şeydi. ama büyüdüğünde o umutsuzluk sesi hala konuşmaya devam edebilir. Hmm. Ve onu bir kural olarak kabul ederiz. Ve hepimizin zihninin kural olarak kabul ettiği, buna biz antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
1: Silinmesi çok zor.
0: Silinmesi çok zor. Silinmemize gerek de yok. Hepimizde var çünkü. Hmm. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz. Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim, ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Evet. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.
1: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maç içinde yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla. Kesinlikle. Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanmaması gereken, belki utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız, yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yere daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu histen de kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz, görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim de gerisine bakarız. Şimdi bu bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş, kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir oğlan bütün bunlara sahip değilse, sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem? Beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire, TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii ama ne yapılabilir, bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
2: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız, birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız, birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa, kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor. Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz, bakış açımıza, perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi

0: kadar çok bu tür şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki, iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görülür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: ve bundan kolay ulaşılabilir şeyler doğru yoldan giderse, evet. Ama yol hatalı gibi aslında.
0: Evet. Aslında insanı kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken, sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, tabii. Makyajınızı iyi yapmadığınız tabii. zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
1: Hocam onu da boşver. Şimdi
0: o
1: çok özür dilerim.
0: O kadar kırılgan bir şey ki.
1: Çocuk şöyle poz koyuyor. Ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım, tarlada mı çalıştıracağım? Askerini gör. Yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
0: Evet, daha yüzeysel bir yerden
1: yüzeysel
0: ele
1: bir
0: almış
1: durum
0: oluyor.
1: Yani bu.
0: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
1: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
0: Evet.
1: Tabii,
0: çok doğru, zor bir yarışa sokuyor gençleri, çocukları.
1: Doğru.
0: Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. Sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi yani? Bazen de o model dediğimiz ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz son halini.
0: Evet.
1: Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba?
0: Evet.
1: Değil mi yani? Bunları da görebilmek lazım.
0: Tabii.
1: Pek görülmüyor.
0: Tabii. İlla ki insanız. Olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana, danışanlarım da sordukları zaman işte ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber. Tamam, bu oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin? Yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli. Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var ya, doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı olabiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
1: Evet.
0: Bir de evet, utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
1: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
0: Evet, başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken yani. Bir duygusu.
1: Tabii.
0: Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu. Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil, zarar veren bir duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman.
1: Evet.
0: Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin? Burada da.
1: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle. Kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, sınavları kötü geçen, o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor doğal olarak çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani özellikle.

0: en başta aslında şu, insan kendisini nasıl tanımlıyor? Hı hı. Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Hı hı. Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi, ben güzelim, ben şöyle havalıyım, benim şöyle güzel ayakkabım var. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan, bu çocuk üzerinde, sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire vesaire
1: olacak her zaman.
0: Kişiler her zaman olacak ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini, ben neden bu dünyadayım? Ben neyi, nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
1: olur? Rekabetçi değil.
0: Bunları biliyorsan, bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
1: Çünkü rekabet de yok zaten.
0: Evet. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tabii. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yer kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti etmiyor. O zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere, noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup yıldızımız, yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
1: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
0: Süper.
1: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama az sonra burada olacağız. Siz şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Mükemmelliyetçilikle, erteleme davranışlarıyla, başarısızlıkla, hatta o depresyona giden yollar, nasıl bozuluyor kaygı yolaklarımız, nasıl şaşıyor, aklımızdaki düşünceler nasıl kontrolden çıkıyor? Konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olun efendim.

0: arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken şimdi tekrar programını hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü Meriç ve Semiha Tufan'la iki çok değerli psikiyatristle stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün, ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce, hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçti. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için

0: anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Hı hı. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor. Hı-hı.
1: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde olacak. Bundan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip İlişkili. Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz o zaman.
0: Evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılarda yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor ya çok olumsuz yorumluyor veya onları gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
1: Sembolik bir hal alıyor yani.
0: Aynen onlar. Öyle. Hmm. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
1: Ama kontrolü üzerinde az.
0: Evet. Evet. Ya da kendi hayatında yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Hı hı. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
1: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyelim, böyle bir kendinize de saçma gelen işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım gibi şeyler varsa çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki 100 üzerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Hı-hı. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşündüğümüz günümüz kültürel yapısı içerisinde farkında olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.

0: Değerli,
1: çocuk,
0: özel,
1: evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz. Sen parlamalısın.
0: Evet. Yani sıradan değilsin.
1: Değilsin sen. Sıradan değilsin. Sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler, çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
0: Evet.
1: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Hı hı. Ama geri de tepebilir.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile, hı hı, o çocuk pes edebilir. Hı. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
0: Evet, tabii.
1: Yani
0: tabii,
1: parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? Hmm. O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha elenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim ya da burada da pes edebilirim.
0: Pes edebilirim.
1: Varsayalım burada da devam ettim. Hı hı. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşma.
0: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
1: özel
0: zorundasın.
1: Özel olmam gerektiğini. Hı. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Hı hı. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi, hı hı, davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı, ne yaptı, ders çalıştı, ne yaptı, uyumlu davrandı, bu davranışa odaklanıp davranışı övebilirsek, hı hı, akıllı oğlum, akıllı oğlum demek yerine aferin oğlum, çok güzel çalıştın bugün, çok güzel elinden geleni yaptın bugün, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın. Bunlara odaklanabilirsek bu, hmm, o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
0: Peki hocam, bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası. Çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin. Onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil. Çünkü çocuk öyle değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan,
1: hayır,
0: gibi mi?
1: Hayır.
0: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
1: Evet, yani sen özelsin. Hı hı. Çünkü ben seni seviyorum. Sen, hmm, benim için özelsin.
0: Ha, o tür konularda
1: bu
0: özel
1: bir kere
0: olduğunu şey
1: ben yaptık, sen anladım, benim için özelsin. Bu kere tamam, ben senin annenim, babanım. Ben, sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
0: güzel.
1: Ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni, yine senin için çaba, hmm, gösterebilmen. Hı hı. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi değil.
0: Anladım.
1: Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu.
0: Hmm.
1: Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu?
0: Diğerlerinden.
1: Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum, hmm, benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem, o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun, hmm, emeğine, yapmış olduğuna, o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş olurum.
0: Hı-hı.
1: Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Hı-hı. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif, yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif, hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi, adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak, mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın.
0: Evet.
1: Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçinin maladaptif, yani uyumsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini eleştiri. Yani, hmm, o koyduğun yüksek standartlara, hmm, ulaşamadığını hissettiğin an başlayan, gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız.
0: Hmm.
1: aslında bizim

0: Nedenlerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum yani ben. Bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
0: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde de rekabetçi olmama neden olan. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri sadece sende bu var olduğu için iyi demek. Başka birileriyle kıyaslayıp da değil. Kesinlikle. Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bir. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam, ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma, hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri bile var. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
2: İnsan şimdi ilişkinin içine doğan bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam, sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. Sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir dileğine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey, birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir, olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
2: Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
2: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
2: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeylerde dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süperegomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum. Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz, bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak

0: gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Hı hı. Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor.
0: Hı hı.
1: Ve çok fazla o çocukluğu ya da anne babayı suçlama eğilimine giriyorlar.
0: Hı hı.
1: Ve diyorlar ki bende bir hata yok. İşte durum bu ve ben değişemem. Oysa ki tam tersine sizin son cümleleriniz diyor ki bunlar değiştirilmek için çaba harcanabilir ve değiştirilebilir şeyler. Belki de terapi tam da orada devreye giriyor. Şimdi bir de ertelediğimiz şeylerden bir tanesi hocam sağlığımız. Ben orada mükemmelliyetçiliği çok görüyorum. Mesela gidiyorsun işte diyetisyenlerle ilgili böyle bir 1000 kişilik falan bir toplantıda bir konferansta bulundum. Bireysel olarak konuştuğumuz durumlarda insanlar bilgilerini çok aktarmıyorlar çıktı. Bir araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
2: Mükemmeliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Hı-hı. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Hı-hı. Burada da neden sorusu çok önemli. Hı-hı. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu aslında sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz.
1: Evet.
2: Ben diyeti neden yapıyorum?
1: Hı-hı.
2: Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Hmm. Yoksa kendim için yapıyorum.
1: Evet işte Instagram'da daha ince gözükmek için.
2: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
1: Evet tamam.
2: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
1: Hmm, motivasyon kaybolur bir süre
2: tabii,
1: sonra.
2: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Başkaları için yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek bak başkaları bana nasıl bakıyor hızlı şöyle bakmalı.
1: Arayışın.
2: Evet çok yoğun diyet başlıyor. Harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor.
1: Evet.
2: Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi yani ben sağlıklı beslenmek için sağlıklı bir beden için elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse ha bu elbette kesin çözüm hiçbir şey de yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştirir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var. Benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya. Çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam, bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyanlacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki, ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyanlacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilmek.
1: Dengeli durmak.
2: Dengeli
1: ölçülü
2: durabilmek.
1: Olmak.
2: Evet.
1: Değil mi oradaki denge?
2: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Hı-hı. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece. Şefkat şununla başlar. Önce bir, kabul edeceksin. Bir eksikliğin varsa ya da yapamadığın bir şey varsa önce kabul edeceksin. Ya ben burada hata yaptım. İşte bu sene sonunda kötü karne alan, sınavı kötü olan çocuk ne yapacak?

0: sene kazanamadın. Biz de senin yanında olacağız. Dörtte şefkatli olacağız. Yani bu dört adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Yani hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boş ver, ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durar, durur öbür tarafa kaçar.
1: Evet.
0: O zaman ortayı bulmaya çalışacağız.
1: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Bir boğuştasın, bir boğuştasın.
0: Ve hayat sürekli içerisinde.
1: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
0: Kesinlikle.
1: Bugün programa gelirken havalimanında Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Hı hı. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. Hı hı. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama hı hı. aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, hı hı. olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada.
0: Kesinlikle.
1: Harika bir otel bu arada. O da ayrı konu. Kuşadası'nda şimdi turizm böyle hareketlenmeye başladığı için
0: evet.
1: tabii arada dile getirmek lazım. Kuşadamıza bütün insanlarımızı, sevgili dostlarımızı bekliyoruz diye burada bir bağlantıyı yapalım. Evet hocam. Şimdi biz çok çalışıyoruz, az tatil yapıyoruz, çok tükeniyoruz, çok şikayet ediyoruz. Bütün bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Kaygı problemlerini arttırıyor mu? Yani sorum şu. Yaşadığımız hayat, dış dünya, kaygılarımızla ne kadar ilişkili ya da ben kaygılı biriyim ve hep kaygılı biri mi olacağım? Yani iç dünyamız mı sizce kaygıyı daha çok belirliyor? Yoksa bazı insanların dış dünyadaki o geçtiği sınavlardan mı kaygılı oluyor? Yani mesela biz 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun sürüyor. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela? İlkokuldakinden başlayıp.
0: Yani 25.
1: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani işte tıp kazanınca ya da? Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi yoksa iç dünya mı? Ne dersiniz?
2: Aslında kaygının çeşitleri var. Hı. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünya ile bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Hmm. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
1: Bunların baseline'de zaten hallolmuş olması gerekiyor.
2: Elbette.
1: Biraz,
2: elbette. Hı. Üretici olabilmek için evet. ayrıca. Üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı benzer en azından koşullar ve şartlarda ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı, işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok travmatik yaşantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Hı hı. Şimdi mükemmeliyetçilik diye konuştuk diyelim ki. Kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmeliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde

0: de mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da, kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
1: Evet, evet.
0: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
1: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor değil mi? Hep iyi yapmak zorunda. Bu sefer, o da mükemmel olmak için.
0: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor. Veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasından depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
1: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda İnsanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik kontrolü. Olarak da işte %3 falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki ama. Yani şunu da çok duyuyoruz. Yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
2: Kesinlikle.
1: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı? Yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
2: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye çalışırsam, ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
1: kendi
2: isteyecek.
1: Kendi oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
2: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri, benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
1: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
2: Kesinlikle. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Bu duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz. Birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam. kötü bir haber geliyor.

0: oluyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Hmm. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
1: Evet.
0: İşte doktora gidiyorsun.
1: Verem oluyordu eskiden Türk filmlerinde.
0: Birçok filmde, birçok Türk filmleri de, yabancı filmlerde de dahil olmak üzere. Romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer örüntüyü görebiliyorsunuz. İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor, bu çok kötü hastalık. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden? Bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar. Kalp atışımı hızlandırıyor, tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu: ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam, örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum, yemek yiyeyim. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız. Sonra İş yerinde stresim var, ben işe gitmeyeyim. Sosyallikte stres yaşıyorum, evden sosyallikten çıkayım, uzaklaşayım. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başladım? Çok yemek yiyorum, kötü alışkanlıklarım var, spor yapmıyorum, sosyalleşmiyorum, düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, ruh sağlığım bozulmaya başladı. Esas olan burada şu: çalışmalar şunu gösteriyor: bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen, herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla, her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum, arkada çocuklarım var ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan? Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara, eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın, ben kullanmıyorum. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şey.
0: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından, az önce konuştuk, takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğini peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Güzel, tamam. Biraz
1: bu
0: daha
1: da rahatlatıcı
0: yıka.
1: Bir şey.
0: Rahatlıyorsun.
1: Soru işareti gideriliyor. Bir
0: kesinlikle
1: süre
0: rahatlıyorsun.
1: Oluyorsun.
0: Sonra bir daha yıka. Sonra bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam, belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi, ya da duş alacaksam o belli sürede duş alacağım da duramazsan, bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor.
1: Yani bize bunun miktarı artabiliyor.
0: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
0: O tabii. O zaten artmaya kardeşler. Eğer bu artarsa da
1: esir
0: hayatı.
1: Oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırdı artık.
0: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
0: Zihnimin söyledikleri, olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde? Davranışlarım.
1: Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok, Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değil.

0: gibiydi. Biraz da hareketli ama hiç aklıma bulmazsa kirli, aman elim ağzıma gelecek, oradan bir şey olacak demiyorum. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı da çıkarıp hemen ayaklarımı falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Ama diyor olsaydım, yani ben şu anda burada buna dokundum, kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların, bu tür şeyler yaşayan kişilerin? Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
1: Çoğu zaman evet. Burada tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle, süreçle ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz neden bunu böyle öğrendiniz? Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkiler içerisinde, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılarız. Şimdi kendimize çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
0: Yani bu tamamen bizim kontrolümüz dışında bir akış var.
1: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp, daha gerçekçi bir yerden değerlendirip, değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
0: Peki
1: bunu
0: hocam,
1: terapilerde
0: terapiler, evet,
1: danışanla beraber çalışırız.
0: Tıbbi tedavisinde, psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına
1: elbette
0: kullanımın
1: ki
0: etkisi oluyor mu?
1: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
0: Olumlu olumsuz?
1: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar, yani özellikle ilaçlarla ilgili, kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu ormanda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken, alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Fazlaca aktive olması.
0: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
1: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir

0: sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. Bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz. O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında 2 ay kadar. Artık sizinkini yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
2: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Çok güzel söylediniz gerçekten. Sami Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
0: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de sınırlılıklarımızı kabul etmemiz, insan olduğumuzu kabul edip kendimize şefkatli bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu şefkatli yer acımak değil. Yani kendimize hoşgörüyle ve daha gerçekçi bir yerden yaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutluluk da tırnak içerisinde başarı da geliyor.
1: Evet, harika söylediniz. Çok güzel de bir son cümle oldu bence. Hadi mutluluğa bağlamak çok değerli. Efendim, ben programı kapatırken her zaman size bahsediyorum. Programın evlerinize kadar gelmesinde biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle

0: muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim 5 tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan. Eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buber, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz, Ferhat Gültekin, Erdem Eksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen. Yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin. Sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı, her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram. Aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim. Harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve A Para Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner. Çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. A Para Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner'de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor. Ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: gördüklerini anlat.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Bana şey var lazım.
1: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor.

0: ünlü bilim adamı 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
1: Dayanacağız, oradan da lahit olacağız.
2: Hangi lahit bu?
3: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
1: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
3: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
4: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın. Niye bu kadar uzun sürdü?
1: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
5: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
0: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
6: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demiştim.
7: Anlıyorum, hazırım.
8: Lütfen yelkenlerini çekin.
9: Ben Kaptan Çarpıyor. Ve bu da Bayan Ambrosia.
10: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
9: Gizemli denize nasıl geldi?
7: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
11: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
7: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
11: Tam yol ileri.
12: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
7: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
12: Sen hariç mi? Hayır.
13: Akonya Pegasus.
14: Yıldız falı için analarınıza tutunmalısınız.
12: Hiç de kolay görünmüyor.
7: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
14: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
7: Critter, gel buraya.
15: Wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out barking.
0: Aksiyon türündeki Ork Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
16: Our house, our whole street has moved.
17: How the hell is that even possible?
16: Grab anything you can use as a weapon. I don't care
17: what
16: you said
17: anymore. This is mine. What are we gonna do? Go ahead with your own. We're gonna survive. Leave me alone. God's not gonna let us die here.
16: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
18: What about the people who are out there getting eaten?
0: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
19: Hazırlıklıyız.
7: Buna hazır değilmişiz. Koşun. Koşuyorum ama ben bir buldogum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
19: Dino. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
7: Ben Rex. Hadi gelin size odayı gezdireyim. Yeah. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. Yeah. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
20: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
19: Babaya gel, canım benim.
20: Başka çare yoksa patlat gitsin.
7: Bu bir volkan.

0: benim adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
1: Keyfinize bakın cici köpekler.
2: Adayı kurtarmak zorundayız.
0: Kimler bizimle?
2: O ses de neydi?
0: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
2: Aa, olmaz ki ama.
3: Dinolar büyüktür ama köpekçikler boyunu aşar.
0: Bunu başarabilirim.
2: Sonsuzluk. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

16 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik, çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Mersum sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

resmin şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescit olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

İstanbul'a geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve şık dükkanlarla doldu.

20. yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

bu süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

Sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dan Defuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio,

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Ata Kongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Birçok uluslararası ödül kazanan hit müzikal The Bodyguard ilk kez İstanbul'a geliyor. Dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım, 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri, global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

0: tiyatronun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek.
1: Come on with the rain, I've a smile.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Boz gibi isimler Afyonlularla buluşacak.

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Levan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Levan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

Türk müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilok Gurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağ'ın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mavan'ın üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

Sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeliri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir. Bir

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur.

Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde sana.

0: derman yok dizlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüz binlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yeppe Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur. Sporu yapan erkeklere trasör, kadınlara ise trasüz deniyor.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden. ...1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent... ...yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Sahil kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanı ile ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap, postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan İnsan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitap severlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı.

Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor

0: sevgiler, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız? Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu?
1: Gerekmiyor.
0: Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz. 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak, hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi, baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak, geliyorlar. Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak, geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak, ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içerideki? Ay, çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay, sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba? Orfoz bu kadar büyük mü?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Onlara karides, midye, gümüş, istavrit, kalamar, karışım yapıyorlar. Günlük belli dolancıları var. Konuklarını üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Evet. Her şey anlamında yani canlı yaşayan.
1: Yok.
0: Yani. Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsini de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunları günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Herhalde
0: tamam.
1: Beslenmeyen muazza yemeklere gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ısınabilirsiniz.
0: O kadar yani. Evet. İyi. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları.
2: Evet, yemeği.
1: Yemeği zamanı yukarı.
0: Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Aa şuraya bak havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde.

Bak bak, Mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: balıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar
0: büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Aynaların... Evet evet. Karagöz var. Bak turuncular karagöz.
2: Ay bunlar nasıl? Bunlar daha fazla. Bence bunlar daha fazla yapıyor.
0: Evet. Küçüklere bakar mısın sen bunlar?
2: Aa bunların küçükler. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçek bütün hepsini tabii yiyorlar mı?
1: Filtrasyon var. Bu korkuları falan filtrasyonların içine çekiliyor.
0: Anladım. Yani, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin

0: tane, 1500 farklı türde canlımız var derince. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
1: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
0: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacmine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
2: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
0: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz, yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
1: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
0: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü, büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
1: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
0: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
3: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
0: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
3: Burada da
0: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
1: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
0: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
1: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
0: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen

0: İşte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
1: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl, çok geliyorlar mı, burayı ziyaret ediyorlar mı, geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar, nasıl tepkiler veriyorlar?
0: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
1: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
0: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryum'u, ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: ince çizgili olan bak şu ortasında.
1: Gelin balığıymış.
0: Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. O siyah balıklarda.
1: Papaz balığı var. Neymiş? Gelin balığı.
0: Renkleri ne kadar güzel balıkların.
2: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayız.
0: Lipsos. Aa, işte burada. Aa, gizleniyor o kayaların arasında. Bilmem ne var.
2: Herhalde.
0: Onlar şey, otlar içeride yaşıyor. Baksana, burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
2: Şunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpitmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Ama iskorpit saklanmış herhalde. Yok.
2: Yok, yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık. Herhalde o şey. Peki. O su. Olabilir mi?
0: O. Aa,

0: Baksanıza. Metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş.
1: Aa, hiç bilmiyordum.
0: Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmiyoruz. Akvaryum güzelliğine bak.
2: Kuyruklar çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yok. Denizin altında nasıl bir dünya var? Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
2: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
2: Demek ki o yüzden
0: bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
3: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.
4: Ben sanki

0: köpek balığı acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

şu tepeden sarkanlar soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş ya, dikit deniyormuş. Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikayeye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün. Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun? Tespiti nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek mümkün olduğunca hızlı bir şekilde

0: özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri display'e, yani sergi alanına alıyoruz.
1: Burası bayağıdır var. 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu. Böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
0: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
1: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
0: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
1: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen, düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
0: Yok ya, öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
1: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
0: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşuna kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakın, en zor hayvan hangisi?
0: Ya, genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak, yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için, köpek balığı gibi, işte kapibara, dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi, büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
0: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
0: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
1: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
0: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
1: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum, yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
0: Yani aksine bu tip

0: köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
1: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
0: Yani aslında yani uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
0: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
2: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii şöyle bizde de uyguladığımız sistem dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
2: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Biz,
2: aydınlık olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
2: Mehmet Bey bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: İyi günler.

0: dikenli ağaç da çok değişmiş değil mi?
1: Evet. Çok sıcak burası.
2: Evet.
0: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
1: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet.
0: Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
0: Hani şurada da akıyordu ya. Şurada su ne kadar hızlıymış.

0: Üstünde sim gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, macun o.
0: Kuyruklarında hiç sim yok. Çok az bir sim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranolar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: seviyor. Şu yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapiparyaymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyah olmuş.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştım, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım, minnacık.
0: Aa bak, oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım, gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
0: Evet, şurada da var. Orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle tahmin ediyorum. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de, ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf olduğu için varmış. Rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum.
1: Balıkları yok mu bu balıkların?
0: Çok minik var. Ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?

0: Bunlar kılçık gibi de değişik duruyor. Üstünde pullar var.
1: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
0: Suyu... Ay şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
1: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada birinin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak, bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet.
0: Çok
1: şu tarafa doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan... Tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet. Evet.

0: Yavuz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarı balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek
0: için. Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlarda.

0: çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
0: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
0: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
0: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet. İndi, düştü.
0: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
0: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Aa, şuna baksana. Yerde, minicik.

0: korkup kaçtı.
1: Bu çok büyük.
0: Ay o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
0: Kuyruğu dal gibi duruyor. Hadi kendi dalları görmüştük ya.

0: başladı, bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor.
2: Nasıl gibi?
1: Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
0: O neydi ya? Işık mıydı o?
1: Evet.
0: Işıktı.
1: Yeşil ışıktı.
0: Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranakondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa terör

0: önce ama açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
1: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
0: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
1: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
0: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bültenimizle haftaya başlıyoruz ve hemen öne çıkan başlıklarla bültenimiz başlıyor. Sayın seyirciler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün toplanacak orta vadeli program hazırlıkları gündemiyle gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Likidite Yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlanmasına karar verdi. Banka kararın Türk Lirası Likidite Yönetimi kapsamında alındığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a en korkunç yaptırımları uygulayacakları yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak ülkesinin ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında topyekün bir savaşta karşı karşıya olduğunu belirtti. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan güçlü yükseliş Wall Street'in önemli bankalarından Goldman Sachs'ın radarında kalmaya devam ediyor. Banka 2026 sonu için ons başına 4.900 dolar olarak belirlediği altın fiyat tahmininde yukarı yönlü risklerin önemli ölçüde devam ettiğini açıkladı. Altındaki yükselişin aynı zamanda çift yönlü volatiliteyi artırdığına dikkat çekti. Altın ve petrol fiyatları yükselirken doların yüksek ABD tahvil faizlerine rağmen zayıflaması piyasalarda enflasyon ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin kaygıları artırdı. Brent petrol 90 doların üzerine, altının onsu ise 4600 doların üzerine çıktı. Goldman Sachs analistleri bu tabloyu belirgin bir stagflasyon kokusu olarak tanımladı. Piyasaların yönünde ABD'de açıklanacak PCE enflasyon verisi ve Jackson Hole'den verilecek mesajlar etkili olacak.

0: Sayın seyirciler, verilerle devam ediyoruz. Enerjiye bakalım ilk olarak. Petrol 85,67 dolar seviyesinde %1,6'lık düşüş var. Brent petrol %1,5'luk bir düşüş söz konusu, 91,33 dolar ve doğalgazda 2,77 seviyesinde. Kıymetli metallere bakalım. Altın onsu 4638 dolar, %1'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. Gümüş 68,94 dolar, paladyum 1352 dolar ve platinde 1885 seviyesinde. Şimdi ABD piyasalarına bakalım hızlıca. Dow Jones 53.285, Nasdaq 29.221 seviyesinde ve S&P 500'de 7.671 seviyesinde. Asya piyasalarına bakalım. Çin'le başlayalım. 3.877, Japonya 66.016, Hindistan yükselişte 77.783, Hong Kong 25.457, %2'nin üzerinde düşüş var ve Güney Kore %3,5'luk bir düşüş var. Güney Kore'de 6.669 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarına arasındaki kritik gelişmeleri, takip edilen gelişmeleri Pekin'de bulunan arkadaşımız Mehmet Ziyerek aktaracak. Şimdi Mehmet'e sözü bırakıyoruz.
1: İyi sabahlar. Ahmet Tunağan, Asya piyasaları haftanın ilk iş gününde biraz Orta Doğu'ya odaklanmış durumda. Enerji maliyetleri acaba bu hafta nasıl belirlenecek? Trump ne mesajlar verecek? Tedirgin ve iştahsız bir piyasaya başladık. Güney Kore'de satış baskısını izliyoruz. Özellikle gösterge endeksi KOSPI yarı iletken sektöründeki kar satışlarının etkisiyle %2,5'a yakın bir değer kaybı yaşadı. Özellikle Samsung Elektronik'in 110 trilyon won büyüklüğündeki hissedar getiri planının beklentileri karşılamamasıyla birlikte çok sert bir düşüşü izledik. Güney Kore cephesinde hisse senetlerindeki düşüşe karşın makroekonomik tablo iyimserliğini koruyor. Özellikle güçlü çip ihracatı ve artan devlet harcamalarının etkisiyle Güney Kore Merkez Bankası'nın 2026 gayri safi yurt içi hasılası büyüme beklentisini %2,6'dan %3'ün üzerine çıkarması öngörülüyor. Yüksek petrol fiyatları ve kur baskısı nedeniyle enflasyon beklentisinin %2,7'de sabit tutulması bekleniyor ve rekor seviyedeki cari fazla tahmininin 250 milyar doların üzerine revize edilebileceği de belirtiliyor. Ve anlaşılan o ki, bir yandan da parantez açmak gerekirse, Orta Doğu'daki bu kadar karmaşaya ve küresel istikrarsızlığa rağmen şu anda Asya ekonomileri 2026 yılı için ekonomilerinde bir büyüme hedefini yukarı yönlü revize ediyor. Mesela Tayvan %11'in üzerinde çift haneli bir büyüme öngörüyor. Güney Kore %3'e çıkardı beklentisini. Çin %4,5'la 5 arasında bir hedefleri vardı. Bakalım Pekin yönetiminden de yukarı yönlü bir revize olacak mı? Asya ülkeleri genel olarak bu ekonomilerini çip sektörüne ve inovasyona borçlu olduğunu da söyleyebiliriz. Çin'den Alibaba haberini şu anda küresel medyada oldukça sık okuyoruz. Alibaba küresel teknoloji rekabetinde yapay zeka altyapısını finanse etmek amacıyla Hong Kong borsasında %8,5 iskontoyla hisse satışı yaptı ve yatırımcılarda bu durum panik yarattı. Kayıplar %10'un üzerinde derinleştiğini görüyoruz. Yatırımcılar özellikle yüksek yapay zeka harcamalarının karlılığa dönüşme süresi konusunda endişeli. Şirketin yapay zeka yatırımları nedeniyle 3 aylık net karında %75 oranında bir daralma yaşandı. Kısa vadeli kar düşüşüne rağmen Alibaba, Güney Kore'de açtığı 3. veri merkeziyle bölgesel pazar payını ve teknolojik kapasitesini genişletmeye devam ediyor bir yandan da. Son olarak Çin'den gelen verileri okuyalım. Son günlerde çok fazla Çin resmi medyasında ithalatın ihracat oranını geçtiğine yönelik manşetler okuyoruz ve Çin'in aslında dünyanın fabrikasından olmasından ziyade küresel bir pazara dönüştüğüne vurgu yapılıyor bu haberlerde. Özellikle Çin'in ithalatı yılın ilk 7 ayında %22 bir artış kaydetmiş ve ihracat büyümesini geride bırakmış. Ülkenin genel gümrük vergisi oranını %7,3'e düşürmesi ve 60

0: çok kritik bir rol oynadığını da belirtiyor. Yani şunu demek istiyor Çinli ekonomistler, Pekin dış dünyaya ucuzluk getiriyor ve onların sanayileşmesine yönelik en önemli katkıyı sağlıyor ve küresel pazarıyla birlikte dünyanın en büyük ithalatçısı özelliğini de koruyor. Asya'da günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tuna.
1: Çok teşekkürler Mehmet. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimize. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk'a araç muayene hizmetleri tanıtım toplantısında konuştu. Yapay zeka destekli en teknolojik aletlerin olduğu istasyonları kurduklarını söyledi. Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
2: Sayın Bakanım hoş geldiniz. 15 Ağustos 2027 itibariyle araç muayene hizmetini devralacak Turk'a bir yıl sonra. Öncelikle hangi değişiklikler olacak? Tabii yapay zeka ve teknolojinin yoğun kullanılacağını biliyoruz. Bu anlamda maliyetlerin artacağını söyleyebilir miyiz ve bu fiyatlara nasıl yansıyacak?
3: Tabii biz burada araç muayene istasyonlarını hani komple yeniliyoruz demek yeterince tarif eder mi çok bilemedim. Sil baştan yapıyoruz diyebilirim. Gerçekten yapay zeka destekli ve dünyadaki bu sektörde gelişmiş olan en teknolojik aletlerin bulunduğu istasyonları kuruyoruz. Şu anda da bulunduğumuz istasyon işte bunların örnek istasyonu. Biz bu yaklaşık bir yıllık bir süremiz var. Bu bir yıllık süreç içerisinde burada uygulamada birçok testleri kurduğumuz yeni sistemin birçok testlerini yapacağız ve her kurduğumuz istasyonda varsa bir burada tespit ettiğimiz ya da geliştirilmesi gereken bir konu onu geliştirerek yeni istasyonlarımızı kuracağız. Burası aynı zamanda esasında burası derken bütün sistem bir Ar-Ge ve inovasyonun da geliştirileceği sistemleri de beraberinde kurmuş olacağız ve özellikle meslek liseleriyle de bu noktada işbirliği yapma noktasında bir irade ortaya koyduk. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz.
2: Ben bir soru daha soracağım. Son yıllarda tabii en çok konuşulan, günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Kalkınma Yolu projesi. Gelinen son aşamayla ilgili de değerlendirme almak isterim.
3: Kalkınma Yolu'nda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde imzayı attık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı'nın riyasetinde attık. Yani oradaki sadece Kalkınma Yolu değil, ulaştırma yapılarının oradaki maden veya yeraltı zenginlikleri karşılığında Türk firmaları tarafından yapılması işidir. Yani bunu iki boyutta düşünebiliriz. Bir, Kalkınma Yolu'nun kendisi kimin yaptığından bağımsız olarak bizim için gerçekten kıymetli. Yani uluslararası bir geçiş yolu ülkemizde olacak, en önemli parçası ülkemiz olacak. Bu bizim için kıymetli. Yine bunu Türk firmalarının yapıyor olması da bizim Türk insanımıza bir iş imkanı sağlamış olacak. Bunun için kıymetli. İmzaları attık. Şimdi onların iç prosedürünün tamamlanması gerekir. Mesela iki gündür Irak'ta bir üst düzey teknik heyetimizin olduğunu söyleyebilirim. İnşallah hedefimiz bu sene o prosedürleri tamamlayıp Irak tarafının da iradesi ihaleyi yapıp bu sene çalışmaya başlamak. Biz de yakından takip ediyoruz ve bu mümkün gözüküyor.
1: Yapay zeka destekli araç muayene dönemi başlıyor. Turkuş 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil hat ve yapay zeka destekli yeni nesil sistemlerle 2027 yılında hizmete başlayacak. Apara'ya konuşan Turkuş İcra Kurulu üyesi Serhan Salman yeni sistemin detaylarını paylaştı.
2: Efendim hoş geldiniz. Surka 15 Ağustos 2027 itibariyle araç muayene hizmetini devralacak. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye genelinde kaç istasyon olacak ve mevcut sisteme göre hangi farklar olacak, hangi yenilikler olacak?
4: 15 Ağustos 2027 itibariyle biz 249 istasyonla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerimize başlamış olacağız. Bunun yanında ayrıca 103 yani 100'ün üzerinde şu anda 103 diye planlıyoruz ama artabilir. İstasyonumuzda mobil şekilde hizmet veriyor olacak. Bunlar işte gerek köydeki vatandaşlarımızın traktörlerine ulaşmak adına gerekse yoğunluğun olan yerlerde yoğunlukları azaltmak gerekse motosikletlerimize ulaşmak gibi amaçlarla kullanılabilecek. Toplamda da bütün istasyonlarımız burada gördüğünüz gibi kanallar üzerinden hizmet vereceği için 900 civarında kanalla hizmet vereceğimizi söyleyebiliriz. Turkuş'un getireceği tabii ki en büyük yenilik takdir edersiniz. Bir önceki dönemde 2007-2027 yılındaki 20 yıllık dönemde

0: 2007 yılında Türkiye'de 10 milyon araç vardı. Geldiğimiz noktada 34,5 milyon araç var. Biz bu 34,5 milyon araç ve 16 milyon muayeneden başlayarak önümüzdeki 20 yılı planlamak durumundayız. Hem artan araç sayısına hem gelecek projeksiyonlara karşılık verecek şekilde yapımızı geliştiriyoruz. Mottomuz zaten hani artık yeni nesil araç muayene. Bunun içerisinde otomasyon, dijital sistemler yer alacak. Burada insanların, teknik ekiplerimizin insanı işin dışına çıkartmadan, insanı aslında merkezde tutarak bütün teknolojilerin adaptasyonuyla kurgulanacak istasyonlarımızda hizmet vereceğiz. Ne demek istiyoruz açıkçası? Biz burada tabii demo istasyonumuzun, örnek istasyonumuzun açılışını yapıyoruz bugün bildiğiniz üzere. Burada da tanıtacağız sizlere ve gelen bütün vatandaşlarımıza neleri hazır hale getireceğimizi. 1,5 yıldır ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına gittik. Her yerdeki teknolojik gelişmeleri, bu araç muayene konusunda yeni uygulamalar neler, yeni teknolojiler neler, bunları araştırdık. Türkiye'mizin de ihtiyaçlarını göz önüne aldık. Bunları birleştirerek dünyanın en iyi teknolojilerini Türkiye'deki istasyonlarımızda vatandaşlarımıza en uygun şekilde buluşturmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bir nakış gibi de işledik bütün istasyonlarımızı.
1: 350'den fazla sayar istasyonlarla birlikte istasyon var Türkiye genelinde. Bu yeterli mi? Önümüzdeki dönemlerde bu sayı artacak mı?
0: Bütün bu istasyonlar bizim aslında hem nüfus hem araç modellemelerimize göre 20 yıllık projeksiyonlar dahilinde kurgulanıyor. Bu yetmez. Ne yapacağız? Her 5 yıllık dönemde biz bu simülasyonlarımızı ve Türkiye'deki gelişmelere dikkate alarak ihtiyaçlar dahilinde kanal sayılarımızı ve istasyon sayılarımızı ilgili yerlerde yine gerekli araştırmaları yaparak, istatistiksel araştırmaları yaparak yenileyeceğiz. Yenilerini kurgulayacağız ihtiyaç halinde tabii ki.
1: Peki şimdi yeni nesil merkezlerde teknoloji ve hız tabii özellikle öne çıkarılıyor. Bugün araç sahiplerine baktığımızda günümüzde en çok şikayet ettiği konu randevu bulamama ve uzun bekleme süreleri. Bu şikayetler azalacak mı?
0: Yeni nesil istasyonlarda kesin olarak azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü biz müşteri memnuniyetini, vatandaşımızın memnuniyetini birinci plana alıyoruz. Bu istasyonlara geldikleri zaman istasyonlarımızda dedik ya yeni nesil her şeyi getiriyoruz. Dijital sistemleri entegre ediyor olacağız. Dolayısıyla telefonlarındaki aplikasyonlardan, kendilerine gelecek SMS'lerden, istasyonun içerisindeki dijital ekranlarından onun her anını, bütün muayene sürecini baştan sona hem görüntüleyebiliyor olacaklar, hem monitör ediyor olacaklar, hem de süreci kendileri birebir yaşıyor olacaklar. Hem süreleri kısaltmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin çok değerli üniversitelerinden, çok değerli hocalarımızla bu girdi çıktı analizlerini yapıyoruz. %10'dan başlayarak daha yukarıya gidecek şekilde süreleri kısaltacağımızı söyleyebilirim. Özellikle ağır vasıtada 45 dakikaya kadar ulaşmış olan süreleri 20 dakikalara düşürmek gibi uçuk hedeflerimiz de var. İnşallah bunları zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. Yani sıraları, kuyrukları daha yeni teknolojileri kullanarak azaltmayı planlıyoruz. Vatandaşımızın rahatını orada sağlayacağız. Diğer bir konu da yine memnuniyet açısından vatandaşımızın kredi kartı kullanımı konusunda bir sıkıntısı vardı. Artık 2027 itibariyle bizim istasyonlarımız devreye girdiğinde kredi kartlarından komisyon da alınmıyor olacak. Burada da ciddi bir memnuniyet yaratılacağını öngörüyoruz. Bu da Ulaştırma Bakanlığımızla beraber ortak çalışmamız ve taahhüdümüzdü. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için bankalarımızla beraber mutluyuz.
1: Peki son sorum, şimdi teknoloji ağırlıklı aslında yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Bu anlamda maliyetler de artıyor. Ücretlendirme politikası nasıl olacak?
0: Ücretlendirme politikası aslında Turkay'la bağlantılı bir konu değil. Ücretler her yıl mevcut olan ücretler yıllık yeniden değerleme oranlarına göre hukuksal bir altyapıda kanuni bir şekilde artıyor. Bu şekilde devam edecek. Ekstra herhangi bir şey olmayacak. Dediğim gibi aksine kredi kartı komisyonlarının ortadan kalkmasıyla vatandaşa biraz daha da rahatlık sağlamış olacağımızı düşünüyoruz.

0: ABD'nin yaptırım hamlesine İran'dan cevap geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ekonomik ve askeri anlamda topyekün savaş içindeyiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasını aynı filmin tekrarı olarak niteledi. İran baskı politikalarının sonuç vermediğini savunurken Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan hizmetler için ücret alınmasını öngören madde kabul edildi.
1: Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım planı Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin daha önce de uyguladığı yaptırım politikalarını tekrarlanan bir senaryo olarak niteledi.
2: Bu tekrarlayan bir senaryo. Obama yönetimi sırasında uygulanan felç edici yaptırımlardan, Bay Trump'ın ilk yönetimi sırasındaki azami baskı kampanyasına ve şimdi de en son yaptırımlara kadar tüm bu önlemler farklı isimler altında getirildi. Aynı filmi tekrar tekrar oynatıyorlar. Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Arakçı'ya göre Washington'ın askeri tehditlerden yeniden ekonomik baskıya dönmesi İran'a karşı yeni bir seçenek üretemediğinin göstergesi. İranlı bakan ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı, adalet ve onura dayalı bir çözüm çağrısı yaptı.
2: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
1: Tahran'dan gelen diğer açıklamalardaysa gerilimin ekonomik cepheyi aşabileceği uyarısı yapıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin yaptırımlarına katılan ülkeleri düşman sayacaklarını söyledi. Rızai, yaptırımların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgesel petrol ihracatına ilişkin çok sert mesajlar verdi. Tahran'dan bu sözlerin ardından dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Washington ise İran'ı tecrit etmek için müttefiklerinden destek isterken yaptırımları denen ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
0: Altın için 4 bankadan yeni tahmin var. Hemen bakalım Morgan Stanley. 2027'de 5000 dolar aşılabilir. Wells Fargo yıl sonu tahmini 4.900-5.100 dolar, Goldman Sachs 4.900 dolar hedefinde yukarı yönlü riskler var ve UBS 2027 yılında 5.000 dolar seviyeleri görülebilir. 4 bankanın altın tahmini, yeni altın tahmini bu şekilde. Devam ediyoruz. Fed'in politika faizi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri değerlendiren Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, altında yükselişin kalıcılığı için gereken koşulları değerlendirdi, izliyoruz.
3: Bu hafta gördüğümüz tabloda faizlerin bu kadar hızlı yükselişinden memnun olmayan bir ABD hazinesi görüyoruz ve burada satış yaptığını görüyoruz. Daha fazla yükselişten rahatsız olduğunu görüyoruz diyelim. Ve bir taraftan da işte doların da bu hafta daha ılıman hareket ettiğini, düştüğünü görüyoruz. Şimdiye kadar olan süreçte ne oldu? Bir jeopolitik risk vardı ve jeopolitik riskin aslında ilk önce güvenli liman talebini arttıracağı beklenirken Fed'in faiz arttıracağı bir ortamda yatırımcıların altından çıkıp ya da işte buna paralel diğer metalleri de sayabiliriz. Hepsinden çıkıp biraz daha ABD tahvillerine, dolara geçiş yaptıklarını gördük. Geldiğimiz hikayede ise bir miktar bunun artık ABD hükümeti tarafından sınırlanacağı noktadayız ve biz bu hafta özellikle altın alımlarına, altına bir miktar daha kayış görüyoruz. Ama buradaki yükselişin bundan sonraki dönemde sürüp sürmemesi ya da ABD hazinesinin sadece bir müdahaleyle bunu aşağı yönü çevirebilmesi çok zor. Çünkü Amerika tarafında sadece enflasyonist etkiler değil, borç maliyetleri, artan maliyetler önem taşıyor. Bir taraftan işte bakıyoruz bütçe açığı anlamında, borçlanma yükü anlamında gerçekten geçtiğimiz senelerden beri bahsettiğimiz, bu senelere ötelenen bu borçlanma riski, borcun geri çevrilebilme riski, bütçe açığı yaptıkça borçlanmanın da daha fazla artması gerekiyor. Borçlanma arttıkça bu sefer bunlar faizlere, yukarı yönde hareketine destek veren etkiler oluyor. Dolayısıyla bu risk de söz konusu. Bir taraftan hani şeyi de konuşuyoruz. Yapay zeka, işte teknolojiler, onların yatırımları, para ihtiyaçları, şirketlerin refinansmanı gibi konuları da konuşuyoruz. Hep bir para ihtiyacına. Hep bunlar enflasyonist etkilerde yaratıyor. Ki enflasyon zaten yükselir. Yani zaten

0: arz yönü işte petrol arzındaki sıkışıklık nedeniyle yükselirken. Dolayısıyla burada faiz yükselişinin önünü kesebilecek adımlar önümüzdeki süreçte de gelebilecektir. Dolayısıyla bu tarafta altının, evet bu faizler düşecek, altında bundan sonra 5.000-5.500 gidecek diye bir senaryo yazmak çok zor. Bunun bir miktar daha yükselebileceğini ancak ABD tarafında bu kalıcı bazı işte faizlerin düşüşünü destekleyecek kalıcı somut diyelim sonuçlar görmedikçe yatırımcılar altına kayışta birazcık zorlanacaktır. Geldiğimiz düşük seviyelere itibariyle biz geçtiğimiz son iki haftada diyelim biraz daha merkez bankalarının alımlarını da gördük. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil olmak üzere altın tarafında alımların da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi başta olmak üzere bunu küresel olarak bütün merkez bankaları rezerv çeşitliliğini arttırmak anlamında yapıyor. Bir taraftan altın yükseliyor, bir taraftan işte dediğimiz gibi bu müdahalenin etkisiyle bir geçiş var yatırımcılar tarafından ama bu ABD tahvil faizlerinin önünü kesilmesi anlamında daha fazla somut sonuca enflasyonun düşüşüne, İran savaşının bitmesine, borçlanma maliyetlerinin düşmesine gibi bir sürü daha veriye ihtiyaç var altındaki kalıcı yükseliş, sağlıklı yükseliş için.
1: Merkez bankaları başkanları ve ekonomistlerin bir araya geldiği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için geri sayım başladı. Sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Bu yılın ana gündemi ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Detaylara bakalım.
2: Küresel piyasaların gözü Jackson Hole'a çevrildi. Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kansas City Şubesi tarafından Wyoming'de düzenlenen sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki toplantının ana teması ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Ancak piyasaların gözü yalnızca toplantının ana temasında olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. As you saw a few moments ago, özellikle enflasyon, faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümü konusunda verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Yatırımcılar Warsh'un açıklamalarından Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları arayacak.
1: ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentileri ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkilerini COFACE Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İyigün değerlendirdi, izliyoruz.
3: Piyasanın biraz daha FED'den daha bağımsız kendi ayakları üzerinde olarak fiyatlama yapmasını istiyor olabilir FED yönetimi. Bu anlamda tabii FED'in piyasanın içinde çok bulunması piyasa fiyatlamalarının da bundan etkilenmesine yol açıyor. Dolayısıyla piyasanın kendi dinamikleriyle yapacağı fiyatlamaların daha sağlıklı olacağına inanıyor olabilirler. Ama bu bir yandan da tabii ki belirsizlik getirecektir. Çünkü neticede her kriz döneminde ya da risklerin arttığı dönemde piyasaların son kertede dönüp baktığı kurum Amerika Merkez Bankası. İçinden geçtiğimiz dönemde de ciddi belirsizlikler var. Yani hem jeopolitik gerginlikler hem FED'deki görüş ayrılıkları, enflasyona ilişkin belirsizlikler, tahvil faizlerinin yükselmesi, Amerika'nın mali durumunun gündemde olması gibi konular ekonomi yönetiminin aktif olarak yönetimine yönlendirmesini piyasaların muhtaç kalabileceği dönemler olduğunu gösteriyor. Burada toplantı sayısının azalması, dediğim gibi piyasada biraz daha az bulunan, daha az mevcut bir FED'i beraberinde getirir ama bu da işleri biraz daha karışık hale getirebilir, bir belirsizlik yaratabilir. Enflasyonist baskılar da tamamen bertaraf edilebilmiş değil. Eğer jeopolitik tarafta bir sönümlenme görürsek riskler açısından ve enflasyon daha hızlı %2'ye doğru yakınsarsa, o zaman tabii Amerika'da tahvil faizlerinin de aşağı doğru geldiğini görmemiz mümkün. Tahvil faiz

0: Yani geldikleri yerden çok daha fazla yukarı ittirmemek adına FED Başkanı daha ılımlı ifadelerde kullanabilir. Bunun da altını çizmek lazım. Öte yandan bunu bir tarafa koyarsak, diğer taraftan da Amerikan hazinesinin ciddi bir tahvil ihracına, ihracı bolluğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yüksek borç stokuyla çalışan bir ekonomide faizlerin yukarı gitmesi normal karşılanmalı. Ama tabii bu yukarı giden faizler dönüp firma değerlemelerini, borsaları, hisse senetlerini ve firma borçlanmalarını da kredi kanalıyla etkilediği için ekonominin bu yeni yüksek, biraz daha yüksek bir seviyede oluşan faizlere alışması belki de zaman alacaktır.
1: Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentileri ve Asya piyasalarının görünümünü stratejist Özgür Çandır değerlendirdi, izliyoruz.
2: Avrupa'daki durum biraz daha farklı. Onlar bu süreci iyi geçiremediler. Teknoloji etkisine çok fazla katılamadılar. Sanayileşme konusunda, sanayileşmeyi iyileştirme konusunda işte oluşan jeopolitik riskler zaman zaman bu duruma ket vurdu. Bu etki de Avrupa'nın ekonomisinin zayıflamasına sebep oldu. O açıdan da yani bireysel hareketten ziyade biraz da Fed'i takip ederek kararlarını aldılar bu süreçte. O açıdan da önümüzdeki dönemdeki faiz arttırım ihtimalinin de büyüme beklentilerini de tabii ki göz önünde bulundurarak biraz daha yine Fed'i takip ederek yapacaklardır düşüncesindeyim. Tabii ki jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde ve küresel tarafta enerji şokları farklı şekillerde karşımıza çıktığı ölçüde bu belki gereklilik arz edebilecek, ama burada Trump'ın yaklaşımı ve politikası çok önemli olacak. Şayet Trump oluşturduğu, şu an için en azından oluşturduğu stratejide karşılık alırsa, petrol fiyatlarıyla biz tekrardan 80 dolarlara kadar bir geri çekilme görürsek, o zaman biraz daha rahatlayan bir yapı oluşabilir ki Trump'ın aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de barışçıl, yani iki ülkenin artık savaşı sonlandırması ile ilgili mesajları olduğunu biliyoruz. Aslında Trump da piyasaların genel anlamda rahatlamasını da bu anlamda istiyor. Tabii ki olumsuz yapıların ortadan kalkması onun açısından da önemli. O açıdan da şayet petrol fiyatlarında beklentimiz doğrultusunda tekrar geri çekilme oluşursa 80 dolar seviyelerine kadar, bu durum tabii ki ECB'nin de faiz arttırma ihtimalini bir süre daha ötelemesine sebep olur. Daha kırılgan bir ekonomileri var. Bu açıdan da faiz arttırım süreci sonrasında başka problemleri beraberinde getirebilir mi? Kaygıları orada da devam ediyor. Lagarde'ın açıklamalarında da bunu sürekli görüyoruz. Bu açıdan da bence biraz ECB'de Fed'in yaklaşımını takip edecektir düşüncesindeyim. Çok böyle zorunlu kalmadığı sürece, petrol fiyatlarında tekrar 3 haneli fiyatlamalar stabil bir şekilde kalmadığı ölçüde ECB'de biraz daha Fed'i takip ederek, daha çok faiz arttırımı değil işte bu süreci pas geçerek yönetmek durumunda olacaktır düşüncesindeyim. Evet, genel olarak Asya tarafı tabii Avrupa tarafına göre daha güçlü. Ama baktığımız zaman tabii ki küresel taraftaki enerji şokları ve aynı zamanda fiyatlaması Asya tarafında ciddi anlamda etkiliyor. Bir dönem hatta Japonya Merkez Bankası faiz arttırmak durumunda kalacak şeklinde vurgu yapmıştık. Ama kendi içlerinde bir dengeleme oluştu Amerika'yla bu anlamda. Ama özellikle Çin'in İran'la olan ticari ilişkilerini biliyoruz. Bu anlamda tabii ki üç büyük güç, işte Amerika, Çin ve Rusya kendi arasında mutlaka bir stratejik plan oluşturmuşlardır düşüncesindeyim. O açıdan Asya tarafının Amerika'ya göre biraz daha zayıf ama Avrupa'ya göre daha güçlü yapıda olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda tüm dünyada tabii enflasyon kaygısı devam ediyor ama Fed'in yaklaşımı biraz daha önümüzdeki dönem için tüm merkez bankalarında belirleyici olmaya devam edecek. Burada sadece işte Asya tarafında özellikle Çin'in altın rezervlerini son dönemde ciddi anlamda güçlendirdiğini görüyoruz. Bu etkinin ticari yansımaları ne şekilde olacak? Buradaki beklenti, yani altın rezervlerini güçlendirmedeki beklenti nereye doğru evrilecek? Bunu tabii dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
1: FED Eylül toplantısında faiz artıracak mı? Beklentiler nasıl şekilleniyor? Stratejist Eren Kuru değerlendirdi, izliyoruz.
3: FED tarafının faiz artış bence olmayacak Eylül ayında. Her ne kadar da FED faiz artışı yapmasa bile piyasa faizini arttırıyor. Mesela bu hafta hani ABD hazinesinin yaptığı yield curve kontrolden dolayı hani uzak vadeli taraftaki getiriler 10-15 bas puan kadar aşağı gelmişti. Yani 20 ve 30 yıllık tenörlü kıymetler. Yani her ne kadar da hani minör hani iyileştirme yapmaya çalışsa da Amerika piyasa faizi yukarı itiyor. Enflasyon tarafında görünüm bir miktar daha iyileşmeye başladı geçtiğimiz dönemlere göre. Trendsel olarak da hani bir ekstra bir bozulma yok. Böyle yan yana koyduğumuz zaman yani katastrofik bir fiyatlama görmüyoruz diyebiliriz. Ama ABD tarafındaki uzak vadeli taraftaki getiriler bir miktar daha böyle kriz sinyali yaşatacak getiriler oluşmaya başladı. Buradaki en önemli etki hani uzak vadedeki beklentilerin bir miktar daha bozulması, yakın vadedeki getirilerin bir miktar daha oturması diyebilirim. Şimdi Brent petrol 93 dolara kadar geliştirdi. Yani bu ilerleyen günlerde ya da hafta sonu oluşacak farklı bir açıklamayla 100 dolar ve 100 dolar üzerindeki fiyatlama tekrar görürsek artık daha farklı sinyaller oluşmaya başlayacaktır olumsuz tarafta. Bu da hani piyasa her ne kadar da şu an swap piyasasında hani olasılık bir miktar düşse de İlerleyen dönemlerde faiz artış fiyatlaması daha da baskın olmaya başlayacaktır. Daha da kemikleşmeye başlayacaktır. O yüzden hani piyasa tarafında faiz okumasını bu şekilde fiyatlıyorum. Ama siyasi tarafına dönecek olursak biliyorsunuz ki hani Kasım ayında ara seçimler var ABD tarafında. Şimdi bu ABD seçimleri tarafına baktığımız zaman bence yani FED faiz artışını yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Trump faiz artış yaparak ara seçimlere girmek istemeyecektir. Warsh Trump'la birlikte hani FED tarafına atandı diyebiliriz. Yani bunları yan yana getirdiğimiz zaman hani piyasaların faizi yükseltiyor. FED faizi yükseltmiyor. Yani istekli değil. Warsh tarafından yapılan açıklamalarla birlikte. Ama hani bir sonraki hafta hani FED tarafına gelecek açıklamalarla birlikte eğer şahin tonda biraz böyle piyasayı yönlendirebilecek tonda açıklamalar gelirse de sözlü yönlendirmelerle birlikte yani bir miktar piyasayı rahatlatabilir. Ancak ama somut adım atılmayacağı için ve bu hafta olduğu gibi yani yield curve control de eğer hani büyük miktarda olmaz ise ve bir miktar daha böyle veri mevsimi uzak tarafa aşağı gelmeye niyetli olmaz ise biz artık daha böyle negatif tarafta yer alırız diye söyleyebilirim. Yani daha çok fiyatlamalar negatif tarafta yer alır ama FED tarafından bir faiz artışı beklemiyorum diyebilirim sizlere.
1: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum destek portföy fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Günaydın, merhaba.
1: Günaydın. ABD İran'la başlayalım hemen. Birkaç hafta öncesine kadar ABD ile İran 8. kez müzakere masasına oturur mu oturmaz mı bunu konuşuyorduk. Şimdi yaptırımları konuşuyoruz. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tarihin en sert yaptırımları olarak tanımlıyor ABD bunu. Tabii İran da cevap verdi, ekonomik terörizm olarak nitelendirdi bunu. Bu yaptırımlar piyasalardaki riski yeni bir aşamaya taşır mı? Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Genel bir değerlendirme alalım, sizden sonra detaylara geçelim.
4: Evet, yani şöyle yaptırımların açıkçası söylemek gerekirse hem yurt içinde hem de yurt dışında çok da büyük bir yankısı olabileceğini ben en azından düşünmüyorum. Bizim için en önemli nokta yani bir arz kısıntısı var mı? Burada geçtiğimiz Rusya-Ukrayna savaşında biz burada buğday için görmüştük. Şu anda Brent petrol için görüyoruz. Yani enerji ham petrol için görüyoruz. Enerji fiyatları için görüyoruz. Bu da bizim için tabii ki bir miktar daha enflasyonist gelişmelere yol açıyor. Şimdi Eğer Hürmüz Boğazı'nda ABD kontrolü tam olarak

0: sağlanırsa veya İran'la ABD arasında bir anlaşma olursa bir sorun yok. Ama ekonomik yaptırımlar tabii ki Türkiye'yi de bir oranda etkiliyor. Bizim ihracatımız var mı yok mu, işte burada yaptırımların ne anlamda, ne hangi şartlar ve koşullarda gerçekleşebileceği çok önemli. Tabii ki burada da bir miktar daha Türkiye'nin de payının oluyor olması en azından bizim için negatif bir etki olabilir. Ama bizim için ya bu enerji fiyatlarının 100 dolara çıkmasından, 150 dolara çıkmasından ziyade görece ne kadar etkili, çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden de bizim için bir miktar daha tabii ki Hürriyet Boğazı'nın geleceğinin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki gelişme, daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz üzere enerji fiyatlarında maalesef yukarı yönlü bir harekete yol açıyor. Bu da tabii ki dünya ülkelerinde enflasyonist gelişmelere yol açtığını söyleyebiliriz. Ve buradaki petrolün tabii ki dünyada en ucuz çıkarılma maliyetlerinden bir tanesinin oluyor olması da bir miktarda tabii ki dünyanın gözünün en azından bu bölgeye odaklanıyor olmasının en başlıca nedenlerinden bir tanesi oluyor. Şu ana kadar gördüğümüz zaman işte Brent petrol fiyatlarını 90 doların altına, çok 90 doların üzerine çıkmayan bir fiyatlamayla takip ettik. Haftaya başlarken de aşağı yukarı 85 dolarlar seviyesinde biz enerji fiyatlarını görmeye devam ediyoruz. Bu noktada da eğer, yani şu anda artık bizim için iki koşul var. Şu anda kısa vadede bizim için ABD ile İran arasında bir anlaşma beklentisi var mı? Maalesef bunu yok olarak sayıyorum şu anki bulunduğumuz dönem için. Ama şöyle bir senaryo var. ABD Hürriyet Boğazı'nda tam anlamıyla abluka altına alırsa, işte burada sınırlı da olsa Hürriyet Boğazı'ndan geçişlere izin verilirse ABD donanmasının kontrol altına aldığı bölgede, işte o zaman bir miktar daha enerji fiyatlarında rahatlama olabileceğini görebiliriz. İkinci senaryo ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımları. Şimdi İran'ın Hürriyet Boğazı'nda bir kontrolü kalmadığı zaman ve burada bir gelir elde edebilmesinin söz konusu olmadığı takdirde İran ekonomisini çok fazlasıyla sıkıştırmış olacaktır ki bu da tabii ki yeniden bir anlaşmaya yakınsanmayı beraberinde getirecektir. Bu da tabii ki enerji fiyatlarının yine aşağı yönlü bir gerilemeye yol açacaktır. Tabii ki bunun jeopolitik gelişmelerini sorgulamıyoruz. ABD Hürriyet Boğazı'nı tam anlamıyla abluka altına alırsa ne olur, Orta Doğu nasıl şekillenir diye değil, emtia fiyatlarındaki yönelimler üzerinden bahsediyoruz. Ona göre değerlendirmek de bu dönemde faydalı. Ve şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Bizim için en azından bakmak gerekirse İran tarafına baktığımız zaman en azından gelecek dönemdeki strateji olarak da Trump'ın seçimleri kullandığını da söyleyebiliriz. Burada Kasım'ın ilk haftasında biliyoruz ki ABD'de yeniden bir Trump'ın güven oylaması olacak. Bu güven oylamasında en azından İran tarafında eli güçlü bir şekilde girerse burada pozitif bir avantaj elde edecektir. Ama baktığımız senaryoda bu avantaj şu an için fazla da mümkün gözükmüyor. Ama ilerleyen dönemde işte Hürriyet Boğazı'nı tam anlamıyla abluka altına aldık, zamanda Venezuela yaptık, oradan enerji fiyatlarını enerji ihracatına başladık, ithalatına başladık, kendimiz enerjiyi üretip satıyoruz, oradaki parayı kendimiz alıyoruz. İran'da da Hürriyet Boğazı'nı aldık, buradan da geçiş ücreti uyguluyoruz. Aynı zamanda İran petrol üretim merkezlerini de elimizde bulunduruyoruz, buradan da üretim yapıyoruz şeklinde bir gelişme olursa, işte o zaman ABD tarafında enflasyonist göstergelerinde biz kademeli olarak aşağı düşebileceğini görebiliriz. Hem de yani durduk yere hem Venezuela'da hem de İran'daki petrol rezervlerinde el koyduğu için üretim hatlarına, bu da tabii ki Trump açısından ya bir tarafta olumlu sinyaller vermeye başlayacaktır. Ama şu an tabii ki gelişmeler ne kadar bununla ilgili değil, takip ediyoruz. Çok olağanüstü gelişmeler olmuyor. Yaptırımların sonucu artık İran bir nebze de olsa köşeye sıkışmış gibi gözüküyor ABD karşısında. O yüzden anlaşmaya yakın olacaktır ama bu sefer ABD lehine olacak, anlaşmalara yakın olacaktır. Bundan iki ay önceki anlaşmalara baktığımız zaman daha çok İran lehine olan anlaşmalardı bunlar. Ama ABD artık bir nebze olsun İran karşısında üstünlüğünü gösteriyor gibi gözüküyor.
1: İranlı Hürmüz kontrolümüzde diyor. ABD'de diyor ki Hürmüz bizim kontrolümüzde diyor. Şimdi biz Şubat ayından beri zaten sınırlı bir tanker trafiği söz konusu. Petrol sevkiyatları sınırlı. Saldırılarla birlikte daha sınırlı bir hale geliyor. Brent petrolün varil fiyatına baktığımızda siz

0: Değindiniz az önce 91 doların üzerinde. Şimdi 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe 100 doları görme ihtimali ne kadar yüksek? Kısa vadede tekrar 100 dolarlar görülebilir mi Brent petrolde?
1: Ya şöyle gözükebilme olasılığı hala çok fazlasıyla mümkün. Burada Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla kapatılması, İran tarafıyla ABD arasındaki gelişmelerin daha kaotik duruma ulaşıyor olması, burada tabii ki bir miktar daha karşılıklı restleşmeyi arttıracağından dolayı enerji fiyatlarında yukarı yönlü ilerletecektir. Aynı zamanda tabii ki rezervlerin de azalma eğilimini göreceğiz biz. Şu anda sınırlı da olsa bir tanker geçişin olduğunu biliyoruz. İlerleyen dönemde bu tanker geçişinin bile olmaması hali tabii ki enerji fiyatlarının yukarı yönünü çekecektir. Ama şu anda hangisi daha mümkün, hangisi daha olası senaryo? Yani iki ülkeden birisinin işte anlaşma şartlarını kabul edip Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla açıp daha ideal bir şekilde seçime gitme olasılığı daha mümkün gözüküyor ABD açısından. Şimdi şöyle değerlendirmekte fayda var. ABD Hürmüz Boğazı'nı ele geçirirse ve buradaki enerji kalemlerine, enerji üreticilerine el koyarsa bu gelir direkt olarak ABD ekonomisine yansıyacak. Enflasyon düşecek ama diğer tarafta Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse enflasyon yaratılacak ve zaten şu anda ABD ekonomisinde enflasyonun yüksek olduğunu yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Bu da tabii ki bizim için negatif bir durum yaratacaktır. Bizim için derken de Trump için negatif bir durum yaratacaktır. En azından seçimlerde tekrar güven ayı olup alıp almaması en azından bu iki koşula bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki yurt içiyle devam edelim. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine 1 Mart 2026'da ara vermişti. Tekrar başlanmasına karar verdi. Hem işte likidite hem de faiz politikası çerçevesinde kararı nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet, aslında beklenen bir karar mıydı? Beklenen bir karardı. Tabii ki bir sonraki para piyasası kurulu toplantısında daha çok bekliyorduk. Ama geldiğimiz noktada şu an için en azından gecelik 40'la borçlanmış olduğumuz faizi bir miktar daha haftalık repoya çekerek 37 ile sağlayacak. Bu da en azından bankaların maliyetlerini gerileme göstereceği için bu da tabii ki bir miktar daha görece ne kadar faiz indirimi olmasa da en azından güvercin bir politikaya geçtiğimizin göstergelerinden bir tanesi olarak görebiliyoruz bu noktada. Bir sonraki toplantıda yani ne faiz indirimi görüp görmememiz şu an için çok da fazla net bir şekilde söylenebilecek bir etki değil. Çünkü bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de savaşın seyri özellikle enerji fiyatlarındaki yansıması oldukça merak edilen gelişmelerden bir tanesi. Ama şöyle bir durum var ki eğer enerji fiyatlarında biz 90 doların altında fiyatlamalarda kalıcılık görmeye devam edersek işte o zaman bir miktar daha tabii ki faiz indirimlerine alan açılabilir. En azından şöyle bir durum var. Şu anda para politikası faiz haftalık reponun %37'den geçtiğini varsayalım. İşte enflasyon %32-%33, işte yaklaşık olarak 500 bas puanlık bir reel faiz marjı var. İşte %37'yi zaten yıllıklandırmaya kalkarsak bu aradaki faiz marjı daha da açılıyor. Reel sektörden en azından zorlandığına dair gelişmeleri görmeye devam ediyoruz. Yani en azından yani şöyle, bu talebe bağlı bir enflasyon olsaydı Merkez Bankası ya yani piyasa zorlanıyor diye enflasyonu indirmek zorunda kalmazdı. Ama buradaki enflasyon bizim arz yönlü arz kaynaklı enflasyon gelişmeler. Yani zaten talep olabildiği kadar geçtiğimiz son 2 yılda yavaşlatıldı. Bu süreçten sonra arz kaynaklı gelişmelere bağlı olsa da reel sektörün biraz daha rahatlaması için faizlerde tabii ki bir iki tık indirime gidilebilir. Ama yıl sonuna kadar ne kadarlık bir faiz indirimi alanımız var diye sorarsanız çok da fazla yok. Ya bir toplantıda 250 bas puan ya da ikişer toplantıda yani toplamda 200 bas puanlık bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Bu da tabii ki en azından bizim için tekrar faiz indirim sürecine başlamamız için bir rol olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Biz 100 doların üzerinde bir enerji fiyatlamasına çıktığımız zaman işte o zaman tekrar bizim için faiz arttırılabilir mi? Tekrar gecelik borçlanmaya dönülür mü? Ya da bir haftalık vadeli repo borçlanması kaldırılabilir mi? Tekrardan full gecelik repoya dönülebilir mi? Sorularını soruyor olacağız. Yani çok ipin inceldiği bir noktadayız. Yani tabii ki kopsa ayrı bir dert, kopmasa ayrı bir dert. Belirsizlik şu anda bütün merkez bankalarını zorlayan en önemli gelişmelerden bir tanesi. O yüzden tabii ki bir karar verilmesi gerekiyor. O kararında Merkez Bankası'nın en uygun şekilde, en uygun piyasa koşullarında vermesi gerektiğini zaten düşünüyoruz ki öyle de yapılıyor diye düşünüyorum. Ama şu an için baktığımız zaman en azından 40'tan 37'ye çekilmesi, bir haftalık vadeli repo ters reponun tekrar başlaması en azından şu an için piyasalar açısından olumlu. Bugün Borsa İstanbul'da nasıl bir görünüm göreceğiz diye sorarsanız en azından bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif yönde bir ivmelenme görebiliriz. Bunu da en azından faize duyarlı sektörler, işte gayrimenkuldür, inşaattır, holdinglerdir, bu bankacılık sektörünü takip eden ana sektörler olarak görebiliriz.
0: Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere bakalım hemen. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, sektörel enflasyon beklentileri ve ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, şimdi araya gidiyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Depo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Site komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra

pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdevix sundu. İdevix.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31

0: bir Türkiye ile eylem zamanı. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öne çıkan başlıklara bakalım hızlıca. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi. ABD, İran'ın ticaret ortaklarını hedef alacak yeni ekonomik yaptırımları pazartesi günü devreye almaya hazırlanırken, Tahran ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'den tüm petrol ihracatını durdurma tehdidinde bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan denizcilik, yakıt, sigorta ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Düzenlemenin yasalaşması için Meclis Genel Kurulu ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden geçmesi gerekiyor. Alibaba, yapay zeka geliştirmelerini finanse etmek için 80 milyar Hong Kong doları, yani 10,2 milyar dolar tutarında hisse satışı planlıyor. Arzın Hong Kong borsasında işlem gören bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük birincil ek halka arz olması bekleniyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaklaşan mali görünüm güncellemesiyle merkez bankalarının Jackson Hole sempozyumu bu hafta finansal piyasalar açısından önemli sonuçlar doğurabilecek iki kritik politika başlığı olarak öne çıkıyor. ANZ G3 Ekonomi Araştırmaları Başkanı Brian Martin, ABD kamu borcunun 40 trilyon dolara aşmasıyla birlikte borç faiz ödemelerinin kamu harcamalarının %15'ine ulaştığına dikkat çekti. Martin, borçtaki büyümenin sınırlandırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, ABD Hazine Bakanlığı'nın bunu nasıl gerçekleştirmeyi planladığının yakından izleneceğini ifade etti. Öne çıkan gelişmeler bu şekilde. Şimdi sayın seyirciler, verilerle devam ediyoruz. Hemen S&P 500'e başlayalım. 7667 seviyesinde S&P 500 endeksi ABD'de. Nasdaq'la devam edelim. 29218 seviyesinde ve Dow Jones'a da hızlıca bakalım. 53256 seviyesinde. BIST 100'e bakalım. Geçen hafta hangi seviyeden kapatmıştı? 14514, %1'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Şimdi kıymetli metallerle devam ediyoruz. Altına bakalım. 4640 dolar seviyesinde altın yükselişini sürdürüyor. %1'e yakın yükseliş var altının ons fiyatında. Gümüş 68,92 dolar seviyesinde yatay bir görünüm var. Paladyum 1352 ve platin de 1883 seviyesinde. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol 85,63 dolar seviyesinde %1,5'un üzerinde düşüş var. Brent petrol %1,5'luk düşüş var. 91,29 dolar seviyesinde ve doğalgaz da 2,77 seviyesinde. Sayın seyirciler, şimdi öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyoruz. Borsa'nın ABD'deki şirketi 555 milyon dolarlık sipariş aldı. Anadolu İsuzu zırhlı otobüs için 10 milyon euroluk sipariş aldı. Coca-Cola içeceği toplam 2,82 milyar liraya aşan ek tahakkuk ve idari para cezası verildi. Öne çıkan şirket haberleri bu şekildeydi. Şimdi gazetelerle devam ediyoruz. Hemen bakalım gazete manşetlerine. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kapasite geliştirme destek programının 3. dönem başvuruları başladı. Büyümek isteyen KOBİ'ye 30 milyon lira destek başlığı atılmış. KOBİ'lere teşvikte yeni adımlar geldi. Savunma ve havacılıktaki projelere 30 milyon liraya kadar, hızlı büyüyen veya tekno girişim rozetine sahip işletmelere ise 20 milyon liraya kadar destek var. İşletmelerin kredileri için geri ödemesiz 20 puanda finansman desteği sağlanacak denilmiş. Başvuracak işletmelerde aranan şartlar neler? COSGAP veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen firma olması gerekiyor denilmiş. Peki hangi alanlarda destek sağlanacak? Ona da bakalım. Makine teçhizat ve kalıp giderleri, üretim kapasitesini artırmaya yönelik teknolojik yatırımlar, yazılım giderleri,
dijital dönüşümü destekleyen kurumsal yazılım harcamaları, nitelikli insan kaynağı istihdamına yönelik maliyetler, eğitim, danışmanlık ve gönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri kapsayan alanlar, proje ile ilişkili diğer finansman ihtiyaçları. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer manşetimiz yine Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 6 bakanlığın bütçesini aşan tasarruf başlatılmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında kamuda toplam 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Tasarruf kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı %4,6'lık uzun dönem ortalamasından 2025'te %2,9'a kadar gerilerken elde edilen tasarruf tutarı bakanlıklara ayrılan toplam kaynağı aştı. Harcamaların bütçe içindeki payındaki düşüş sonucunda 2 yıllık dönemde cari fiyatlarla 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Söz konusu tutar 2026 yılında 6 bakanlığa ayrılan toplam bütçenin üzerine çıktı. Deprem kapsam dışında tasarruf tedbirleri genelgesinin 2 yıllık sonuçlarında hizmet binalarına, demirbaş alımlarından enerji tüketimine kadar geniş bir alanda harcamaları sınırlandırdı. Deprem harcamaları ve zorunlu alanlar kapsam dışında tutulurken diğer ödeneklerde kesintiye gidildi ve harcama kontrolleri artırıldı. Faiz ve deprem harcamaları hariç tutulduğunda tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payının uzun dönem ortalaması %4,6 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında ise %2,9'a geriledi. 484 milyar liralık tasarruf Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor. Elde edilen maliye alanın büyüklüğü Eşel Mobil sistemine harcanan 372 milyar liralık gelirin üzerinde denilmiş. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer gazetemiz Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi'nin manşeti kurulu güçte enerji yükseliyor denilmiş. Elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawata ulaşırken Bakan Bayraktar hedefimiz enerjide tam bağımsızlık dedi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2026'nın Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü ve 126.476 megawata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün %62,8'ine karşılık gelen 79.433 megawattlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,9 oldu. Temmuz ayı sonu itibariyle elektrik kurulu gücünde 27.507 megawattta güneşin payı %21,7'ye çıktı denilmiş. Devam edelim. Bir sonraki gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin başlığı milli uçak gemisi için hedef 2027. Sanayi ve

Acır. Bütün bunlar dünyada bir elin parmağı kadar ülkenin ancak sahip olabildiği imkan ve kabiliyettir. Kabiliyetler. Türkiye artık yeşil sularda yarışmıyor. Artık sadece kıyılarımızı muhafaza etmekle yetinmiyoruz. Türkiye kıtalar arası küresel bir iddia sahibi diye konuştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır. Sayın seyirciler, gazete manşetlerimiz bu şekildeydi. Devam edeceğiz.

0: Sayın seyirciler, şimdi konuğumla devam ediyorum. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Gülbahar Aktan bizimle birlikte. Gülbahar Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ahmet Bey, günaydın.
0: Günaydın. Hemen ABD, İran gerilimi ve petrol fiyatlarıyla isterseniz başlayalım. Şimdi aslında uzunca bir süredir biz müzakereleri konuşuyorduk. Hatta 8. kez müzakere masasına otururlar mı, oturmazlar mı bunu konuşuyorduk birkaç hafta öncesine kadar. Ancak şimdi ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını konuşuyoruz. ABD tarihin en sert yaptırımları olarak tanımlıyor İran'a yönelik yaptırımları. İran'da ekonomik terörizm olarak karşılık verdi. Şimdi genel anlamda baktığımızda Brent petrolün varil fiyatına $91'ın üzerinde, $90'ın üzerinde kaldığı müddetçe Brent petrolün varil fiyatı kısa vadede $100 görme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Önümüzdeki dönemlerde acaba $100 tekrar görür müyüz? Bu soruyla başlayalım.
1: ABD-İran gerilimi bütün dünyada büyük bir risk oluşturuyor öncelikle. Bunun da takip edilmesi gerekiyor. Brent petrol $94'ın üzerinde kaldığı müddetçe $100'ların önü çok açık. Tabii burada da bu kadar önünün alınması gerekiyor. Çünkü $100 üzerindeki Brent petrolde gerek ABD tahvillerindeki sıkıntılar, gerekse enflasyon endişeleri bütün ülkelerde büyük bir risk oluşturacaktır. Ama ben piyasanın bunu bu kadar yüksek bir şekilde fiyatlamasını beklemiyorum. Çünkü Trump'ın bu şekilde hafta başlarında genellikle söylemleri oluyor. Ben bunun piyasalarda bu kadar tehlikeli bir şekilde karşılanacağını beklemiyorum.
0: Peki şimdi İran Hürmüz kontrolümüzde diyor. ABD Hürmüz bizim kontrolümüzde diyor. Tabii çelişkili açıklamalar var. Bir süredir bunları takip ediyoruz. Tabii diğer taraftan Hürmüz üzerinde zaten sınırlı bir petrol trafiği, petrol sevkiyatı, tanker trafiği daha doğrusu var. Saldırılarla birlikte bu trafik daha sınırlı bir hale geliyor. Öyle görünüyor ki aslında kısa vadede, siz de zaten değindiniz, Hürmüz tam anlamıyla açılmayacak. Savaş da kısa vadede sona ermeyecek. Şimdi piyasaya baktığımızda beklentiden ziyade günlük veya haftalık mı fiyatlanıyor?
1: Daha çok günlük fiyatlanıyor bence. Özellikle Trump'ın söylemleriyle fiyatlamalar genellikle değişiyor. Burada güvenli limanda olabilmemiz için Brent'in $80 altına gelmesi gerekiyor ki piyasalara bir miktar can suyu olsun. Ama gerek yüksek enerji fiyatlamaları, gerekse bu siyasi tansiyon ve gerilimler gerçekten ülkeleri de zor durumda bırakıyor. Burada evet, fiyatlamalar daha çok günlük diyebilirim Ahmet Bey. Ama uzun vadeli olarak da bunun yaptırımlarına ve sonuçlarına bakmak gerekiyor.
0: ABD ile devam edelim. 30 yıllık tahvil faizi %5'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Neye bağlamak gerekir 30 yıllık tahvildeki bu yükselişi?
1: ABD kamu borcu $40 trilyon üzerine geldiği için tabii orada da endişeler başlamış oldu. Burada tahvil alımları iki katına çıkartıldı tabii ki. Bununla birlikte de tabii Jackson Hole toplantısı da var 27-29 Ağustos'ta. Bundan önce böyle bir hamlenin gelmiş olması tabii ki piyasalarda altın fiyatlarını, öncelikle altın coin fiyatlarını birazcık yükseltti tabii. Burada bunların iki tahvil faizlerinin iki katında çıkartılmış olmasıyla birlikte tabii ABD 10 yıllıkları $4.7 seviyesinde, 30 yıllıkları da $5.4

0: 4 seviyesine gelmiş oldu. Tabii burada takip etmemiz gereken pek çok dinamik olacak. Bununla birlikte öncelikle altın fiyatlarını da takip etmek gerekiyor. Tabii ABD'nin 27-29 FED Ağustos'ta olan FED toplantısında da nasıl gelişmeler olacağı burada bunları da takip etmek gerekiyor.
1: BD'de Haziran ayı enflasyonu beklenti altıydı. Temmuz'da beklentiye paraleldi. Diğer taraftan ABD'de imalat PMI verisine baktığımızda 53,2 daralma bölgesinde değil ancak 5 ayın en düşük seviyesinde. Artık faiz artırım ihtimali tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz FED için? Tabii diğer taraftan siz de az önce değindiniz FED Başkanı Kevin Warsh'un 27-29 Ağustos'taki Jackson Hole konuşmasında para politikasına dair hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz? İlk Jackson Hole konuşması olacak. Kevin Warsh'un, buyurun.
0: Evet, burada 2026 yılı içerisinde FED'den faizlerde bir değişiklik beklenmiyor öncelikle. Kevin Warsh'tan da daha şahin ifadeler bekleniyor. Tabii burada Trump'ın daha çok vermek istediği mesajları hazine tarafıyla vermesi tabii birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor piyasalar açısından. Orada beklentimiz daha şahin bir tutum olacaktır. Tabii ABD'nin Eylül ayındaki Jackson Hole'de faizlerle alakalı herhangi bir değişiklik olmayacak, hani olmamasının beklentisi de piyasayı özellikle borsalar açısından biraz daha olumlu fiyatlayacaktır. Ama burada önemli olan nokta, hani bizim bakmamız gereken noktada kamu borçlarının çok yüksek olması tabii. O yüzden faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Tutumda da daha şahin bir tutum bekleniyor diyebiliriz.
1: Peki Euro bölgesiyle devam edelim. Şimdi Euro bölgesine baktığımızda imalat PMI 52,4 ile 54 ayın zirvesine çıktı. Uzun süredir zayıf seyreden Avrupa sanayisi için bu ne anlama geliyor? ECB'nin faiz artırımını destekleyecek bir verimi. Tabii Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,9'u yükselmişti Euro bölgesine. Tabii Euro bölgesi için en önemli konulardan bir tanesi aslında ABD-İran savaşının yanında Rusya-Ukrayna savaşı. Ve kış dönemine artık giriyoruz. Enerjide taleplerin yükseldiği bir döneme giriyoruz. Bu anlamda ECB nasıl bir karar verecektir? Zaten ECB Başkanı Lagarde daha önce faiz artırım sinyali vermişti. Son açıklanan verilere baktığımızda bu veriler ECB'nin faiz artırımını destekler mi?
0: Öncelikle enerji fiyatlaması, ABD Hürmüz gerilimi bütün dünyada gerçekten risk oluşturuyor. Biz bu Brent petroldeki yükselişi, 94 doların üzerindeki yükselişi bu kadar sert görmesek de, bu kadar sert yaşamasak da Avrupa bizden bunları daha sert yaşıyor. Tabii yükselen enflasyon da bütün dünya ülkeleri için risk altında. Öncelikle Brent'in burada tabii ki bir soğumaya geçmesini, savaşın biraz daha durulmasını bekliyoruz. ECB'den de beklenen bir faiz artırımı gündemde olabilir diyorum.
1: İngiltere'de nasıl bir tablo var karşımızda? Yani İngiltere'de Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,6'dan %2,9'a yükseldi. Aslında beklenti de zaten bu böyleydi. İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir mi? Aralık 2025'ten bu yana İngiltere Merkez Bankası faizi %3,75'te sabit tutuyor. Tabii yıllık büyümeye baktığımızda İngiltere'de %1,2 ile beklentinin biraz üzerinde gelmişti. İmalat PMI son açıklanan veriye baktığımızda Ağustos ayı 51,5 seviyesinde ve bu da 5 ayın en düşük seviyesi oluyor. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecek?
0: İngiltere Merkez Bankası'nın tutumu bütün dünya ülkeleri gibi enflasyon fiyatlamalarıyla birlikte, Brent petrol fiyatlamalarıyla birlikte biraz daha sert bir tutum göstereceğini bekliyoruz. Ama orada benim beklentim herhangi bir faiz artışı gibi bir enstrüman yükseltmesine gidilmesini beklemiyorum.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi Çin yılın ikinci yarısında ek mali destek sağlayacağını açıkladı ki Çin'de bir süredir yavaş büyüme, zayıf büyüme, bunları konuşuyorduk. İş talepteki zayıflığı gidermek için yeterli olacak mı Çin'in bu kararı, ek mali destek sağlaması?
0: Bundan bir süre önce ABD-Çin gerilimini konuşuyorduk. Bu biraz daha ötelenmiş oldu. Tabii Çin'de

0: Türkiye gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Burada da daha sert bir seyrin gelmesi olası olacaktır.
1: Japonya ile devam edelim. Japonya imalat PMI 55,1'e yükseldi ve yeni siparişlerin 2018'den bu yana en hızlı artışı göstermesi. Şimdi bu iki veriye baktığımızda hem işte imalat PMI'nin 55,1'e yükselmesi hem de 2018'den bu yana yeni siparişlerin hızlı bir şekilde artış göstermesi, en hızlı artışı göstermesi daha doğrusu. İkinci çeyrekteki zayıf büyümenin geçici olduğunu mu gösteriyor? Tabii bir taraftan Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 30 yılın zirvesine yaklaşması Japonya Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalini güçlendiriyor mu? Ki %1'de aslında ve %1 olmasına rağmen 31 yılın en yüksek faiz oranı Japonya'da ve dolar yen paritesi konuşuluyordu bir süredir orada. Döviz müdahalesinden sonra aslında kısa bir zaman sonra kazancının neredeyse yarısını geri verdi. Japonya'daki bütün bu gelişmelere baktığımızda Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar verecektir sizce?
0: Japonya Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz artırımına gitmesi zaten bütün dünyayı etkileyen bir carry trade pozisyonları nedeniyle bir gelişme olur. Burada herhangi bir faiz artırımına gidilmesi gerek carry trade pozisyonları olsun gerek dolar yen paritesi açısından olsun olumsuz bir senaryo olmuş olur. Bununla ilgili beklentiler de var.
1: Peki kıymetli metallerle devam edelim isterseniz. Ons altına baktığımızda 4630 dolar seviyelerinde bir süredir dalgalı seyir var zaten altında. Ki uzun vadeye baktığımızda 5000 dolar seviyelerinden aslında bu seviyelere geri düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda 4000 doların altını gördü ons altın. Bu hafta yükselişe geçti. 4600'ün üzerinde 4641 dolar seviyesinde şu anda. Altının seyrini nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi haftalık kazancı geçtiğimiz hafta %5'i aşmıştı. Son bir aya baktığımızda %10'un üzerinde bir yükseliş söz konusu. Bu hafta nasıl bir seyir takip edeceğiz altında?
0: ABD tahvil alımlarını artırmasıyla birlikte altında yukarı yönlü bir seyir görmüş olduk. Burada 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerde geri alımlar açıklanması özellikle altın ETF'lerinde de yukarı yönlü seyirin sert alımların gelmiş olduğunu gördük. Burada Goldman Sachs'ın 4900 dolar seviyesinde bir altında beklentisi var. Burada altının sene içerisinde 5000 dolar seviyelerini aşması altın için daha olumlu bir sinyal olur. Ben altının 4500 dolar, ons altının 4500 dolar seviyesi üzerinde olumlu olacağını bekliyorum. Tabii burada Jackson Hole toplantısından alacağımız açıklamalar ABD'de faiz artırım sinyallerinin gelebilecek olması ki böyle bir şey beklemiyoruz. Altında bunlar olumlu olarak yansıyacaktır.
1: Peki şimdi gümüş, platin ve paladyuma baktığımızda şimdi bu üç metal sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller. Şimdi Asya tarafındaki zayıf büyümeyi işte Çin'de olsun Japonya'da olsun bunları takip ettik. Buradaki zayıf büyüme ki özellikle otomotiv endüstrisindeki dönüşüm bu metalleri nasıl etkiliyor? Hem gümüş hem platin hem paladyuma dair değerlendirmelerinizi almak isterim bu anlamda.
0: Altındaki beklentilerin yükselmesi yine aynı şekilde gümüş ETF'leri ve değerli metallerde de olan yükselişi beraberinde getirdi. Tabii otomotiv endüstrisinde özellikle son dönemde kaynak bazlı geri çekilmeler görüyorduk. Burada bir zorlanmanın sinyalleri geliyordu aslında. O yüzden ben kıymetli metallerde genel olarak yükseliş eğiliminin devam edeceğini bekliyorum.
1: Peki yurt içiyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart 2026 tarihinde bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermişti ve yeniden başlanmasına karar verdi. Likidite ve faiz politikası çerçevesinde değerlendirecek olursak Merkez Bankası'nın bu kararını nasıl değerlendirmek gerekir? Neler söylersiniz?
0: Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine geri döndü. Yani burada bankaları gecelik %40'dan fonlarken artık politika faiziyle birlikte %37'den fonlamaya başlayacak. Merkez Bankası toplantısını 10 Eylül'de alacaktık. Oradan gelen kararları görecektik. Böyle erken bir hamlede bulunması aslında borsa için olumlu oldu. Olumlu olacak diye bekliyorum aslında bugün. Bankacılık endeksiyle beraber borsada olumlu seyrinde geleceğini bekleriz. Tabii burada herkesin genel olarak beklentisi Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki toplantıda politika faizinde de bir azaltıma gitmesi. Fakat burada Merkez Bankası politika faizinde bir azaltıma gider diyebilir miyiz? Çünkü jeopolitik riskler, Brent petroldeki yükselişler burada Merkez Bankası'nın biraz daha elini daraltıyor. Ama bizim açımızdan baktığımızda burada daha güvercin bir tonda gelmesi bizim için olumlu oldu.
1: Peki yurt dışındaki önemli gelişmelerden bir tanesi de SPK'nın fon piyasasına yönelik yeni düzenlemesinde sona gelmesi, kuralların sıkılaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeler yatırımcı açısından ne değiştirecek? Fon getirilerinde nasıl bir etki oluşturacak sizce?
0: Ben burada SPK'dan kademeli olarak hamleler gelmesini bekliyorum. Muhtemelen hafta içerisinde bunu almış oluruz çarşamba gününe kadar. Bekliyorum bu hamlenin gelmesini. Burada belki fonlarda BIST 30 zorunluluğu getirilebilir. Tabii bunlar bizim sadece düşüncemiz. Ama kademeli olarak bir düzenleme gelmesini bekliyorum. Fon getirilerinde herhangi bir değişiklik, büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama burada gerek MSCI endeksiyle alakalı endişelerle olsun, gerek diğer uyarılarla ilgili olsun, SPK bu noktada en doğru olanı yapacaktır diye bekliyorum. Yatırımcılar açısından çok sıkıntılı bir durum olacağını beklemiyorum. Olumlu olacağını bekliyorum.
1: Peki borsayla devam edelim. Cuma gününü 14.514 puandan tamamlamıştı. Siz az önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlaması ile ilgili borsaya olumlu etkisi olacak demiştiniz. Yeni haftaya nasıl başlayacağız? Biraz endeksi detaylı bir şekilde değerlendirirseniz sevinirim.
0: Tabii. Endekste bir süredir dünyanın tersine Borsa İstanbul yükselişle devam ediyordu. 14.000 seviyesinin üzerine gelmiş olduk. 14.000 seviyesi yatırımcılar açısından psikolojik olarak da iyi bir eşik olmuş oldu. Buranın üzerindeki tutunmaları bekliyorduk. 14.600 üzerinde zorlanmasını bekliyorduk. Ama Cuma günü bu seviyeleri de test etmiş oldu. 14.500 seviyesinin üzerinde olumlu olarak değerlendiriyorum. Bugün de bankacılık endeksi önderliğinde yükselişleri görebiliriz. Zaten bankacılık endeksi de 16.000 seviyesinin altında kaldığında benim için olumsuzdu. Ama bu seviyelerin üzerinde artık test ederiz diye bekliyorum. Bugün Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte endeksinde bankacılık endeksi önderliğinde ilerlemesini bekleriz tabii ki. Burada Borsa İstanbul yatırımcısı uzun süredir biraz tabiri caizse testere piyasasındaydı. Ama ben artık 15.000 seviyesiyle birlikte yeni zirvelerinde test edilmesini bekliyorum.
1: Peki son sorum olsun. Önümüzdeki hafta Ağustos enflasyonu açıklanacak. Temmuz beklenti altıydı. 1.78 aylık. Yıllıkta da 31.75'ti. Önümüzdeki hafta benzer bir veri olabilir mi? Beklenti altı bir veri gelir mi sizce?
0: Bu hafta enflasyon raporu yayınlanacak. Enflasyon raporuyla birlikte piyasanın genel beklentilerini görmüş olacağız beklenti raporlarıyla birlikte. Tabii burada Merkez Bankası'nın repo ihalelerine erken geri dönmesi bizler için de Ağustos enflasyonunun beklenti altı gelebileceğiyle ilgili olumlu bir sinyal olmuş oldu piyasalarda. Bu şekilde daha beklenti altı gelecek bir senaryoyu bekliyor piyasa yatırımcıları. O yüzden Ağustos enflasyonunu biraz daha beklenti altı gelmesini bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi haberimize devam ediyoruz. Türkiye'nin araç muayene sisteminde 2027 itibariyle yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da Türk

0: Araç muayene hizmetleri örnek araç muayene merkezi tanıtım programında konuştu. Yeni dönem için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı öngördüklerini açıkladı.
1: Türkiye'nin araç muayene sisteminde 2027 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da Turka Araç Muayene Hizmetleri Örnek Araç Muayene Merkezi tanıtım programında konuştu. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. 2025 yılında düzenlenen ihalede 1 milyar 720 milyon dolarlık rekor teklif veren Turka, 20 yıl boyunca Türkiye genelindeki araç muayene hizmetlerinin işletmesini üstlenecek. Yeni dönem için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı öngörülüyor. İşletme hakkı bedeli kapsamında 1 milyar 720 milyon dolar peşin olarak hazineye ödendi. 20 yıllık sözleşme süresince elde edilecek gelirlerin yaklaşık %65'i de kamuya aktarılacak.
2: Yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız. Binek ve ticari araçlarımıza yönelik sabit hatlarımızın yanı sıra motosiklet muayene merkezlerimiz ve traktör gibi tarım araçlarımıza yönelik mobil muayene hizmetleri de sistemimizin önemli bir parçasını teşkil edecek.
1: Türkiye'de yaklaşık 34 milyon araç bulunuyor. Yılda 16 milyon aracı muayene edildiği sistemde 249 sabit, 100 mobil istasyon ve toplam 900 muayene hattı hizmet verecek. Yeni dönemde teknoloji de ön planda olacak. Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kameralar ve lazer tarayıcılarla araçlardaki kusurların daha hızlı ve standart şekilde tespit edilmesi hedefleniyor. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni uygulamalar da devreye girecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerden ilave komisyon alınmayacak. Randevu, bilgilendirme ve muayene sonuçlarına erişim dijital kanallardan yapılabilecek. Motosikletler için özel muayene istasyonları kurulacak. Yeni istasyonların yenilenebilir enerji kullanan çevre dostu tesisler olarak tasarlanması planlanıyor.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Bora Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Yurt içiyle başlayalım dilerseniz. Şimdi Merkez Bankası 1 Mart 2026 tarihinde bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermişti ve yeniden başlanmasına karar verdi. 5 ay sonra likidite ve faiz politikası çerçevesinde nasıl değerlendirmek gerekir Merkez Bankası'nın bu kararını?
1: Evet, baktığımız zaman zamanlama itibariyle hani beklenen, yani piyasa bunu bekliyordu, olmasını istiyordu. Hafta sonu dün akşam gelen bir haberle bu hayata geçmiş oldu. Bunun olumlu yansımalarını göreceğiz. Böylece 49.2 olan yıllık faiz kabaca 44.2'lere düşmüş olacak. Bu oldukça olumlu olarak algılanabilir. Hani baktığımız zaman da 300 bas puanlık bir faiz indirimine tekabül ediyor aslında bu. Bu da hani Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasaya ümit veren bir data olarak, bir haber olarak karşımıza çıkacak.
0: Bir diğer önemli gelişmelerden bir tanesi de yurt içinde bu hafta SPK'nın fon piyasasına yönelik yeni düzenlemelerini içeriyor. Kuralların sıkılaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeler yatırımcı açısından ne değiştirecek? Fon getirisinde nasıl bir etki oluşturacak?
1: Evet, bununla ilgili olarak çok şey söylendi, çok şey çizildi. Baktığımız zaman hani burada açıkçası detayları görmeden yorum yapmak yanlış diye düşünüyorum ben. O yüzden gelen tebliğ doğrultusunda bir yorum yapmak daha doğru olacaktır. Çünkü burada fon düzenlemesi içerisinde nasıl bir

0: değerlendirme, nasıl bir yaptırım olacak, bunu görmekte ben açıkçası fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden açıkçası tedbir geldikten sonra bir yorum yapmak daha doğru olur ama şunu söyleyebiliriz. Önceden birçok fon ayarlamalarını ki piyasadaki ben büyük sıkıntının hani Temmuz ve Ağustos kısmının büyük kısmında bundan olduğunu düşünen taraftayım. Fonlar içeriklerini buna göre ayarladılar diye ben düşünüyorum. O yüzden oradan gelecek olan tebliğ fonlar yönünde, fonlar tarafında nasıl etki yaratacak? Bu ancak hani tebliğ açıklandıktan sonra göreceğiz ama ben çok bir sürpriz olmadan, piyasayı çok yıpratmadan bunun yapılacak olacağını düşünen taraftayım. O yüzden önümüzdeki dönem içinde ben bunu olumlu olarak okuyor olacağım. Ama dediğim gibi zaten fonlar öncesinden içeriklerini büyük ölçüde ayarladılar. Çok sürpriz bir gelişme çıkmazsa ben bunun piyasa içinde olumlu okunacağı tarafındayım. Çünkü bu belirsizliği piyasa bertaraf etmiş olacak. Birçok şey yazılıp çiziliyor. Hani okuyorum ama dediğim gibi net tebliği görmeden önden yorum yapmanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama genel anlamda da fonların içeriklerini büyük ölçüde ayarladıkları düşüncesindeyim.
1: Peki. Şimdi BIST 100'e devam edelim. Geçen hafta %2,4'lük bir değer kazancı söz konusuydu. Cuma gününü haftayı 14.514 puandan tamamladı. Bu hafta nasıl bir seyir takip edeceğiz ve haftaya nasıl başlayacak BIST 100 endeksi?
0: Evet, hafta sonu herhangi bir, en azından Orta Doğu'da yine bir sıcak çatışma olmaması, en azından oradaki tansiyonun bir miktar azalmış olması, petrol fiyatlarında gördüğüm kadarıyla bir miktar geri çekilme var, 91.5'lara doğru halen yüksek seviyede seyrediyor. Bununla birlikte dün Merkez Bankası'nın aldığı karar, bunları birleştirdiğimiz zaman yukarı yönlü bir hareketle piyasanın açılacağını ben düşünen taraftayım. Yani kritik 14.500-600 bandının da hani üzerine geçiyor olacağız. Bugün itibariyle, en azından açılış itibariyle, eğer 14.500-600 bandının üzerinde de kalıcılık sağlayabilirsek önümüzdeki günlerde TL bazındaki zirvemiz 15.200'lere doğru hareketin ivmelendiğini görebiliriz. Burada önemli nokta şuydu. Sanayi endeksi şu anda TL bazında tarihi zirvelerinde ama bankacılık sektörü 21 bin seviyelerini görmüştü yaklaşık olarak. Şu anda baktığımızda 15.700'lerde. O yüzden hani bankacılık sektörünün bir anlamda bu yükselişe iştirak etmesi gerekiyordu. Dünkü haber akışı bir bahanesi bunun olabilir. Bankacılık sektörü önderliğinde hareketin bir miktarda imelendiğini görebiliriz. Şunu da söyleyeyim, çok olağanüstü bir gelişme olmazsa önümüzdeki haftalarda 3.20 sent ve daha önceden gördüğünüz 3.45 sentlere doğru endekste hareketin devamını görebiliriz. Ama burada tabii ki şart olarak 14.500-600'ün üzerinde kapanışlar, özellikle alt destek dediğimiz 14.100'ün de altına endeksin sarkmaması gerekiyor.
1: Peki. Enflasyondan devam edelim. Önümüzdeki hafta Ağustos enflasyonu açıklanacak. Temmuz enflasyonu %1,78 aylık, yıllıkta da %31,75'te. Tabii beklenti altı bir veriydi. Önümüzdeki hafta Ağustos verisi ne dair beklentiniz nedir? Yine beklenti altı bir veri olur mu sizce?
0: Yani şu anda genelde 2 ve biraz üzerinde şekilleniyor gördüğüm kadarıyla beklentiler. Yani 2000 altındaki bir rakam açıkçası geçen ayın altında ele gelebilecek bir rakam. En azından piyasalarda bir ümit ışığı olacaktır. Çünkü genelde Ağustos ve Eylül ayları okulların açılma dönemi olduğu için bir miktar enflasyonist baskının çok hissedildiği iki ay olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden eğer Ağustos'u 2000 altında bir rakamla karşılarsak bunu olumlu okumaya çalışan piyasa da aynı şekilde. Hele Merkez Bankası'nın da elini 10 Eylül'deki toplantı, 11 Eylül yanlış hatırlamıyorsam, toplantıda elini kuvvetlendirecek bir rakam olarak karşımıza çıkacak. O yüzden hani 2'nin altında, hatta keşke geçen ayın altında bir rakam geliyor olsa bu piyasalar açısından.

0: gideceği olumlu okunur diye düşünüyorum.
1: Altınla devam edelim. Altın ons fiyatına baktığımızda yükselişini sürdürüyor bu hafta. 4600'ün üzerinde, 4631 dolar seviyesinde şu anda ons altın. Tabii haftalık kazancı geçtiğimiz hafta %5'i aşmıştı. Son bir haftaki performansına baktığımızda %10'un üzerinde yükseliş var. Bu hafta nasıl bir seyir olacak? Altında yükseliş devam edecek mi?
0: Evet, baktığımız zaman öncelikli olarak 2 hafta önce, yani Ağustos başında 100 günlük ortalama 4316 ve 120 günlük ortalama 4334'ün kırılmasıyla bu seviyelere eğer destek yapabilirse 4500'lere doğru bir hareketin gelebileceğinden ben bahsetmiştim. Bu hareketi gördük. Şimdi kendine kanal açarak gidiyor şu anda altın onsu. Burada baktığımız zaman 4400-4500 bandının üzerinde kalmaya devam ederse altın onsunda atakların 4750'lere doğru devamını görebiliriz. Aşağıda da şu anda kısa vadeli desteğin 4400-4500 bandında olduğunu görüyoruz. Ama yukarıda hareketin 4750'lere doğru devamlı olumluluğun devam etmesiyle izleyebiliriz. Bu arada Amerika'dan bu hafta gelecek datalar oldukça önemli. Yani altını yakından ilgilendiriyor. O yüzden gelecek olan özellikle çarşamba günkü çekirdek kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı mal siparişleri ve yıllıklandırılmış gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını göreceğiz. Önce ve kişisel tüketim harcamaları, bunlar en azından Fed'in faizle ilgili olarak kararı açısından belirleyici olacak. Yani bunları da takip etmesi lazım altın cephesinin. Ayrıca şunu da ilave edelim. Ay sonunda Jackson Hole'da Amerika'da yine Fed'in, yani özellikle Warsh'in yapacağı açıklamaları yakından takip edecek altın yatırımcıları. Çünkü oradan gelecek açıklamalar faiz indirimi yönünde mi olacak, artırım yönünde mi olacak veya sabit kalacak yönünde mi olacak? Bunları yakından takip ediyor olacağız. O yüzden altını seyir açısından şu anda 4400-4500 bandı aşağıda destek, yukarıda 4750'lere doğru hareketin dirençle karşılayabileceği yer olarak yatırımcılarımıza aktaralım.
1: Petrolle devam edelim. Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. 91 doların üzerinde şu anda. Tabii ABD ile İran arasında şu an yaptırımlar söz konusu. Tarihin en sert yaptırımları olarak niteliyor ABD. Bunu İran'da karşılık verdi. Müzakereleri konuşuyorduk. 8. kez masaya oturacaklar mı, oturmayacaklar mı? Birkaç hafta öncesine kadar aslında bunu konuşuyorduk. Şimdi yaptırımları konuşuyoruz ve tansiyon yükseliyor her geçen gün. Hürmüz Boğazı'nda sınırlı bir tanker trafiği var. Saldırılarla birlikte daha sınırlı hale geliyor. Bu anlamda petrolde hangi seviyeler kritik? Şimdi 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe Brent petrol, 100 doları görme ihtimali ne kadar yüksek Brent petrol?
0: Evet, şu anda baktığımız zaman hani en yakın gözüken seviyeler 96-95-96 bandı. Bu seviyenin üzerine atılım olursa tabii 101'lere kadar kendine bir alan açabilir. Burada kritik nokta açıkçası 87.5-86.30 bu seviyelerin altına gelecek olursa tekrar da aşağı bir hareketten bahsedebiliriz. Yani şu anda hani 86.30-87.5 üzerinde kaldığı sürece, psikolojik 90 desteğinin üzerinde kaldığı sürece de yukarıda 95-96-100-101'lere kadar alan olabilir. Ya burada tek olumlu gelişme sıcak bir çatışmanın olmaması. Hani evet, şu anda belirsizlik orada devam ediyor ama en azından sıcak bir çatışma yok. Yani yarın bugün olabilecek olası bir, ki İran buna ne kadar dayanacak, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela dün bir açıklama gördüm. İran hani çevre ülkelerin bu ambargoya destek vermesi devam ederse petrol ihracatının tamamen durduracağı yönünde bir tehdit savurdu. Hani gerçi ben bunu tehdit olarak söylüyorum çünkü İran zaten ekonomik anlamda köşeye sıkışmış durumda. O yüzden buna çok dayanacak gücünün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani sıcak çatışma olmadığı sürece orada bir noktada bir uzlaşı yoluna çıkılabilir düşüncesindeyim. Bu da petrol fiyatlarını aşağı sürerse bu enflasyonist

0: baskıları dünya çapında azaltıcı bir etki olarak merkez bankalarının eline rahatlatıcı bir etken olarak karşımıza çıkacaktır.
1: ABD ile devam edelim. Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole'de konuşacak. Para politikasına ilişkin hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz Fed Başkanı Kevin Warsh'un? ABD'deki verilere bakalım. Haziran enflasyonu beklenti altıydı. Temmuz enflasyonu beklentiye paralel. Diğer taraftan imalat PMI 53,2 seviyesinde. 5 ayın en düşük seviyesinde. Bu anlamda şunu da sorayım. FED için bu verilere baktığımızda FED için artık faiz artırımı ihtimali tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz?
0: Evet, perakende satışları da ilave edelim buna. Perakende satışlar da beklenti altında kaldı. En azından masadan kalkmasa da oranların çok düştüğünü zaten Power Market'te görüyoruz. 130'lara kadar düştü. Baktığımız zaman ki o zamana kadar ki gelecek olan dataları da ki özellikle dediğim gibi çarşamba günkü gelecek dataları da çünkü şekilde kişisel tüketim harcamaları oldukça önemli. Yani bana göre enflasyonun baş aktörlerinden data seti gelecek çarşamba. O yüzden orada da beklenti altı gelecek olan rakamlar en azından Jackson Hole'da Walsh'un ki zaten Walsh en başta şahin bir tutumla yola çıkmıştı. Ama o zamandan bu zamana gelen datalara baktığımız zaman datalar hep beklenti altında kaldı. Bu varsayım altında Walsh'un vereceği sinyallerin bir miktar güvercin olabileceğini söyleyebiliriz ama bunu daha net bir şekilde çarşamba bu hafta gelecek olan datalardan sonra söylemek daha sağlıklı olur düşüncesindeyim ama şu ana kadarki datalar en başa baktığımız zaman ilk toplantıya, ilk Warsh'un faiz toplantısına baktığımız zaman dataların kötüleştiği varsayım altında bir miktar piyasaları sevindirici açıklamalar yapabilir düşüncesindeyim.
1: Euro bölgesiyle devam edelim. İmalat PMI'ye baktığımızda Euro bölgesi 52,8 özür diliyorum. 54 ayın zirvesinde uzun süredir zayıf seyreden Avrupa sanayisi için ne anlama geliyor? ECB'nin faiz artırım ihtimali güçlendi mi? Ki zaten buna yönelik sinyal de verilmişti daha önce. ECB nasıl bir karar verecektir?
0: Evet, en azından baktığımız zaman sanayi tarafında kıpırdanma olduğunu görüyoruz Avrupa bölgesinde. Bu bizim için iyi bir ihracatlı firmalar için iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da ilave edeyim. Çünkü orada ekonomik aktivitenin hareketlenmesi bizim tarafa da ihracatçı şirketler bazında olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Evet, Avrupa Birliği Merkez Bankası enflasyon oranlarına da bakarsak burada bir miktar yine faiz arttırımını devamını getirebilir gelen datalar dışında. O yüzden hani önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan dataların bu şekilde gelmesi devamı halinde bir faiz arttırımını görebiliriz düşüncesindeyim. Hani baktığımız zaman hani ekonomik aktivite hareketleniyor, enflasyon 2'nin üzerinde yapışkanlığını sürdürüyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman petrol fiyatları zaten hani 90'ın üzerinde bu bütün dünyada her bölgede aynı etki yaratıyor. Enflasyonist baskıyı yukarı yönlü olarak ittiriyor. Bu da merkez bankalarını faiz arttırımı yönünde hareket etmeye teşvik ediyor. O yüzden hani baktığımız zaman gelen datalar ışığında Avrupa bölgesinde de bir faiz arttırımı görmemiz işlemledir.
1: Son sorum, Asya'da nasıl bir görünüm var? Çin'in yılın ikinci yarısında ek mali destek sağlayacağını açıklaması iç talepteki zayıflığı gidermek için yeterli olacak mı? Çok kısa bir değerlendirme almak isterim.
0: Evet, baktığımız zaman o tarafta da işlerin iyi gittiğini söyleyemeyiz. Burada atılan adımlardan sonra hani orada nasıl bir ekonomiye yansıması olacak onu zamanla göreceğiz. Yine tekrar aynı konuya geleceğiz. Petrol fiyatlarının eğer 75-80 bandına döndüğünü görürsek orada da ben bir rahatlama olacağı düşünen taraftayım. Çünkü orada hani bütün sektörlerde bir yavaşlama var ki bütün dünya tarafında olduğu gibi. O yüzden Çin tarafında da yine alınan kararlar artı petrol fiyatlarındaki gevşemeyi

0: terk etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunun ekonomiye yansımalarını dediğim gibi hayata geçtikten sonra kararlar daha rahat izliyor olacağız.
1: Abi çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikteydi ve bu bağlantıyla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Avrupa Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Tera Yatırım sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: yaşasın gel.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evri.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Nemrut Dağı, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: Petrol 93 doların üzerinde. Ons altın 4640 dolar bandında zirve bölgesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi 98,8 seviyesinde. Amerikan tahvil faizleri, merkez bankalarının bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler ve Jackson Hole mesajları piyasaların radarında. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Borsa İstanbul'a uzanan küresel fiyatlamayı bugün tek bir zincir üzerinden de okuyacağız. Tek tek de değerlendireceğiz. Petrol ne söylüyor? Altındaki yükseliş ne anlatıyor? Dolar neden zayıf? Tahvil faizleri piyasaları nasıl etkiliyor? Ve bütün bu küresel hikayenin Türkiye piyasalarındaki karşılığına da bakacağız. Her fiyatlamayı hem tek tek hem de birbirlerine etkisi ve o zincirleme bağlantılarla ele alıp büyük resmi. Paranın nereden çıkıp nereye gittiğine bakacağız. Ama önce bu haftayı, bugünü hangi gündem başlıkları etkileyecek? Buyurun gündem başlıklarına birlikte bakalım. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor. Banka kararın Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığını bildirdi. Bir başka önemli gündem maddesi, Amerika'dan İran'a ekonomik saldırı hazırlığı var. Amerika, İran'ın ticaret ortaklarını hedef alacak yeni ekonomik yaptırımları pazartesi günü devreye almaya hazırlanırken, Tahran ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'den tüm petrol ihracatını durdurma tehdidinde bulundu. Devam edelim. Petrol Amerika'nın İran yaptırımı öncesinde bir miktar geriledi. Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıklaması öncesinde yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle geriledi. Brent petrol 93 dolar seviyesinde. Piyasalarda yaptırımların küresel arz üzerindeki etkisi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Şimdi bakalım altın fiyatlarına. 3 ayın zirvesine çıkan bir altın takip ediyoruz. Altın fiyatları haftaya yükselişle başlıyor ve 15 Mayıs'tan bu yana da en yüksek seviyesini gördü. Ons altın zayıflayan, dolar altını destekliyor. Yatırımcıların gözü de bu hafta açıklanacak Amerikan enflasyon verileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole konuşmasına çevrilmiş durumda. Küresel piyasaların gözü Jackson Hole'da dedik. Dünyanın önde gelen merkez bankası başkanları bu hafta Amerika'da düzenlenecek Jackson Hole sempozyumunda bir araya gelecekler ve küresel piyasalarda enflasyon verileri, teknoloji yatırımları ve bölgesel gelişmelere odaklanmış durumda. Gündeme baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım. Brent petrolle başlayalım. Piyasanın barometresiyle bakalım bize ne söylüyor Brent petrol. 91,3 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol var. %1,39'luk geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Devam edelim. Altın ons tarafına bakalım. Altın ons da 4645 dolardan fiyatlanıyor. %1'e yakında yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Amerika'nın mali görünümüne ilişkin endişeler var. Bir tarafta enflasyon riski var. Küresel belirsizliklerde altını oldukça güçlü tutuyor ama altındaki hareketin tabii en önemli ayağı da dolar endeksi. Dolar endeksini yönetmenim ekrana verirse bakalım, 98,7 dolarda yukarı yönlü bir miktar hareketi var. 100'ün altında olması önemli. Psikolojik sınır açısından doların zayıf seyri dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları da destekliyor ve altındaki yükselişleri de aslında sadece o jeopolitik risklerle değil, doların değer kaybıyla da açıklamak mümkün. Doların değer kaybı altın onstaki fiyatlamaya etki ediyor. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda son durum ne? Asya tarafında yatırımcılar bir taraftan Amerika'dan gelecek faiz mesajlarını, diğer taraftan Çin ekonomisine ilişkin verileri ve bölgesel jeopolitik gelişmeleri de fiyatlıyor. Bugün Asya nasıldı? Geri çekildi. Çin Şangay %1'in üzerinde. Güney Kore %3,5'a yakın. Japonya 0,30 oranında. Hindistan 0,14 oranında ve Hong Kong'da %2'nin üzerinde kayıp yaşadı Asya tarafında. Asya'dan Avrupa'ya bakalım. Avrupa'ya geldiğimizde son kapanışta yeşil bir tablo vardı. 0,64 yukarıdaydı Londra. Frankfurt yarım puanın üzerinde kazançla bitirdi haftanın son işlem gününü. 0,76 oranında yukarı yönlü hareket etti Madrid. Ve bakalım Paris'te 0,37'lik kazanç vardı. Amerika tarafına bakalım. Kırmızı bir tablo izliyoruz bugün. Amerika tarafında yatırımcının gözü tabii bir yandan Fed'in faiz patikası ile ilgili verilecek olan mesajlar dışarıda. Diğer tarafta da tabii ki Jackson Hole toplantısında olacak. Özellikle de teknoloji hisselerindeki ve tahvil faizlerindeki durum kritik. Çünkü faiz yükseldikçe gelecekteki karların bugünkü değeri de aşağı geliyor. S&P 500 0.17 geride. Nasdaq 0.54 kayıp yaşıyor. Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Borsa İstanbul'un fotoğrafına da bakalım. Yukarı yönlü hareketle kapattı son işlem gününü. 0.82'lik kazancı vardı. 14.514 puandan bitirdi Borsa İstanbul günü. Ama Borsa İstanbul'un fotoğrafına tam olarak bakabilmek, doğru resmi görebilmek için endeksin lokomotifine, yani bankacılık tarafına bakmamız gerekiyor. 0.62 yukarıdaydı BIST Banka, 15.776 puandan bitirdi. Tabii bankalar açısından kritik denklem faizlerin seyri diyebiliriz. Fonlama maliyeti, kredi büyümesi ve marjlar önemli. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın likidite adımı ve haftalık repo ihalelerine dönüşü burada doğrudan önem kazanıyor. Grafikler, rakamlar, veriler böyleydi. Yeni haftayı nasıl etkileyecek bu fiyatlamalar? Ama önce Çin'e bakacağız. Çin tarafında geri çekilme hareketi takip ediyoruz ve Mehmet Seyrek de Çin'de bizi bekliyor, son durumu anlatmak üzere. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Sema Ertekin. Bugün Asya piyasalarında genel olarak çekimser bir havayı takip ediyoruz. Özellikle teknoloji hisselerinde kar realizasyonları var. Haftanın ilk işlem gününde bir isteksizlik, iştahsızlık var. Genel olarak ise Amerika'nın İran'a yönelik bir ekonomik savaşı, İran'ın buna karşı misillemeleri şu anda yatırımcılarda özellikle bekle gör aşamasını yaşatıyor. Mesela Güney Kore'de KOSPI endeksi açılır açılmaz %2,5'luk bir değer kaybıyla seansına başladı. Özellikle Samsung Elektronik'in hisseleri büyük bir kayıp verdi ilk seans başında. 110 trilyon won büyüklüğünde bir temettü yine verilecekti ama bu da yatırımcılar tarafından beğenilmedi ve %10'a yakın bir değer kaybını izledik. Hisse senetlerindeki düşüşe karşın ülkelerden gelen ekonomik verileri takip ediyoruz. Çünkü yukarı yönlü büyüme hedefleri haberleri geliyor. Mesela Güney Kore'de makroekonomik tablo iyimserliğini koruyor. Güçlü çip ihracatı ve artan devlet harcamalarının etkisiyle ülkenin Merkez Bankası'nın 2026 büyüme hedefi %2,6'dan %3'ün üzerine revize edildi. Tayvan tarafı zaten çift haneli bir büyüme bekliyor bu yıl %11'in üzerinde ve baktığımızda küresel belirsizliklere rağmen, artan enerji maliyetlerine rağmen Asya ülkeleri çip ve yarı iletken sektörleriyle artık güçlü büyüme kaydediyor. Yüksek petrol fiyatları ve kur baskısı nedeniyle enflasyon beklentisinin %2,7'de sabit tutulması da bekleniyor. Güney Kore'de rekor seviyedeki cari fazla tahminini 250 milyar doların üzerinde revize edileceği de belirtiliyor. Çin tarafına baktığımızda Alibaba şirketi bugün küresel medyada oldukça yer buluyor. Özellikle şirket teknoloji rekabetinde yapay zeka altyapısını finanse etmek için bugün Hong Kong borsasından %8,5 iskontoyla hisse sattı. Bu da yatırımcılarda bir panik yarattı. Satış baskısı derinleşti ve %10'a varan kayıpları izledik. Çin Hong Kong tarafındaki

0: ülkede yılın ilk 7 ayında %22'lik bir ithalat artışını görüyoruz ve ülkenin genel gümrük vergisinin %7,3'e çekilmesi, 63 ülkeye sıfır gümrük tarifesi uygulanması bunun itici gücü olduğu yönünde bir uzman görüşleri var ve genel olaraksa ekonomistler şunu söylüyor: Çin ekonomisi artık güçlü bir ithalat ülkesi ve ihracattan çıktı. Genel olarak Asya ülkelerinde borsalar geri çekilmesine rağmen ekonomik veriler daha iyimser görünüyor Sema Ertekin.
1: Yayına katkıların çok kıymetli. Teşekkürler. Asya'daki son görünümü anlattın. Kolaylıklar sana da Mehmet.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor efendim. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Fiyatlamalara bakalım mı? 4645 dolar, 4500 doların üzerine çıkan bir ons altın takip ediyoruz ki 4500 doların üzerine ne zaman çıkacak diye beklerken orası biraz hızlı oldu gibi görünüyor. Geri çekilen bir Brent petrol var ama seviye hala yüksek. 90 doların üzerinde enflasyonu etkisini biliyoruz. Bu fiyatlamalarla piyasalara etkisini, yeni haftaya başlangıcı, yatırımcının bu fiyatlamalara aksiyonunu konuşalım istiyorum.
2: Tabii özellikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda aslında ana gündem maddelerinden bir tanesi ABD'de tahvil faizleriydi ve doğal olarak da etki ettiği dolar endeksiydi. Yani uzun bir dönemdir aslında 100 seviyesinin üzerinde seyretmekteydi dolar endeksi. Ancak şu an itibariyle baktığımızda yani 98'li seviyelere kadar geri çekildi. Diğer taraftan ise burada ABD tahvil faizlerinde hem 10 yıllıklarda hem 30 yıllıklarda yani 2007 tarihinden itibaren tarihin en yüksek seviyelerine gelmiş olduk. Burada da yani özellikle yatırımcıların veriler geldikçe yani burada enflasyonla ilgili veya dışarıda bıraktığımız işte diğer makro datalarla ilgili veriler geldikçe yani daha yüksek tahvil faizi talep etmeleri, yani ellerindeki tahvili satıp daha yüksek tahvil faizi geçme stratejileri aslında burada etkili oldu. Tabii kamu borcu özellikle ABD'nin çok yüksek. Evet. Tüm bunları da ekleyince aslında yani piyasalardaki fiyatlama özellikle emtia tarafında dolar endeksindeki geri çekilmeyi destekledi. Burada hem Bitcoin tarafında da aynı fiyatlamayı gördük.
1: Evet, yani orada da
2: yatırımcılar aslında tahvillerden kaçıp emtia ve diğer ürünlere yöneldiğini görmekteyiz. Doğal olarak da ABD hazinesinden de bir adım geldi. Yani burada tahvillerin alımını iki katına çıkardığına dair, ancak baktığımızda fiyatlamada özellikle tahvil faizlerinde çok da etkili olduğunu görmemekteyiz.
1: Evet, yani 4,5 seviyesinin altına gelmesini bekleriz, öyle değil mi? Yani doğru fiyatlama için, beklenen fiyatlama için, ama o müdahale hala 4,71 seviyesinde, bir 10 yıllık var.
2: Kesinlikle, yani burada özellikle kamu borcu özellikle 40 trilyon doları aşmış bulunmakta ve yani diğer datalara baktığımızda işte en son aldığımız verilerde istihdam tarafında da beklentinin altında geldi. Veya burada baktığımızda işte bu hafta büyüme verisini alacağız. Yine beklentiler aşağı yönlerde. Yani 1,5'lara yakın bir beklenti var. Enflasyona baktığımızda yani o verilerde en azından beklentilere paralel sonuçlar geldi. Ancak yani burada özellikle istihdam tarafı veya imalat PMI tarafına baktığımızda yani beklentinin altında geldi. Dolayısıyla da açıkçası burada yatırımcıların tahvil yatırımcılarının kompozisyonuna baktığımızda her ne kadar haber akışı gelse de fiyatlamada çok etkili olmadığını görüyoruz.
1: Altın ons için kısa vadede beklentiniz 5000 dolara yaklaşır mı? Çünkü büyük kurumlarında revizesi var. Altın ons beklentisiyle ilgili 5000 doların üzeri seviyeler öngörüldü yeni.
2: Tabii. Aslında bu yılın geneline baktığımızda oldukça volatil bir fiyatlama gördük o tarafta. İşte 5000 seviyesinin üzerinde, hatta 5500'lere kadar giden bir ons altın vardı. Devamında özellikle ABD-İran gerginliğiyle birlikte burada dolar endeksindeki yükseliş, tahvil faizlerindeki tarihi yüksek seviyelere gelmesiyle birlikte yani biz 4000 seviyesinin de aşağısını test ettik. Yani oldukça aslında...
1: Şu an ekranda ayrıca onu da söyleyeyim.
2: Yani burada baktığımızda yani 4900'lere kadar, 4950'lere kadar gelen bir fiyatlama vardı. Tam tersi, yani 4000 seviyesinin daha aşağısına gelen bir fiyatlama vardı.
1: Evet.
2: Ancak son gelişmelere baktığımızda yani burada tekrardan yani 4000 seviyelerde aslında tüm biz olumsuz haber akışlarını almıştık. Yani savaşla ilgili gergin anlar, tahvil faizlerinin

0: Yükseliş ancak tüm bunlara rağmen o seviyelerin aşağısına gelmeyen bir ons altın tarafı vardı. Dolayısıyla da dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte burada ciddi anlamda bir tepki hareketi aldık ve Eylül ayına ilişkin Fed'in faiz arttırma beklentisi de artık piyasalar tarafından azalmış bulunmakta. Bunun da doğal olarak pozitif yönde etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tüm bunları ekleyince şu an itibariyle 4500 seviyesinin de üzerine geldi. İşte 4630-4640 seviyelerinde. Yani ben kısa vadede 4750 ve belki de bu yılı tamamladığımızda yani 5000'li rakamlara da gelebileceğimizi düşünüyorum. Tabi burada enflasyonla ilgili seyir etkili olacaktır. Özellikle yani enerji fiyatlarında geriye çekilme olursa işte petrolde 80 dolarlı seviyeleri görebilirsek
1: eğer. Fed'de faiz indirimine giderse.
0: Evet giderse burada da yani 5000'li seviyelerde ben görülebileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi küreseldeki fiyatlamaları konuşmaya devam ederiz ama sıcak olması açısından da tabii Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararına o 1 Mart 2026'da ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor. Şimdi aslında teknik olarak bir likidite kararı gibi görünse de piyasanın okuyacağı taraf var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fonlamanın kompozisyonunu değiştiriyor. Evet. Etkileri nasıl olur? Hem likidite, Türk lirası likidite açısından konuşalım, faizler açısından konuşalım, borsa açısından elbette konuşalım.
0: Burada aslında yani karar tarihi özellikle 1 Mart tarihinde bu karar gelmişti ve o döneme döndüğümüzde ABD-İran'la ilgili gerginlik başlamıştı ve burada da özellikle Merkez Bankası zamanlama olarak da yerinde bir kararla piyasalardaki o rahatlamayı sağlamıştı. Ancak bugüne geldiğimizde özellikle enflasyonla ilgili artık aşağı yönlü dezenflasyon süreciyle ilgili gelişmeleri gördüğümüzde bugünde de açıkçası bu kararın gelmesi yani birkaç tane yönü burada tabii etkili. Özellikle ilk etapta baktığımızda aslında yani piyasada da likidite olarak bir TL fazlalığı bulunmakta. Yani fonlamanın şu an itibariyle özellikle 37'de yani evet. Aslında politika faizimiz hı-hı. bizim 37 seviyesinde. Ben ilk etapta TL referans faizlerinin yani bu piyasa faizlerinin 37'lere yakınsayacağını düşünmekteyim. Ancak TCMM'nin yani burada Merkez Bankamızın özellikle gecelik veya haftalık faizden, haftalık fonlamadan ne kadar miktarda yapacağı da aslında önemli olacaktır. Bu da bu hafta veya önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz adımların başında gelecektir. Ancak tabii karar şu an itibariyle borsa nezdinde değerlendirdiğimizde bankacılık açısından bu hafta evet. yani bugün özellikle açılışta pozitif bir başlangıç göreceğimizi düşünüyorum. Piyasa faizleri özellikle TLR faizlerindeki aşağı yönlü eğilimle birlikte aslında piyasalar da bunu pozitif anlamda fiyatlayacağını düşünüyorum. Zaten son bir aylık fiyatlamaya baktığımızda veya yılbaşından itibaren baktığımızda borsaya göre geride kalmıştı bankacılık tarafı. Hiç evet. doğal olarak da burada gelen finansallardaki zayıflık görülmekteydi.
1: Bazı günler bir endeksin üstünde yükseldiği de oldu ama evet. genel görünüm açısından
0: aynen,
1: zayıf
0: genel
1: kaldı.
0: Genel görünüm açısından hatta burada mesela yılbaşından itibaren %29 Borsa İstanbul performans göstermiş. Bankacılık endeksi -4,6. Yani oldukça aslında yıllık olarak değerlendirdiğimizde geride kalan bir bankacılık var. Dolayısıyla bu haber akışıyla birlikte belki de biz bugünden itibaren yılın sonuna kadar veya önümüzdeki dönemde bankacılık tarafında tekrardan pozitif bir trendin görülebileceğini ben burada düşünüyorum. Birkaç tane etkinin de bu borsa tarafına karşılığı da bankacılıkta pozitif olacaktır.
1: Şimdi faiz indirimi beklentisi açısından da bakmak gerekiyor aslında. Evet faiz indiriyorum demiyor Merkez Bankası ama orada %40'lık gecelik fonlamadan %37'lik haftalık repo kanalına dönüş önümüzdeki dönemde para politikasında normalleşeceği sinyali veriyor aslında. Evet. Hatırlatmak istiyorum JP Morgan'ın fonlama koşullarının normalleşmesini beklediği öngörü ve hemen ardından da Ekim'le Aralık'ta yüzer bas puanlık faiz indirimi değerlendirmesi beklentisi.
0: Evet. Burada özellikle en son yapılan enflasyon raporu sunumuna baktığımızda yani enflasyonla ilgili hedef burada %28 %8'e yükseltildi ve şu an itibariyle bizim politika faizimize baktığımızda yani 37 seviyesinde, yani aslında beklenen enflasyonla şu anki manşetteki politika faizi arasında ciddi anlamda bir marj var. Yani burada TCM'nin aşağı yönlü adım atması için bir marj bulunduğunu söyleyebilirim. Tabii şu an itibariyle manşet tarafta 31 olan bir enflasyon var. Açıkçası Eylül ayına geldiğimizde buradaki piyasa şartları çok önemli olacaktır. Yani zaten her toplantıda TCM'nin ilk vurguladığı enerji tarafındaki fiyatlamaya vurgu yapmakta. Enflasyonla ilgili beklentileri hiç şüphesiz burada yukarıya doğru itti. Eylül ayındaki toplantıya geldiğimizde burada eğer enerjiyle ilgili rahatlama görebilirsek belki yani son aylarda işte Aralık ayına veya işte Kasım ayına kalmadan da Eylül ayında da burada bir adım atılma durumu söz konusu olabilir veya Ekim ayına kalmadan da, ama tabii bu şartlar önemli olacaktır. Ama günün sonuna geldiğimizde yani yılı kapattığımızda açıkçası ben de 35'li bir faiz seviyesini beklediğimi söyleyebilirim burada.
1: Şimdi fiyatlamalara emtia tarafına geçersek altındaki güçlü yükselişi takip ediyoruz ama önemli bir barometre daha var, o da bakır. Bakırın gerilemesi de oldukça önemli sinyaller veriyor. Küresel ekonomiye ilişkin farklı bir mesaj veriyor diyebiliriz aslında. Bakır çünkü sanayi talebini temsil eden bir metal. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz emtia fiyatlarındaki o yukarı yönlü hareketi ve bakırın geri çekilmesini? Tabii orada Çin'in de durumu önemli.
0: Tabii. Aynen, Çin tarafının zaten geçtiğimiz hafta itibariyle aldığımız datalarına baktığımızda hem büyüme evet. tarafında hem imalat PMI'lar tarafında zayıf veriler aldık ki burada en son Çin'de yapılan kabine toplantısında işte orada başkan özellikle destekleme adımlarının atılması yönünde talimat verdiğini de görmekteyiz piyasaları destekleme adına. Dolayısıyla da bu veri akışları geldiğinde aslında bakır fiyatları sanayinin yavaşlamasından kaynaklı doğal olarak etkilenmekte. Tabii burada yani sadece Çin yönüyle değerlendirmemek lazım. ABD tarafına da baktığımızda imalat PMI tarafı orada da yine beklentinin altında gelmişti. Yine para kendi satışlar tarafına baktığımızda yani orada da zayıf verileri gördük. Yani burada tahvil faizlerinin yüksek olması, aslında küreselde de sıkı bir piyasa var. Tüm bunlar hiç şüphesiz sanayi tarafını etkilemekte ve bunun da karşılığı olarak da bakır tarafı etkilemekte. Bu yani işin belki de kısa vadeli yorumu. Ancak uzun vadeye baktığımızda özellikle yapay zeka ile ilgili bakır talebinin yapılan çalışmalara göre yani uzun bir dönem yüksek kalacağı görülmekte. Her ne kadar kısa dönemde gelişmeler etkili olsa da ben yapay zekada yüksek yatırım harcamalarından ve altyapı harcamalarından kaynaklı yani bakırda daha uzun vadeli yatırımcıların düşünmesini önerebilirim.
1: Peki çok önemli bir toplantı var. Jackson Hole toplantısı. Borç'un ilk sınavı olacak. Merkez Bankası başkanlarının mesajlarını takip ediyor olacağız. Her ne kadar yeni başkan, Fed'in yeni başkanı mesaj verme taraftarı olmayan bir başkan olsa da en azından piyasa satır aralarında bazı sinyaller arayacak. Tabii sadece o mesaj değil. PCE var, Nvidia'nın bilançosu var ve aynı haftada gelecek bunlar. Kevin Walsh'tan başlayalım. Editörüm de ekrana verdi. Ne dersiniz? Faiz patikasına ilişkin bazı sinyaller alır mıyız borçtan?
0: Tabii aslında yani piyasaların belki de şu an biraz daha temkinli fiyatlaması, özellikle tahvil faizlerinde de bu denli bir fiyatlamanın olmasında ben bir nebze Kevin Walsh tarafının da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleceğe yönelik olarak bir rehber veya guidance evet. vermemesi çok fazla. Açıkçası piyasalarda o belirsizliği de beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Özellikle ilk başladığında ilk toplantılarda enflasyonla ilgili çok daha belki de işte %2 hedefine ulaşacağız tarzında ve bağımsız hareket edeceğiz tarzında ifadeleri vardı. Tabii devamında gelen veriler, özellikle enflasyonu belki de biraz dışarıda bıraktığımızda diğer datalar, istihdam, imalat, PMI, bu datalarda açıkçası beklentinin altında sonuçlar geldi ve bu da aslında Fed tarafını biraz daha zorlayan veriler oldu. Yani Eylül ayı için beklentiler açıkçası faiz artırım yönünden şu an itibariyle herhangi bir faiz artırımı olmayıp yani pas geçmesi yönüne piyasaların fiyatladığı seçeneğin bu olduğunu görmekteyiz. Enflasyon tarafına baktığımızda ise yani 1.9'lardan 3.4'lere kadar gelen bir ABD'de yıllık tarafta manşet enflasyon var. Yani bir taraftan enflasyon tarafı zorlarken diğer

0: taraftan da özellikle verilerdeki aşağı yönlü eğilim de aslında Fed'i güvercin tutmaya yöneltmekte. Dolayısıyla da yani ben bu toplantıda yani Jackson Hole konuşmasında da yani net bir mesaj vereceğini çok düşünmüyorum Kevin Warsh tarafının. Yine baktığımızda geleceğe yönelik satır aralarına bakacağız ama oralarda da yani çok net ifadeler
1: göremeyeceğimizi
0: ben düşünüyorum.
1: Peki,
0: orada.
1: Peki Nvidia'nın tabii bilançosu çok önemli bir anlamda. Da yapay zeka rallisinin de testini görmüş olacağız. Çünkü Nvidia artık sadece bir şirket değil, AI yatırım döngüsünün de barometresi gibi. Nasıl etkiler gelecek olan bir bilanço, yapay zeka kaynaklı o rallinin sürdürülebilirliği açısından en az Jackson Hole kadar kritik bir veri.
0: Kesinlikle yani burada baktığımızda aslında yani piyasaların yani belki de bu çeyrekte işte bizim iç tarafta nasıl Aselsan, Tüpraş, Koç Holding gibi piyasa değeri yüksek şirketlere bakıyorsak aslında küresel tarafta da ilk bakılacak şirketlerden bir tanesi Nvidia bu tarafta. Özellikle yapay zeka ile ilgili olarak gelecek olan sonuç yani karlılık rakamları ve belki de en önemlisi yatırım tarafındaki açıklayacağı datalar veya bununla ilgili bir haber akışı aslında piyasalardaki fiyatlamayı da teknoloji endeksi öncülüğünde ABD tarafında etkileyecektir. Burada kar kadar açıkçası yatırım tarafı da oldukça önemli. Çünkü belki de burada ABD'de borçlanmanın yüksek olması veya tahvil faizlerinin yüksek olmasının bir diğer kaynağı da çünkü burada borçlanmanın da artık çok yüksek olması. ABD'de yapay zeka yönelik olan şirketlerin yüksek finansman ihtiyacı bulunmakta ve bu finansman ihtiyacı da aslında beraberinde bu şirketler özelinde yani karlılığa ne kadar etki edecek bu tartışılmakta. Bunu da gelecek olan sonuçlarda takip edilecek ben diğer madde olarak değerlendiriyorum.
1: Tabii dünyanın gözü kulağı da genel açıdan merkez bankalarının enflasyonla aynı anda tüm merkez bankalarından bahsediyorum. Mücadele ederken büyümeyi ne kadar riske atacağını merak ediyoruz. Tabii PC, Fed, Jackson Hole, tahvil faizleri, dolar endeksi, borsa, altın. Buna dışarıdan etki eden bir durum daha var. Enflasyonla Nvidia, petrol fiyatları sebebiyle AI yatırımları ve tabii ucunda da Nasdaq'da uzanan bir durum. Yatırımcı ne yapacak?
0: Yani belki
1: bu denklemde içeriden ve dışarıdan etkilerle.
0: Kesinlikle oldukça zor bir dönem. Birçok parametrenin takip edilmesi gereken bir dönem. Bir taraftan işte finansal tabloları almaktayız. Diğer taraftan ABD-İran'la ilgili gelişmeler sürekli olarak haber akışı olarak gelmekte. Bir diğer taraftan Fed'in atacağı adımlar, oradaki veri akışları bulunmakta. Ve en önemli olarak da aslında uzun bir dönemdir bu kadar yüksek olmayan faiz oranları açıkçası yatırımcı için belki de en çok zor olan nokta bu taraf. Çünkü birkaç tane maliyeti bulunmakta. Hem alternatif getirinin bu kadar yüksek olması diğer ürünlerin getirisini sınırlarken diğer taraftan da yani bir hisse yatırımcısı olduğumuzu düşünelim. Karlılığa etki etmekte, değerlemelere etki etmekte yani şirketlerin finansman giderlerini etkili etmedi. Yani dolayısıyla birçok yönüyle etkili olan bir makro gündem var karşımızda. Yatırımcılar da belki de yani diğer yayınlarda da konuştuğumuz yani böyle bir dönemde birkaç tane ürün portföyde bulunmalı. Çünkü
1: evet tam bunu sormak istiyorum. Yatırım danışmanı gözüyle nasıl bir portföy gerekiyor?
0: Tabii. Burada özellikle yani geçtiğimiz dönemlerde mesela sadece hisse senedi tarafında ağırlıklı olan yatırımcılar evet burada bir trend hareketi vardı veya yılın başından itibaren işte emtia tarafında yer alan yatırımcılarda bir trend hareketi vardı. Şu an net bir üründe net bir şekilde trend hareketini görememekteyiz. Dönem dönem bazı ürün gruplarında fiyat hareketi bulunmakta. Dolayısıyla da yani ağırlığın sadece hisse senedi tarafında olması da çok doğru bir kompozisyon değil veya emtia tarafında olması da kompozisyon değil veya sabit getirili ürünler tarafında olması da çok yani sağlıklı değil. Burada bir çeşitlendirme belki de çok daha sağlıklı. Hem sabit getiriler tarafında da yine dolar bazlı getiriler bulunmakta. Portföyün bir miktarı burada bulunabilir. Yine emtia tarafında, özellikle altın tarafında veya gümüş tarafında burada hareketin başladığını görmekteyiz. Tabii piyasadaki gelişmeler de takip edilerek portföyün bir miktarı buralarda değerlendirilebilir. Ben Borsa İstanbul tarafında da özellikle bu başlayan hareketin devam edeceğini düşünmekteyim ve TL bazlı işte 15.000 ve üzeri bizim tarihi zirvelerimiz. Buralara da tekrardan gidebileceğimizi ben düşünüyorum. İkinci çeyrekte oldukça güzel sonuçlar aldık büyük şirketlerimizden. Evet. Bunlar da borsayı desteklemekte. Yani kısaca belirli oranlarda işte %30-35'lerde BIST tarafı, %30-35'lerde para piyasası sabit getiriler tarafı, yine %30-35'lerde de emtia tarafı, böyle bir portföyün bu dönem için çok sağlıklı olduğunu söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Analizleriniz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Ben Sinan teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Sizin için de keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Paranın Rotası çok kısacık bir aranın ardından devam edecek. Yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz efendim.

0: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
2: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
3: Yok yok, bence de bakmayalım.
4: Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta.
5: Rams.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder.

0: olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Barış Keskin, İş Portföy Yönetimi, Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü bizimle. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın, hoş bulduk.
0: Öncelikle sıcak olması açısından Merkez Bankası'nın o 2021 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasını konuşmak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz hem piyasadaki Türk Lirası likiditesi açısından, faizler açısından, borsa açısından, Türk Lirası açısından ve tabii ki faiz indirimi beklentisi açısından bize nasıl bir mesaj veriyor bu?
1: Tabii öncelikle bunun hani mekanizma olarak hani piyasada TL likidite fazlası var bildiğiniz gibi. Bu yüzden aslında teknik olarak repo ihalelerine başlamasının likidite arttırma anlamında çok bir anlamı olmayabilir şu anda. Fakat bu benim bir sinyal etkisi olacağını biz değerlendiriyoruz. Bu yüzden para piyasadaki faizlerin, gencilik repo faizlerinin hızlı bir şekilde, yani belki bir günde olmayabilir ama hızlı bir şekilde 37'lere geleceğini düşünüyoruz. O yüzden bu hani bir sinyal anlamı taşıyor. Likidite fazlasını düşündüğümüzde yani buradan verilecek paranın şu an için çok bir anlamı yok. Fakat bu sinyal etkisiyle Merkez Bankası gecelik faizleri 37 civarına çekmeyi değerlendirmiş, çekmeyi uygun bulmuş diye biz değerlendiriyoruz. Burada Merkez Bankası'nın zaten bahsettiğiniz gibi savaşın başında, Mart'ın başından itibaren hani böyle bir kararı vardı. Burada mevcut koşullarda enflasyonun durumu, belki Ağustos ayı enflasyonu ve Eylül ayı enflasyonu ile ilgili hani mevcut beklentileri de göz önüne alarak burada tabii şey de düşünmek lazım. Merkez Bankası'nın yaz aylarında hızlı bir rezerv birikimi yaptığını gözlemledik biz. Türk lirasına ciddi anlamda girişler oldu. Zaten hani bundan da hep bahsediyoruz. Bütün bunların bir araya gelmesiyle birlikte Merkez Bankası 40 seviyesinde oluşan gecelik faizlerin 37 seviyesinde oluşmasını için artık uygun zamanın geldiğini düşünüyor olmalı. Zaten burada bildiğiniz gibi biz bunu Eylül ayının içerisinde aslında PPK toplantısı zamanı gelebileceğini düşünüyorduk. Ama zaten piyasa oyuncularının genel beklentisi de bunun hani en geç Eylül ayı içerisinde olacağı yönündeydi. Merkez Bankası bir iki hafta kadar daha erken atmış oldu bu adım. Onu söyleyebiliriz sadece beklentilerden. Ama zaten beklenen bir adımdı. Çok beklentilerin dışında bir gelişme değil bu. Etkisine bakacak olursak zaten borsa tarafında özellikle bankacılık sektörünün buna olumlu etkileneceğini bekleyebiliriz. Banka hisselerinde pozitif bir performans olacaktır. Bankacılık sektörü bundan olumlu etkilenecektir fonlama faizlerinin gevşemesinden. Bunun dışında diğer sektörlerde de yayılmayacağını zaman içinde göreceğiz. Hani öncelikle bu faiz oranı duyarlı sektörlerde, yani başta bankacılık olmak üzere bir hareket olacaktır diye düşünüyoruz. Tahvil tarafında ise zaten bir süredir Eylül önündeki gevşeme özellikle kısa ve orta vadeli tahvillerde fiyatlanıyordu. Bu yüzden hani ama bu fiyatlama devam edecektir. Çünkü miktar erkene alındı bu fiyatlama, bu hareket. O yüzden de özellikle verim eğrisinin kısa ve orta tarafında biraz daha fiyatlanacaktır bu gelişme diye düşünüyoruz.
0: Tabii şimdi faizler açısından dedik önemli ve piyasa bunu faizlerde indirime gidecek olarak daha güçlü yorumlayabilir, öyle değil mi? Para politikası açısından Merkez Bankası'nın.
1: Tabii zaten biz kurum olarak yıl sonuna kadar 37'nin de altına 2 faiz indirimi daha yapmasını bekliyoruz. 2 tane 100'er bas puanlık indirimle 35'e çekmesini bekliyoruz. Bunu bekleyen başka oyuncular da var. Bu yüzden yani bir miktar beklenti var. Fakat burada önemli olan tabii mevcut biliyorsunuz jeopolitik koşullar çok belirsiz. Petrol fiyatının nerede oluşacağı ve petrol fiyatının ve aynı zamanda ürün marjlarının, yani ikisi birden etkiliyor biliyorsunuz enflasyonist açıdan. İkisinde nerede oluşacağını öngörmek çok zor olduğu için Merkez Bankası bu zamana kadar temkinli bir hareket, bir davranış sergiledi. Ki temkinli davranışını da koruyor aslında. Sadece burada gecelik politika faizini çekmiş oldu. Gecelik fonlamayı da. Bundan sonra da biz temkinli davranmaya devam edeceğini ve koşullar uygun olursa, yani az önce bahsettiğim gibi savaş tarafında, jeopolitik tarafta ekstra petrol fiyatlarını örneğin atıyorum 100 doların üzerine götüren bir gelişme olmazsa, bir kötüleşme olmazsa o tarafta, tam tersine iyileşme olursa, biz burada Merkez Bankası'nın zaten uygun koşullarda faizleri indirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ama tabii daha temkinli adımlarla.
0: Peki fon piyasasında da kartlar yeniden dağıtılıyor diyebiliriz. Sermaye piyasası kurulu düzenlemede sona gelindiğini açıkladı. Ne dersiniz, özellikle para piyasası fonları ve serbest fonlar büyüdükçe o düzenleyici kurumların risk, yoğunlaşma, sermaye yeterliliği ve tabii şeffaflık tarafında kuralların yeniden ele alınması söz konusu. Ve önümüzdeki haftada açıklanacağı bildirildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani tabii burada öncelikle bu geçen hafta yayında da bundan bahsetmiştik. Yani kurulun öncelikli olarak biz fon yatırımcılarının orta uzun vadeli çıkarlarını korumak üzere, yani küçük yatırımcının özellikle çıkarını korumak üzere hareket yani etmesi, davranması gayet normal olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi şeffaflık önemli bir ilke. Bunun yanı sıra yine geçen yılımızda bahsetmiştik, fon yatırımcılarının fona yatırım yaparken neye yatırım yaptığını bilmesi, içine ne olduğunu bilmesi, bunlar hep önemli göstergeler ki zaten biliyorsunuz tepesi açık fonlarda bu mecburi, zaten hani açıklamak zorunda fonlar ayda bir defa portföy dağılım raporlarını. Bu yüzden ben açıkçası kurulun bu düzenlemelerinin artık tabi ne olacağını bilmiyoruz. Yani içinde taslak, yani bir taslak vardı çok aylar önce, fakat şu an çıkacak şeyi tam bilmiyoruz. Nasıl bir düzenleme çıkacağını. Ama ben yine de özellikle fonların içindeki yatırımcıları, bireysel yatırımcıları, küçük yatırımcıları daha koruyacak, daha hani onlar adına şeffaflığı arttıracak düzenlemeler olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani ne kadar uygun ve böyle yatırımcıları koruyan regülasyonlar olursa sektörün büyümesi açısından da, fonların gelecekte daha sağlıklı büyümesi açısından da daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii bir anlamda bu fon yöneticileri açısından kısa vadede hareket alanını da daraltabilir mi? Ne dersiniz? Yatırımcı açısından tabii elbette o güveni ve piyasa kurumsallaşmasını destekleyebilir ama ne dersiniz?
1: Yani tabii ki, ama zaten şöyle bir nokta da var. Şimdi biz biliyorsunuz hani serbest fonları da yönetiyoruz. Serbest olmayan konvansiyonel fonları da yönetiyoruz. Ve konvansiyonel fonlarda zaten çok ciddi, çok uzun yıllardır var olan kurumsallaşmış bazı kural setleri var. Yani hem fon tebliğinde hem de yatırım fonları rehberinde tanımlanmış. Yani serbest fonlarda da tabii ki belli kurallar var. Onları da o kural dahiline yönetiyoruz. Fakat konvansiyonel fonlarda da yine benzer şekilde bir kural seti var. Daha sıkı bir kural seti var. Yani ben açıkçası tabii ki buna uyum için belli bir sürenin de verileceğinden bahsediliyor ki bence de öyle olur diye tahmin ediyorum. Bu yüzden hani bu süre zarfında fonlarda, fon yöneticileri de zaten pozisyonlarını buna göre ayarlarlar diye tahmin ediyorum. Yani biz zaten dediğim gibi konvansiyonel yatırım fonları tarafından da belli kurallar dahilinde çok daha nasıl diyeyim, çok daha fazla kurallarla yönetmeye alışkınız zaten fonları. O yüzden yani piyasadaki birçok fon yönetim şirketi, portföy yönetim şirketi benzer durumda. O yüzden zaten bu kurallara da uyum sağlanacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, başlangıçta bir miktar olabilir, etkisi olabilir. Fakat sonrasında zaten bu şekilde herkes yoluna devam edecektir.
0: Haftanın da küresel piyasalarda ana gündemi aslında Jackson Hole, Nvidia bilançosu ve Amerikan PCE. Tahvil piyasaları FED'den, başkandan nasıl bir mesaj bekliyor dersiniz?
1: Aslında şöyle, tabii Amerika'da biz Temmuz ayında FED'in faiz arttırmaması, ben biliyorsunuz bunu da çok sık konuşuyoruz, borçluna ileriye dönelik bir beklenti de pek vermemesi, yani bunu bir politika aracı olarak kullanmaması, hani bunu kesmişti zaten biliyorsunuz. Burada bir belirsizliğe sebep oldu ve biz Amerika'da orta uzun vadeli tahvillerde yukarı hareketler gördük. Burada açıkçası FED'in faiz arttırmaması enflasyonla ilişkin olarak. Bundan sonra enflasyon, birkaç enflasyon verisi de iyi geldi aslında, enflasyona yönelik veriler. Fakat yine de burada bu belirsizlik ortamı, bu belirsizlik orta uzun vadeli tahvillerin yukarı gitmesine sebep oldu Amerikan tahvil piyasasında. Hani burada Jackson Hole'dan, hoş buradaki yaratılan belirsizliğe ve hani bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Açıkçası en çok bu merak ediliyor bence. Yani benim en çok merak ettiğim hem bu belirsizlik hem de faiz hareketiyle ilgili, yani burada politikasıyla ilgili bir sinyal verecek mi? Tabii ki bunları takip takip edeceğiz. Burada biliyorsunuz Amerikan hazinesinde bir geri alımla ilgili bir hareketi oldu geçtiğimiz hafta. Bu da tabii önemli bir gelişme. Ama tabii ki neticede bu bir seyir açısından önemli aslında. Yani bahsedilen miktarlar çok büyük miktarlar değil. Fakat burada en azından Amerikan hazinesinin mevcut uzun vadeli tahvil faizlerinden memnun olmadığını göstermesi açısından önemliydi bana göre. Burada Fed'in devreye girip girmeyeceğini, uzun vadeli tahviller konusunda bir aksiyon olmayacağını bunların hepsini önümüzdeki dönemde göreceğiz. O yüzden Amerikan tahvil piyasası Fed'den gelecek mesajlara duyarlı olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Önümüzdeki 3 ay için sabit getirili tarafta yatırımcıya bir strateji önerseniz, ama tek bir strateji önerseniz ne dersiniz?
1: Yani açıkçası biz bir süredir devam ettiğimiz gibi Türk lirası varlıklarda kalmaya devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu fonlama faizinin gecelik reponun obsediye çekilmesi tabii bir miktar kısa vadeli getirilerde ve para piyasası getirilerinde bir miktar düşüşe sebep olacaktır. Fakat yine de baktığımızda biz para piyasası enstrümanlarının hem dövizden hem de enflasyondan daha iyi getirmeni, döviz derken dolar tabi, hem dolardan hem de enflasyondan daha iyi getirmeye devam etmesini bekliyoruz bu 3 aylık dönemde. O yüzden Türk lirası enstrümanında kalmaları gerekiyor. Tabi tahviller de burada iyi bir alternatif. Burada biraz yatırımcının risk algısına bırakıyorum. Siz tek bir seçenek dediniz ama açıkçası oynaklı, tolere edebilen yatırımcılar borçlanma araçları, daha uzun vadeli, özellikle verim eğrisinin orta tarafı, 3 yıllık, 5 yıllık taraftaki tahvilleri tercih edebilirler. Fakat oynaklık istemeyen yatırımcılar para piyasası enstrümanlarında kalabilirler, ama hani tek bir önerim olacaksa da Türk lirası varlıklar diyebilirim.
0: Sizin için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar
1: Barış Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın Rotası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi çok şıksınız Cem Bey.
2: Çok teşekkür ederim. O sizin yansımanız. Siz de kırmızılarla buraya pozitif enerji veriyorsunuz.
0: Çok teşekkürler. Borsa İstanbul'un kapanışını konuşuruz, beklentileri konuşuruz, ama daha sıcak bir gelişmeyle başlayalım istiyorum ben. O 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor Merkez Bankası. Oldukça önemli paranın rotası açısından bu durum. Çünkü teknik ve likidite kararı gibi görünse de aslında piyasanın okuyacağı tarafı var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fonlamanın kompozisyonunu değiştiriyor ve tabii bu Eylül'de faizi indirecek mi, Ekim'de, Aralık'ta ne yapacak sorusunu da güçlendiriyor. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Evet, sizinle de zaten aslında son yayınımızda konuşmuştuk. Sayın Karahan son yapmış olduğu açıklamalarda güvercin bazı cümleler kullanmıştı. Buna bağlı olarak da piyasada bir normalleşme beklentisi, en azından 40 üst bandın 37'ye çekilme beklentisi oluşmuştu. Bunun da zaten fiyatlamasını bankalarda görmüştük. Beklenenden biraz erken geldi aslında normalleşme adımı. Ancak çok önemli. Ben çok büyük bir anlam yüklüyorum buna. Çünkü Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada Sayın Karahan demişti ki talep zaten düşük. Talep düşük, ancak petrol fiyatlarına bağlı maliyet enflasyonu hala güçlü. Bunun altını çizmişti. Biz de bir miktar artık büyüme tarafını, sanayiciyi de hafif düşüneceğiz şeklinde imalı cümleler kullanmıştı. Buna bağlı olarak da piyasa normalleşme adımı beklentisini satın almaya başlamıştı ve bu adım geldi. Bu adım neden önemli? Çünkü önümüzdeki günlerde bu strateji, yani evet temkinli duruş ama hafif normalleşme adımlarının önümüzdeki günlerde devam etmesi piyasalarda beklenebilir. Bu da başta bankacılık endeksi olmak üzere piyasayı yukarı yönlü itecektir ki şu anda vadeli tarafta baktığımızda %1,5 yukarı yönlü bir açılış görüyoruz ve bankalarda da bugün oldukça sert yukarı yönlü bir açılış olabilir. Tabii şunun altını çizmek lazım. Bu beklenti bir süredir fiyatlanıyordu. Yani böyle bir normalleşme adımına bağlı bankalar yukarı yönlü hareketini sürdürüyorlardı. Ondan dolayı çok sert yukarı yönlü hareketler direnç noktalarında bir miktar zorlanabilir. Buralara dikkat edeceğiz tabii. Ancak bu yeni haftaya böyle bir haberle başlamamız piyasalarda bence önümüzdeki günlere ait pozitif beklentileri güçlendiriyor. Normalleşme, regülasyonların normalleşmesi adımları adı altında. Tabii bu hafta oldukça önemli. Aslında geçen hafta baktığımızda tamamen piyasalar petrol fiyatlarının üzerine çıkan gündemdeki ABD tahvilleriyle haftayı geçirmişti. Şu anda hala ABD tahvilleri gündemdeki yerini koruyor. ABD 30 yıllıkları, 10 yıllıkları oldukça yüksek seviyelerde. Şu anda 5 baktığımda ABD 10 yıllıklarında 5.18'in üzerinde kaldığımız sürece ve 10 yıllıklarda da 4.62'nin üzerinde kaldığımız sürece piyasalardaki gündemdeki ilk sıradaki yerini koruyacak ve 4.75 benim için oldukça önemli. 10 yıllıklarda bu seviyenin üzerine çıkması piyasalardaki kırılganlığı arttırabilir. Çünkü en son Kevin Warsh'un açıklamaları, daha sonra Bessent'in hamleleri o tarafta bir tutarsızlığa, güvensizliğe neden olmuştu. Şu anda tabii ABD'nin İran'a yapacağı ekonomik yaptırımlarla ilgili açıklamaları bekliyoruz. O da petrol fiyatları üzerinde ciddi etkili olacak. İran nasıl cevap verecek, bunları bekleyeceğiz ama petrol fiyatları şu anda yine kritik $89.5 seviyesinin üzerinde, $91 seviyelerinde hareket ediyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi cuma günü Jackson Hole toplantısı var. Bakalım Kevin Warsh buradan ne gibi açıklamalar yapacak ki Kevin Warsh kameraların karşısına çıkmayı çok sevmiyor. Elini göstermeyi çok sevmiyor. Ancak böyle bir ortamda oldukça sıkıştırılacağını düşünüyorum. Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında bakalım ne gibi açıklamalar yapacak. Aynı zamanda teknolojinin dalgalı ve bu kadar sert hareket ettiği bir günde, ortamda bu hafta ayın 26'sında Nvidia'nın bilançosu gelecek ki bu da oldukça önemli. Burada Nasdaq'ta 26.000 seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağımız Nvidia'nın bilançosundan sonra biraz daha netleşecek. 26.000 seviyesine gelirse, 26 seviyesinin altına gelirse bu 26.000'in altında satış baskısı Nasdaq tarafında bir miktar daha belirginleşebilir. Bunun da altını çizeceğiz. Ancak şunu çok net söyleyebiliriz ki dolar endeksi zayıf seyrine devam ediyor. Şu anda baktığımda 99'un altında ve buna bağlı olarak da petrol fiyatları güçlü seyrediyor. Koruyor ve tabii ki bu altın fiyatları, hem faizin bu kadar yüksek olması hem de altın fiyatlarının bu kadar yüksek olması zaten ABD'deki bu tutarsızlığın, belirsizliğin artmasına bağlı, tutarsızlığın da eklenmesiyle çok net gözler önüne seriliyor. Bilhassa coinler tarafında Bitcoin'de yukarı yönlü hareket, altında, gümüşte yukarı yönlü hareket ve Euro-dolar paritesinde de 1.16'nın üzerinde artık kalıcı olduğunu görüyoruz ve dolar endeksi zayıf. Şimdi baktığımızda altın ons tarafında $4,500 üzerinde kaldığımız sürece ons altın yine güvenli liman olma özelliğini koruyacak. Çünkü neden? ABD'de belirsizlik ve tutarsızlık var. Buna bağlı olarak merkez bankaları hala altın pozisyonlarını arttırmaya devam ediyorlar. Gram altında da bu seviye $7,000 seviyesinde. Tabii şimdi herkes şunu söylüyor. Faizler eğer düşme beklentisi olursa acaba bir dolarizasyon olur mu? Hayır, böyle bir beklentimiz yok. Son gelen açıklamalara bağlı döviz rezervlerimizde yaklaşık $4.5-5 milyar civarında arttı zaten. Buna bağlı olarak da şu anda herhangi bir dolarizasyon beklentimiz yok. Merkez Bankası süreci çok sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Gümüşte de $67 üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyacağız. Ancak şunu söylemeliyim ki bu hafta volatilite oldukça yüksek olacak. Bilhassa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu normalleşme adımı sonrası bankalar tarafında teknik olarak baktığımızda önce 16.500 daha sonra da 17.000 seviyesine doğru ben bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Aşağıda 15.400 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bu volatiliteye bağlı olarak günlük hareketlerden uzak durmak, ancak bankalardaki pozisyonları da yukarı yönlü taşımak gerekiyor. Ancak şunun altını çizmemiz lazım. Hala petrol yukarıda. Petrol hala bizi rahatsız etmeye devam ediyor. Eğer petrol de Brent petrol $89.5 altına inerse bu da piyasada bir miktar gelen normalleşme adımı sonrası bankaları yukarı yönlü hareketini hızlandırabilir. Endekse baktığımızda endekste de 14.750 ve 14.900 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Burada ara desteğimiz 14.450 ama 14.250'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar yukarı yönlü taşınacak ki 14.514 seviyesinde bir kapanışımız vardı. Ben önce 14.750 daha sonra da 14.900'e doğru hafta itibariyle test edilebileceğini düşünüyorum. Tabii bir süredir bizi ayakta tutan ve güçlü seriyle rekor üstüne rekor kıran sanayi endeksi mevcut ortamda rekor kırmasıyla 20.000 seviyesinin üzerine geçmişti. Şu anda 20.274. Burada da 20.300 seviyesi regresyon üst bant olarak önemli. Ben dalga boyunu biraz daha kısaltarak, evet burada yükselen trendin devamını bekliyorum. Ancak 20.300-20.400 seviyelerinde bir miktar buralarda dengelenebilir. Bankalar yine bir miktar bu hafta öne çıkabilir. Benim beklentim bu yönde. Aşağıda 19.700 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece sanayi endeksinde de yükselen trendi yukarı yönlü takip edeceğiz. Aslında kısaca baktığımızda endekste, bankacılık endeksinde ve sanayi endeksinde yükselen trend devam ediyor. Ancak bu hafta lokomotif etkiyi yine bankalar tarafı gösterecek gibi görünüyor.
0: Tabii bir de yabancı yatırımcı alanı var. O da belirleyici olacak, öyle değil mi? Birazdan da yeni fiyatlamalara, günün ilk açılışına gideceğiz. Ondan önce yabancı yatırımcı konusunu sorayım.
2: Evet, tabii şimdi bir faiz indirim döngüsü başlarsa ve eğer bu körfezdeki ısınma da biraz soğursa yabancı ilgisi buraya gelecektir. Çok net beklentimiz bu yönde. Biz 3. çeyrek ve 4. çeyrek piyasanın bu anlamda biraz daha rahat olacağını, Merkez Bankası'nın ve maliye politikaları desteğiyle piyasanın ben yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini düşünüyorum. Şu anda baktığımızda da bizim içeride koşullar gayet iyi. Ama bu körfezden gelecek olan bir miktar pozitif haberler de bunu destekleyecek. Yabancının da böyle bir durumda da risk iştahının artacağını düşünüyorum.
0: Peki yeni haftada hangi sektörlerin, hangi endekslerin güçlü performans, bankacılık evet cebimizde bekliyorsunuz bunun dışında?
2: Evet, bu hafta dediğim gibi normalleşme adımı sonrası bankacılık ilk sırada. Daha sonra faiz indirim beklentisinin oluşmasına bağlı gayrimenkul ve buna bağlı olarak da sigorta.
0: Hemen gidelim o zaman
2: tarafında.
0: Bir virgül koyalım sözünüze. İlk fiyatlamaları, haftanın ilk fiyatlamalarına bakalım.

0: güne 0.85'lik yükselişle başladı. 14.637 puandan. Yemyeşilde bir tablo var Cem Bey ekranda. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin beklentinize paralel açıldı zaten. Buyurun, açılış nasıl?
1: Tabii şimdi baktığımızda aslında hani piyasanın böyle bilhassa Merkez Bankası tarafından gelen güzel haberlerin ne kadar aç olduğunu görüyoruz. Aslında yurt dışındaki belirsizlik hala devam ediyor. Şu anda ABD'den gelecek olan açıklamaları bekliyoruz İran'la ilgili. Petrol fiyatları hala yukarıda ama bizde bir normalleşme adımı. Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ait talebin düştüğünün altını çizmesinden sonra bir miktar ayağını frenden çekebilir beklentisi, faiz indirimleri beklentisi, ilk normalleşme adımının gelmesi piyasalarda tabii ki pozitif algılandı. Şu anda baktığımızda da bankacılık endeksinin 16.371 seviyesinden aşıldığını görüyoruz. Burada 16.500 seviyesinin altını çizmek isterim. Burada bir miktar dalgalanabilir. En azından ABD'den gelecek olan haberleri bekleyebilir. Ama ben bu hafta 17.000'e doğru hareketin devam etmesini beklerim bankacılık endeksinde yukarı yönlü. Diğer tarafta endekste de 14.637 açılışımız var. Burada da 14.750 seviyesi ara direncimiz. Daha sonra 14.900'ü takip edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi sanayi endeksi tahmin ettiğimiz gibi yine biraz hafif zayıf başladı. Yine pozitif olmasına rağmen 20.300-400 aralığında bir miktar o da yatayda kalabilir. Oraya dikkat edeceğiz. Bu hafta yine görünen o ki bankalar oldukça volatil olacak. Ama sizin de yayının başında söylediğiniz cuma günkü Kevin Warsh'un konuşmaları global anlamdaki risk iştahı bakımından oldukça önemli. Çünkü bakalım bilhassa dolara karşı olan güvensizliği ABD ekonomisinde kamu borcunun 40 trilyona ulaşmasından sonra nasıl açıklamalar yapacak? Faiz oranlarına müdahale edilmesine rağmen ABD tahvillerinin geri gelmemesini nasıl açıklayacak? Bunun yanında da tabii Besant'ın yapacağı açıklamalar. Bakalım devam edecekler mi müdahaleye? Ama müdahale her olduğu sürece bu ters tepiyor. Bunu da anladıklarını düşünüyorum ben. Ancak bu hafta dediğim gibi biz yükselen trendimize bankalar önderliğinde devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: Evet, şimdi yeşil tarafa baktığımda da dediğiniz gibi Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank sıralanan bir bankacılık tarafına akan bir para takip ediyoruz.
1: Evet, tabii şimdi böyle haberler geldiği zaman ilk etapta zaten piyasanın yukarı yönlü gidebilmesi için bankaların sağlıklı bir şekilde yükselen trendine devam etmesi gerekiyor. Bunu da bankalarda şu anda görüyoruz. Faiz indirimleri değil, beklentisi dahi bankaları yukarı yönlü itmeye devam edecektir. Çok net. Evet, iskontolular ama bununla ilgili bir hikayeye ihtiyacımız vardı. Bu hikayede kesinlikle dezenflasyon

0: Süreci ve faiz indirim beklentisi. Şimdi Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarda bir başlık önemli. Talep düşüyor. Talebin düşmesi önemli ancak enflasyonist baskı maliyet kaynaklı demişti ve para politikası elinden geleni yapıyor ancak önümüzdeki günlerde bizde bu politika faizini 40'tan 37'ye çıkıp çekmeyeceğimizi değerlendireceğiz şeklinde yaptığı açıklamalar petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalmasına rağmen ve Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir olumlu haber gelmemesine rağmen bu normalleşme adımı piyasa tarafından çok pozitif karşılandı. Bunun da böyle devam etmesini bekleyeceğiz. Bankalar bu hafta yine oldukça hareketli olacak gibi görünüyor.
1: Bugün yatırımcı için kurumsal masadan en önemli stratejiniz ne olur ve aslında gün içinde yönü değiştirebilecek de kritik seviye sizce neresi? Onu da öğrenmek isterim.
0: Bence burada bankacılık endeksinin 14.750'nin üzerine atması, özür dilerim, 16.750'nin üzerine atması oldukça önemli olacak. Pardon, yanlış verdim. 14.750 endeks için, 16.500 de bankacılık için. 16.500 seviyesi bankacılık endeksinde geçilirse bu hafta hareketin yukarı yönünü daha da belirginleşeceğini gösterecek benim için. O yüzden ben bankacılık endeksinde 16.500 seviyesine dikkat edeceğim. Ve tabii ki ABD'den gelecek olan açıklamalar, İran'la ilgili ekonomik hangi yaptırımlar kimleri ne kadar etkileyecek, onlara bakacağız. Ayın 26'sındaki Nvidia'nın bilançosu ve Cuma günü Kevin Warsh'un Jackson Hole'daki konuşmasını yakından takip edeceğiz. Ancak bugün şu anda piyasada sular akıyor ve biz de yukarı yönlü piyasayı takip etmeye devam edeceğiz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Cem Bey.
0: Ben
1: Kolaylıklar.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sektörel enflasyon beklentileri de geldi. Şu anda ekranda piyasa katılımcıları 12 ay sonrası için hangi oranda belirtiyor? Hemen bakalım sektörel enflasyon beklentilerine. İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle yürütülen Hane Halkı Beklenti Anketi'yle finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek sektörel enflasyon beklentileri oluşturuldu. 2026 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Reel sektör için 0,30 puan artarak 32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azaldı. %16,85 seviyesinde gerçekleşti. Paranın rotasını bitirelim efendim. Birazdan ekonomi notlarında stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Hem borsayı, piyasaları, küreseli, hepsini, içeriği ve dışarıyı değerlendireceğiz. Ve sonrasında günün Borsa İstanbul'da ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Çok kısa bir ara, birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: buonanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Karşınızdayım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke. Her şeyi konuşacağız. Küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başlıyor? Hem içeride hem dışarıda son görünüm ne? Ve önemli meseleler de var konuşmamız gereken. Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni rehberi var. Önümüzdeki hafta açıklanacak. Onları da konuşacağız piyasalara etkisine. Sonrasında ne yapacağız? Borsada. Günün ilk 11'ine sahaya süreceğiz. Nasıl bir hikayeleri var? Büyüme potansiyelleri neler? Nasıl bir kadro oluşturulacak? Hepsine bakacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın o fonlama kompozisyonunda yaptığı değişikliği konuşalım. 1 Mart 2026 itibariyle ara vermişti. Ve yeniden başlıyor. Bir hafta vadeli repo ihalelerine. Nasıl değerlendirdiniz? Piyasalara etkisi ne olur? Hem likidite açısından, Borsa İstanbul açısından ve tabii belki de en önemlisi faiz indirimi beklentisine etkisini merak ediyorum.
1: Piyasada şöyle bir tabii kafa karışıklığı oldu. Eylül'de beklenen bir adımdı bu. Yani Eylül toplantısında iyice her şey sütlüman olunca Merkez Bankası'nın bu kararı alacağı. Ekim, Kasım, işte Aralık kapanışında da 200 bas puanlık bir indirimle seneyi kapatacağı yönünde böyle bir konsensüs yavaş yavaş oluşuyordu. Fakat Merkez Bankası bir miktar sürpriz bir kararla, benim aslında çok da beklemediğim bir kararla değil, hatta geç kaldığını düşündüğüm bir kararla hamleyi yaptı.
0: Erken yaptı ama yine de değil mi? Piyasanın beklentisine göre.
1: Piyasa beklentisine göre evet. Ana resme göre, hani bence piyasa ihtiyacına göre bir tık daha önce yapabilirdi. Onlar da şunu görmek istediler büyük ihtimal. Gerçekten bir Ağustos kapatalım. Enflasyondaki reaksiyon nasıl olacak? Bu viraj nasıl? Çünkü Eylül-Ekim enflasyonları bizim için genelde sorunlu enflasyonlardır. Niye? İşte okul harcamaları, evet. Giyim gibi kalemlerde bir anda böyle bir sıçrama görürüz. Altın fiyatları yukarıya gidiyor. Bunun talebe olan gene bir etkisi olacak mı diye kafalarda bir soru işareti vardır. Fakat ben Merkez Bankası'nın bu tavrıyla şunu görüyorum. Bir orta vadeli program çok daha ön plana çıktı. Demek ki orada özellikle beklentileri çok güçlü. Diğer tarafta baktığımda da rezerv tarafında gerçekten hani neredeyse 2 sene öncesinde bu işin başladığındaki o güçlü rezerv noktasına varmak üzereyiz. Yani bu aradaki bu kadar olumsuz haber akışına ve rezervi genelde böyle tartışıp iyi ki bu rezerv var dediğimiz noktadan o rezervin tekrar kompanse edilip yerine konulduğunu görüyorum. Yani Merkez Bankası eli güçlenince piyasanın da

0: iyi getirir. Aslında ilk hafta itibariyle, daha doğrusu ilk gün itibariyle bankacılık tarafında bir iştah, bir coşku gördük. Bunun devamının gelmesi için bu haftaki ihalelerde 37'ye doğru çekilen bir faiz görmemiz lazım. Ki bence görebiliriz. Hani burada bir fonlama var. Bankaların elinde para varken yapılan bir hamle bu. Hani evet, bankacılık tarafında demek ki bundan sonraki adımlarda bir miktar nokta atışı genişlemelerde görebiliriz. Orta vadeli programın önemi burada ön plana çıkıyor. Hani uzun zamandır kredi kanallarından kaynaklı reel sektörün özellikle belirli noktalarda serzenişleri vardı. Bunun dinlendiğini de gördüğüm bir hareket olacağını tahmin ediyorum orta vadeli programla birlikte. Yani aslında genel anlamda hem yurt içinde hem yurt dışında endekslerin pozitif havasının devam etmesi kritik olacak. Bir önemli konu da şu, tam böyle sanayi rallisi diyebileceğimiz, evet, ufak çaplı ralli bilançolarla birlikte gelen o iyimser havanın nefesinin tükenebileceğini düşündüğümüz yerde oyuna bankacılığın girdiğini görüyoruz. Banka ve holdinglerin bundan sonraki seyri özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarında oyuna alınca önemli olacak. Yine tahta, yani yine tahtaları konuşurken bankacılığın en önemli tahtalar olduğu döneme geri geldik.
1: Tabii özellikle dediğiniz gibi bankalar, krediye duyarlı şirketler ve iç talep odaklı elbette hisseler öne çıkacak gibi görünüyor. Faiz indirimi beklentisi açısından JP Morgan Merkez Bankası'nın bu adımını öngörürken, normalleşme adımını öngörürken Ekim ve Aralık'a 100'er bas puanlık bir öngörüde bulunmuştu. Evet. Sizin beklentiniz ne yönde?
0: Burada tabii şimdi bu hamleyle birlikte 34 kapısının da açıldığını görüyoruz. Oradaki önemli mesaj şu. Biz geçen sene bütün atmosfere rağmen 7 ila 6 puan arasındaki makası, reel faiz makasını koruduk. 29 kapanacağını tahmin edersek, 34'e doğru geri çekilirse piyasa, 5'e kadar indirebilecekleri, reel makasta bir puan daha avantajlı olabilecekleri bir nokta işaret ediyor. Aslında Merkez Bankası niyetine soru cevap kısmında göstermişti. Hani ben piyasada bu kadar bilinmez olsa ben de tabii ki faiz arttırma denklemini kullanmak istemiyorum mesajını çok net verdi. Olağanüstü bir haber akışı olmazsa, yani artık savaşın devam etmesi ya da Hürmüz'deki ekonomik yaptırımlar fiyatların içine bir nebze yansıdı gibi gözüküyor. Petrolde marjinal bir 200 dolarlık kopma gibi bir hareketlenme olmazsa ben faiz indirimini 300 bas puana çıkartabilecek bir hamle gelebileceği kanaatindeyim. Ama onun için önce şu Ağustos virajını bir görelim. 2'nin altındaki enflasyon ve sonra Eylül-Ekim'deki tüketim davranışları kritik olacak. Burada tabii önemli olan ne? Beklentiler. Merkez Bankası beklentilere sürekli işaret ediyor. Bizim beklentilerle piyasa arasındaki şöyle bir üçlü makasımız vardı. Merkez Bankası beklentileri, piyasa aktörlerinin, evet, beklentileri ve hane halkı beklentileri. Hane halkı beklentileri daha kapanmadı ama piyasa aktörleriyle Merkez Bankası aradaki makası kapattı. Şimdi sırada o hane halkının da bir miktar evcilleşmesi. Bunun yukarıda kalmasının sıkıntısı şu, harcamaları otomatikman öne alıyorsunuz ya da harcamalardaki zam merfumunuzu kaybediyorsunuz. Yani aman bunu ben bir alayım da bir an önce bitsin konusu gibi. Bu da tüketim harcamalarını diri tutuyordu. Merkez Bankası orada da bir özellikle 50'nin altında kalıcı bir düzeltme hareketi gördüğü için biraz daha güçlü bir hamle yaptı. Aslında güçlü bir hareket beklentilerin önüne geçmesi açısından da önemli. Çünkü bizim Merkez Bankası son 2 senedir özellikle proaktif davrandığı için hep alkışladık. Hani savaş başladı, biz pazar günü önlemlerle başladık konuya. O yüzden bu adım da değerli olacak. JP Morgan'ın bir tık adı ön planına çıkabilir. Ben de 35 bekliyordum ama 34'lere doğru güncellemek zorunda kalabiliriz. Faiz indirimini daha iyimser bir atmosfer özellikle orta vadeli programla birlikte göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Peki fon piyasasında da yeni dönem önümüzde sermaye piyasası kurulu düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Ne anlam ifade ediyor? Elbette fon piyasası büyürken riskleri nasıl kontrol ederiz sorusunun yanıtı bu aslında ama siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi sermaye doğası gereği merkeze doğru toplanan bir finansal piyasalar oyunu yarattı. Yani bu ne demek? Yurt dışında bu yapay zekaya toplandı. Herkes parayı yapay zekaya, bir dönem altına, bir dönem gümüşe yatırmak istedi. Bu da belirli enstrümanlarda yoğunlaşmayı çok arttıran unsurlardan biri. Biz neyi tartışıyoruz? Yapay zeka gerçekten balon mu yoksa gerçekten büyük bir dönüşüm mü? Yani yurt dışında hep fiyat mekanizmasında konuştuğumuz konu yurt içinde de nerede yoğunlaştı? Kimse TÜPRAŞ'ın asasının hareketlerinden tedirgin olmuyor ama bunun gibi hikaye yazamadığım bir şirketin işte marjinal hareket, fiyat hareketinden bir rahatsızlık doğuyor ve orada da ciddi anlamda fon pozisyonları taşındığı için piyasada biraz böyle risk iştahının belirli yönlerde arttığı dönemlerde oradaki paranın, oradaki tehlikenin ve yoğunlaşmanın arttığını gördük. O merkezileşme bir miktar rahatsız etti piyasayı. SPK'da zaten buna yönelik bir çalışma yaptığını alçıkladı. Hem yurt dışından MSCI'den açıklamalar gelmişti. Evet. Bunların hepsini topladığımız zaman buradaki adım kritik olacak. Özellikle yurt dışını tatmin edecek fiyat mekanizması ve endeks tarafındaki rahatlamanın gelebileceği geleceğini düşünüyorum ben.

0: İkinci önemli adım da para piyasası fonlarına atılan adım. Orada da bir yoğunlaşma, paranın evet. kullanım metodolojisi açısından önemli bir konu vardı. İki, yabancının özellikle vergi avantajından kaynaklı evet. sürekli orayı kullandığı ve sıcak tarafta kaldığı. Yani olası bir senaryoda ertesi gün buradan gidebileceği bir senaryo içerisindeydi. Şimdi buradaki kritik konu şu. Merkez arka arka adımları atarken burada bir dolarize olma korkusu olsaydı bu adımlar o kadar sert gelmezdi. Hani giderken dolara doğru bir yönelim. Demek ki o tarafta da ben rezervin gücünü de orada görüyorum. Dolar tarafında da büyük bir hareketlenme beklenmediği için altın fiyatlarındaki hareketle birlikte ben hani doların kendi seyrinde devam edeceği, daha sakinleşeceği, yani normalleşmenin altını çizeceğimiz bir sonbahar bekliyorum. O da borsa tarafına pozitif etki yaratır. Ha, genele yayılan bir yükseliş için henüz erken, o kadar para girişi olması için negatif faiz atmosferi gerekiyor. Oraya gidebilmemiz için bayağı bir zamanımız var.
1: Serbest fonlarda tabii daha esnek yatırım stratejileri olduğu için o büyüklükte arttıkça da tabii yoğunlaşma, kaldıraç, likidite riski daha da önem kazanıyor. Bu durumda tabii risk şeffaflık kuralları getirmesi gibi durumları da göz önüne alırsak kısa vadede fon yöneticileri için alanı daraltır mı?
0: Daraltır. Çünkü şu ana kadar fonlarda da bir bölünme vardı. Hatta piyasa net anlamda ikiye ayrılmış durumdaydı. Evet. Sosyal medya üzerinden de tartışmaları seyrediyorduk. Gerçekten zor bir süreç. Belirli yerde asimetrik fiyat hareketleri var. Bu piyasanın doğasında spekülatif fiyatlar var. Yani bu işin tabii ki işin içerisine reelle beklentilerin araya girdiği ve sizin o beklentilere trade ettiğiniz, yani beklentilerden para kazandığınız bir piyasa burası. Niye? Siz şirketin birkaç sene sonrasını hesap edip birkaç sene sonraki konjonktürüne işlem yapıyorsunuz. Fakat bizdeki mekanizma bir miktar o birkaç seneden farklı noktalara doğru evrilmişti. Yani işte 3-4 bankanın bir tane finans kuruluşu ettiği, hiç altına hikaye yazamadığımız bazı şirketlerin yukarıya geldiği bir denklem oldu. Şimdi böyle olunca da para bir taraftan kesiliyor. Hani daha reel tarafta fiyatlanması gereken yerlere para akmıyor. Böyle fiyat hareketleri oldu. Ha, bunu şöyle açıklamak lazım. Finansal piyasalarda likit sıkıntısı olduğu zaman bu fonlar imdada yetişti. Ama bu hani nasıl diyeyim, bir tedaviydi. O tedavinin bir miktar yan etkisi oldu. Şimdi o yan etkileri gidermek gerekiyor. O yan etkiler giderildikten sonra daha rasyonel bir fiyat konuşacağız. Esas sorun şuradaydı. Endeks 15.000'e geldi fakat birçok kağıt 9.000'de kaldı. 10.000'de kaldı. Herkesin endeksi değişti. O zaman da sizin endeksin kılavuz olma özelliğini kaybettiğinizi görüyoruz. MSCI'nin de uyarısı böyleydi. Ben endeksle fiyat hareketleri arasında bir uyum görmüyorum. Hani burayı bir bölmek lazım. Rasyonel evet. değildi. Aynı hareketi göreceğiz. O yüzden tabii ki makas daralır. Ama piyasanın şöyle bir önemli özelliği var. Piyasa yolunu bulur. Hepimiz her zaman çırağıyız buranın. Öğrenir, tekrar oyunumuza bakarız.
1: Tabii haftanın da ağırlık merkezi bir Jackson Hole borç mesajı, evet. Amerikan PCE ve elbette piyasanın barometresi AI yatırımlarının Nvidia. Çünkü Nvidia doğru. artık sadece bir teknoloji şirketi değil. O noktada AI yatırımlarının büyüklüğü açısından da çok önemli. Bu bilanço gelecek. Kevin Warsh ne mesaj verecek, vermeyecek mi? Tabii onu da bilmiyoruz. Yüksek ihtimalle de vermeyecek ama öbür taraf haftada jeopolitik risk kaynaklı bir petrol enflasyonu var. Hepsine birden baktığınızda ve tabii unutmamamız gereken tahvil piyasası, hı hı. Amerikan tahvilleri. Hepsini değerlendirdiğinizde yatırımcı bu hafta ne yapacak, nasıl bir mesaj alacak, para nereye gidecek, nereden çıkacak dersiniz?
0: Şu ana kadar faizin yukarıya gelmesinden Amerika'nın rahatsızlık duyduğunu tahvil evet. piyasası için duymamıştık. Yani ne Bessent ne Miran bu konu hakkında aslında çok böyle rahatsız açıklamalar yapmadı. Fakat ta ki sac ayağının üçüncü noktası kuruluncaya kadar, Kevin Warsh oraya geldiğinden beri biz şu açıklamayı görüyoruz. Zaten piyasa faizi yükselterek kendi dinamikleri içerisinde burada bir faiz hamlesi yapıyor. Benim yapmama gerek yok açıklamasıyla dengeliyordu. Fakat ben özellikle son dönemde 2 sene önceki Miran'ın yazıları, son dönemde Bessent'ın Twitter üzerinden, yani yeni adıyla X üzerinden sürekli piyasaya sözlü müdahalede bulunması ve Japonya'ya yapılan hamleyle birlikte şunu görüyorum. Amerika Hamilton dönemi bir ekonomik modele doğru gidiyor. Yani o neoliberal yılların işte bırakınız yapsınlar bütün para finans sal piyasalarda dengede olur parasalcı yaklaşımdan ziyade devletin çok daha aktif olduğu bir milli güvenlik meselesi haline dönüşen bir piyasa görüyoruz. Ben geçen haftaki özellikle buraya müdahalenin piyasa akışı dinamikleri çalışıyor mu diye yapıldığını düşünüyorum. Yani burada bize bir operasyon mu çekiliyor yoksa gerçekten piyasa bunu fiyatlıyor mu diye yaptığını düşünüyorum. Piyasanın fiyatladığı konusunda en fikir oldukları zaman bu konuda rahatlar. Kevin Warsh'un elinde de şöyle bir imkan var. Amerika'daki enflasyon beklenildiği kadar korkunç bir şey değil. Yani Yani enflasyonun diri kalması maalesef günümüzün normali. Çünkü değişen çok ciddi şartlar var. Hürmüz başta olmak üzere, enerji fiyatları başta olmak üzere, evet. Yapı

0: yasal tüketim başta olmak üzere. O yüzden buradaki hareketleri nasıl biz içeride güncelliyoruz? Amerika'nın da yeni normalini 3'lere doğru güncellemesi lazım. Bu da tutacağı için ve büyüme, istihdam, Amerika'nın özellikle 50 tane eyaletinin Trump'ın açıklamasını şöyle düşünmek lazım. Kanada ile itişirken diyor ki sanki eyalet gibi imtiyazlar istiyorlar diyor. Yani Amerika'nın çünkü bakış açısı, evet, ben ancak eyaletlerime bu desteği veririm. O yüzden ben faiz indirimine çok daha yakın bir FED bekliyorum. Ha, Kevin Warsh bunu Jackson olduğu işaret eder mi? Zannetmiyorum. Piyasa böyle cımbızla çekmeye çalışacak. Çünkü Kevin Warsh'tan biz hep şunu gördük. Gerçekten bir joker suratı olacak o. Yani o sürekli gülümseyecek ama piyasa alt tarafta operasyonlarına devam edecek ve tetikçiliğini de belli ki Bessent'ın yaptığı bir sürece doğru ilerliyoruz.
1: Peki. Geçelim Borsa İstanbul'a. Bugünkü açılışı nasıl değerlendirdiniz? Tabii bankacılık endeksinin güçlü başlamasını bekliyorduk. Öyle de oldu gerçekten.
0: Evet, bankaların özellikle tahta geri gelmesi önemli. Neden önemli? Çünkü bankacılık bizim yabancı dinamiklerinin yüksek olduğu ve özellikle bu fon problemini çözebileceğimiz yerlerden biri. Şimdi bu fonlar ellerindeki büyük parayla nerelerde likit pozisyon açabilir? Yine bankacılık, evet, konuşuyor olacağız. O yüzden bankacılıktaki senaryo belki bilanço bazı insanları tatmin etmiyor. Fakat bankacılık belli bir istikrarda gene para kazanmaya devam eden sektörün 5 sene sonra da burada olduğu bunu tartışmayacağımız ve özellikle belirli rahatlamalardan sonra en çok dayak yiyen sektörlerden biri. Bu sene içerisinde defalarca %20'lik bir yukarı aşağı hareketi yapsa da bazı banka hisselerinde %30, genele yayılan bir hareketlenme görmedik bankacılıkta. Yani böyle bir rally hareketinden ziyade bir bant hareketi içindeydi. Şimdi bu bant kırılabilir. Bu bantın kırılmasındaki önemli konu şu: ben özellikle fon pozisyon ayarlamalarında bankacılık pozisyonlarını önemli görüyorum. Burada Yapı Kredi ve Akbank pozisyonları ön plana çıkabilir. Kamu bankaları henüz özellikle Halkbank'ın bilançosunun düzeltilmesi ve Amerika'daki, hı hı, konjonktürün fiyatlamasını bile yapmadı, oyuna girebilir. Hem vakıfta hem halkta ciddi bir bilanço toparlaması var. O yüzden bankacılığın oyuna girmesi, nefesi belli bir noktada artık tükenmesini tartıştığımız Aselsan ve Tüpraş'ın da daha rahatlamasına getirir. Ben daha dengeli bir bankacılık fiyatlaması görebiliriz. Yeni zirveye de bununla gidebiliriz diye düşünüyorum. Tabi buradaki kritik mevzu şu olacak: dönmemiz gereken çok viraj var. O virajların, evet, iyi ki Ağustos ayındaki enflasyon rakamı.
1: Peki hadi o zaman günün borsada ilk 11'ine bakalım birlikte. Performansları yüksek, büyüme potansiyelini güçlü gördüğünüz ve portföyü kaldıracak hisseler var. Hadi, doğru, kaleyle başlayalım. Bugün bir numaralı formayı hangi hisseye verdiniz ve neden?
0: Burada bir değişiklik yaptık. Form grafiğinden kaynaklı aslında zirvede biz futbolcuların aksine formunun zirvesindeyken oyuncuyu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü iskonto azaldığı için. Mesela örnek vermek gerekirse Coca-Cola bilançosundan sonra çok ciddi satışlar gördük. Hı hı. Beklentiler fiyatlandığı zaman ya da iskonto daraldığı zaman biz bazı kağıtlarda ne kadar işleri iyi giderse gitsin kar satışları görüyoruz. Yavaş yavaş Tüpraş'ta o hikayeye geldiğimiz kanaatindeyim. Tüpraş'ta benim hikayem bitti mi? Asla. 400 üzerinde kalıcı fiyatlamaların da olacağını düşünüyorum dönem içerisinde. Ama bir geri çekilme potansiyelinin olduğunu düşündüğüm için kısa vadeli olarak buraya Koç Holding yazmak istedim. Hem Tüpraş fiyatlarını yansıttığı için hem holdinglerin genel anlamda ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani buraya, evet, Koç değil Sabancı, Doğan Holding, Anadolu Grubu Holding de yazabiliriz. Bütün holding fiyatlamaları iskonto içeriyor. Ama Koç hem Tüpraş bacağı olduğu için, Tüpraş'ı da oyundan tamamen çıkarmak istemediğim için, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu düşündüğüm için, hem de genel anlamda holdingler bankalardan sonra yabancı çekebilecek en önemli sektörlerden biri olduğu için burada Koç Holding'le oyuna devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Hem elimde Koç Holding olursa defansif, yani kaleyi koruyabilecek bir zihniyette hareket ededim. Hem de Tüpraş'ın bir miktar yorulduğu yerde kar satışı aldığı noktada Koç Holding daha diri kalabilir. Yoksa Tüpraş hala formunun zirvesinde devam eden hisselerden biri. Bu oyuncu değişikliğinin ana sebebi biraz daha kaleyi güvene alalım, güvence altına alalım diye.
1: Rakibin yani rakipten ayıran en önemli özelliği sizce ne?
0: Net anlamda içinde Tüpraş taşıması şu an. Yani, evet, Tüpraş o kadar büyük bir etki yarattı ki piyasada. Getirdiği bilanço ve bundan sonra getirebilecek bilançolarla birlikte özellikle yatırımcı sunumlarında ve şu anki fiyatlamalarda görüyoruz ki Tüpraş 3. çeyrek bilançosunu da iyi getirecek. Yine böyle bir bilanço getireceği için Tüpraş tarafındaki o sert fiyat hareketi bizim daha ilerisi vade içerisinde de hani Tüpraş konusunda gönlümüzü rahat tutan konulardan biri. O yüzden Koç Holding'in bence en önemli dinamiklerinden biri burası. Burada oyuncu değişikliği yaptığımız zaman Yapı Kredi'nin oyuna girebilecek ki yakın vadede bir satış hikayesi gördük Yapı Kredi'de. Portföy tarafını sattılar. Daha önceki bundan yaklaşık 2 sene önce bankanın satış görüşmeleri, hı hı, gene önemli bir hali getirmişti. Yani Koç Holding hem fiyatlama açısından

0: Azından ucuz tarafta kaldı. Hem de aslında ölü fiyatlarını gördüğümüz şirketler de taşıyor. Arçelik gibi, Türk Telekom gibi, Türk Traktör gibi, diğer tarafta Ford Otu gibi. Bunlar da artık biriktirme evresine geldiğimiz fiyatlar. Bütün bir kümülatifte denkleme bakarsak hem gerçekten formunun zirvesinde bilanço getiren şirketlere sahip, hem de formunun dibinde performans gösteren, yani iyi bir kompozisyon taşıyor. Genel anlamda Koç Holding'i de bu iş, hani bir tane kağıt taşıyayım her şeye hükmetsin. Evet. O kağıt Koç Holding şu an için.
1: Peki devam edelim. 2 numaralı formayı bugün hangi hisseye veriyorsunuz?
0: Şimdi burada önemli konulardan bir tanesi şu. Oyuna 2 tane sektörü çekemiyoruz, çekemedik ve bu endeks üzerindeki baskıyı da yaratıyor. Bir tanesi havacılık, bir tanesi iletişim. Bu iki sektörden biz bir türlü istediğimiz performansı alamıyoruz. Ancak havacılık tarafında geçen seneden beri daha iyi duran kısımda bir yer hizmetleri ve TAV var. TAV kendine ciddi anlamda yatırım yapan, bu bilançosuyla birlikte de bu yatırımların karşılığını alan, fakat borç ve özellikle finansman maliyetleri konusunda yakından takip edilmesi gereken bir bilanço açıkladı. Yer hizmetleri uçan firmalara göre şu ana kadar çok daha iyi performans gösteriyor. Çelebi Hindistan'ı çözemediği için burada oyuna girmekte zorlansa da onun da ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama TAV'ın özellikle iskonto bacağı olarak havacılık oyuna girecekse bu işin içerisinde borcu yönetebildiği sürece TAV'ın birinci sırada olacağı kanaatindeyim. Ha bu demek şu demek değil. Hani artık Türk Hava Yolları'nın oyuna özellikle girmesi gerektiği bir yerde miyiz? Evet, ama uçan firmalar gerçekten 2 senedir o motivasyonla değiller. Özellikle personel maliyetleri de çok yoğun bir kişi sayısıyla çalıştıkları için orası da etkileniyor. Yer hizmetleri tarafında pozisyon almakta yarar var. Geniş portföylerde hala havacılık ve yer hizmetleri takip edilebilir.
1: Peki devam edelim o zaman, 3 numaralı formaya gelelim. Bu hisse, bu forma hangi hissin?
0: Stratejik olarak önemli sektörlerden bir tanesi demir çelik. Ben çok oyun dışında kalmak istemiyorum demir çelik tarafında. Evet. Arada düzeltmeler gelir. Ereğli'nin örnek vermek gerekirse bilançosuyla birlikte bir satış hareketi gördük. Ben bunun alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Ama hem bilançosunun daha diri gelmesi, hem tahtaların performansı açısından hikayenin daha stratejik olduğu için Kardemir'i gene tercih ediyorum. Bir 45'e doğru Kardemir Denizli'de bir atak gördük. Hatta böyle nadir gördüğümüz tavan hareketleri birine, genelde bu sektörde çok nadir görürüz, böyle bir hareketlenme de gördük. 45'in üstündeki kapanışlarla birlikte Kardemir'in bir miktar daha rahatlayabileceği bir evreye girmiş olabiliriz. Ben Kardemir tarafındaki pozisyonun devamını düşünüyorum. Ha burada Ereğli'yi oyundan çıkarma değil, Ereğli'nin de oyuna geri dönebileceği bir demir çelik bakış açım var. Çünkü stratejik sektörler dönemlerine geldiği zaman fiyatlamaya devam edecekler. Aynı enerjiler gibi, aynı demir çelik gibi, aynı bence bunun zamanı iletişim havacılığa da gelecek. Bunlar çünkü Türkiye'nin önemli asetleri, önemli know-how'ları. Bir dönem geldiği zaman biz buralardan ciddi artılar yazacağız. Hem iş modeli olarak, hem de dediğim gibi çok değerli asetler ve çok ucuz fiyatlanıyorlar.
1: Şimdi çelik tarafında fiyatlama kadar bir Çin kaynaklı durum ve küresel talep görünümü de çok önemli. Mevcut fiyatlamada artık yatırımcıyı şaşırtabilecek durum ne olur sizce?
0: En kötüsü fiyatlandı bence Çin tarafın. Şimdi Çin'in şöyle bir özelliği var. Çin bir yatırım yaparken bunu toplumsal tarafına bakıyor. Yani şöyle bir yatırım mantığı var. Amerika ile aralarındaki fark ve bu ciddi anlamda bir yapı, yapay zeka ve robotikte de böyle bir anlam var. Çin bir şeyin en iyisini yaratmaya çalışıyor. Evet. En faydalısını yaratmaya çalışıyor. Bu yüzden de özellikle robotik ve iş kolu gücü açısından ya da işte iş kollarını rahatlatma açısından, toplum refahı açısından öne çıkıyor. Bu da şunu getiriyor. İlk amaç kar olmayınca otomatikman sektörün kar mekanizmasını bozuyor. Demir çelikte bunu yaptı, tekstilde bunu yaptı, diğer neredeyse bütün sektörlerde bunu yaptı. Sıra yapay zekada bunu yapmaya başladı. Ama yavaş yavaş bunu içselleştiren ve buna adapte olan, yani döneminde ölmeyip güçlenen sektörlerden bir tanesi demir çelik. Bölgesel farklılıklar da ön plana çıkacak. Dünyanın gittiği şu noktada, Mekke Anlaşması'nın bize gösterdiği noktada şu, sizin stratejik ortaklarınız olacak. Ve o stratejik ortaklar gidip rakip stratejik ortaktan bu demir çelik işini çözmeyecek. O yüzden Türkiye bölgesel anlamda demir çeliğinden bankacılığına, petrokimyasından savunma sanayisine, depo antrepo işlemlerinden iletişim sektörüne kadar stratejik anlamdaki en büyük, en güçlü yapılardan biri. Git gitgide öneminin bu sektörlerde artacağını düşünüyorum. O yüzden kardemir çok değerli bir aset, her zaman söylediğim gibi. Fark yaratan konu bu. Olumsuz bir şey ne olur? 45'in altındaki kapanışlar teknik anlamda yorulma getirir. O yüzden 45 seviyesi burada önemli olacak.
1: Peki, devam edelim 4 numarayla. 4 numaralı formayı kime, neden verdiniz?
0: Ben hala

0: Perakendelerin özellikle BİM'in gelen bilançosundan sonra çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada benim favorim Migros'tur uzun vade için. Oradaki bakış açım çok değişmese de BİM'in iş modelini, Migros'un iş modelini şu an dövdüğü bir süreçten geçtik ve BİM bu farkı yarattı. Hala orta uzun vade BİM ve Migros tarafındaki pozisyonların korunması gerektiği kanaatindeyim. Fakat kısa vadede uzun zamandır burası değişmedi. Şok marketlerin çok ucuz kaldığı, bilançolarda da artık yavaş yavaş bir dönüşüm işareti verdiğini düşünüyorum. O yüzden şok market tarafındaki pozisyonu çok bozmadım. Yalnız ilk 11'e aldığımızda 48 lira civarındaydı. İşte 59-58 liralara kadar dayanan bir şok market fiyatlaması var. Buna dikkat etmek lazım. Hani burada çünkü geçmiş dönemlerde böyle 60'ın üstünde tutunamayıp tekrar patır kütür aşağı inen bir şok market çok gördük. Yine benzer bir hareketlenme içerisinde kalabilir. İş süren stopla temkinli olarak. Çünkü burada belli bir prim oluştu. Ama BİM, Migros, şok market üçlüsünü çok oyun dışı bırakmamak lazım. Çünkü enflasyonun belli bir oranda beklentilerin üstünde kaldığı noktada sepet doluluk oranında Migros gol yese bile BİM gol yemedi mesela. Bir tanesi hep ön plana çıkacak. Şok'un da kendi içerisinde dönüşümü ve iskonto oranı yüksek tarafta kaldığını söyleyebilirim.
1: Şimdi ciro büyümesi gerçekten güçlü bir şirket ama asıl sınavı marjlarda gibi görünüyor değil mi?
0: Sektörün ana sorunu orada. Migros da orada. Özellikle yaptığı kampanyalardan kaynaklı. Bir de segment farkı da var. Şimdi BİM'in yayılma modeliyle Migros'un ki benzer değil. Daha orta üst bir segment Migros. Daha orta alt bir segment BİM. Şok da kendi karakterini arayan bir yolda. Hani bu karakteri ne tarafa doğru oturtacağı çok önemli. Belki toptana daha çok kıracaklar direksiyonu. O yüzden bir karar anı. Şok tam o karakteri karar verme döneminde bir de kendimizden pay biçelim. Hangisini daha çok kullanıyoruz gerçekten önemli bir soru. Ben son dönemde etrafımda ciddi anlamda işte file konuşan, file marketleri. Bu gerçekten çok reaksiyon verebilen bir şey. Hala şoku duymuyorum. Yani insanlar fileyi anlatıyor işte örnek vermek gerekirse BİM'in belirli kalemlerini anlatıyor ya da Migros, Makro Center bunları konuşuyoruz. Ama şokun buralarda biraz daha rüştünü ispat etmesi lazım.
1: Tabii tüketicinin indirim marketlerine olan o tırnak içinde ilgisinin de yöneliminin de devam etmesiyle alakalı değil mi? Bu üç marketin yönünü belirleyecek aslında.
0: Bir oyuncumuz daha geliyor buraya. Carrefour üzerinden işte A101 tarafını da göreceğiz. Evet çok daha kızışmanın büyük olduğu bir noktadayız ve iş modelleri çok fark edecek. Evet. Hala BİM Migros'un egemenliği ama şokun da artık buraya adapte olması gereken süreçteyiz bence.
1: Devam edelim mi o zaman 5 numaraya bakalım. 5 numarada hangi sektör ve hangi hisse var?
0: Biraz önce havacılığı sayarken kanadın diğer tarafına da yine o bindirmeyi beklediğimiz yani yukarı yönlü deparını beklediğimiz ama bir türlü alamadığımız sektörü yazayım dedim. Burada da Turkcell var. Telekom'da Turkcell'le beklentilerin çok altında fiyatlanıyor. Türkiye'ye baktığınız zaman iletişim kanalında çok da bir şey tercihiniz yok. Bu zaten sektörel olarak da dünyanın dört bir yanında böyle inanılmaz çeşitliliğin sunulduğu, yelpazenin çok geniş olduğu dünyada bir sektör değil. Hani her ülkenin belli başlı operatör sağlayıcıları var. Türkiye'nin de en büyüklerinden bir tanesi Turkcell, bir tanesi Türk Telekom. Evet, üzerlerinde bir karlılık baskısı vardı çünkü 5G yatırımları çok önemliydi. Fakat şunu unutmamak lazım. Bütün bu yapıya rağmen 5G'nin bütün bu hızla birlikte datayı daha hızlı çektiği, yani fiyat mekanizmasını karlılık anlamında daha pozitif etkileyebileceği, müşteri için negatif, şirketler için pozitif bir evreye doğru gidiyoruz. Şimdi çünkü talebinizin arttığı bir nokta, daha iyi hizmet alacaksınız ve buna göre de bir data sağlayıcı farkı olacak. O yüzden ben buraların artık taban seviyeler olduğunu, ilerleyen dönemde endeksin yeni seviyelerine, yeni zirvelerine giderken oyun içerisine Turkcell Telekom'un da gireceği kanaatindeyim. İkisinin çok benzer bir dinamiği var. Çok ayırt edemiyorum ama bilanço farkıyla Turkcell'i yazdım bugün buraya.
1: Peki o zaman 6 numaraya bakalım. 6 numaradaki sektörü merak ediyorum ben.
0: Enerjilerden çok vazgeçmiyorum. Enerji tarafında şöyle bir durum var çünkü. Türkiye çok önemli bir dönüşüme gitti. Yani daha henüz biz buralar dutlukken, bu savaşlar, bu ticaret savaşları yokken dönüştürülme işini başlattık enerji tarafında. Ne yaptık? İşte elimizde zaten enerji açığı vardı. Türkiye'nin büyük açıklarından biriydi. Fakat yenilenebilir enerji tarafına ciddi anlamda bir devlet destekli projeksiyon koyduk. Savunma sanayinde nasıl bir millileşme hareketi olduysa enerji tarafında da çok ciddi bir projeksiyon oturtturduk. Bununla karşılığını zaman zaman dönem dönem hisselerin üzerinde alıyoruz. Hatta 1-2 sene sonra Merkez Bankası sunumlarında da görülüyor. enerji tarafında gol yeme ihtimalimiz daha da azalacak diye. Çok kritik bir nokta, çok değerli bir nokta. O yüzden enerji bizim çok oyundan çıkartabildiğimiz bir konu değil. O iki tane enerji kağıdını 11'e gene ben koydum. Bunlardan bir tanesi iş modeli olarak farklı, bir tanesi farklı. Şimdi ne var burada? İyi gelen bilanço, düzeltme ve bundan sonraki konjonktür.

0: Konjonktürle enerji sayı buraya yazıyorum. Enerji sahanın bir de şu değeri var. Sabancı Holding önemli bir dönüşüm geçiriyor. İşte Carrefour hareketi, belki evet. Teknosa'nın bu satış hikayesinin içerisine yazılması, belki bankada böyle bir tasarruf. Nereye kırılıyor? Enerji, daha konvansiyonel sektörler ve çağa adapte olma. O yüzden Enerjisa bence bu bacaklardan bir tanesi. Hem holdingin bakış açısı hem iş modeli anlamında burada bir iskonto var. Bundan değerlendirmek lazım. Bir de temettü verimliliği açısından Enerjisa değerli şirketlerden biri.
1: Yani defansif yapısının da değil mi?
0: Elimde Enerjisa ile aşağı güçlü doğru bir hareket olsa endişelenmem mesela. Hani belli yerlerde korunmasını düşünürüm. Çünkü bizim en büyük gol yediğimiz konu şu: şirketin işleri ne kadar iyi olursa olsun bir borç mekanizması bozuk olması. İki, patronun bakış açısında sorun. Şimdi ben bir holdingin burada enerji sayı sabote edebilecek bir hareketini beklemedim için, çünkü Türkiye piyasasında bunu yaşıyoruz. Şirket çok iyi ama maalesef patronun yönetimsel zaaflarından kaynaklı şirketlerin ne hale geldiğini görüyoruz. Liderin önemi burada ön plana çıkıyor. Önemli de bir yapı. Bu holding bünyesinin en değerli iki şirketinden biri olduğu kanaatindeyim.
1: Devam edelim. 7 numaraya bakalım. Kadroda 7 numaralı formada hangi hisse var?
0: Müthiş bir yapılanma süreci geçiyor. 30 liradan 1000 liraya gittikten sonra çok uzun bir süre dinlenen bir hisseden bahsediyoruz ama bu sene ikinci kez zirvesini test edecek sene içerisinde. Müthiş bir bilanço geldi Borusan'dan. Hikayenin devamını bekliyorum. İyi bilanço, iyi siparişler. Daha yeni hafta içerisinde önemli bir adım daha geldi. Özellikle Amerika üzerinde yapılan yatırımlar. Yurt dışı bacağı güçlü olan şirketler bundan sonra daha değerli olacak ve stratejik anlamda önemli. Yani yurt dışı bacağınız şu an bizim stratejik olarak diğer tarafta kalan yerdeyse bunu da bir gözden geçirmek lazım. Çünkü artık duvarların örüldüğü bir dünyaya gidiyoruz. Müttefikler ön plana çıkacak. Böyle bir yapı oluşacak. O yüzden Amerika ile iş yapabilmek çok değerli. Bugün de zaten ziyadesiyle iyi geçiriyor. Evet. Borusan uzun zamandır benim listemde. 500 liradan beri bu hareket biraz daha yukarıya gitmesini bekliyorum. Belki haftaya bir oyuncu değişikliği burada da Tüpraş'ta yaptığımız gibi ya da şimdi söyleyeceğim kağıtta yaptığımız gibi ince yapabiliriz.
1: Peki Borusan özelinde bu yatırımcının odaklanması gereken ana konu sizin de dediğiniz gibi Amerika ile sipariş meselesi mi? Yani yatırımı mı, yoksa operasyonların marja katkısının ne kadar sürdürülebilir olduğu mu?
0: Değerli bir iş yapıyor. O yüzden de marş tarafındaki karlılığın sürdürülebilir olduğu kanaatindeyim. Buradaki önemli konu şu: 2025-2024 atmosferinde önce bir sağlam adım attı, sonra yapılandı. En kötüleri geride bırakıp o yapılanmanın karşılığını aldığı bir süreçteyiz. O yüzden bence buradaki hikaye satışların devamı. Yani bizim birkaç tane böyle şirketimiz var. Mesela Yunsa gibi çok önemli dönüşümler yaptı ama tekstil tarafında dayak yiyen şirketlerden biri. Satış iyi giderse muazzam bir yere gidecek. Ya da işte Astor gibi, hani backlog'u güçlü, Gülermak gibi, siparişleri güçlü, arkadaki işler güçlü, yapacağı işler, aldığı inşaat işleri güçlü olan şirketleri radara almak lazım. O radarlardan biri Borusan'da arkadaki sipariş yapısı, yapacağı işler ve bunların 2027'ye kadar dağılması Borusan'ı hala radarda tutan unsurlardan bir tanesi.
1: Peki devam edelim. 8 numaraya geldik. 8 numaralı formada kim var bugün? Hangi hisse?
0: Burada sağda. Geçen hafta Genilaç vardı. Daha önceki yayında. Genilaç hala bence potansiyel taşıyor.
1: Ama İlgelen aldınız
0: bilançosuyla.
1: Kadrodan.
0: Aldım. Neden? Bir tane gayrimenkul yatırım ortaklığı yazmak istediğim için. Gayrimenkul yatırım ortaklığı yazmak istemeyenler Genilaç'la devam edebilirler. Stoplu. Biraz böyle marjı geniş hareket ettiği için dikkat etmek lazım. Buraya Rönesans'ı yazdım. İyi bir yükseliş hareketi yaptı ama daha devam olduğu kanaatindeyim. 3 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketine bence radar almakta fayda var. Bunlardan biri Emlak Konut. Faizin aşağı geldiği yerde bankalarla birlikte ilk reaksiyonu emlak verir. Bugün daha diri bir görüntü vermesini beklerim. Ama kalıcı mı olacak? Bankalarla birlikte bunu göreceğiz. Fakat daha genele yayılan iş modeli, kira gelirlerinin yüksek diye, işte yapacağı işlerle birlikte
1: Rönesans merkezleri,
0: kesinlikle Torunların potansiyelini daha defansif olarak görüyorum. Bunu ön libero gibi, futboldan anlayanlar anlayacak ne demek istediğimi, ön libero gibi değerlendirebilirler. Yani defansa giden orta sahanın hattı olarak Rönesans ya da Torunlar burada takip edilebilir. İkisinin de ciddi bir potansiyel taşıdığı kanaatindeyim. Emlak daha agresif olur, defansif bir özellik taşımaz ama faiz indirim süreci devam ettiği sürece burada emlağı da çok göz ardı etmemek lazım.
1: Tabii bunun hikayeye yansıması için o faiz indirimi beklentisinin daha güçlü bir indirim patikası gerekiyor değil mi?
0: Burada emlakta özellikle o çok etkin olur. Fakat Rönesans'la torunlar tarafındaki faiz indirim ve para endekse para girişi burada daha dengeli bir yükseliş hareketi getirebilir. Olmasa bile burası potansiyel taşıyor.
1: Evet.
0: O yüzden daha defansif olma özellikleri var. Yani

0: Hangi bir soruna karşı daha sigorta niteliği taşıyabilecek iki şirket Torunlar ve Rönesans olarak ön plana çıkıyor.
1: Peki hadi devam edelim. 9 numaraya gelelim. Hangi sektör, hangi hisse
0: geçen hafta forvette oynatmıştım bunu. Bu hafta
1: geri mi çektiniz?
0: Sağ kanada aldım ve Salah yetkisi bekliyorum. İşte hafta sonu Trabzonspor'da yaptığı gibi Beşiktaş onu forvette oynatacak gibi bir denklem içerisindeydi ama Trabzon doğru yerinde oynatıyor şu an için. Astor yabancı alımları MSCI endeksine giriş. Bu hafta özellikle düzenlemelerle birlikte MSCI'de belki adım atılabilecek olması. Ben Astor tarafındaki pozisyonların ve biraz önce anlattığım o Borusan etkisinin yani 2027'ye varan siparişlerin devamının bu bilançoların hala güçlü gelecek olmasının Astor tarafındaki hareketi diri tuttuğu kanaatindeyim. O yüzden iki kanadı enerji kağıdı olarak değerlendiriyorum. Bir zirve denemesi daha gelebileceği kanaatindeyim. Yani 380'lere doğru bir hareket gelmişti. Oradan bir düzeltme hareketi görmüştük. Sanki oraları bir tur daha güncelleyeceğiz. O yüzden Astor tarafındaki pozisyonların devamını bekliyoruz.
1: Aracı kurumlar da hedef fiyatı Astor'da yükselttiler.
0: Bilanço tarafında çünkü şöyle bir şey geldi. Bilanço geldiği zaman iskontosunun kalmadığını gördük. Yani Astor iyi bilanço getirdi ama zaten bunu fiyatlamıştı. Bir miktarda bunun satışını gördük. Ama 315'ler önemli destekler. Onun bir alım fırsatına çevirdi piyasa. Bence de 400 üzerine doğru fiyat güncellemeleri gayet normal ama hala hani 600'ler 800'ler konuşabileceğimiz bir bilanço atmosferi yok. Biraz daha sakin gitmesi gereken bir dönemdeyiz.
1: Tabii bir de piyasanın görmek istediği konu meselesi var. O da belki siparişlerin ciro ve kâra dönüşme hızının beklentileri aşması.
0: Burada tabii bir de şu var. İkinci fabrika. Bu ikinci fabrikanın insan faktöründen ziyade daha robotik ağırlıklı devam etmesi, 90 ülkenin üzerindeki ihracat potansiyeli ve özellikle teknolojinin dönüştüğü yerde altyapı hizmetleri verebilecek en önemli şirketlerimizden biri olması. Ben Amerika ile olan ilişkileri burada da altını çizeyim. Ayrıca o 90 ülkenin altyapı faaliyetlerinde Astor'un aktifliğini göreceğiz. Ama dediğim gibi fiyatlara yansımış bir hareket var. Daha temkinli. Hani böyle 100 liralardaki Astor rallisini beklememekte fayda var.
1: Peki 10 numarayla devam edelim. Tabelayı değiştirebilecek güçte hisseniz hangisi?
0: Şimdi burada iki tane önemli vurucu güce ihtiyacımız vardı. Dünkü Merkez Bankası haberiyle birlikte banka ağırlığını arttırmak gerektiğini düşünüyorum.
1: İkisi o yüzden de banka oldu orası.
0: İkisini de bankaya çevirdim burayı. Astor'u o yüzden geriye aldım.
1: Bu sabah güncellediniz
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet, kesinlikle. Peki. Bu sabah. Akbank ve Yapı Kredi burada. İkisi yan yana çok değerli. Burada şöyle bir strateji güdülebilir. Akbank'ın da Yapı Kredi'nin de bu tarz dönemlerde daha iyi performa etmesini bekliyorum. Garanti ve işçiye nazaran. Evet. Fakat çok büyük ayrışmalar olmayabilir. Burada önden koşsa bile Akbank Yapı Kredi bu makas bir süre sonra daralabilir. Burada oyuna kamu bankası da sokulabilir. Yani Halkbank'ın en üst fiyatları ya da Vakıfbank'ın henüz o bilançoları fiyatladığını, halkın da hem bilançosunu hem iyi dönemini fiyatladığı, iyi haber akışını fiyatladığı kanaatinde değilim. O yüzden banka ağırlığını arttıralım. Endeks yukarıya gidecekse bankalarla gidecek. %15'ler diyordum. O banka ağırlığı %20'lere çıkartılabilir şu an. Ve burada bir de kamu bankası oyuna sokulabilir. Özel bankalarda ama tercihim Yapı Kredi ile Akbank olacak. Bilançosal bazlı farklılıklardan ziyade takasları bana daha trade edilebilir, taşınabilir geliyor. Daha derli toplu gözüküyor. Hem garanti hem işçiye tarafında özellikle işçinin bilançosunu kötü fiyatladığım için bir miktar onları göz ardı ettim. Ama çok büyük ayrışma bekliyorum. Bankaların genelde kümülatif bir hareketini bekliyorum. O hareketin en önünde de bayraktarlık yapabilecek ikili Yapı Kredi ile Akbank olur diye düşünüyorum.
1: Akbank tarafında özellikle piyasaların tam olarak fiyatlamadığını düşündüğünüz bir katalizör var mı?
0: Şöyle Akbank tarafındaki aslında ana hikaye daha önce yabancı satışları geldiği zaman en çok satış yiyen unsurlardan bir tanesi olduğu bir. İki, yabancının da alım yaparken en çok cezbolduğu bankalardan biri. Neden? Hem Yapı Kredi hem Akbank aslında kendi içerisinde dönem dönem satış hikayesi de taşıyan, dönem dönem kendini güncelleyen, dönem dönem işte Sabancı Holding'in dönüşümünün Akbank'a yansıdığı ya da işte Yapı Kredi'nin satış haberleriyle domine olduğu bir süreç geçiriyor. O yüzden buranın hikayesi biraz daha var. Garantinin mesela bundan önce bir sermaye yapısının değiştirdiği bir hareketi vardı. İşte 15 liralardan büyük rallisine başlayan. Onun kadar güçlü olmasa da buradaki dinamikler de bir hikaye yaratıyor. Garantinin şu an hikayesi bir miktar daha geri planda. Bilançonun iyi olması işçiye zaten bilançonun bilançoyu da toparlayamadı. Biraz o tarafı bekliyor olacağız. O yüzden Akbank Yapı Kredi hikayesi biraz daha güçlü. Yani
1: yan yana geldiğinde de
0: gelişildi. Bankaları arttırmak lazım şu an. Neden? İşte yorgunluk göreceğiz bir yerden sonra. İşte Aselsan 400 üzerinde tutunacak ama hani buradan 800'e gider mi? İşte onun için birkaç belki dönem daha görmemiz gerekecek. Ama bankalar yeteri kadar zaten o darbeleri gördüler. Finansal anlamda da baktığımız zaman Türkiye'nin

0: bölgesel olarak biz özellikle Dubai'nin işine düştüğü durumdan sonra hemen finans merkezi kartını çekmemizden de gözüktüğü gibi bankacılık bizim 2000'li yılların başından itibaren yapılan kanunlarla çok güçlü bir pozisyon aldı. Bir de şunu unutmamak lazım. Bassett'ın daha önce bir konuşmasında bu Basel kriterleri de çok sıkıyor bankaları minvalinde konuşmaları gelmeye başladı. Yani bankacılık tarafındaki o ablukanın nispeten biraz ferahlatıldığı dönemler görebiliriz. Böylelikle sendikasyon, yurt dışı ilişkiler, daha disiplinli yönetilen Türkiye gibi bankacılık sistemleri bence ön plana çıkacak. Çünkü o Basel kriterleri ne olursa olsun çok önemli bir Demokles'in kılıcı gibi herkesin tepesinde olan ve her bankanın kendini ayarladığı bir nokta. Bunun içerisinde Türkiye'nin payı çok büyük. O 2000'li yılların başından itibaren finansal bir merkez haline dönmesi o kriterleri de rol modeli olmuştu. O yüzden çok değerli olduğu kanaatindeyim.
1: Peki yönetmenim ekrana verirse şimdi tam kadroya bir bakalım. Portföyde sektörel açıdan ağırlığa da bunun nasıl bir takım olduğunu sormak istiyorum. Defans ağırlıklı mı bu takım? Aslında hücuma yönelik mi?
0: Bu bence daha dengeli bir portföy oluştu bu hafta. Nedeni şu, hem geri çekilmelerde kendimizi savunabileceğimiz kadar güçlü şirketler bunlar. Hani burada sadece belirli fiyatlarda dikkat etmemiz gereken iki şirket hani gözüme çarpıyor. Biri Borusan'daki hareket, biri Şok Market. Hani bunlar biraz daha primlerine dikkat ederek iş süren stop ama diğerlerindeki hareketler nispeten geri çekilse bile alım fırsatı diyebileceğiniz kağıtlardan oluşuyor. O yüzden genel anlamda fiyatlamaların daha biriktirmeye yönelik de bir portföyde. Neden defansif ağırlıklı ama agresif olabilecek bir yere doğru kaydığımızı konuşmak lazım. Çünkü büyük bir dönüşüm içerisinde. Şimdi bu büyük dönüşüm içerisinde özellikle kredi kullanan yatırımcıların belirli yerlerde birikmelerini görüyoruz ve dönem dönem sert harekete. Fon pozisyonları ağırlığını özellikle dağıtmasını konuşuyoruz. Gene bu sektörlere alım gelecek. Yabancı girecek. Gene bu sektörlere alım gelecek. Yani ben eğer oyun biraz daha genele yayılır ve borsaya likit sorunu çözülür, para akışı sağlanırsa girebilecek sektörleri yazdığımda kendimi de garanti altına alıyorum biraz. Hikaye şu, çünkü dönüşen dünyanın içerisinde mutlaka bir yerde yapay zeka çöküşü olacak. Yani bir fiyat mekanizması bir 3-4 ay borsalar tarafında kendini zorlayacak. Bu çok taze bir şey değil. Yani belki 1,5-2 senelik bir konjonktürü konuşuyoruz. Ama o zamana kadar ben mümkün olduğu kadar güvenli limanlardan para kazanarak bu işin içerisinde kalmalıyım. Bunun yanına tabii ki BIST 100 dışı kağıtlarla da çarpan yaratmaya çalışacağız. Ama amiral gemilerin bunlarda bu sektörlerde olmasında fayda var.
1: Şimdi altın ons açısından öngörüler de 5000 dolara giden bir yolu gösterdiği için sizin kadronuzda ne madencilik ne altın tarafı yok.
0: Evet, şöyle. Aslında TR alttaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirmiştim. Ben bilançodan sonra da böyle bir sosyal medyada ya da yayınlarda söylemiştim. Fakat o bir miktar alım fırsatını değerlendirdi. 60 liraya dayandığı için iskontosu azaldı. Yoksa özellikle Türkiye altınları hala takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yedek kulübenizde mi?
0: Yedek kulübesinden oyuna gelebilir. Daha teknik hareket yapılabilir. Ya da orada bir üçlü kardeşten bahsedebiliriz. O kardeşlerin geride kalanlarına girilebilir. Ama altın tarafındaki ana pozisyonu şirketlerdeki dinamiklerden ziyade ben gerçekten altının gram tarafını biriktirmekten geçtiğini düşünüyorum. Emtia hikayesi bitmedi. Biz daha çok emtianın zirvesini konuşuruz.
1: Peki. Çok keyifli de bir sohbet oldu. Benim çok da öyle. Güzel kadroyu da bugün günün kadrosuna sahaya sürdünüz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler.
0: Benim için de keyifli. Çok sağ olun.
1: Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Piyasa saatiyle devam edecek Ahpara yayını. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Hayrola çocuklar?
6: Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
6: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
3: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
13: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
14: Günaydın.
15: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
14: Ne?
15: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde. Sonra sana özel ödevler üretiyor.
14: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
15: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
16: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
14: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
15: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
14: Ayol bu itilaf de-

0: Devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen kimsin? Bu kenarların iki katını Kosinüs C ile bir çarparım. A kare artı B kareden çıkarırım. Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
1: Ah heceler, yedili heceler.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
3: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
0: Önce onu halletmek lazım.
2: LGS'de de yanında.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Dizi Kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel tarafta hem de içeriye ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Rakamları, gelen rakamlar ne anlatıyor?

0: gerekiyor. Detaylarını canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım haftanın ilk işlem gününde küresel tarafta nasıl bir tabloyla güne başladık diyelim. İstesenin endekslerine baktığımızda Wall Street tarafının endeks kontratlarında eksi açılışlar işaretler görüyoruz. Küresel tarafta zaten hisse senetlerinde özellikle teknoloji sektörüne bir baskıyı geçtiğimiz hafta takip etmiştik. Bu hafta zaten Nvidia'nın bilançosuna çevrildi endeksler için diyelim. Hemen bakıyoruz Avrupa tarafına karışık bir tablo var orada da. Aslında yine genel hatlarla baktığımızda eksi açılışlar burada da yani kırmızı renklerde hakim diyebiliriz. Bir de bakalım Asya Pasifik'e yine benzer bir tablo var. Aslında küresel risk iştahının düşük olduğu bir haftaya başladık diyebiliriz. Bu endekslerin genel hatlarıyla baktığımızda yine bir rakamsal olarak da bakalım. Güney Kore Kospi Endeksi %3'lük düşüşle gecelik seansı da bugün içerisinde tamamlamış diyelim. Bir de buradan bakalım enerji emtiaya. Küresel tarafta en önemli başlıklardan bir tanesi petrol fiyatları. ABD-İran gerilimle başlayan petrol fiyatlarının yükselmesiyle zaten yine piyasalara yansımalarını 28 Şubat'tan itibaren takip ediyoruz. Son tablo itibariyle baktığımızda ham petrolde 85 doları görüyoruz. Brent petrolleri 91 dolarlar ki burada 90 üzeri kalıcılık da zaten hala risk iştahını törpüleyen bir diğer başlık olarak da değerlendiriliyor demiş olalım. Bir de bakalım kıymetli madenlere jeopolitik riskin hala yüksek olduğu belirsizliklerin bu kadar yine belirgin olduğu bu dönemde altın fiyatları da 4640 dolarları takip ediyoruz. %1'lik de bir yükseliş var. Haftaya aslında artı tarafta bir başlangıç da yaptı. Gümüşe baktığımızda da 68 doları görüyoruz. Yine burada 60 dolar kritik seviyelerdi. Aynı şekilde platin ve paladyumda da aslında bir ayrışma da söz konusu diyelim kıymetli maden metaller cephesinde. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a güne %1'e yakın bir artışa başladı ki bankacılık endeksinde neredeyse %4'lük artışlarda gün içerisinde takip ettik. Daha sonra zaten primlerini yükseltmeye devam etti. Son tabloya bakıyoruz. BIST 100 endeksinde 14.538 puanı görüyoruz. 0,16'lık bir yükseliş var. Açılışa göre bir miktar aslında yükselişlerini kayıplarını verse de yine de hala art tarafta sürdürmeye de devam ediyor. Gün içinde zaten 14.600 puanları da görmüştü diyelim. Bir de bakalım sektör endeksine bilanço sezonu takip ettik. İkinci çeyrek bilançolarını. Son tabloda bankacılıkta %3,5'luk bir artış var. Sanayi endeksine yarım puanlık artış. Sporda yine 3,5'luk artış olurken de bu tablo itibariyle teknoloji endeksi de burada %1,5'luk eksi tarafta negatifte bir ayrışması söz konusu olduğunu söyleyelim. Buradan gidelim. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Yorumları alalım. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikte olacak. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta birçok aslında başlık var. Geçtiğimiz hafta zaten yoğun bir gündem vardı. Yine yeni haftada Nvidia bilançosunu bekliyoruz. Jackson Hole toplantısı oldukça önemli ki yine buradan Fed Başkanı'nın özellikle söylemleri soru cevap kısmı önemli olacak. Diğer taraftan yine jeopolitik tarafta İran yaptırımları derken petrol fiyatlarında yeniden bir yükseliş eğilimde gördük. Dolayısıyla küresel tarafı şöyle bir yorumlayalım isterseniz daha sonra detaylarına bakalım. Nasıl bir haftaya başlangıç yaptık?
1: Aslında küresel taraftaki fiyatlamaları belirleyen şu anki majör parametre tahvil getirileri. Çünkü gerek Avrupa Birliği yani Eurozone olsun gerek Asya Pasifik gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rekor getiriler aslında piyasanın olaylara ve bu jeopolitik risklere nasıl baktığının ve bunun da tahvil piyasaları üzerinden diğer varlık fiyatlamalarının olan etkisinin çok net bir göstergesi haline geldi. Özellikle son bir aydır. Hatırlanacak olursa zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de tahvil geri alım programı gözlemledik. Bunun neticesinde de bir miktar orada getiriler normalleşse de bunun kalıcı olmayabileceği yönünde endişeler ortaya çıkmıştı ki bugünkü fiyatlamalara baktığımızda da aslında bu endişelerin de yersiz olmadığını gözlemliyoruz. Burada aslında önemli nokta bu ABD-İran arasındaki çatışmanın devam edecek olması. Çünkü iki taraftan da baktığımızda henüz bir anlaşma zemini gözlemleyemiyoruz ve yine Amerika'dan yapılan açıklamalarda da İşte ekonomik değil de İran'a tarihte görülmemiş ekonomik yaptırımların uygulanması aslında bu riskleri de her zaman masanın üstüne tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda da biz piyasa katılımcıların özellikle yüksek volatiliteden korkan yatırımcıların tahvil piyasalarında daha fazla ilgi gösterdiklerini ancak mevcuttaki riskler ve ülkelerin borçluluk durumlarından dolayı da daha fazla getiri talep ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda da tarihi olarak baktığımızda özellikle default yani temerrüt riski düşük ülkelerin tahvil getirilerinin tarihi rekorlar seviyesine çıktığını gözlemledik. Özellikle ABD 30 yıllıklar ve 10 yıllıklar.

0: 30 yıllıklarda 5,5'lara yaklaşan getiriler gözlemledik ki reytingi A olan bir hazine tahvili için, Amerika hazine kıymetleri için bu getiriler oldukça yüksek. Bir de tabii bu işin içine Amerika'nın kamu borcu eklendiğinde bu faizlerin ödemesi ne kadar sürdürülebilir olup olmayacağı da bu piyasalarda fiyatlanıyor. Bu da aslında getirilerin dramatik şekilde hazine müdahalesine rağmen düşmemesinin majör parametrelerinden bir tanesi haline geliyor. Bunun tabii hisse senedi, global hisse senedi piyasalarına etkilerini de biz sektörel rotasyon üzerinden izliyoruz. Çünkü hisse senedi piyasalarında daha çok büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka trendi varken diğer tarafa baktığımızda aslında bu tahvil piyasasının getiriler bağlamında daha konvansiyonel sektörlere, işte Dow Jones'a para girişlerinin bir miktar daha arttığını gözlemliyoruz. Özellikle teknoloji ve yapay zeka tarafında da yine çok fazla seviyede devam eden sermaye yatırımları ve bunların ne zaman serbest nakit akımına, ne zaman şirketlerin net karına dönüşeceğini de aslında piyasa artık fiyatlamaya başladı. Çünkü özellikle bu şirketlerin tahvillerine baktığımızda da hem şirketlerin spesifik bazı şirket CDS'lerinin yükseldiğini ve bir yandan da oradaki getirilerin daha fazla aslında yükselmek zorunda kaldığını, çünkü piyasa katılımcılarının bu şirketlerin ihraç ettikleri tahvillerini riskli gördükleri için daha fazla prim talep ettikleri bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda da buradaki sektörel rotasyonun tamamen Dow Jones'a kayıp kaymayacağını da aslında bu büyük şirketlerin yapmış oldukları sermaye harcamalarının ne zaman net kâra dönüşüp dönüşmediği sorusu cevabını verecek. Dolayısıyla bu kapsamda da 2026'da özellikle bu tarafa odaklanacağız. Burada tabii Nvidia ve Apple'ı ayrı tutmak lazım. Çünkü bizim yapmış olduğumuz bir çalışmada şunu gözlemledik. Özellikle bu büyük teknoloji şirketleri arasında devasa nakit havuzlarından dolayı Apple ve Nvidia'nın FOMC'nin ya Fed'in faizlerine olan duyarlılığının diğer şirketlere göre çok daha az olduğunu gözlemliyoruz. Bu kapsamda bu iki şirket haricindeki diğer bütün şirketlerin hem tahvil piyasasındaki faizleri hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika faizinin duyarlılığı oldukça yüksek. Dolayısıyla stratejileri kurarken bu ilişkiyi göz önünde bulundurmak çok rasyonel bir hamle olacaktır.
1: Evet Yusuf Bey, aslında tahvil faizlerinden bahsettiğiniz küresel tarafta yine önemli başlıklardan bir tanesi. Hatta ABD 10 yıllıklarda geçen hafta bir aslında %4,7'leri kadar görmüş. Yine burada uzun vadeli tahvillerde satışlar vardı ama aslında piyasada çok fazla kalıcı bir rahatlama da görmedik bu hamleyle birlikte. Dolayısıyla şimdi önümüzde bir dahaki ay Fed'in toplantısı var ama öncesi Jackson Hole toplantısı dedik bu ay sonu. Dolayısıyla tabii burada verecek mesajlar oldukça önemli. Warsh'un yine yönlendirmeli, sözlü yönlendirme konusu zaten çok da dikkatli bir isim. Dolayısıyla bu toplantıdan mesajlar olarak ne beklersin sizce? Yani önünde çünkü zor bir denge var Warsh'un. Hem enflasyon riski, bir diğer taraftan tabii ki işte petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalması, nasıl bir ton görür sizce? Bir yönlendirmeye girer mi?
0: Şunu net bir şekilde söyleyelim. Aslında Kevin Warsh çok kritik bir dönemde Fed'in başına geçti. Çünkü öncelikle Powell'dan sonra bu koltuğu devralmak zor. Çünkü Powell ve Trump'ın ilişkisi oldukça malum. Trump hiçbir zaman aslında Powell'ı özellikle ikinci başkanlık döneminde sevmiyordu, faizlerin yüksek tutulmasından dolayı. Sonrasında Powell bir gitmeden 25 bas puanlık faiz indirimi yaptı aslında istihdam piyasasını referans vererek, ancak bu Trump'ı çok memnun etmedi. Sonrasında ise biz Powell'ın görev sürecinin bitmesi de Warsh'u Fed başkanı olarak izledik. Burada tabii Warsh'un görevinin zor olması nedenlerinden bir tanesi de Senato'da seçilirken hemen hemen yarıya yarı bir oyla seçilmiş olması ve aslında Trump'ın adamı etiketiyle gelmiş olmasından dolayı daha şahin bir Fed başkanı profili çizmek zorunda hissetmesi. Bu kapsamda da düşündüğümüzde Warsh'un işi gerçekten zor. Bu bağlamda da bu dengeleri çok iyi gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da yakın zamanda gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında özellikle bu taraflara referansları çok önemli olacaktır. Özellikle istihdam piyasasına ve bu enerji maliyetleri bağlamındaki enflasyon datalarına. Çünkü Bizim yine yapmış

0: da hangi konulara referans vereceği önemli. Burada enflasyonda bir kalıcılık bekleyip beklemedikleri mesajını takip edeceğiz. Yine istihdam piyasasındaki göreli iyileşmenin devam edip etmeyeceği yönündeki datalara bakacağız. Çünkü istihdam piyasasında aslında baktığımızda aylık datalar bir miktar pozitife dönse de ağırlıklı ortalama datalara baktığınızda önceki dönemlere göre bir miktar yavaşlama gözlemliyoruz. Yine enflasyon tarafında da özellikle gelen son 3 aylık TÜFE'de manşet enflasyonu yukarı yönde en fazla baskılayan kalem enerji maliyetleri olmuştu. Dolayısıyla bir yandan ABD-İran arasındaki savaşın devam etmesi ve özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi neticesinde burada bir TÜFE'ye yukarı yönlü baskı olacak mı? Yine Wall Street'ten bunun mesajlarını takip edeceğiz. Ancak şunu söyleyelim, hemen hemen dünyadaki bütün global merkez bankası başkanlarının işlerini çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz diyebilirim.
1: Evet, bu ortamda tabii küresel piyasalardaki Nvidia bilanço beklentilerine de değindik. Tabii bir yandan işte Jackson Hole öncesi yatırımcılar aslında çok fazla pozisyon almak da istemiyor. Biraz daha temkinli bir duruşta var diyebilir miyiz bu tarafa? Çünkü şimdi Nvidia'nın bilançosu aslında tek başına bir şirket bilançosu olarak bakmayacağız. Tabii yapay zekanın da bir yolunu da gösterecek. İşte yine Nasdaq'tan baktık, bahsettik. Küresel risk iştahının önemli belirleyicilerinden bir tanesi haline geldi Nasdaq endeksi. Dolayısıyla şimdi çarşamba gelecek bu bilançoda tabii beklenti üzeri bir rakam görsek daha iyi. Sizce yeniden bir rally katalizör görür müyüz endekslerde?
0: Aslında şunu söyleyelim, Nvidia bir önceki analiz toplantısında zaten bu çeyreklik bilançodaki guidance'ını oldukça pozitif açıklamıştı. Dolayısıyla yine Nvidia'nın önceki dönem yaptığı çeyreklik guidance'lar ve açıklanan rakamlar arasındaki farkın çok fazla olmadığını düşünürsek aslında piyasa Nvidia'nın ne tarz bir bilanço açıklayacağını aslında az çok fiyatladı. Ama tabii şunu söyleyelim, önceki dönemlerde Nvidia'nın bilançosunun pozitif gelmesi yine endeksi ve diğer Nvidia'nın iş yaptığı bağlantılı şirketlerde pozitif fiyatlamalara yol açmıştı. Ama o dönemki konjonktürle şu dönemki konjonktür çok farklı. Çünkü Nvidia öncesinde yine bilançosunu açıklayan bazı büyük teknoloji şirketlerinde de dönemsel bir iyileşme neticesinde Nasdaq'ta bir fiyat tutundurma çabası gözlemlemiştik ki o dönem özellikle Dow Jones'a muazzam bir para akışı vardı. Hem bireysel hem fonlar tarafında. Ancak şimdi baktığımızda o dönem ABD-İran arasında bir barış haberi rüzgarı da esiyordu. Dolayısıyla şu anki görünüme baktığımızda bu barış haberlerinin çok fazla artık çıkmadığı, hatta o kalıcı bir barışın olmayabileceği yönündeki piyasa beklentisiyle birleştirdiğimizde belki sadece Nvidia'da bir idiosinkratik hareket görebiliriz. Dolayısıyla bu da yine Nvidia'nın Nasdaq'taki ağırlığından dolayı endekste kısa vadede bir pozitif hareket yapabilir. Ancak bunun özellikle Nvidia'nın bilançosunun iyi gelmesi ve neticesinde Nasdaq tarafında orta uzun vadeye dayalı bir rally'ye yol açar mı? Bunun için tek katalizör demek doğru mu? Bence çok doğru olmayabilir. Çünkü baktığımızda şu anki durum ve para akışları özellikle kurumsal taraftan önceki dönemler kadar güçlü değil. Daha çok momentum trading yapıldığı, bilanço sonrasındaki haber akışlarına momentum trading yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla Nvidia'nın bilançosu tek başına piyasaları değiştirebilecek bir katalizör etkisi, şu an majör bir katalizör olarak bunu okumak çok doğru olmaz. Çünkü önceki dönemlere göre konjonktür oldukça değişti. Bunun için öncelikle biz enerji maliyetleri ve ABD-İran arasındaki savaş sonrasında kalıcı bir barış, sonrasında tahvil getirilerinin özellikle getirilerinin kısa ucunun bir miktar kısa ve uzun içerisindeki spread'in bir miktar dengelenmesi ve bunun neticesinde yapay zeka ve teknoloji şirketlerindeki durum aslında son olarak gelecek. Orada da söylediğimiz gibi özellikle sermaye harcamaları artarak devam ettiği durumda burada birkaç tane şirketin alfa yaratacağını ki zaten konuşmanın başına söylemiştim. Nvidia bunlardan birisi. Ancak diğer şirketlerin bu alfaya, bu rally'ye katılamayabileceği, hatta negatif fiyatlanabileceği ihtimalleri de var. Burada sadece söylediğim gibi devasa nakit yığınlarından dolayı Apple ve Nvidia'yı hariç tutuyorum. Ancak

0: Mesela bu analiz bile bize sadece Nvidia bilançosunun tek başına majör bir katalizör etki yapma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
1: Evet, bu ortamda bakalım bir de petrol piyasalarına. Tabii ABD'nin İran'a yeniden bir aslında beklenen bir yaptırım paketi açıklaması var. Burada tabii beklentileri bakıyoruz. Petrol piyasaları hala fiyatlamaya devam ediyor. Dolayısıyla şimdi piyasaya baktığımız aslında arz endişesi var Hürmüz kaynaklı. Diğer yandan aslında jeopolitikle beraber talep görünümde birbirinin ters yönünde de bir çalışmada söz konusu. Dolayısıyla şimdi Hürmüz Boğazı'na tansiyon düşerse bir biraz iyi senaryodan gidelim. Yeniden petrol fiyatlarında hangi seviyeleri görüyoruz? Yani ne kadarlık bir risk primini geri verir?
0: Şunu net bir şekilde söyleyelim. Petrol fiyatları 2026 yılı için konuşuyorum. Savaş öncesi döneme dönme ihtimali çok fiyatlanmıyor. Çünkü savaş öncesine atılacak olursa biz 70, 60, 70 dolarlar hatta bazı dönemde 56 dolara kadar düşmüştü varil fiyatı. Ancak şu anda kontrol ettiğimizde Brent'te 93,34 dolar ve işin ilginci Brent'in 60, 30 günlük volatilitesi 68-69 iken 90 günlük volatilitesi 61-13. Yani bu şu demek, Brent petrolün jeopolitik gelişmeleri olan duyarlılığı aşırı yüksek seviyede. Çünkü son 90 günlük volatilitesine göre 30 günlük volatilitesi çok daha yüksek. Bu da şu anlama geliyor. ABD İran arasında Hürmüz kaynaklı en ufak bir gelişmede Brent petrol fiyatlarında yine muazzam bir volatilite gözlemleyebiliriz. Tabii ki bir barış haberi çıkması durumunda bu fiyatlama hızlı bir şekilde aşağı olacakken diğer türlü yukarı hızlı yönde bir yukarı yönde fiyatlamak gözlemleyeceğiz. Ancak piyasa konsensusuna bakacak olduğumuzda hem piyasanın beklentisi hem opsiyon kontratları 2026 sonu için hem de vadeli piyasa kontratlarına baktığımızda konsolidasyonu şu anda 80-85 dolar civarında olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu da bize şu yönde bir sinyal ve metrik sağlıyor. ABD İran arasındaki bir kalıcı barış haberi gelse bile bu Brent petrolde 30 günlük volatilitenin yüksek olmasından dolayı anlık bir aşağı yönlü fiyatlama yapsa bile bunun savaş öncesi dönemlere gelme ihtimali ve orada durma ihtimali düşük. Bu kapsamda biz 2026'nın kalan zaman dilimini 80-85 dolar civarındaki medyanla bitireceğiz gibi duruyor. Zaten hatırlanacak olursa pazar günde Merkez Bankası tekrardan repo ihalelerine başlayacağı yönünde açıklama yaptı. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında Merkez Bankası'nın bakış açısında bu yönde olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bir artık 100 dolar üstüne bir kalıcılık beklenmiyor. Yılın geri kalanının daha rasyonel bir fiyatlamada geçeceği düşünülüyor. Baktığımızda 80-85 dolar bir konsolidasyon gelişmekte olan ülke merkez bankalarının önündeki marjı da güvenli marjı da bir miktar daha öngörülebilir hali getiriyor diyebiliriz.
1: Şimdi bu ortamda bakalım biraz da içeriye. Şimdi Borsa İstanbul güne %1'lik bir yükselişe başladı. Bankacılık tarafında %4'lük bir primlenme görüyoruz. Dolayısıyla içeride sizce ne fiyatlanıyor? Çünkü küresel taraftan biraz ayrışma var pozitif tarafta.
0: Şu anda içeride aslında fiyatlanan şey az önce konuşmada da söylediğim gibi pazar günü Merkez Bankası'ndan gelen gelişme. Çünkü hatırlanacak olursa savaş sonrasında repo ihalelerine ara verilmişti. Bu bağlamda da biz fonlamanın 39,99'dan gerçekleştiğini gözlemlemiştik. Tabii 6 Ağustos'tan beri aslında orada bir gevşeme var. Merkez Bankası'nın bu açıklamaları öncesinde hatta şunu da söylemek lazım. Mart'ın başından bu yana yani bu repo ihalelerin sonlandırılmasından geçtiğimiz haftaya kadar süreçte en düşük seviyelerini gözlemlemiştik. Dolayısıyla burada da 39,85-39,72'lik bir seviyeye gerilemişti. Bunun öncesinde biz zaten yapmış olduğumuz bir regresyon analizinde özellikle TLRF'in yüksek seyretmesinden dolayı biz bankacılık endeksinin %7,5 iskontolu fiyatlandığını, dolayısıyla burada repo ihalenin tekrar başlanması ve fonlamanın politika faizine yakınsanması durumunda öncelikle BİSKBANKA'daki bu %7,5'luk iskontonun kapanacağı yönünde bir regresyon analizi yapmıştık. Şu anda baktığımızda BİSKBANKA zaten %4'e yakın bir prim yaptı. Dolayısıyla bu da bizim regresyonla yaptığımız analizin çıktılarından bir tanesi.

0: nasıl olsa bu haftayı özellikle biz bankacılık tarafında pozitif geçirme ihtimalinizin arttığını söylemek mümkün. Bir de tabii şunu da ekleyelim. BIST bankacılık üstünden BIST 100 endeksine olan bir pozitif etki var. Ancak asıl etkinin bankacılık tarafında olacağını söylemek mümkün. Bir de tabii bunun etkilerini şöyle okumak da lazım. Birincisi bu gelişmeyle birlikte yine operasyonel çerçevede bir sadeleşme adımı olarak okumak gerekiyor. Bir de tabii işin diğer tarafı bankaların fonlama maliyetlerindeki netleşme. Aslında bankacılık tarafında fiyatlanan ana nedenlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla mevduat ve ticari kredi faizlerindeki belirsizlik kriminin daralmasına yol açacak. Bu da yine bankacılık tarafında özellikle savaş sonrası dönemde yükseltilen bu repo ihaleleri sonrası yükselen piyasa faizleri neticesinde daralan bankacılık net faiz marjlarını aslında düzeltmek için en önemli noktalardan bir tanesi çözülmüş oldu. Bu bağlamda da özellikle fonlamanın politika faizine yakın sıcak olması yine reel sektöre, piyasaya, iletim kanalına, para politikasının daha şeffaf ve daha doğrudan çalışacağı beklentisiyle biz bankacılık üzerinden pozitif bir primlenme gözlemliyoruz. Ancak da bunu şunu da ekleyelim, bu sadece endeksin tamamına pozisyon almaktan ziyade yine endeks içindeki bankalar kanalında selektif hisse stratejileriyle gidilmesi gereken bir dönem. Çünkü bankaların hemen hemen hepsinin TLRF'e olan duyarlılıkları farklı, betaları ve korelasyonları farklı. Bu bağlamda da biz zaten sabah önceliğin Akbank ve Yapı Kredi'de olacağını, duyarlılığın bu iki bankada yüksek olacağını söylemiştik. Şu anda baktığımızda hem BIST Bank hem de BIST 100'e en fazla puan katkısı veren iki banka Akbank ve Yapı Kredi. Çünkü tamamen aslında faiz sektörden ziyade faiz gelişmeleri ve bankaların bilançolarındaki idiosinkratik etkiler neticesinde bir fiyatlama gözlemliyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde yılın geri kalanına kadar hala seçici hisse senedi stratejileriyle devam etmek oldukça rasyonel olacaktır. Çok net bir şekilde şu anda fiyatlanan bu. Bir de tabii Merkez Bankası repo ihalelerine tekrardan başlıyor olması piyasada şöyle bir tabii algı da oluşturdu, pozitif algı. Demek ki Merkez Bankası Brent petrol kaynaklı enflasyonist baskıların çok daha fazla olmayacağını, en kötünün geride kaldığı düşüncesiyle bu hamleyi yaptı. Bu kapsamda yine piyasada da bir pozitif algı gözlemliyoruz. Bunun neticesinde de hem öncelikle BIST Bank olmak üzere BIST 100'e bir pozitif seyir şu anda izlemekteyiz.
1: Evet Yusuf Bey, bir de bugün gelen son rakamları soracağım size. Sektörel enflasyon beklentilerini aldık. Şimdi enflasyon rapor sunumunda yıl sonu beklentisi %28'e çekilmişti. 2 puanlık bir artış vardı o noktada. Şimdi bugünkü gelen rakamlara bakıyoruz. Piyasa katılımcıları %23,5 demiş. Hane halkı, reel sektörde de bir yükseliş var bu noktada beklentiler kısmında. Şimdi ne dersiniz enflasyon beklentileri için? Nasıl bir seyir var o tarafta ve gelen rakamları nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, söylediğiniz gibi Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri yayınlandı. Buna göre de 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasa katılımcılarında ve bir önceki aya göre %0,26 puan bir azalış gözlemliyoruz. Reel sektör ve hane halkı tarafında ise artış var. Tabii reel sektör ve hane halkının beklentileri arasındaki spread de aslında burada en önemli sorgulanması gereken nokta o. Çünkü reel sektöre baktığımızda %32,80 beklenirken hane halkına baktığımızda %45,58'lik bir beklenti var. Yani baktığımızda %13'lik bir fark gözlemliyoruz. Aslında bu para politikasının reel sektör ve hane halkı tarafından çok farklı algılandığının çok net bir göstergesi. Şimdi reel sektör ve hane halkı arasındaki bu farkın açılmış olması para politikasının etkinliğini de azaltan bir etmen. Bu kapsamda aslında bugünkü Merkez Bankası'nın pazar günkü aksiyonu da yine rasyonel temellerden bir tanesi de bu hale geldi. Çünkü buradaki sadeleşme para politikasının aktarım mekanizmasını ve etkinliğini de güçlendireceği için özellikle sonraki aylarda reel sektör ve hane halkı arasındaki enflasyon beklenti spreadinin biz düşeceğini bekliyoruz. Çünkü bu taraftaki spreadin düşmesi para politikasının etkinliğini artıracaktır. Bu kapsamda da piyasadaki faiz

0: faizin etkinliğini artıracağı için aslında para politikasının gerçek amacına ulaşmasında önemli bir parametre olarak değerlendirilebilir. Baktığımızda değişimler oldukça minör. Burada tabii en önemli yine hane halkının %0.64'lük bir artışla 45.58 işaret ediyor oluşu. Bu kapsamda da Merkez Bankası Başkanı görevi ilk geldiğinde zaten özellikle hane halkı tarafına dikkat çekmişti. Şu ana kadar da baktığımızda aslında hane halkı tarafının para politikasına olan inancı ve etkinliği konusunda bir miktar sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü reel sektör ve piyasa katılımcılarına göre bir miktar daha farklı bir algı var. Çünkü özellikle TL getiri eğrisindeki şu an tersine dönmüş, yani inverted getiri eğrisi zaten piyasanın orta uzun vadede dezenflasyonist patikanın başarılı olacağı ve faizlerin düşeceğini fiyatlanıyor. Uzun bir süredir ters getiri eğrisindeyiz, ancak hane halkı tarafında bunun etkilerini bir miktar daha gecikmeli olduğunu gözlemliyoruz. Yine bizim yapmış olduğumuz ekonometrik modele göre de bu tür makro değişkenlerin 2 ila 4 aylık bir gecikmeli etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda özellikle yılın geri kalanında reel sektör ve hane halkı arasındaki beklenti makasının azalıp azalmayacağı yine bizim için çok önemli bir kerteriz noktası haline gelecektir diyebiliriz.
1: Evet Yusuf Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar. Teleportföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikteydi. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Teknik açıdan bu rakamlar bize ne anlatıyor? Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Ecer bizlerle birlikte olacak. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Fatma Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Şimdi direkt isterseniz altından başlayalım. Jeopardistlerin yeniden arttığı bir ortamda, petrol fiyatlarının yine 90 doların Brent'in olduğu bir ortamda altına bakıyoruz. Yeniden bir 4600 doların üzerine yerleştiğini takip ettik. Dolayısıyla aslında bu bölgelerde yeni bir mücadele de var. Teknik açıdan baktığınızda bu bölgeye yeni bir destek alanı olarak okur musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında baktığımızda biz özellikle Haziran-Temmuz aylarında 3900'ler dip, 4200'ler tepe olmak üzere bir testere bölgesi hareketi yaşadık diye söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte 4200'lerin kırılmasıyla birlikte de sert bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Yaklaşık o seviyenin kırılmasının üzerine %10'luk bir yukarı hareket yapmış durumdayız. Önemli direnç noktalarındayız bugün itibariyle baktığımızda. 4650 seviyesi bizim için oldukça önemli. Bu seviyeler etrafında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 4650'ler kalıcı olarak geçilebilir ve üzerinde günlük kapanışlar alınabilirse yukarı yönlü hareketin 4800 sonrasında da 4900'lere doğru ilerlediğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken ana destek seviyesi ise 4550'ler. Eğer burada bir aşağı kırılım yeniden görecek olursak biraz aşağı marjın açıldığını, bu hareketin biraz düzeltmesinin geldiğini görmemiz mümkün olacak ki bu da bizi 4440-4350 bandına kadar getirebilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse 4550'ler üzerinde kalabildiğimiz sürece sorun yok. Yukarı yönlü hareketlilik desteklenir ama 4550'ler yeniden kırılacak ve altında kapanışlar gelecek olursa bu hareket biraz seyrini düzeltmeye bırakır diye belirtebiliriz.
1: Evet, bir de bakalım jeopolitik hikayenin enflasyon tarafındaki karşılığı olan petrol fiyatlarına. Şimdi Brent'te yeniden 90 dolar üzerlerini takip ediyoruz ki aslında ciddi yukarı yönlü bir hareket olsa da bu haftaya yine eksi tarafta bir başlangıçta yaptı. Dolayısıyla tabii şimdi ABD'nin İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketi var. Bunu konuşuyoruz. Yine Hürmüz Boğaz riskleri, arz endişelerini yeniden gündemde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla teknik açıdan yine Brent petrol grafiğine baktığınızda 90 dolar üzerinde kalıcılık nasıl bir risk taşıyor piyasalar için? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Burada açıkçası hareket başladığında, savaş başladığında 115 dolarları gördük. Sonrasında mutabakatla birlikte 70 dolarlara kadar geri çekildik. Yani pozitif gelişmeler oldukça pozitif etkiler yaratıyor bizim açımızdan, enflasyon açısından diye belirtebiliriz. Ama sonrasında yeniden durumun gerilmesi ve geldiğimiz nokta itibariyle tekrar 90 dolarlar üzerine attık. Burada net olarak şunu söyleyebiliriz, gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz.

0: olumlu gelişmelere sert tepkiler, aşağı yönlü sert tepkiler, olumsuz gelişmelere de biraz daha yani aşağı yönde olduğu kadar sert tepkiler vermiyoruz diye söyleyebiliriz. En azından 90-96 bandında hareketin, yukarı yönlü hareketin biraz daha yatıştığını görüyoruz diye belirtebilirim. Burada özellikle çatışmaların kuvvetlenmediği bir senaryoda petrolün bu bölgede en azından 90-96 belki 100 bandında kalabileceği söylenebilir ki piyasa bir şekilde böyle bir durumda fiyata alışabiliyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde de petrol fiyatları teknik açıdan baktığımızda 90-96 bandını geçemeyecek olursa yeniden aşağı yönelebilir. Burada özellikle 86 bizim için önemli destek seviyesi. Burada bir kırılım gelecek olursa da 80 seviyesine kadar geri çekilebilir diye belirtebiliriz.
1: Evet, şimdi emtia tarafına baktık. Bir de bakalım Borsa İstanbul'daki yansımalarına. Şimdi son haftalarda ciddi bir ivmelenme var BIST endeksinde. Yeniden 14.000 zaten puan psikolojik eşiğini açmıştık ki buradaki kapanışlar da gelmeye devam ediyor. Şimdi güne de aslında haftaya da bir güçlü başlangıç yaptık. %1'lik bir artış var ki bankacılıkta da öyle. Birazdan oraya da bakacağız. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki bu hareketleri nasıl değerlendirirsiniz? Yine teknik açıdan baktığınızda bu bölgeler ne anlatıyor bize?
0: Burada açıkçası özellikle son hafta baktığımızda yurt dışından biraz daha pozitif ayrışan bir Borsa İstanbul izlemeye devam ediyoruz. Siz de belirttiniz, uzun süre 13.900-14.000 bandını aşmakta güçlük çektik ama buranın aşılmasıyla birlikte de yukarıya yönlü bir potansiyele kavuştuk diye söyleyebiliriz. 14.600 seviyesi oldukça önemli bir direnç seviyesi zirve öncesinde en azından. Sonrasında 14.850'ler, sonrasında da 15.100 üzerinde yeni zirve denemeleri bizi bekleyecek diye söyleyebiliriz. Burada olmazsa olmazımız bundan sonraki süreçte 15.600'lerin aşılması ve üzerinde 14.600'lerin aşılması ve üzerinde kapanışları alabilmemiz. Hafta sonu gelen Merkez Bankası kararıyla birlikte yukarıdan açılış yaptık ama bunun bir miktar düzeltmesini de gördük diye söyleyebilirim. Burada açıkçası biraz daha piyasaya yansımalarını görmek gerekecek en azından. Tabii bankacılık ciddi anlamda hareketli bugün itibariyle ama en azından bu repo ihalelerinin bir hafta sürecini izleyip görmek endeks açısında, netleşme açısından da faydalı olacaktır diye söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse 14.600'ler üzerinde kalabilen bir endeks, 14.850 ve sonrasında da yeni zirveye yönelen bir hareketi beraberinde getirecektir. Ama 14.600 bizi zorlamaya devam edecek olursa aşağıda 14.300-14.200 bandına tekrar geri dönüşten bahsediyor olacağız.
1: Evet Ali Bey, şimdi borsadaki bu yükselişin arkasındaki ana motorlardan biri bankacılık endeksi, siz de bahsettiniz. Şimdi yıl genelinde çok fazla bir katkısını görmedik. Yani çok fazla lokomotifi olamadı endeksin ki endeksin de zaten gerisinde kaldı. İkinci çeyrek bilançolarında yine karlılık yıllık bazda bankacılık tarafında güçlü kalsa da net faiz marjına zaten bir baskı da görmüştük. Ama son yine döneme baktığımızda yeniden bir yükseliş eğilimi de var. İşte bugün %4'lük bir prim var endekse. Dolayısıyla şimdi yine bu son tablo itibariyle baktığınızda yani bankacılık yeni bir trend başlangıcı olarak yorumlanabilir mi? Yoksa kısa vadeli bir hareket midir bu?
0: Aslında baktığımızda yılbaşından beri bankacılığın beklediği konu ne? Faiz indirimleri başlayacak mı, başlamayacak mı? Biz bunu gördüğümüz, bunun işaretlerini aldığımız günlerde zaten bankacılık tarafında ciddi anlamda pozitif etkiler görebiliyoruz. Ama kısa vadede baktığımızda henüz bu repo ihaleleri bir gevşeme adımı olarak adlandırılabilir mi? Bunun netleştirmesinde fayda var. Bunu da en azından bir sonraki Merkez Bankası toplantısında işaretini alabiliriz. Bu açıdan baktığımızda çok fazla da acele etmeyecektir trende dönüştürmek için. Teknik açıdan baktığımızda bir trend ne zaman başlar? Güçlü bir trend ne zaman başlar bankacılık tarafında? 16.600 seviyelerinin aşılmasıyla birlikte eğer biz bu seviyeleri geride bırakabilirsek bankacılık tarafının daha da güçlendiğini, 17.200-17.600 sonrasında da 18.000'li seviyelere doğru hareket ettiğini görebiliriz. Ama 16.600'leri aşamadığımız sürece kısa vadede böyle bir hareketten bahsetmek mümkün olmayacak. Belki bu seviyeler bizi zorlayacak olursa bankacılık tarafında bir realizasyonda gerekecek diye söyleyebiliriz. Kısa vadede özellikle 16.200 seviyesi önemli destek seviyesi. Bu seviye etrafında kalabildiğimiz sürece yukarı yönlü denemelere açık olmaya devam edeceğiz. Ama 16.200'ler üzerinde kalamayacak olursak 15.800'lere kadar yeniden bir geri çekilme yaşayacağız diye belirtebilirim bankacılık tarafında.
1: Evet, bir de Akbank'a bakalım isterseniz. Şimdi bilançosu beklentiyi karşılamıştı ama çeyreklik karı ve öz kaynak karında bir gerileme görmüştük. Şimdi hissesi de 70 ila 72 lira bandındaydı son baktığımda. Dolayısıyla şimdi bu bölgelere baktığınızda bilanço sonrası oluşan bir fiyatlama mı teknik açıdan, yoksa yani piyasa burada yeni bir katalizör görür mü Akbank için?
0: Aslında baktığımızda bilançolar bankalar tarafında bir destek oluşturmadı diye net olarak söyleyebiliriz. Beklentiler dahilinde geldi. Bazı bankalarda beklentilerin altında kaldı. Bu açıdan baktığımızda bilançoların çok pozitif bir fiyatlama etkisi yarattığını söylememiz mümkün değil maalesef. Burada daha çok faiz tarafındaki gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor bankacılık tarafı. Burada özellikle de Akbank tarafına baktığımızda son dönemde 68-70 bandını aşmakta zorlanıyordu. Hafta sonu gelen haberle birlikte bu aralığı geride bıraktı diye söyleyebiliriz. Eğer 70'ler üzerinde kapanışların devam etmesi halinde Akbank tarafında 74-77 seviyelerine doğru hareketliliğin devam ettiğini görebiliriz ki burada özellikle az önce de belirttik, bu hareketin devamını sağlayacak olan piyasanın bu karara bir hafta 10 gün sonra ne tepki vereceği ve sonrasında gelecek Merkez Bankası toplantısında ne tür açıklamalar geleceği olacak. Çünkü enflasyon raporunda oldukça sert, şahin açıklamalar gelmişti. Bunun akabinde bu kararın gelmesi açıkçası piyasayı da biraz şaşırttı. Beklentileri de değiştirdi diye söyleyebiliriz ki bu açıdan biraz daha netleşmeye ihtiyacı var bankacılık tarafına.
1: Evet, TÜPRAŞ'a baktığımızda tabii rafinere marjları orada fiyatlanıyor. Bankacı der ne kadar faiz ve marj desek de. Şimdi TÜPRAŞ'ta da bilanço beklentiyi ciddi şekilde aştı. Yine marjlarda da yükselişler vardı. Hisse fiyatı da yeni zirveleri test etti. 406 liraları gördük. Dolayısıyla yine buraya da bir teknik açıdan bakalım. TÜPRAŞ'a baktığınızda hala yukarı yönlü bir alan görüyor musunuz?
0: Burada açıkçası yatırımcılar bu tip trendlerde trendi takip etmesi gerekiyor. Net trend nerede kırılır? Özellikle 390'lı seviyeler kırılacak olursa burada bir miktar düzeltmeden bahsedilebilir ki bu düzeltmede 370-350 bandına kadar devam edebilir. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Eğer burada 390-400 bandı kırılmayacak olursa önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü hareketlilik trend tarafından desteklenir diye söyleyebiliriz. Siz de bahsettiniz, bilanço döneminin açıkçası açık ara lideri TÜPRAŞ oldu diye belirtebiliriz ki bunun da fiyatlamasına oldukça hızlı bir şekilde hisse fiyatları üzerinde gördük. Bu sürecin devam etmesi halinde, rafineri marjlarının yüksek kalmaya devam ettiği bir süreçte TÜPRAŞ'ın bunu fiyatlamaya devam ettiğini de görmeyi sürdüreceğiz. Az önce de belirttim, teknik açıdan tekrar özetleyecek olursak 390-400 bandı kırılmadığı sürece sorun yok. Yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Ama burada bir kırılım gelecek olursa en azından hisse senedi teknik açıdan bir düzeltmeye ihtiyaç duyacak. Bu düzeltme de bize 370-350 bandına kadar geri çekebilecek diye belirtebiliriz.
1: Evet, bir de savunma şirketi olan Aselsan'a bakalım isterseniz. Şimdi yine bilançosu güçlü gelen bir şirket. Zaten sipariş hikayesi oldukça güçlü ama hisse fiyatına bakıyoruz. 450 liralık zirvesinin altında, 50 lira altında fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında 400 lira civarında ciddi bir mücadelede grafikte aslında görüyoruz. Teknik açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında baktığımızda siz de belirttiniz, 450 seviyesini gördü. Buradan geri çekilmeyle birlikte 330'lara kadar indi hisse fiyatı. Buradan gelen tepkiyle birlikte de özellikle son 3 ayda ciddi anlamda direnç yaptığı 412 seviyelere kadar tepki verdi. Burada özellikle bundan sonraki sürecin yeni zirveyi getirmesi için 412'ler üzerinde kapanışlara ihtiyacı var teknik açıdan. Bunu başarabilecek olursa yukarı yönlü hareketliliğin desteklenmesi beklenir. Ama 412'ler üzerinde kapanışlar alamadığımız sürece Aselsan tarafında yeniden bir miktar teknik açıdan düzeltmeye ihtiyaç duyulur ki ilk destek seviyesi de karşımıza 390 olarak çıkar diye belirtebilirim. Olası bir 390 kırılımında da 370-360 bandına doğru geri çekilmenin devam ettiğini

0: görürüz diye belirtti. Tabii tabii.
1: Evet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acar bizlerle birlikteydi. Piyasalardaki fiyatlamaları teknik açıdan konuştuk. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz ama birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına bakacağız diyelim ve ilk haber başlığıyla başlayalım. Anadolu İsuzu savunma sanayi bağlantılı yeni bir iş sözleşmesi açıkladı. Böylece 10,3 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Kapa düştüğünü takip ettik. Tabii Otokar ve Karsan tarafında zaten savunma ve kamu siparişlerinde son dönemde sık sık konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi diye Isuzu'nun da aslında bu alanda yeni bir sözleşme alması, yine şirketin de ticari araç tarafının da yanında yeni bir gelir kanalı oluşturması açısından da aslında önemli bir başlık olarak da değerlendirebiliriz diyelim. Ve hisse performansına bakalım. 49 lirayı görüyoruz, işlemlerden geçiyor. Anadolu İsuzu'nun hisseleri %3'e yakın neredeyse bir primlenme söz konusu. Yine son 9 aylık tablosuna baktığımızda Mayıs ayının başında 72 liraları kadar görmüş ki zaten bu zirvesine göre de oldukça aşağıda bir fiyatlaması var. 20 liralık. Yine son dip seviyesine baktığımızda da 46 liraya kadar da bir geri çekilmesi de olmuş. Tabi burada önemli noktalardan bir tanesi haber sonrasında bu sözleşmenin teslimat takvimi ve ciroya olan katkısı da değerlendirecek, takip edilecek de diyelim. Bir sonraki şirket başlığına bakalım. Borusan Boru tarafında oldukça dikkat çekici bir haber başlığı geldi. Bağlı ortaklığı olan Borusan Berk Pipe ile 555 milyon dolarlık iş aldığını açıkladı. Aslında rakam zaten büyük olması yatırımcılar tarafından önemliydi diyelim. Tabii yine şirketin son dönemdeki yatırımlarına baktığımızda özellikle boru talebindeki artış üzerine çok fazla konuşmuştuk. Yine bu sözleşme büyüklüğüyle beraber de sipariş tarafında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk diyelim. Aslında burada tabii hikaye yeni bir sipariş almaktan ziyade bu güçlü sipariş portföyünün hem kapasite kullanımı hem de finansallara 3. çeyrekte nasıl yansıyacağı da olacaktır diyelim. Ve hisse performansına hızlıca bir göz atalım. Hisse fiyatı 728 liradan işlemlerden geçiyor. %5,5'luk bir artışı var. Yine son 9 aylık tablosuna bakıyoruz. Şubat aylarında 769 liraları kadar bir test ederken dip seviye olarak da 438 lirayı da Mayıs ayının sonlarına doğru da bir test etmiş. Borusan Boru'nun payları da diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Bu noktada Girişim Elektrik tarafına ihale hala devam ediyor. KOS'un 4,47 milyon dolarlık ihalesinin kazanıldığını açıkladı ki zaten en avantajlı teklifi de veren şirketlerden bir tanesiydi. Enerji dönüşümü son dönemde hızlandıkça yine elektrik altyapısındaki yatırımlarda zaten devam ettiği sürecini çok fazla yine konuşmaya devam ediyoruz ki özellikle yine bu şirketin son dönemde aldığı işlere baktığımızda da bu trendin de devamı niteliğinde de okunabiliyor. Aslında burada sözleşmenin büyüklüğünden ziyade yine şirketin sipariş akışının korunması oldukça da önemli diyelim kapa haberinin ardından ve hisse performansına bakalım. Haftanın ilk işlem gününde izledik. Yarım puanlık bir artışı var Girişim Elektriği. 86 lirayı kadar görüyoruz. Yine son 9 aylık tabloyu da bir aktarmış olalım. Haziran ayında 89 liraya kadar test ederken 2025'in sonunda da yani Kasım aylarında da 43 liralara kadar da aslında yarı yarıya da bir geri çekilmesi de vardı. Yani yılın sonundan itibaren bir yıllık tabloda da yüzde neredeyse 50'likte bir yükseliş söz konusu. Bu noktada aslında %100'lük bir söz konusu demiş olalım ve bir sonraki aslında son şirket gelişmesine bakalım. Şişe Cam tarafından Kredi Notu teyidi geldi. Tabii ilk bakışta rutin bir haber. Çok fazla bu tarz teyitler geliyor ama özellikle şirketin hem yüksek yatırım ve finansman tarafındaki ihtiyacının olduğu bu ortamda kredi notunun korunması da önemli bir başlıktı ki yine cam sektörüne zaten maliye enerji maliyetleri oldukça yüksek. Yine küresel talep ve kur tarafı zaten oldukça önemli başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla da finansman koşullarının korunması da yine şirket açısından önemli bir avantaj olarak da okunuyor diyelim ve Şişe Cam'ın hemen hisse performansına da bakmış olalım. Son dönemde nasıl bir fiyatlaması var? Şu an 40 liradan fiyatlamalar geçiyor. %1 yakında bir primlenme söz konusu zaten son dönemde bilançosunda takip etmiştik diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki küresel taraftan şirketleri konuşuyor olacağız. Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Bence başka bir yer bakmıyorlar.
1: Yok yok, bence de bakmıyorum.
2: Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
3: Rams. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
2: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
6: Ne?
5: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde. Sonra sana özel ödevler üretiyor.
6: Ağrısı gelemem, saf işim, ödevim var.
5: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
7: Seda abla bak, fizikte eksiğin var diyor.
6: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
5: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
6: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
5: Kimsin?
6: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
5: bir çarparım.
6: A kare artı b kareden çıkarırım.
5: Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
8: Ah heceler, yedili heceler.
5: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen...

0: Paylaşmak, birikimi değere, deneyimi güce dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Böyle. Otobit'te. Bu sezon değil de...

0: Fatih.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul'de yeni bir dönemin içindeyiz. Konut fiyatları, kira piyasası, finansmana erişim gibi konular yatırımcı için oldukça önemli. Şimdi hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum var. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Tabii öncelikle büyük resimle başlayalım. 2026'nın ilk 8 ayında gayrimenkul piyasası açısından görünümü nasıl okuyorsunuz?
1: Yani kabaca özetlemek gerekirse bence olması gerekenden daha hareketli bir yıl yaşıyoruz Sema Hanım. Çünkü yılın başında başlarken işte çok çeşitli vergi düzenlemeleri olmuştu. Emlak raiç değerlerindeki artış bunun bir parçasıydı. Değer kazancı vergisi bunun bir parçasıydı. Tapu alım satımlarındaki oranlar bunun bir parçasıydı. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda ben daha sakin bir 2026 geçiririz diye düşünüyordum. Tabii bunun yanında mevcut mevduat faiz oranları, alternatif getirileri de dikkate aldığımızda ilk 7 ay itibariyle baktığımızda 823 bin adetlik konut satışı gerçekleşmiş. Yani bu demek oluyor ki sene sonunda 1,5 milyon adetlik satışları göreceğiz. Diğer tarafta en belki bu yıl için en belirgin değişim Temmuz ayı itibariyle ikinci el satışlardaki gerileme. İkinci el satışlardaki gerileme genelde insanların yani daha önce oturulmuş bir evi alma isteklerindeki motivasyon kaybını gösteriyor. Diğer taraftan da yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarındaki yavaşlamayı gösteriyor bana göre. Dolayısıyla bu ikinci el konut satışlarındaki azalma birazcık yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarındaki azalmaya işaret ediyor. Dolayısıyla ilk el satışların işte daha en azından düşüş oranı olarak daha az olması insanlar demek ki depreme hazırlık kapsamında daha yeni evlere geçiyorlar ya da kentsel dönüşüm tabii bunun çok çok önemli parçası. 2023'ten sonra kentsel dönüşümde bir hızlanma görüyoruz. İşte özellikle İstanbul'da da yarısı bizden kampanyasıyla birlikte olan hızlanma aynı şekilde devam ediyor. Birazcık da onun etkisiyle ilk el satışlardaki daralma daha az ilk 7 ay özelinde baktığımızda. İpotekli satışlar tarafında ise şöyle bir durum var. Aslında son 3 yıldır çok benzer. Ağustos 2023 itibariyle BDDK'nın özellikle konut kredisi tarafına getirdiği çok kısıtlayıcı koşullar vardı. İşte meblağlar sınırlanmıştı. Belli bir meblağın üzerindeki konutlara kredi yoktu ve nihayetinde konut kredisi faiz oranları da oldukça yüksek seviyelerdeydi. Hala o trendde çok bir değişim yok. Bu yıl 2026'da Şubat ayında bazı kamu bankalarında kısa süreli de olsa bir kampanya olmuştu ki 2.69'lardı kampanya. Hani o bile piyasada hemen hızlı bir karşılık bulmuştu. Şu anda genel itibariyle 3 ve üstündeki oranlar aylık bazı konut kredisi faiz oranında. Dolayısıyla ipotekli konut edinimindeki seyirde yavaşlama var. Özellikle banka kredisiyle alınan satın almalarda. 2026'da farklı olarak 2025'ten ne gördük dersek ipotekli konut edinimlerinde yapı tasarruf finansman şirketlerinin artık ağırlığı bir miktar daha artmış. Çünkü işte sektör bazında da baktığımızda Türkiye'de değerleme sektörünün %7.72'si tasarruf finansman şirketlerine rapor hazırlamış 2026 yılı itibariyle. Bence çok önemli bir oran. Demek ki oradaki başvuru adetlerinin artış trendini de gösteriyor. Toplam ipotek satışlardaki yerini de gösteriyor. Hani son enflasyon raporunda tasarruf finansman şirketlerinin yaklaşık toplam ipotekli satışlardan %10'luk bir pay aldığını işaret ediyordu. Dolayısıyla o tarafı geçen yıl bu kadar net hissetmiyorduk ama bu yıl itibariyle daha net gördüğümüz bir tasarruf finansman etkisi var diyebilirim.
0: Konut fiyatlarına baktığımızda da o nominal artışla reel değişim arasında da bir fark var. Bugün konutun gerçek değerini ne belirliyor? Hangi göstergeler?
1: Şöyle tabii konut enflasyon kadar artmıyor Sema Hanım. Bu aslında Şubat 2024'ten beri böyle tek istisnası var. Kasım 2025 oradaki enflasyon oranı kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden konut fiyatları 2020-2022 yılları arasında oldukça hızlı ve yüksek oranlarda artmıştı. Oradan sonra kendini yavaş yavaş bence düzeltmeye başladı. Nitekim 2024 Şubat ayından itibaren de o düzeltmeyi artık enflasyon kadar artmayıp realde negatif tarafta kalmasıyla gösteriyor. Bu trend de açıkçası devam ediyor. Tabii burada hani 2026 özelinde yine bunu değerlendirecek olursak yılın başındaki enflasyon beklentileriyle özellikle Şubat 28'den sonra yaşanan gelişmeler, dünyadaki siyasi ve savaş krizleri, onların hepsi enflasyonu etkiledi. Enflasyonun artış oranında konut fiyatları artmadı. Dolayısıyla konuttaki bu trend yıl sonuna kadar bence devam eder. Konutun fiyatını ne belirler dersek, tabii ki konutun fiyatını en önemli belirleyen şey konumu. Nerede olduğu. İşte İstanbul'dan örnek vermek gerekirse merkezi semtlerle çeperdeki semtlerdeki farklılıkları düşünebilirsiniz. Binanın yeni olup olmaması, özellikle belli bir yıldan sonra işte yapı deprem yönetmeliğine uygun yapılan konutlar söz konusu.

0: ülkemizde. Özellikle o yönetmelik tarihleri, tarih değişiklikleri de artık deprem, yaşanan depremler sonrasında oldukça dikkate alınan başka bir etken. Toplu ulaşım akslarına yakınlık, işte önemli kamu projelerine yakınlık gayrimenkul değerlerini oldukça değiştiriyor ve geliştiriyor. İşte metro durağına ne kadar yakın ya da işte bir büyük hastaneye ne kadar yakın ve pek tabii ki karayolu ulaşım akslarına ne kadar yakın konusu temel olarak bir konutun ya da gayrimenkulün fiyatını temelde belirleyen şeyler diyebilirim size.
1: Önümüzdeki dönem için bakarsak değişecek mi? Bir konutun değerini etkileyen temel göstergeler, siz beklenti olarak nelerin değiştirmesini bekliyorsunuz? Önümüzdeki dönem için soruyorum.
0: Yani tabii aslında değişecektir. Çünkü işte dünyada değişiyor, teknolojiler değişiyor. İşte artık hayatımızda mesela gayrimenkul için çok konuşmasak da ya da değere çok etkisini hala göremesek de yakın gelecekte göreceğimiz bir ESG ve sürdürülebilirlik konusu var. Biz bunu ofis piyasasında daha net görüyoruz. İşte en azından bir yeşil bina sertifikası olan ofislerin kira değeri olmayan ofislerin kira değerine göre bir miktar daha yüksek olabiliyor. Bu yavaş yavaş işte enerji verimliliği, akıllı ev sistemleri birazcık daha gayrimenkule dokunmaya başlayacak. Çünkü özellikle enerji verimliliğine uygun konutlar yaptığınızda o sizin hem ısıtma hem de soğutma masraflarınızı birebir kalem olarak etkiliyor. Şu anda bir ancak o anlamda bir geçiş dönemindeyiz ülke olarak. Çünkü yönetmeliklerimiz var ve aslında çok kıymetli yönetmelikler, belli standartların üstünü zaten yapmak zorunda kalıyorsunuz o yönetmeliklere göre. Biraz bunların da fiyatlara etkisi, değere etkisini önümüzdeki yıllarda konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Tabii konut sahipliği kadar kiracılık da oldukça önemli bir gündem. Kira piyasasında önümüzdeki dönemde o arz talep dengesiyle ilgili nasıl bir beklentiniz var, öngörünüz var?
0: Kiralarda bir dengelenme var. Özellikle yeni kiracı endeksinde bunu görüyoruz. İşte bu yıl itibarıyla yılbaşından beri yayınlanan yeni kiracı endeksi bu anlamda güzel bir trend seyri veriyor. Hepimize takip edebiliyoruz an itibarıyla. Orada bir dengelenme var Sema Hanım. İşte %30'lara yakınsamış durumda. Mevcut kiracı endeksi hala yüksek ama yeni kiracılardaki azalma, yani en azından artış oranının enflasyona yakınsamış olması önemli bir konu. Çünkü kira ve kira yüksekliği işte enflasyonu da etkiliyor, bizim barınma maliyetlerimizi de, yaşam kalitemizi de, birçok şeyi önemli derecede etkiliyor. Orada bir normalleşme var. Yani özellikle kısa dönemde kiralanmış, işte 1 yıl, 2 yıl önce kiralanmış evlerdeki işte kira sözleşme değişikliği dönemi geldiğinde artık işte TÜİK geçmiş 12 aylık TÜFE ortalaması kadar artış yapılmayan kontratlar bile görüyoruz. Orada benim açıkçası kişisel gözlemim bir miktar daha uzlaşmacı bir dönem var kira piyasasında. Orada da çünkü işte konut fiyatları 2020-2022 arasında çok hızlı ve önemli oranlarda arttı demiştim. Kirada tam akabinde 2022-2024 arasında çok ciddi şekilde ve hızlı oranlarda artmıştı. Şu anda kira için bir dengelenme yılından bahsediyoruz diyebilirim size.
1: Tabii kentsel dönüşümü de konuşmak istiyorum. Çünkü gayrimenkul piyasasında bir yeniden değerleme alanı oluşturacağını da biliyoruz. Bu dönüşüm hangi bölgelerde özellikle yatırım için fırsat yaratacak sizce?
0: Tabii öncelikli olarak İstanbul'a apayrı bir başlık açmak lazım. Bunun da en temel dinamiği yarısı bizden kampanyası. Yarısı bizden an itibariyle İstanbul dışında farklı bölgelerde uygulanmıyor. Ve özellikle İstanbul için konuştuğumuzda çok kent merkezindeki, merkezi konumundaki parseller bundan etkileniyor. İşte Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buna alışmıştık en azından işte 2013 yılından beri. Kadıköy'deki işte özellikle Bağdat Caddesi çevresindeki gelişmeleri hep konuşuyorduk. Ama yarısı bizden kampanyasından sonra artık İstanbul'un farklı semtlerini de konuşmaya başladık. İşte Güngören de var, artık Esenyurt'ta var, Gazi Osman Paşa'da var. Çünkü burada bir depreme karşı hani hepimiz gelir grubundan bağımsız olarak hepimiz hazırlanmak istiyoruz depreme karşı. Ben bu anlamda hani İstanbul'un bir miktar daha diğer illerimize göre önde olduğunu düşünüyorum. Hani Ankara gibi

0: görüyoruz. Bence bu da en azından daha olumlu bir gelişme. Tek parsel bazında yapılan dönüşüm çalışmalarına göre. O tarafta da birazcık adaptasyon görüyorum açıkçası ben Sema Hanım, öyle diyebilirim.
1: Peki deprem riski de o eski yapı stoğundan elbette yeni tarafa doğru bir talep kayması yaratıyor. Bu anlamda baktığınızda gayrimenkul fiyatlarında nasıl bir ayrışma görüyorsunuz?
0: Tabii ki her zaman için yeni bitmiş bir konutla işte 10 yıllık konut arasında bir fiyatlama farkı oluyor. Türkiye'de nedense genel dinamikler özellikle deprem yapı deprem yönetmeninin değiştiği tarihlere endeksli. İşte 2001 ve öncesi, 2018 ve öncesi gibi bazı tarihler var bu anlamda. Konut piyasasındaki fiyatlamaları değiştiren, binanın ne kadar yeni olduğunu ilgilendiren. Tabii burada birebir işte 2018 yılında yapılmış bir bina ile 2011 yılında yapılmış bir bina arasında sadece tarihsel farklılık %10'dur, 20'dir demek maalesef bizim piyasa koşullarımızda çok zor. Çünkü zaman zaman bazı şeyler çok daha öne geçiyor. Bir gayrimenkulün ya da konutun fiyatını belirlerken binanın yeniliğindense konumu hala arsasının yeri çok daha kıymet verilen bir değer parçası ülkemizde. Bu da aslında çok normal tabii ki. Merkeze yaklaştıkça sizin sosyal donatı alanlarına ulaşmanız otomatikman çok daha fazla etkiliyor bir gayrimenkulün fiyatını. Bu şekilde diyebilirim açıkçası. Hani binanın depreme dayanıklı ya da ne kadar yeni olmasının mutlaka ki piyasada bir karşılığı var ama üzgünüm ki bunu her yer için belirli bir oran olarak söylemek çok zor.
1: Tabii konut dışındaki ticari gayrimenkule de bakmamız gerekiyor. Merak ediyorum. Ofis, lojistik, perakende, turizm tarafında fiyatlama nasıl? Bugün yatırımcı açısından, fırsat açısından hangi segmentler daha cazip görünüyor?
0: Şöyle bunu birkaç veriyle cevap vermek belki faydalı olabilir. Ticari gayrimenkul fiyat endeksine baktığımızda oradaki artış oranı %29'larda, konutta %25'lerdeyken hani orası evet konut kadar hızlı artmamıştı, daha temkinli artış göstermişti ama inerken de konut kadar sert inmedi. Orada belirli bir denge var ama maalesef ki orası da artık an itibarıyla reel getiri tarafına baktığımızda enflasyon altında kalıyor. İşte 31.75'e 29 gibi düşünebiliriz. Alt kollarına girdiğimizde de özellikle yapı ruhsatlarına baktığımızda sanayi lojistik geçtiğimiz 3 yılda çok trend olan yeni yatırım alanı olarak çok net bir şey çiziyorduk yeni verilen ruhsat alanlarına baktığımızda. Bu yıl sanayi ve lojistik binalarında bir miktar gerileme var. Geçen yılki kadar ruhsat alınmamış. Keza şeylerde de öyle. Turizm yapılarında da öyle. Turizm yapılarında da geçtiğimiz 3 yılda baktığımızda orada bir azalma trendi var. Demek ki turizm yapılarında da işte talep o kadar şey olmamış 2026 yılında yoğun. Burada ne farklılaşıyor? Sadece perakende binaları toptan ve perakende satış binaları diye geçen yapı ruhsatlarında orta bir artış var. Oradaki artışı da açıkçası ben şuna bağlıyorum. Ülkemizde uzunca bir zamandır işte alışveriş merkezi tarzı yatırımlar durmuştu. Demek ki orada ufak bir hareketlenme var. Belki olmayan illerimizde ya da karma kullanım projelerinde bir miktar o artış getirmiş. Ofiste de azalma var. İşte geçtiğimiz 3 yılda hep ofiste azalarak gelmiş. Ama öyle bahsettim, o azalışlar tabii çok ciddi oranlar değil. Ticari gayrimenkul ülkemize genel olarak baktığımızda belirli bir denge var. O denge içerisinde işte bir miktar artış, bir miktar azalış şeklinde gidiyoruz ama konutun yerini tabii hiçbiri alamıyor.
1: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını da sormak istiyorum. Özellikle kurumsal yatırımcının sektördeki ağırlığının artması piyasayı nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor?
0: Tabii sermaye piyasasına kote olan bir şirketten bahsediyoruz. Halka açık. Bunlar ne demek? Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik demek. Kurumsal yönetim ilkelerine uymak demek. Bunların hepsi çok kıymetli. Biz bunun nitekim halka açık işte GYO'larda da görebiliyoruz. En azından bir değerleme raporu nasıl değerlenmiş, hangi metot kullanılmış, değer nereden nereye gelmiş. Bazı gayrimenkul yatırım ortaklıkları işte düzenli olarak bağımsız bölüm satışlarını yayınlıyorlar. Çok kıymetli bir veri, hani ülkenin

0: trendini göstermek anlamında da, o GEO özelindeki trendi göstermek anlamında da bizler için ışık tutan konular. Hani gayrimenkul sektöründe GEO'ların sayısının artıyor olması, çok daha kurumsal yapıların sektöre dahil ediliyor olması demek. Ben öyle okuyorum. Sadece GEO'yla da sınırlamak belki böyle dönemler için çok anlamlı olmayabilir. Çünkü işte gayrimenkulün özellikle finansman tarafında çok ciddi bir sıkışma var. İşte kredi maliyetlerinin yüksek seyri, kişilerin bireysel konut kredisiyle konut edinimlerindeki sıkılaştırma politikalarının 3 yıldır devam ediyor olması. Bunların hepsi aslında temelde gayrimenkul finansmanını ilgilendiren şeyler. GEO evet bir halka açılma aşamasında bir gayrimenkul yatırım ortaklığının finansman elde etmesi için anlamlı. İşin bir de bireysel tüketici tarafında finanse edilmesini sağlayacak olan alternatif finansman araçları da var. İşte gayrimenkul sertifikası bunlardan bir tanesi. Gayrimenkul yatırım fonları bir başkası. Bu şekilde bireysel finansman tarafını da geliştirici daha sermaye piyasasına yönelik araçlar kullanılabilir Sema'nın böyle dönemlerde diye düşünüyorum.
1: Az önce siz de söylediniz, özellikle sürdürülebilirlik artık gayrimenkul değerlendirmesinde gerçekten çok da önemli bir gösterge. Sadece çevresel bir başlık değil, böyle bakıyoruz. Enerji verimli, sürdürülebilir binaların gelecekteki değerlemesinde büyük bir fark oluşacak mı?
0: Çok çok büyük bir fark oluşacak demek iddialı olur. Çünkü bunu yani dünyada işte Avrupa ülkelerinde birazcık daha mevzuata tabi olup da değerleme süreçlerine katıldığı örneklerle karşılaşıyoruz. Ama buradaki değer farkı böyle %50'ler seviyesinde değil, olmuyor da. Hele ki ülkemizde de olmayacaktır ve bu kısa zamanda da hiç olmayacaktır. Çünkü bizim öncelik maddelerimizin içinde sürdürülebilirlik ya da ESG kriterleri henüz oturmuş durumda değil. Farklı sektörlerde mesela bu çok net, çünkü işte ihracat yapıyorsanız yaptığınız ülkenin mevzuat sistemine göre o kriterleri sağlamak zorundasınız. Ama ülkemiz içinde gayrimenkul sektörü olarak sadece kamunun yasal düzenleyici otoritelerin yapmış olduğu düzenlemeler var. Onlara uyum sağlamanız yeterli oluyor. Tüketici bunu bir kalem olarak artık özellikle yeni nesil tarafında buradaki arayışların ve sorgulamaların daha arttığını görmekle birlikte genel Türkiye ortalamasının içine yerleştiğini çok söyleyemiyorum Sema Hanım. Buradaki değer değişimine ya da değeri olan katkısını sanki bir önümüzdeki 5 yıl içinde göreceğiz. Çünkü ESG tarafına baktığımızda hani enerji verimli, su verimli ve üçüncüsü de döngüsel ekonominin ne kadar kullanıldığı gibi 3 ana kriter belirliyor aslında bana göre. Döngüsel ekonomi henüz inşaat sektörü ya da gayrimenkul sektörü içinde bir kavram olarak yerleşmiş değil. Yerleşmesi oldukça zor tabii, yani bunu isim olarak öyle söylemek kolay ama hayata geçirmek tarafında gayrimenkulün yaşadığı zorluklar var ESG tarafında. Bence en temel konu da hani bu kadar hızlı değişim dönüşümün olmamasının temeli de bu bence.
1: Peki değerleme kısmını teknolojik dönüşümün üzerinden aslında konuşmak istiyorum. Bir tarafta yapay zeka, diğer tarafta büyük veri ve dijital haritalama. O değerlemeyi nasıl etkiliyor, nasıl dönüştürüyor?
0: Yani yaptığınız işin kolaylık seviyesini arttırıcı etkisi var. Bir değerleme uzmanı bir gayrimenkul değerleme raporunu hazırlarken tabii bazı yasal kurumları ziyaret etmek ya da işte online hizmetlerinden faydalanmak zorunda. Bu yasal kurum ziyaretleri ve araştırmaları olmadan Türkiye'de bir değerlemeyi otomatize etmek oldukça iddialı. Hani konut için belki bu birazcık daha mümkünken özellikle ticari gayrimenkul tarafında çok farklı zorlukları var. Ama tabii ki yapay zekayı ya da işte bu işlerin otomatize edilmesinin karar alma destek sistemlerinde hızlandırıcı etkileri var. Hepimiz özellikle değerleme şirketlerini kullandığı çeşitli programlar var. O programların sunduğu hizmetler sayesinde işte yakın çevresine ne değer verdiğiniz, değer gelişiminin ne olduğu, işte metro geçtikten sonra değerinin ne kadar arttığı gibi verileri en azından siz şirket datası olarak tutabiliyorsunuz. Bununla ilgili kamunun da birkaç projesi var. Hatta tek bir tarafın yürüttüğü proje de yok. İşte TKGM'nin yürüttüğü var, MKK GAB'in yürüttüğü var, TUDU var. Onların tabii o taraftaki bir hizmet tüm Türkiye'de vatandaş nezdine kadar indirilebilecek nitelikte destek

0: hizmeti sağlayabilir. Ama bu daha şu anda çalışılıyor diye biliyorum ben açıkçası. Hani henüz kamuoyuna yansıyan ya da kamunun vatandaşın kullanımına açık bir erişim mekanizması da henüz yok.
1: Peki yatırımcı açısından sormak istiyorum. Şimdi sadece metrekareye bakarak karar vermek o konutun değeri veya gelecekteki değerlemesi açısından yeterli bir gösterge değil. Özellikle yatırımcıya siz hangi göstergeleri bir gayrimenkul alırken öncelikle bakmasını tavsiye edersiniz?
0: Tabii ilki gelişme potansiyeli, yani işte imar planı geçmiş mi geçmek üzere mi gibi konular özellikle arazi arsa yatırımlarında oldukça önemli konulardır. Gayrimenkul yatırımında da konut dağılıyorsanız aslında çeperlerdeki gelişme potansiyeli önemlidir. İşte OSB var mı? OSB genişleme sahası mı yapılıyor? İşte yeni bir büyük kamu otoyolu projesi var mı? Hani şimdi geçtiğimiz 10 yılı düşündüğümüzde İstanbul'da bunun birçok örneğini görüyoruz. İşte şehir hastanelerinin ne kadar değer değiştirdiğini, işte otoyolun, metro ulaşım bağlantılarının ne kadar değer değiştirdiğini net olarak görüyoruz. İşte havalimanı nasıl bir yerleşim alanı yaratabildiğini hep birlikte geçtiğimiz 20 yılda görmüş olduk. Dolayısıyla bu tarz değişimler çok çok önemli. İşte İstanbul'dan örnek vermek gerekirse şu anda İstanbul'da çeperlerde inanılmaz bir konut satış adedi var. Hani açıklanan verilerde de bunu görüyoruz. Buradaki artışın mesela temel motivasyonu bu. Bir, erişilebilirlik sorunu oldukça insanlar kent çeperine gidip oturmak için de alıyor. Evet, bu da bir gerçek. Ama diğer taraftan da ikinci gerçek, bazı yatırımcılarda özellikle yatırım amaçlı çeperlerde daha ulaşılabilir fiyatlı ve gelişme fiyatı, değer artış kazanç potansiyeli daha fazla olan yerlere de yatırım amaçlı konut yatırımı yapabiliyorlar. Bu da özellikle çeperleri oldukça hareketlendiriyor diyebilirim size.
1: Peki önümüzdeki dönemin en büyük fırsatı veya en önemli riski ne olacak sizce gayrimenkul tarafında?
0: En önemli fırsatı tabii ki işte imar düzenlemeleri olacaktır. İmar planlarının askıya çıktığı bölgeler, oralardaki gelişimler. Çünkü imar planı bir yerden geçer, sonra işte o bölgeye yerleşim açılır, işte yapı ruhsatları alınır, inşaatlar yapılır ve yeni bir yerleşim alanı oluşur. Risk tarafına baktığımızda hani belki bu yılla beraber hayatımıza giren bir gerçek var Sema Hanım. Çok konuşmuyoruz bunu ama biz bugüne kadar konutu çok yatırım amaçlı, işte emeklilik garantisi, emeklilikte işte emekli projesi olarak gayrimenkul yatırımını, özellikle konut yatırımını çok çok konuşurduk. Ama artık sanki yeni düzenlemeler, özellikle vergi tarafındaki düzenlemelerle hani konut çok bir yatırım amacı olur mu? Yani yatırım amaçlı konut alacaksanız, en azından seyircilere onu söyleyebilirim. Oradaki risk, fırsat ya da fayda maliyet analizini bundan sonraki süreçte çok iyi yapmalı. İşte kiracı alacaksınız, kiracının tahliyesi, kira rakamlarının artış oranları, bir de artık hayatımızda o kiranın ne kadar düzenli ödenebildiği ve sürülebilirliği önemli konular olacak. Bence özellikle bitmiş mülkler için bu yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında bu söylediğim konu dikkat edilmesini ben söyleyebilirim.
1: Programa katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar Makbule Hanım.
0: Çok teşekkürler. Size de hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Gayrimenkul piyasasında artık tek bir fiyat hikayesinden değil, birbirinden farklı dinamiklerin şekillendirdiği yeni bir dengeden söz ediyoruz. Tabii finansman koşulları, kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, değişen yaşam biçimleri, sürdürülebilirlik ve teknoloji. Bütün bu başlıklar önümüzdeki dönemde de hangi gayrimenkulün değer kazanacağını belirleyecek. Gayrimenkul raporunda piyasayı sadece bugünün rakamlarıyla değil, yarının fırsatlarıyla da okumaya devam edeceğiz. Şimdi çok kısacık bir ara, sonrasında KOBİ platformu ve stüdyomda kıymetli bir konuğumla karşınızda olacağım.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geldiniz. Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat gücünün önemli bir bölümünü KOBİ'ler oluşturuyor. Ancak bugün KOBİ'lerin gündeminde yalnızca finansmana ulaşmak yok. Doğru finansmana, doğru vadeyle ve işletmenin ihtiyacına uygun koşullarla ulaşmak giderek daha fazla önem kazanıyor. Bankacılık tarafında da bu dönüşüm hızlanıyor. KGF destekli finansmanın dijital kanallara taşınmasıyla da KOBİ'lerin krediye erişim süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale geliyor. Peki KOBİ'ler bugün en çok hangi finansmana ihtiyaç duyuyor? Finansmana erişimde hangi kriterler belirleyici? Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm KOBİ'lerin rekabet gücünü nasıl değiştirecek? Tüm bunları konuşmak üzere stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle şimdi büyük resimle başlayalım. Evet, KOBİ'lerin finansman erişimi son derece önemli bir konu. Sizce KOBİ'ler en çok hangi alanda nasıl ihtiyaçları var finansman açısından?
1: Tabii KOBİ deyince aslında dinleyicilerimizin de gözünde canlanması için bir rakamları bir konuşalım.
0: Tabii.
1: Neredeyse Türkiye'de 3.9 milyon KOBİ'miz var. KOBİ deyince Türkiye'deki işletmenin %99,5'u neredeyse tamamı KOBİ. KOBİ'lerimiz toplam cironun %45'ini, istihdamın %70'ini karşılıyorlar. İhracatımızın neredeyse %40'ı KOBİ'lerden geliyor. Tabii çok kuvvetli bir kitle var karşımızda. Finansman deyince aslında şöyle yıldan yıla baktığımızda Türkiye'de krediler %38 civarında büyüdü. Ama KOBİ'lerin finansmanı %49 civarında büyüdüğünü görüyoruz. Tabii bizim rakamları incelediğimizde bu ihtiyacın da dönem dönem artarak devam edeceğini gösteriyor rakamlar. Biz tabii Akbank olarak hani çok önemli bir noktada finansman sağlamak noktasında mutlaka duruyoruz ama sadece bizatihi kredi sağlamak değil de aynı zamanda bizim KOBİ müşterilerimize danışmanlık hizmeti gibi dönüşüm gösteren sektörlerde bir yol gösterme, beraber yol yürüme.
0: Çok önemli orası değil mi?
1: Tabii çok önemli. Siz de biraz girizgahta bahsettiniz. Evet. Dijital dönüşüm var. Yeni alanlar, yeni rekabet alanları oluşuyor. Çok önemli. Dolayısıyla aslında mesele sadece kredide büyümek değil. Krediyi doğru zamanda, doğru vade yapısıyla, sürdürülebilir bir şartlarla, koşullarla sağlamak çok kritik. Burada artık teknolojinin de bize verdiği imkanlarla tüm KOBİ'lere tek bir bakış açısıyla değil aslında her bir müşteriyi kendi özelinde, kendi ölçeğinde, kendi çalışma şartlarında değerlendirmemiz de aslında artık mümkün. Biz bunları yaparken bazı tabii dikeylerimiz var. Yani mesela kadın KOBİ'lerimiz bizim için çok kıymetli. Genç KOBİ'lerimiz bizim için çok kıymetli. Girişim dünyası keza. Biz de mesela kadın KOBİ'lerimize son 3 yılda 13 kat desteğimizi artırmışız.
0: 13 kat.
1: 13 kat. Çok,
0: çok
1: muazzam bir destek.
0: Rakam. Evet.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla aslında bir taraftan müşterilerimizi kendi ekosisteminde değerlendirirken bir taraftan da böyle özel dikeyler, özel müşteri gruplarında ayırmamız elbette gerekiyor.
0: Evet, tabii kadın olunca biz de her konuda zaten pozitif ayrımcılığı yapıyoruz. Yani, genç olunca, çocuk olunca bir başka türlü düşünüyoruz. Tabii burada cinsiyet ayrımcılığı yapmak istemiyorum ama...

0: ben desteğinde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dijitalleşmeden bahsettik. Evet. KOBİ'lere en büyük katkısı ne olacak? Hız açısından evet bir katkısı var ama yalnızca o mu öne çıkıyor? Hız mı öne çıkıyor? Başka avantajlar var mı gerisinde?
1: Hız aslında dijitalleşmenin ilk başlangıç aşamasıydı. Müşterilerimiz aslında bankasını kendileri neredeyse yanlarında görmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Aslında bu hikaye böyle başladı. İşte iş yerlerinde ise yanlarında görmek istiyorlar veya bir müşteride ise yanlarında görmek istiyorlar. Dijitalleşme süreci ilk başlarda sadece işlemlerimizi işte para transferi anlamında bir yerden bir yere para göndermek, gelen paramıza bakmak vesaire gibi bir yerden başlamışken bugün aslında bambaşka bir yere doğru evriliyor. Bizim 10 müşterimizin 9'u çok aktif bir şekilde şu anda dijital, Akbank dijital mecralarımızı kullanıyor. Peki dijitalleşmeden kastımız ne? Bir taraftan ürün çeşitliliği çok arttı tabii dijital dünyada. Yani teminat mektubuna kadar artık dijital mecradan alabilir. Postlarını dijital mecradan alabilir. Zaten kredi kullanmak, transfer yapmak bunlar çok kolaylaştı.
0: Tabii ama birkaç tuşluk meseleler.
1: Birkaç dakikada çok rahat ulaşıyor. Belli bir hız geldi. Bir taraftan da aslında dijital dünyada şimdi bizim nakit akışını yönetmek gibi çok önemli fonksiyonu var. Tabii dijital dünyanın. Burada bir güven unsuru, ticarete güven unsuru getirmekle ilgili bir ödemen güvende adında bir ürünümüz var bizim. Bu alıcıyla satıcının karşılıklı alım ve satımlarından doğan borç alacak ilişkilerine bir güven unsuru sağlıyor. Akbank burada devreye girerek alıcıya ve satıcıya karşılıklı güveni veriyor ve aslında bu çok önemli bir
0: kredi garanti fonu olarak adlandırdığınız.
1: Yok, bu ödemen güvendi. Kredi garanti fonuyla ilgili
0: onu
1: yaptığınız
0: da konuşacağız. Tabii, o çok önemli. Çünkü çok Akbank zevkli. Olarak bir adım önde yaptığınız bir.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Alan o.
1: Bu ödemen güvendi ticaretin finansmanında çok işe yarayacak. Bununla ilgili de bazı çalışmaları var ama şimdi o sürprizi kaçırmayalım.
0: Biraz ipucu verelim.
1: Kredi garanti fonuyla çalışmak istiyoruz bununla ilgili de onu konuşuruz. Ama bu tabii karşılıklı borç alacak ilişkisine güven orantısı olarak araya giriyorsunuz ve bu alacağı garanti altına alıyorsunuz ve bu müşterimiz isterse bu alacağıyla ticaretini finanse ediyor, iskonto ediyor, kullanabiliyor. Mesela çok geniş bir platformu var. Yani ilk başlarda bir para transferinden başlayan dijital olduk. Bugün kredi kullanımı, teminat mektubu kullanımı çok geniş alanlara doğru hızla yayıldı.
0: Peki o zaman kredi garanti fonundan devam edelim. Bu işbirliği çok önemli. Çünkü bir ilki hayata geçirdiniz. Notlarıma bakıyorum. Şimdi dijital KGF kredisi tam olarak ne sağlıyor? Aslında önce onu anlatmak lazım. Ve KOBİ'ler için neden çok önemli bir yenilik bu?
1: Şimdi tabii öncelikle bu kamu ve özel sektörün işbirliğinin çok güzel örneklerinden bir tanesi. Burada sizin de huzurunuzda kredi garanti fonu üst yönetimine de çok teşekkür ediyorum bu işbirliklerinden dolayı. Çok önemli bir gelişim. Tabii bizi muhtemelen dinleyen veya izleyen müşterilerimiz biliyorlar kredi garanti fonundan kredi kullanmanın sürecini. Bu yenilikten önce aslında bir müşteri kredi garanti fonundan teminatıyla bir kredi kullanmak istediğinde şubemize gelir. Şubemizle görüşmesini yapar. Şubemiz ondan bazı evraklar ister. O evrakları sisteme girer. Sonra kredi garanti fonuna gider bu evraklar. Onların onayından sonra tekrar şubeye gelir ve nihayetinde kredi kullanımı gerçekleşir. Bu aslında uzun önce birkaç haftalık bir süreçti. Biz kredi garanti fonuyla birlikte bunu birkaç dakikaya indirdik. Yani müşterimiz neredeyse Akbank mobil bankacılığını açarak kredi garanti fonundan kredi kullanma isteğini beyan ediyor. Bu birkaç dakika içinde kredi garanti fonunun onaylamasının akabinde
0: belgeler?
1: Belgeler artık dijital. Artık online her şey. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hiçbir ıslak imzaya gerek kalmadan müşterimiz bunu istediği anda, istediği yerde kullanabilir hale geliyor. Çok hızlı bir süreç oldu. Birkaç hafta, birkaç dakika oldu.
0: Sektör açısından konuşalım. Sektöre katkısı ne olacak?
1: Şimdi sektöre katkısı tabii bu aslında biraz oyunu değiştiriyor, dönüştürüyor. Bazı şeyler yeni normaller haline gelmeye başladı. Ne demek istiyorum? Hani biraz önce dijital bankacılık kullanırken aslında konuştuk. Yani artık para transferi vesaireden başladık, başka bir yere geldi.
0: Evet.
1: Şimdi kredi garanti fonuyla ilgili konu da artık başka bir noktaya geldi. Bundan sonra bu artık bir yeni çıpa. Dolayısıyla yeni bir yöntem, daha hızlı, daha çabuk, daha pratik. Hemen hemen her alana ister istemez gelecek. Tabii kredi garantinin bir sürü paketi var. Onların girmesi gerekecek. Başka garanti sağlayan veya bizim beraber işbirliği yaptığımız kamu veya özel kuruluşlar onlara yine bir gösterge. Dolayısıyla aslında çok daha hızlı oluşan bir şey. Bir taraftan da tüm müşterilere çok hızlı

0: yayıldığı için bir taraftan müşterinin de ulaşması daha kolay, daha demokratik. Her müşterinin elinde olan bir imkanla sağlanabildiği için de çok daha tabana yaygın, tüm hücrelerine kadar işleyen bir yapı oluşturuyor aslında.
1: Şimdi KOBİ'leri tanımlarken Türkiye'nin üretim ve ihracat gücü o alan. Doğru. Çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde en kritik gündem maddeleri neler olacak sizce buradan baktığınızda?
0: Tabii şimdi hep beraber çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Globalde çok dinamikler hızlı değişiyor. Beraber böyle hafta sonundan hafta içine geçerken yeni yeni şeyler oluyor. Ama değişmeyen herhalde en önemli bir şey var, rekabet.
1: Evet.
0: Rekabet çok dominant. Şimdi dijitalleşmenin iyi yönlerinden bahsederken bir taraftan da yeni tehdit alanlarını da aslında birlikte getiriyor. Yani bir taraftan çok fırsat yaratıyor dijitalleşme. Diğer taraftan da bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Demek ki bizim KOBİ dediğimiz kitlenin bir kere dijitalleşme konusunu her zaman ön planda tutması ve dijitalleşmeyi rekabet avantajı yaratacak şekilde kullanması çok kritik. Yani burada bir belki parantez açmak lazım. KOBİ'ler tabii hani daha ölçek olarak kurumsal firmalara göre mütevazi şartlara sahip oldukları için aslında bu dijitalleşme onlara bu dezavantajlarını pozitife çevirecek imkanlar da sağlıyor. Nasıl? İşte bir kurumsal firmanın çok daha büyük ekiplerle yapacağı, örneğin stok yönetim programları, pazarlama, marketing çalışmaları veya satış, alış işlemlerinin dijital platformlara taşıma, pazar bulma gibi konuları aslında çok kolay çözümlerle bugün yapabilir haldeler.
1: Peki KOBİ'lere siz bu finansmana erişimin dışında bunun dışındaki ihtiyaçlarında hangi konularda ne kadar yanında duruyorsunuz?
0: Şimdi finansman tabii bankacılık deyince en temel konulardan bir tanesi ama biz tek başına finansman gibi de görmüyoruz aslında. Biz bir yol arkadaşlığı KOBİ'lerimizle var. Beraber yürüyoruz Türkiye'nin gelişimi için. Biz bu çerçevede bir danışman bankacılık konusunu çok dikkatle ele alıyoruz. Yani bize müşterilerimize sadece finansman değil doğru danışmanlık hizmeti vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de bizim Akbank Akademimiz var. Akademimiz aslında bizim bir taraftan müşterilerimizle beraber organizasyonlar yapıyor ve yeni dünyada nasıl uyumlanabilir? 23 ilde 100'e yakın organizasyon yaptık ve 22 bine yakın da müşterimizle bir araya geldik. Buralara eğitimler verdik. Mesela bir dönüşüm, dijital dönüşüm eğitimi verdik. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Veya dış ticarete açılan müşterilerimizle yine eğitimler var. E-ticaret eğitimleri verdik. Aslında bir taraftan finansmanı sağlarken diğer taraftan da yeni dünyaya bir uyumlanma, yeni dünyayla birlikte hareket etme konularında birlikte çalışıyoruz. Burada önemli olan maksimum katma değeri ülkemize sağlayacak ve birlikte çok daha sağlıklı bir gelecek oluşturma çabası aslında.
1: Peki KOBİ'lerin finansman ihtiyacını işletme sermayesi ve yatırım planı olarak ayırırsak hangi tarafta daha güçlü bir talep var?
0: Şu anda daha çok tabii işletme sermayesi tarafında. KOBİ'lerimizin aslında genelde KOBİ'ler çok daha fazla hani aylık ödemelerimi bileyim perspektifinde yaklaşırlar. Dolayısıyla taksit ticari kredi dediğimiz kredileri daha fazla eğilimli kullanırlar. Ama her KOBİ'mizin de uygun, kendine uygun profilleri var. Yani daha kısa vadeli kullananlar var. Dönem dönem makine veya teçhizat atılımı için yatırım kredisi kullanan çok müşterimiz elbette oluyor. Veya bir yeri almak, işini büyütmek için, kapasitesini artırmak için çok fazla var. Aslında biz burada tabii en uygun çözümü, en uygun yolu birlikte bulmaya çalışıyoruz müşterilerimizle. İşte o biraz önce bahsettiğim danışman bankacılık konusu aslında tam da bu noktada. Yani hiçbir müşterimizin böyle kendi terzi işi çalışılması gerektiği için bir konfeksiyondan alınmış bir aslında kıyafet gibi değil. Tam terzi birebir çalıştığımız onunlaki takışına uygun, sektörüne uygun krediyle buluşturmak en doğrusu. Doğru bir yapıda oluşturmak krediyi vermekten bazen çok daha önemli oluyor.
1: O zaman bu noktada şunu soracağım. Şimdi KOBİ'lerin önemli sorunlarından biri de sizin az önce söylediğiniz o nakit akışını doğru yönetebilmek. KOBİ'nin finansal açıdan sağlıklı olduğunu gösteren en önemli göstergeler sizin oradan bakışınızdan hangileri?
0: Bizim tabii her kurumda olduğu gibi bir finansal değerlendirme sürecimiz var. Çok doğal. Ama bir KOBİ müşterisi hani nedir hayatına devam ettirirken diye düşündüğünüzde aslında

0: Önemli olan bir pazar bulmak. Tabii pazardan kasıt satış kanallarını doğru oluşturabiliyor mu? Doğru bir pazarda satış yapabiliyor mu? Ve bu pazarı mümkün olduğunca çeşitlendirebiliyor mu? KOBİ'lerimizin aslında en fazla dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Elbette mümkün olduğunca bu satışı yaparken karlı yapması,
1: evet.
0: Sürdürülebilir bir karlı yapması çok kritik. Yine sağlıklı bir KOBİ deyince nakit akışını doğru planlayan, doğru bir perspektifte vade yapısını, alacak ve borç yapısını oluşturabilen, bunu gerek öz kaynağıyla veya herhangi bir banka kaynağıyla doğru bir şekilde harmanlamış KOBİ'lerimiz genelde bizim sağlıklı gördüğümüz kredilendirme çok daha uygun olan müşteri grupta oluşuyor.
1: İhracatçı KOBİ'lere baktığınızda tabii küresel rekabet çok önemli. Az önce siz de altını çizdiniz özellikle, çünkü o rekabet hiç bitmeyen bir alan. Doğru. Ve sürekli de hızlanan, değişen, dönüşen bir alan. Türkiye'deki KOBİ'lerin özellikle ihracatta daha güçlü hale gelmesi için finansman dışında hangi alanlarda desteklenmesi gerekiyor?
0: Şimdi Türkiye'de tabii biraz önce de konuştuk. Dijitalleşme çok önemli bir kapı açtı aslında.
1: Evet.
0: Çok örnek verelim. Anadolu'da çok yerel gibi gözüken bir aslında KOBİ müşterisi bugün çok rahatlıkla dünyaya ihracat yapabilir noktada. Dijitalleşmenin aslında getirdiği faydalardan bir tanesi bu. Özellikle e-ticaret, ihracat konusu bu dönemde çok gündem. Yavaş yavaş da bu rakamlar Türkiye'de de artmaya başladı. Çarpan etkisiyle büyüyor. Neydi kastediyorum? İşte biliyorsunuz bu platformlarımız var. Özellikle e-ticaret platformları. Bu e-ticaret platformlarımızda Türkiye'de her geçen gün çok daha fazla müşterimiz ihracat yapmaya başladı. KOBİ'ler için çok önemli bir kanal. Dolayısıyla aslında buranın daha da büyütülmesi, daha da genişletilmesi lazım. Bizim müşterilerimize önerimiz özellikle e-ticaret platformlarındaki ihracat kanallarını geliştirmesi. Yeni pazar bulmak, tabana yaygın satış yapmak açısından çok önemli. Elbette bir alacak garantisi oluşturması açısından da çok önemli. Biz bu noktada maksimum desteği vermeye çalışıyoruz. Bizim zaten aslında akademimiz aracılığıyla verdiğimiz bir kısım eğitim desteği de bu alanı genişletmek açısından. Türkiye'nin de bu alanda çok büyük hedefleri var. Tabii bir de konvansiyonel ihracat yapan müşterilerimiz var. Bunların zaten oturmuş pazarları oluyor genelde. Ama burada önemli olan tabii doğru pazarda doğru bir fiyatla satış yapmak ve elbette alacak garantisini, evet, doğru oluşturmak. Biz de bu konularda yine konvansiyonel bankacılık veya konvansiyonel ihracat yapan müşterimize destek olmaya çalışıyoruz.
1: Siz az önce altını çizdiğiniz o kadın girişimciler ve genç girişimcilerle ilgili aslında sormak istiyorum. Bu iki grubun ihtiyaçları diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Nasıl farklılaşıyor? O alanda farklı bir gözleminiz vardır mutlaka. Tabii. Diye düşünüyorum.
0: Şimdi gençlerden başlayalım.
1: Lütfen.
0: Tabii adı da üstünde. Aslında, evet, ticarete yeni atılmış, pazarda yeni olan, daha nispeten sermaye birikimi veya öz kaynağı nispeten sınırlı olan çok ciddi bir kitle var.
1: Deneyimi az olan.
0: Biz bu ekip, burada tabii bizim kendi ekiplerimizle bir kere öncelikle bu kitleye özel bazı paketlerimiz var. İşte bazı masrafsızlıklarımız var. Destek
1: genç olmayı, girişimciler için genç anlatıyorum Uruz bunu. Ekran başındaki izleyicilerimiz için altını çizelim. Genç aralarında genç girişimciler vardır.
0: Mutlaka vardır. Çünkü zaten çok dinamik bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Girişim konusunda da çok maşallah cevval bir KOBİ bankacılığı dünyamız var. Dolayısıyla mutlaka vardır. Bu kitlelerimize, bu müşteri gruplarımıza özel çözümler sunuyoruz. Burada tabii danışmanlık yine çok önemli. Çünkü pazara girmek, dediğiniz gibi tecrübe eksiklikleri var nispeten. Finansman desteğimiz tabii ki her zaman oluyor. Aslında genç girişimcilerimizi böyle ayırabiliriz.
1: Kadın girişimcileri.
0: Kadın konusu çok hassas.
1: Çok kıymetli bir alan.
0: Tabii. Çok hızlı gelişiyor. Çok önemli destekler var. Kadın KOBİ'lerimize özellikle nispeten daha uygun maliyetlerle kredi imkanları sunulabilmek için uluslararası platformlardan kaynak sağlayıp Türkiye'ye getirdiğimiz çok case var. Çok örnek var. Bu örnekleri de büyütüyoruz her geçen gün. Burada önemli olan kadınlarımızın gerçekten ekonomiye katkı sunacak, Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir yapı içinde çalışabilmesi. Bizim dediğim gibi son 3 yılda 2022'den sonra çok önemli gelişmelerimiz var ve uluslararası platformlarda da çok fazla destek aldığımız, gerçekten uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar tarafından da çok desteklenen de bir alan.
1: yeşil dönüşümü de konuşalım o zaman. Çünkü o sadece büyük şirketlerin değil, artık KOBİ'lerin de gündeminde olan bir konu. Enerji verimliliği, o yeşil yatırımlar için finansman talebinde bir artış var mı son dönemde?

0: Bir dönem vardı ama işte bu dünyadaki konjonktürel dalgalanmalar biraz bu işi yavaşlattı ama dediğiniz gibi şunu söylemek lazım. Mutlaka her özellikle ihracat yapan müşterilerimizin bu dönüşüm konusuna çok dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz karbon ayak izi konusu çok kritik ve önümüzdeki dönemde bazı yaptırımlar, önlemler, maliyet artıcı hususlar gelebilir. Dolayısıyla mutlaka müşterilerimizin bu konuda önlem alması, bizim de bankacılık sektörü olarak çok ciddi desteklerimiz var. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda, verimlilik konusunda, sürdürülebilirlik konusunda. Bunlar aslında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gereken ve sürekli planlamamızda, programlamamızda olması gereken hususlar. Biz bankacılık olarak çok önemsiyoruz. Müşterilerimizi de maksimum destek vermek konusunda bir sürü, aslında detayına şimdi girmeyeyim ama bir sürü konumuz da var. Mutlaka enerji vesaire konularında da destek olmak için şubelerimize uğrayabilirler.
1: Şimdi buradan geleceğe bakalım biraz. Yapay zeka, dijital bankacılık ve veri analitiği. Sizce KOBİ bankacılığını önümüzdeki dönemde nasıl geliştirecek? Biraz hayal kuralım mı?
0: Tabii. Aslında hayal değil, ayağa yere basan gerçekler. Yani yapay zeka böyle geldi geliyor falan derken tam da hayatımızın içine yerleşmiş
1: durumda. Orta yerine hem de.
0: Tabii şimdi yapay zeka deyince birkaç tarafı var. Bir müşterilerimizin kendi tarafı var. Bir de bankacılık açısından bizim kendi tarafımız var. Ben müşterilerimiz açısından bakarsam bir kere çok önemli imkanlar veriyor yapay zeka uygulamaları. Çok aslında KOBİ'lerimiz için mütevazi maliyetlerle çok kullanışlı uygulamalar satın alıp şirketlerin içine eklemleyip buradan fayda sağlayabilirler. Bunlar muhasebe programlarından pazarlama programlarına, reklam programlarına, satış pazarlama tool'larından stok yönetim tool'larına kadar bir sürü alanı var. Bankacılık tarafında ise biz çok büyük bir tabii datadan bahsediyoruz bankacılıkta. Bizim de artık o dijitalleşme, hesaptan hesabı para yollama filan noktasından çok daha ileriye gelmemiz lazım. Biz artık ihtiyaçları müşterimiz söylemeden acaba fark edebilir miyiz? Kişiselleştirmek, kişisel çözümler bulmak. Çünkü datayı görüyoruz ve biz bunu sağlayabilecek noktadayız. Müşterimiz acaba bunu daha bize talep olarak iletmeden biz o ihtiyacı karşılayabilir miyiz noktasında çok önemli gelişmeler var.
1: Ve her geçen sürenin sonuna geldik Alper Bey. Çok da keyifliydi. Nasıl geçtiğini de gerçekten anlamadım. Yönetmenim uyarıyor şu anda, süre sonu.
0: Ne güzel.
1: Yine gelin.
0: Yine gelirim elbette.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: Anlattınız.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Biz KOBİ dünyasını, KOBİ'lerin gücünü, işletmeleri, Türkiye'nin yarının üretim ve ihracat kapasitesini de konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sera Yatırım sunar. Sera Yatırım sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
9: Bu sezon değil de...

0: Volkswagen'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Koto bitti.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: 22-28 Ağustos arasında BİM'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Paylaşmak, birikimi değere, deneyimi güce dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
4: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
5: Ne?
4: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
5: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
4: Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde. Sonra sana özel ödevler üretiyor.
5: Ağrısı gelemem sapışım ödevim var.
4: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
6: Seda abla bak fizikte eksiğim var diyor.
4: Ne eksiği kız? Taş gibiyim. Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
5: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgali zemin hazırlamış. Hani sen?
4: Kimsin?
5: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
4: bir çarparım.
5: A kare artı b kareden çıkarırım.
4: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
7: Ah heceler, yedili heceler.
4: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: mi misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan haber başlıklarına bir gidelim.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemini Eylül başında açıklanması planlanan 2027-2029 dönemi orta vadeli program hazırlıkları oluşturacak. Merkez Bankası 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. Buna göre Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine, reel sektör içinse 0,30 puan yükselerek %32,80 seviyesine çıktı. Merkez Bankası FAS sisteminde işlem limitlerinin artırılacağını duyurdu. 26 Ağustos 2026 itibarıyla para transferleri ve ödeme istek atman servisi üzerinden yapılan ödemelerde limit 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. FAS TR karekodda gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde mevcut 250 bin liralık sınırda 300 bin lira olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh, Cuma günü Wyoming'de gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda başkanlık görevindeki ilk konuşmasını yapacak. Piyasaların odağında enflasyonun yüksek seyrini koruduğu bir dönemde Warsh'un Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor. Petrol fiyatları son iki haftada kaydedilen güçlü yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyri takip etti. İran'a yönelik daha sert ABD yaptırımlarının yeni arz kesintilerine yol açabileceği beklentisi piyasaların odağında yer alırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim de fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Altın fiyatları yeni haftaya güçlü başladı. Geçen haftayı %5'in üzerinde yükselişle tamamlayan ons altın, Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutmaya yönelik hamlelerinin dolar ve mali görünüm üzerindeki etkileriyle 3 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
0: Ve şimdi dönelim küresel taraftaki görünümle başlayalım. Verilere bir gidelim. İçeride BIST endeksinde nasıl bir performans var? Hemen haritamızda size iletmiş olalım. 0.25'lik yukarı yönlü bir hareket. 14.550'den geçiyor şu an fiyatlama. İçeride tabii olumlu tarafta bugün özellikle bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareketleri görmüştük. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamaya karar verdi. Bir normalleşme adımı Merkez Bankası'ndan, işte bunun da pozitif yansıması oldu içeride başta dediğimiz gibi bankacılık endeksine. Diğer taraftan bugün Asya tarafında olumsuz bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Hakim olan renk kırmızı. Güney Kore 3.12 geride kapattı. Hong Kong 2.05 geride. Çin 0.59. Hindistan 0.27 geri çekildi. Avrupa'da şu anda yatay bir görünüm Frankfurt'ta ve Paris'te. Londra'da 0.14'lük sınırlı bir yükseliş. Madrid'de de 0.26'lık yukarı yönlü bir hareket. Amerika Birleşik Devletleri cephesine gelecek olursak eğer bu hafta küresel piyasalara aslında yön verecek ana başlıklar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek açıklamalarda olacak. Bugün Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, İran'a karşı yeni yaptırım paketini açıklayacağını ifade etti. Şafak vakti yeni bir doğum günü başlıyor. Bu bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük finansal saldırı açıklamasını yaptı sosyal medya hesabından. Diğer taraftan da bu hafta tabii gözler Nvidia'nın bilançosunda olacak. Çarşamba günü gelecek bilançoda ve de Nvidia'nın 3 aylık gelirinin 2 katına çıkarak 92 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Diğer taraftan Jackson Hole toplantıları başlıyor 28 Haziran'da. Tabii orada da Kevin Warsh'un vereceği mesajlar dikkatle takip ediliyor olacak ve toplantı öncesinde çarşamba günü de Fed'in favori enflasyon verisi PCE verisini karşılıyor olacağız. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'a karşı bir yaptırım paketi açıklayacağını bugün biliyoruz ve bunun öncesinde de petrol tarafında sınırlı da olsa bir geri çekilme var. Geçen hafta petrol tarafında 94,5 seviyesine kadar gelmiştik. %7'ye kadar bir yükseliş olmuştu orada. Şimdi bugün 91.10'da 1.69 gerideyiz Brent petrolde. Ham petrol 85.04'te 2.32 geri çekiliyor. Doğalgaz tarafında ise 0.75'te yukarı yönlü bir hareket 2.83 şu anda seviye. Ons altında 4649 seviyesini aştık. 1.01'lik bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz o tarafta da. Ve gümüşte 69 dolara kadar gelmiştik geçtiğimiz hafta. Şu anda 68.92 seviye önemli tabii. Gümüşün geldiği seviyede ve de bu, baktığımız zaman altın gümüş rasyosunun 3 haftalık gümüş lehine hareketin ardından yeni haftaya biraz daha temkinli başladığını da söyleyelim. Platin 0.11 yukarıda, paladyum 0.22 geride. Ve BIST endeksinde 14.552 şu an fiyatlama, 14.639 en yüksek, 14.530'da günün en düşüğü oldu. Ve 3.64'lük bir yukarı yönlü hareket bankacılık endeksinde an itibariyle. BEC sınayda 0.52, turizm 0.12, gayrimenkul 1.78, sporda 2.93'lük yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Teknoloji hisseleri de 2.19 geride. Sigortacılık 0.12, kimya 0.19, gıda 1.43 gerideyken bilişimde de 2.19'luk geri çekilme var. İnşaat 0.61 ve madencilikte de 1.63'lük yukarı yönlü hareket olduğunu yine takip ediyoruz. En çok artanlarda Borusan Boru 9.34, Borusan Yatırım Pazarlama 6.88, Emlak

0: 6.02, Obama Karnacılık 5.83, Tekfen Holding ise 5.68 yukarıda ve azalanlara da bakalım. Odyne Solutions şu anda taban olmuş durumda. Bağsu Gıda 5.18, Katılım Evim 4.09, Coca-Cola İçecek 3.67 ve Gülermak Tada şu anda 1.71'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz diyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası Likidite Yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verdiği bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasına ilişkin haberin detaylarına bir göz atalım.
1: Merkez Bankası Türk Lirası Likidite Yönetimi'nde yeni bir adım attı. 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı. Merkez Bankası kararı Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin basın duyurusuyla açıkladı. Duyuruda 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir denildi.
2: Aslında beklenen bir karar mıydı? Beklenen bir karardı. Tabii ki bir sonraki para piyasası kurulu toplantısında daha çok bekliyorduk. Ama geldiğimiz noktada şu an için en azından gecelik 40'la borçlanmış olduğumuz faizi bir miktar daha haftalık repoya çekerek 37 ile sağlayacak. Bu da en azından bankaların maliyetlerini gerileme göstereceği için bu da tabii ki bir miktar daha görece ne kadar faiz indirimi olmasa da en azından güvercin bir politikaya geçtiğimizin göstergelerinden bir tanesi olarak görebiliyoruz bu noktada.
1: Merkez Bankası 1 Mart'ta finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Yeni kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihaleleri fonlama araçları arasına geri dönecek. Böylece likidite yönetiminde gecelik faiz koridoru yerine temel politik aracı olan bir hafta vadeli repo ihaleleri öne çıkacak. Repo ihalelerinin başlamasıyla piyasadaki TL likiditesi ve fonlama kompozisyonundaki değişim izlenecek.
0: Ve şimdi de karşımızda Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok olacak. Kadir Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba Melisa Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle de hemen bu Merkez Bankası'nın normalleşme adımını yorumlayarak başlayalım. Siz öncelikle tarih olarak tarih aralığını bekliyor muydunuz? Çünkü zaten bunun sinyali verilmişti 3. enflasyon raporu toplantısında. Ne dersiniz adım için?
3: Evet, sizin de dediğiniz gibi aslında enflasyon raporu toplantısında Sayın Karahan bahsetmişti bu konudan. Tabii benim için şu anlamda biraz sürpriz oldu. Ben en azından bir Ağustos enflasyon verisini de görür, ondan sonra karar alır gibi düşünüyordum. Ama sinyal önceden verildi ve bunu da aslında bir faiz indiriminden çok tekrar normalleşme adımları çerçevesinde görüyorum diyebilirim.
0: Evet, peki zamanlama olarak siz de mesela farklı bir tarih bekliyormuşsunuz. Erken olduğunu değerlendirenler de var. Şimdi riskler neler olabilir?
3: Şimdi orada riskler tabii Ağustos ve baz etkisinin de yüksek olduğu Eylül ayı enflasyonları olacak. Şu an için Ağustos ayı enflasyonu ile ilgili Merkez Bankası'nın elinde bence yeterince data vardır diye düşünüyorum. Eylül ayıyla da ilgili anladığım kadarıyla beklentiler ve eğilim biraz daha pozitif ki bu kararı aldılar. Hani en büyük risk aslında enflasyon eğilimi ve beklentilerin biraz üzerinde gelme ihtimali olan Ağustos ve Eylül enflasyonu olabilirdi diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha en azından Ağustos enflasyonunu görmesi gerekiyordu diye bir fikrim vardı aslında bu kararı almadan önce. Ama demek ki Merkez Bankası'nın beklentisi enflasyon eğiliminde biraz daha bizim en azından piyasa ve katılımcılarına göre daha pozitif gelişmeler bekliyor. O yüzden de bu adımı biraz daha bizim beklentilerimizden erken atmış oldu.
0: Evet, en kötünün geride kaldığını da ifade etmişti Fatih Karahan toplantıda. Fakat tabii malum bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimde tansiyonun düşmediğini takip ediyoruz. İşte geçtiğimiz hafta 94,5 dolar seviyelerine kadar gelen bir Brent petrol gerileme var bugün ama yine de 90 doların üzerindeyiz. Bugün tabii beklenen konu Scott Bessent'ın yapacağı bu yeni yaptırım paketi ve açıklamalar. Şimdi buradan neler gelme ihtimali yüksek ve de tabii malum enerji piyasaları içinde giderek artan bir risk oluşması ihtimalini ne kadar yüksek görüyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik izolasyon politikasının arkasından?
3: Şöyle söyleyeyim, aslında İran devleti belki 50 yıldır yaptırımlarla yaşamaya alışmış bir devlet ve toplum diye.

0: bu yaptırımlara alışkın olduklarını düşünüyorum. Tabii çözümsüzlüğün bir süre daha devam etmesi, yine sizin de değindiğiniz gibi, enerji piyasaları açısından ciddi bir risk. Aslında biz zaten bu Cenevre'deki anlaşma ve ateşkes süreci başlamadan önce yaz ayları için çözümsüzlük durumunda, özellikle stratejik rezervler de enerji tarafında çok azaldığı için, yaz aylarında 100 dolarların üzerinde bir enerji fiyatı beklentimiz vardı. Ama bu Cenevre anlaşmasıyla birlikte petrolün hızlı bir şekilde düşmesi bizi biraz daha enerji fiyatları açısından olumlu tarafa itmişti. Tekrar bu çözümsüzlük tarafında olmamız, hızlı bir şekilde yine Brent petrol fiyatlarını yükseldi ama burada biraz dalgalı hareket göreceğiz, ama ben nihayetinde özellikle ara seçime de giden Trump yönetiminin enerji fiyatlarındaki bu ciddi yükselişi kaldırabileceğini düşünmüyorum. Biraz daha İran'la mücadele ettikten sonra özellikle çözüme kavuştuğumuz anda hızlı bir şekilde tekrar enerji fiyatları geri çekilebilir.
1: Evet, peki. Altın tarafına ilişkin beklentilerinizi de alalım. Şimdi altında yeni tahminler var. Goldman Sachs diyor ki 2026 sonu için ons başına 4900 dolar belirlemiştik ama yukarı yönlü riskler ağırlık kazandı. Gelişmekte olan merkez bankalarının yapısal alımları sürerken batılı yabancı talebinin de ivmelenmesi ralliyi yeni bir boyuta taşıyabilir demiş Goldman Sachs. Diğer taraftan Morgan Stanley 2027'de 5000 dolar aşılabilir diyor. Dördüncü çeyrek için öngördüğümüz 4450 dolar seviye hedefine beklenenden daha erken ulaşıldı yorumu var. Goldman Sachs 4900 hedefinde yukarı yönlü riskler var derken UBS 2026 yılında 5000 dolar seviyesi görülebilir demiş. Tabii bu tahminler malum sıklıkla değişiyor bu süreçte, ama sizin tahminler ne yönde?
0: Bizim tahminlerimiz 5000 dolarlı seviyeleri göreceği yönünde diyebilirim. Burada özellikle altının 4000 dolarlı seviyelerde dip yaptığı durumda ciddi anlamda merkez bankalarının alımlarını görmüştük biz orada. Hem Polonya Merkez Bankası ciddi anlamda arttırıyor rezervlerini, hem de Çin Merkez Bankası'nın alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Yani orası bizim için bir dip seviyesi olmuştu. Tabii özellikle ABD kamu borcunun 40 trilyon dolarları aşması biraz daha piyasa katılımcılarının gözünü o tarafa çevirdi. Aslında Trump'ın ilk geldiği dönemde de ciddi anlamda biz zayıf dolar ve yüksek borçluluk teması, bununla birlikte jeopolitik riskler ve enflasyondaki gerilemeyle birlikte faizler geri düşecek beklentisi altında aslında yılın ilk çeyreğinde çok ciddi bir rally gördük. Sonra savaş dönemiyle birlikte özellikle likidite ihtiyacından dolayı altında sert bir düzeltme olmuştu. Şimdi hem o savaş dönemindeki likidite ihtiyacı ortadan kalktı, hem de tekrar aslında bizim gözümüz kulağımız biraz daha ABD kamu borçlanması tarafına çevrildi. Bu da özellikle zayıf dolar anlamına geliyor ve zayıf dolar da altını güçlendiren ana unsurlardan birisi. Hani burada tabii geçen seneki gibi sert hareketleri görmeyeceğiz altın tarafında, ama 4000'li seviyelerden dip yaptı. Trend yukarı yönlü. Yıl sonuna doğru 5000 dolarlı seviyeleri göreceğimizi düşünüyoruz.
1: Evet, peki. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu demişken, tabii 40 trilyon doları ilk kez aştığını takip ettik geçen hafta. Ve de burada da malum bu hafta Jackson Hole'dan gelecek. İşte bu uzun vadeli tahvillerdeki yapılan hareketlerin, bu geri alım programının da işe yaramadığını takip ettik. Acaba nasıl mesajlar gelebilir borçtan? Tabii önemli olacak bu konuda. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu 30 yıllık Amerikan tahvillerinde? Ki geri alım programına rağmen yine geçen hafta 5.34 görüldü ve 19 yılın seviyesi test edildi. Pek de işe yaramış gibi görünmüyor.
0: Evet, etkili olmadı. Piyasa katılımcılarını o anlamda aslında ikna edemedi hazinenin buradaki müdahalesi. Tabii bu uzun vadeli tahvil faizlerini yükselten 3-5 tane ana unsur var. Bunlardan birincisi özellikle tabii ki de ABD'nin tarihi yüksek kamu borcu 40 trilyon doları aşan ve bununla birlikte özellikle yapay zeka yatırımı yapan şirketlerin ciddi borçlanmaya çıktığı bir ortamda aslında bizim crowding out dediğimiz dışlama etkisi var. Burada aslında özel sektör borçlanmaları kamuyu dışlıyor ve biraz daha faizlerin yükselmesine sebep oluyor. Bir diğer unsur buydu. İkinci unsur, üçüncü unsur tabii ki de yüksek seyreden enerji fiyatları ve enflasyonu olarak yönelik belirsizliklerin artmış olması. Dördüncü etmen de Burada özellikle Kevin Warsh'ın aslında enflasyonla ilgili politikalarında nasıl mücadele edeceğini

0: geleceğine dair bize çok da rehberlik etmemesi. Şimdi bunlar tabii ki de uzun vadeli tahvil faizlerini ciddi anlamda yükseltti. Bir son unsur da aslında şunu söyleyebilirim. Ciddi anlamda ABD ekonomisi büyüyor nominal anlamda. Bu da nötr faiz oranlarını yüksek seviyelere çekiyor. Şimdi tabii biz Jackson Hole'u takip edeceğiz. Burada en azından bu tahvil faizlerini yüksekten bir unsur olan Kevin Warsh'ın politikalarının belirsizliği anlamında bize biraz daha rehberlik etmesini bekliyoruz. Burada özellikle bu kamu açıklarının yapay zeka ile birlikte verimliliğin artması ve biraz daha uzun vadede borçluluğun azaltılabilmesi açısından bir katkısı olabileceğine yönelik bir açıklama yapabilir Kevin Warsh. Bunun aslında enflasyonu düşüreceğini de iddia ediyordu malumunuz. Buna yönelik açıklamalar önemli olacak. Enflasyonla mücadelede kullanacağı araçlar ne olabilir? Bununla ilgili biraz daha politikasını net bir şekilde bizimle ve piyasa katılımcılarıyla paylaştığı takdirde bence oradaki risk primi de biraz daha azalabilir. Bu da tekrar tahvil faizlerini bir nebze daha aşağı çekebilecek etmenlerden birisi olabilir. Tabii bu tahvil faizlerinin düşmesi için bir diğer etmen de enflasyon görünümündeki ABD tarafındaki iyileşme olacak. Orada da yine sizin haberlerde değindiğiniz gibi aslında kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. O da enflasyona yönelik Jackson Hole toplantısı öncesinde bir done verebilir. Hani bütün bunlar o uzun vadeli hızlı bir şekilde yükselen tahvil faizlerinin seyriyle ilgili bize doneler verecektir diye düşünüyorum. Ama temel olarak baktığımızda yapısal çok fazla sorun var gibi görünüyor. Özellikle mali disipline kamu borcu açısından baktığımızda ABD tarafında. Bu da bir süre daha yüksek seyredecektir. O yüzden de hazinenin müdahalesinin de şimdilik sınırlı olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Bu arada içeriye dönersek BIST 100 endeksinde bugün tabii özellikle bankacılık tarafındaki yükseliş dikkat çekiciydi. Bu Merkez Bankası'nın tabii bir haftalık repo ihalelerinin yeniden başlaması kararının ardından. Şimdi ne dersiniz? Şimdi kritik seviyeler olarak siz nereleri görüyorsunuz?
0: Güzel bir normalleşme adımı oldu. Burada özellikle çok geride kalmış bankacılık ve aslında GEO şirketlerinin iyi bir tepki verdiğini görüyoruz bu habere. Tabii bizim ilk etapta bakacağımız seviyeler 14.750, sonrasında 15.000, daha önceki zirve olan 15.000-15.200'lü seviyeler olacak. Ondan sonrasında özellikle enflasyon tarafından gelecek iyi bir haberle birlikte sanki yıl sonuna doğru 17.500'lü seviyelere gidebiliriz. Orada tabii biraz daha enflasyonun seyrine bakacağız ama ilk etapta görünen 17.000, 14.700'lü seviyeler, sonra da 15.200'lü seviyelere bakacağız. Bir zirveyi kırdıktan sonra yıl sonunda biraz daha yukarı beklentimiz var diyebilirim.
1: Yıl sonu beklentiniz nasıl peki?
0: 17.000, 17.500'lü seviyelere doğru gidebilir yıl sonu için. Burada tabii enflasyonun seyri tabii ki de hani önemli olacak. Orada tabii yukarı yönlü sürprizler faiz indirimi konusunda çok bir alan bırakmayacağı için Merkez Bankası'na belki hani bu beklentimizi gerçekleşmemesine sebep olabilir ama şimdilik görünüm 17.000, 17.500'lü seviyeler gibi görünüyor.
1: Evet, peki tabii endeks olarak malum yine yukarı yönlü harekette öne çıkan bankacılık endeksi. Geçtiğimiz haftaki performansa da bunu gördük. Bugün de yine yukarı yönlü hareket var orada dedik. Bunun dışında peki hangi endeksler sizce kritik, takip edilmeli?
0: Bence gayrimenkul GEO şirketleri takip edilebilir diye düşünüyorum ben bankacılıkla birlikte. Özellikle bu faiz indiriminden faydalanacak bir diğer sektör ve oldukça o da geri kaldı diyebilirim. Tekrardan özellikle yüksek faiz döneminde marjları çok erimiş sanayi şirketleri de takip edilebilir. Tabii burada klasik olarak özellikle bilançosu çok iyi olan Tüpraş'ın öne çıktığını söyleyebilirim. Astor bence temel olarak öne çıkacak şirketlerden birisi gibi görünüyor. Hani genel olarak bunlar diyebilirim ama ilk etapta bu faiz indirimiyle birlikte geride kalan bankacılık ve GEO'nun kısa vadede öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi haftalar diliyoruz şimdiden. Kadir Altınok, Kare Portföy Fon Yöneticisi. Görüşmek üzere diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim kısa bir

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz piyasaları yorumlamaya. Erancan Umut bizimle birlikte. Tray Yatırım Araştırma Direktörü, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Merkez Bankası'nın adımıyla başlayalım. Öncelikle siz zamanlama olarak bu tarihi bekliyor muydunuz? Sizin için bir sürpriz oldu mu?
1: Tarih olarak sürpriz oldu ama atılan adım noktasında sürpriz değil. Zaten geçen hafta yılın 3. enflasyon raporu toplantısında Sayın Başkan Fatih Karahan bu adımın atılacağını çok net bir şeydi ifade etmişti. Hani biz kurum olarak, şahsen kişisel olarak da hani Eylül ayı ve sonrası için böyle bir adım atılacağını bekliyordum. Ama yeni haftaya başlamadan önce, pazar gecesi itibariyle bu adım gelince bu benim için açıkçası sürpriz oldu. Onu net bir şekilde ifade edelim ama etkileri noktasında zaten hani bankacılık sektöründe çok ciddi anlamda bir hisseler üzerinde hani çok keskin bir yükseliş temposunu başlatması noktasında bir soru işaretleri olacaktır. Diğer taraftan makroekonomik dinamiklerimiz üzerine etkileri noktasında bir soru işareti var. Yani soru işaretinden kastım hani pozitif etkileri noktasında. Hani orası tabii ki biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşulması gereken, tartışılması gereken bir unsur. Çünkü ben biraz daha sembolik bir adım olduğunu görüyorum. Hatta bazı yerlerde parasal gevşeme tabirlerinin kullanıldığını görmek değil ki son derece yanlış bir tabir açıkçası. Bu parasal normalleşme demek bence daha doğru olur. Dolayısıyla Merkez Bankası bu parasal normalleşme adımını biraz daha piyasaların hani beklentisinden daha erken bir tarihte bu adımı attığını söylemek yanlış olmayacaktır.
0: Evet, peki işte bu noktada ne kritik olacak şimdi? Beklentiden sizin beklentiden erken gelmiş. Bunun yaratabileceği riskler neler olabilir?
1: Ben çok bir risk görmüyorum açıkçası. Yani hani pozitif ya da negatif tarafı şöyle bir tartıya koyduğumuz zaman hani çok pozitif ya da çok negatif diyebileceğimiz bir unsur değil. Çünkü az önce de dile getirdiğim gibi daha böyle sembolik bir adım. Yani en nihayetinde zaten şu anda piyasalarda çok ciddi bir TL likiditesi var. Yani 140 milyar TL'lik bir fonlama yapıyordu daha bu ayın başlarında Merkez Bankası. Yani son gelen rakama baktığımız zaman sadece 700 milyon TL'lik bir fonlama olduğunu gördük. Ki nette yani 1 trilyon TL'lik bir fazla para var piyasada, yani bankalarda. Yani likidite bol piyasalarda. Dolayısıyla şimdi piyasalardaki likiditenin bol olduğu bir atmosferde bankalar hem %40'tan ya da işte %37'den Merkez Bankası'ndan fon bulmak, para bulma noktasında bu piyasaları çok etkileyecek bir unsur değil. Zaten bankaların şu anda çok ciddi, çok yüksek bir likide ihtiyacı yok. Az önce de bahsettim. Piyasalarda likide bolluğu var. Yani bilakis Merkez Bankası işte bu haftalık ya da gecelik repodan

0: ziyade depo stratejisiyle beraber piyasalardan fon çekmeye çalışan, yani piyasalardaki bu fazla likiditeyi de emmeye çalışan bir yapı içerisinde de oluyor. Yani dolayısıyla hani makroekonomik dengeler noktasında işte %40'lık faizi, efektif faiz tekrar %37'ye düşecek. Bu iç talebi canlandıracak, ülke ekonomisini büyütecek, enflasyon dinamiklerini bozacak tarzında yorum yapmak bence yanlış olur. Piyasalar nezdinde de keza yine bu şekilde belki 1-1,5 puanlık bir hani bankalarda mevduat düşüşünü beraberinde getirerek bilançolara hafif de olsa bir katalizör sağlayacaktır. Orası apayrı bir mesele ama hani oyun değiştirici bir adım mı diye soracak olursan bence değil. Yani bu zaten bir parasal gevşeme de değil. Az önce de dile getirdim. Parasal normalleşme sembolik olarak atılan bir adım. Ki bugün de ihaleye çıkıldığını gördük de sadece 1 milyar TL'lik bir %37'lik yani bir hafta vadeyle bir repo yapıldığını gördük. 1 milyar TL de bu bizim piyasamız açısından çok küçük bir rakam. Dolayısıyla zaten burada sembolik bir fonlama olduğunu da gördük. Yani buradaki maksat efektif faiz oranını işte %40'dan %37'ye çekip yeniden işte ekranlara baktığımız zaman işte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetimiz de politika faizine eşdeğer diye görebilmek. Yani Merkez Bankası bunu göstermeye çalışıyor. Yoksa hani enflasyonu bozacak, ülke ekonomisinde işte ekonomideki çarkların dönüş hızını kuvvetlendirecek, bilançoları destekleyecek noktasında konuya yaklaşmak bence son derece iyimser olur. Zaten hani çok ciddi bir likidite açığı olsa o zaman tamam. Yani %40'dan değil artık %37'den bu ciddi likidite ihtiyacı sağlanıyor. Daha ucuz paraya erişen bir bankacılık sektörü olduğu desek bu ekonomiye de yarayacaktır. Finansal piyasalarda yarayacaktır ama şu anda öyle de bir ortam yok. Kaldı ki riskler de hala var. Yani bugün mesela Amerika cephesinden açıklanacak olan hani bu D-Day diyorlar bir de buna. İran'la alakalı bu ekonomik yaptırımlar, yani tarihin gördüğü en büyük ekonomik yaptırımlar tarzında da bir pazarlama stratejisi de var şimdi Amerika cephesinde. Ki onlar da haliyle iç siyasete yani biraz daha oynayan bir yapı içerisindeler. Sonuçta Kasım seçimleri çok az bir süre kaldı. Yani dolayısıyla bu adımlar ne olacak? Bu petrol fiyatlarının 100 dolar ve ötesine doğru çıkmasını beraberinde getirecek mi? Çünkü İran yapmış olduğu açıklamalarda hani bu tarz ciddi ve tarihi bir ekonomik yaptırım olursa bunun da cevabının sert olacağını da ifade etti. Yani burada sadece Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım noktasında sürpriz olarak nitelendirebileceğim en önemli gerekçe petrol fiyatları 90 dolarların üzerine yerleşmeye çalıştığı bir atmosferde ki hala bu tarafta riskler yukarı yönlüyken hani bu adımın hani beklentilerden daha erken bir zaman diliminde atılmış olmasını bir tek soru işaretiyle karşılıyorum. Öteki türlü hani pozitif taraftan da negatif taraftan da öyle çok ciddi etki edecek bir adım olmadığını, sadece bir normalleşme adımı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.
1: Evet, peki bundan sonra faizlere ilişkin ne bekleyelim Merkez Bankası'ndan bu kararın ardından?
0: Melis, tabii şimdi %40'dan %37 efektif faiz eğer inecekse, ki bu peyderpey inecektir bu arada, hani bugün %37, dün %40'tı. Hani böyle bir şey olmayacak. Bu biraz daha peyderpey inecek bir şey. Ama en nihayetinde Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine başladı. Eğer gerçekten bir PPK nezdinde, yani Merkez Bankası toplantı ve takvim içerisinde olan bir para piyasası kurulu toplantısında faiz indirimi yaptı. Yani bizim bunu konuşabilmemiz için önce zaten haftalık repoya dönüş olması lazım. Şimdi bunun ilk adımı atıldı. Ama bu noktadan itibaren şunu çok rahatlıkla bence yorumlamamak lazım. İşte merkez haftalık repoya tekrar döndü. Efektif faiz %40'dan %37'ye inecek. Bundan sonraki adım Merkez Bankası'nın faiz indirimi olacaktır. Noktasında bir durum söz konusu olacağını ben şahsen sanmıyorum. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Yani hala bu yıl itibariyle Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali var. Ama tabii ki kafalarda şöyle bir soru işareti de oluyor. Bu da çok normal. Hani beklenilenden daha erken bir efektif maliyetleri aşağı doğru indirecek bir adım gelince bu yıl itibariyle bir faiz indirimi olur mu noktasında? Hem sorular daha fazla sorulacak, hem de bu beklentiye çok daha hızlı ve kuvvetli bir şekilde girilecektir. Bu oldukça normal ama yani burada riskler hala devam ettiğini az önce dile getirdim. Aslında biraz da Merkez Bankası'nın faizinin politikasıyla alakalı bir süreçte. Yani Amerika İran meselesi, yani buradaki süreç biraz da aslında bakarsan para piyasası kurulu toplantısında direkt olarak faiz indiriminin kararını bence şekillendirecektir. Yani şu anda 90 doların üzerinde bir petrol fiyatı var. Yani bunun 100 dolarlara ulaşması, hatta 100 doların üzerine test etme ihtimali de şu anda gündemde. Yani hani bugünden yarın işte Eylül toplantısında Merkez Bankası faiz indirir ya da Eylül'de indirmez ama bir sonraki toplantıda hızlı bir şekilde 200 ya da 250 bas puanlık faiz indirir noktasında beklentiye girmek bence şu aşamada yanlış. Ama tabii ki %37'lik faizin yıl sonu itibariyle belki 200 bas puanlık indirerek %35 de kapatabilir ama bunun kararını yine küresel gelişmeler verecektir. Ben hali hazırdaki sürece baktığım zaman tabii ki gündem değişir, gelişmeler değişir, petrol fiyatları sert bir şekilde aşağı doğru çekecek olan gelişmeler değişir, benim de fikrim değişir. Ama mevcut atmosfere baktığım zaman ben hala Merkez Bankası'nın %37 olan politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağını düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bu gelişmenin ardından tabii malum bankacılık endeksinde bugün yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Oradaki görünüm şu an bize neyi söylüyor? Teknik seviyelerde kritik yerler nereleri?
0: Şimdi haftalık grafiği zaten ben son dönemde bakıyordum ve 89 haftalık üstsel hareketli ortalama gerçekten uzun vadeli süre içerisinde yani uzun vadeli yapıda çok net, çok kuvvetli bir şekilde yükselen trend desteği olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz hafta biz bu ortalama üzerine oturduk. Hatta bu ortalamaya çarptıktan sonra bir miktar yukarı doğru bir tepki mahiyetinde yükselişler vardı ama bir katalizör gerekiyordu bankacılık sektörünü canlandırmak için. O katalizör de Merkez Bankası tarafından gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra ben bankacılık endeksinde yaklaşık %10-15'lik yani bu bant aralığında bir yukarı doğru hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Tabii hisse özelinde değil. Hisse özelinde daha keskin yükselişler olabilir ama hani X bank nezdinde değerlendirdiğiniz zaman bir %10'luk daha yukarı doğru bir yine tepki mahiyetinde olacak yükseliş potansiyeli öngörüyorum. Yani bu durum tabii ki Borsa İstanbul'da yukarı doğru itecektir, tetikleyecektir. Zaten geçtiğimiz hafta bu 14.300'lerin üzerine çıkıp bir de bu seviyenin üzerinde kapanış yapınca ki haftalık kapanışta geldi. Endeks aslında bu 15.200'den gelen alçalan trend direncini yukarı doğru kırmış ve hani bu trendin üzerinde kapanışlar yapmaya da başladığını bize göstermişti. Şimdi diğer taraftan bankacılık sektörü de hareketlendi. Katalizör de var. O bakımdan dolayı bir miktar daha Borsa İstanbul'u yukarı doğru okumakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Nereye kadar gider ya da ilk etapta asgari olarak hangi teknik seviyeler takip edilmesi gerekir diye soracak olursan da zaten 15.200'lü seviyeler zirve ama hani ben artık hani mevcut gelişmeler dahilinde bu arada şerhimi tekrar koyuyorum. Amerika-İran meselesinde yine piyasaların canını sıkacak, ciddi bozacak bir gelişme olmadığı sürece ki yani olabilir. Onu da söyleyeyim yani burada risk hala oldukça yüksek. Ama diyelim ki yani ceteris paribus'a gidelim. Tüm şartlar sabit kalmak koşuluyla ben Borsa İstanbul cephesinde 15.200 zirvesinin ara direnç olduğunu ama mevcut yükseliş hareketinin devam etmesinin yüksek bir olasılık olduğunu düşündüğüm için de 15.800'leri kısa vadede test edilip yeni bir rekor görülebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bugün hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerine dair verileri de aldık Merkez Bankası'nın anketini. Burada hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentisi artmış. 12 ay sonra TÜFE beklentisi piyasa katılımcılarında 26 bas puan artmış. 23.69 reel sektörde 30 bas puan artmış. 32.8 hane halkında ise 64 bas puanlık bir artış, 45.5'luk bir oran olduğunu görüyoruz. Nasıl yorumladınız?
0: Normal yani petroldeki yükseliş hareketi enflasyon ilişkin beklentileri bozuyor. Bu oldukça normal. Yani sadece hane halkı ve reel sektör değil Merkez Bankası'nın tahminleri de arttı. Yani %26'lık bir yıl sonu beklentisini %28'e çekti. Peki %28 yıl sonu beklentisi makul mü diye soracak olursa. Yani mevcut şartlar dahilinde pek de makul durmuyor. Yani %30'un altında bir enflasyon gelirse yıl sonu bu benim için şahsen ciddi bir başarı olacaktır. Yani dolayısıyla reel sektörün, hane halkının enflasyon ilişkin beklentilerini yukarı doğru revize etmesi de son derece normal. Tabii ki bizim elimizde olmayan şartlar sebebiyle bu enflasyona ilişkin beklentiler bozuluyor ama bizim elimizde olan bazı şartlar da var. İşte para politikası gibi işte yapısal adımların atılarak enflasyonu aşağı doğru getirmeyen işte gıda fiyatları gibi, kira gibi, hizmet kalemleri gibi yani buraların kontrol altına alınması yani bu adımların atılması gerekiyor ama mevcut dönem itibariyle enflasyona ilişkin beklentilerin bozulması oldukça normal. Bir de şunu da unutmamak lazım. Şimdi 90 doların üzerinde yerleşmesi demek, diyelim ki 90 doların üzerinde yerleşti yani böyle bir senaryo üretiyoruz. Yani bu senaryonun gerçekleşmesi demek petrol fiyatlarının belli bir seviyede kalıcılık sağlaması, enflasyonun da belli bir zirvede kalıcılık sağlaması anlamına gelmiyor. Yani sonuçta 90-95 dolar bandı petrol fiyatları için oldukça yüksek bir band. Yani yılbaşından bu yana kadar baktığımız zaman neredeyse %60-%70'lik bir yükseliş hareketinden bahsediyoruz. Yani böyle bir atmosfer dahilinde işte petrol fiyatları diyelim ki 92 dolarda sabit kaldı. Enflasyon da artık belli bir seviyede sabit kalacak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü petrol ne kadar tahminlerden sapar ve o saptığı tahminde ne kadar uzun süre kalırsa enflasyonun aynı petrole paralellik göstererek sabit kalması değil, enflasyonun yükselmesi beklenir. Beklentiler de bu şekilde bozulur. Yani o bakımdan dolayı merkezin atacağı adımlar noktasında işte biz hani bir hafta vadeli ihaleler artık dönüldü. Dolayısıyla %37 olan politika faizinin işte %35'lere %34'lere indirilmesinin eli kulağındadır tarzında beklentiye girmek şu aşamada hiç makul değil ve çok çok erken. Ki enflasyon beklentilerinin de bozuldu ve bozulma noktasında haklılık payının çok yüksek olduğu bir atmosfer içerisinde ekstra bu tarz beklentileri çok fazla dile getirip hani gerçeklik payı en azından şu aşamada olmayan beklentileri çok fazla konuşup yıl sonuna ilişkin o bozulan enflasyon beklentileri daha da bozmamak gerekiyor. Onu net bir şekilde ifade edelim ama hani hem hane halkı olsun hem de reel sektör olsun enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize etmesi oldukça normal, oldukça doğal bu konjonktürde.
1: Evet, peki şimdi tabii malum Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu gerginliğin devam etmesi en kritik konulardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'nden sizin de başta bahsettiğiniz gibi yeni bir yaptırım paketi bekliyoruz bugün, Bessent'ın açıklamasını. İran tarafından da açıklamalar bu arada gerginliği söndürecek şekilde değil. İran Cumhurbaşkanı topyekün bir savaş vurgusu yaptı. Şimdi burada tabii malum 94,5 doları gördük geçen hafta. Bugün bir geri çekilme var ama yine 90 dolar üzerindeyiz. Bu tansiyon devam ederse herhalde bu petrol fiyatları kolay kolay düşmeyecek gibi görünüyor. En azından tahmininiz ne yönde mevcut verilerle elimizdeki?
0: Bu tansiyon devam eder. Ben bu tansiyonun azalması noktasında herhangi bir gerekçe görmüyorum. Yani iki tarafın da savunduğu hatlar çok keskin. Yani çok keskin bir şekilde hatlarını savunuyorlar. Yani Hürmüz Boğazı noktasında İran'a yer Amerika'ya tamam hani buyurun siz yönetin derse bu sorun çözülür. Ya da Amerika cephesi çıkıp Trump derse ki ya hani yapacak bir şey yok, bükemedik bileğinize. Dolayısıyla Hürmüz'den istediğiniz kadar da ücret alabilirsiniz. Boğazın kontrolü tamamen sizde derseniz bu yine çözülür. Yani çözüm bu noktada tartışılıyor. Peki bunlar gerçekleşebilir mi? Yani bu söylediklerin iki tarafının bir tanesini gerçekleştirme, kabul etme ihtimali var mı? Yok. Yani intihar olur. Hem siyasi olarak hem de ülke noktasında. Yani böyle bir atmosfer dahilinde yakın bir gelecekte Hürmüz Boğazı artık kesin olarak çözülecek bu sorun. Artık rafa kaldırılıyor. Dolayısıyla da petrol fiyatlarında ciddi bir gevşeme olacaktır tarzında beklenti çok çok iyimser ve bence polyanacılık gibi bir görüntü oluşturuyor. Yani çok net söylüyorum. Yani buradaki en optimal senaryo piyasalar nezdinde daha da kötüsü olmayıp piyasaların kanıksamış olması. Mesela bu mümkün düşüş gibi. Yani bir de bugün bakacağız işte Bessent'ın yapacağı açıklamalar hangi konuda İran'ı zorlayacak? İran'ın buna karşı çok ciddi bir açıklaması olacak mı? Mesela yani bu olay sadece İran meselesi de değil. Yani piyasanın ve değerli yatırımcılarımızın, izleyenlerin bunu da kaçırmaması lazım. Yani Amerika'nın şu anda bu yaptırım paketi sadece Amerika ve İran'ı bağlayan bir paket değil. Yani bu paketin çok radikal olmasının diğer sebebi üçüncü taraf ülkeler. Yani mesela İran ile iletişim halinde olan, ticari ilişkileri yüksek olan ülkeler de eğer bu ilişkileri devam ettiriyorsa az ya da çok, bunlar da çok sert yaptırımlara tabi olacak diyor Amerika. Şimdi bakıyorsun Birleşik Arap Emirlikleri birinci sırada. Zaten İran'ın finans yükünü taşıyan, işte bu gölge filosundan gelen parayı bir noktada yıkayan bir ülke. Ama geçtiğimiz hafta bu drone saldırıları ve füze saldırıları sebebiyle zaten ilişkini kesmişlerdi. İkinci sırada Çin var. Çin çok net bir şekilde İran'la ilişkini kesmeyeceğini, evet, ve Amerika'nın atmış olduğu bu adımı kabul etmeyeceğini.
1: Eren Canım, süremiz dolmuş. Konu çok ama süremiz dolmuş. Son cümleyi alayım.
0: Üçüncü sırada Türkiye var diyeyim. Bir de oraya dikkat etmek lazım. Özellikle de biz İran'dan almış olduğumuz doğalgaz, ki İran'dan en fazla ithal ettiğimiz kalem doğalgaz. O sorunu da tabii çözmek gerekiyor. Bakalım Amerika bu noktada Türkiye'ye bir muafiyet geçecek mi? Evet. Yani şeyler var, riskler var Melis. O bakımdan dolayı bu riskleri görmeden, bu risklerin gerçekleşmesi sonrası piyasalara yansımasını daha tahlil etmeden, analiz etmeden, beklentilerle alakalı biraz daha kontrolü gitmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek efendim yatırım günlüğünü bitirelim. 15'te ben yine karşınızdayım. Paranın yönünde buluşuyoruz.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
6: Otobit'te. Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
7: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
8: Hadi.
9: Onlar da alamamış.
10: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
9: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
10: O zaman spor araba.
9: Az kaçar.
10: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
11: Yok artık.
12: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
12: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
12: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne

İş atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda bu hafta gözler Nvidia bilançosuna çevrildi ki bilanço öncesi yatırımcı davranışına baktığımızda daha temkinli bir havanın olduğunu görüyoruz. Çünkü küresel tarafta yükselen tahvil faizleri var ve beraberinde de risk iştahındaki dalgalanmayla birlikte teknoloji tarafında yatırımcılar daha seçici olarak davranabiliyor. Dolayısıyla çarşamba günü gelecek olan finansallarda sadece Nvidia'nın bilançosuna bakmayacağız. Aynı zamanda AI yatırımları nereye yayılıyor? Yani bu döngüden hangi diğer şirketler faydalanıyor, detaylarını da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bilanço öncesinde 3 tane şirket üzerinden ki bu zinciri tamamlayan arka planda kalan 3 tane farklı şirket üzerinden detaylarını aktarmaya çalışacağız. Önce bir gidelim bakalım borsalarda nasıl bir tablo var. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Japonya piyasalarına bakalım. Küresel tarafta risk iştahı zayıf bir haftaya başladık. Asya piyasaları da keza yine gecelik seansın eks tarafta kapattı. Japonya endeksi de Tokyo endeksi sınırlı bir eks tarafta fiyatlamayla gecelik seansını tamamladığını takip ettik. Şimdi gelelim bakalım AI döngüsünün arka planında kalan bir diğer şirketlerden Hitachi. Çünkü endeks bu kadar düşerken, yani Asya genelinde bir zayıf halka olurken, döngü olurken bu şirket endekste pozitif ayrışanlardan bir tanesi. Tabii sadece klasik bir teknoloji şirketi değil. Yine şirketin detaylarını ekranda görüyoruz. AI hikayesi deyince ilk akla tabii ki çip geliyor ama çipin arkasında birçok hikaye var. İşte çipleri çalıştıracak olan elektrikten veri merkezlerine, bağlantılardan kablolara, altyapılara kadar birçok şirket bu döngüden fayda bulabiliyor. Dolayısıyla da Hitachi bu noktada da yine faydalanan, destek bulan şirketlerden de bir tanesi. Özellikle veri merkezi yatırımlarının bu kadar arttığı bir dönemde yalnızca işlemci almak tabii konuşmuyoruz. Arka planında bahsettiğimiz gibi elektrik, enerji yönetimi derken altyapı dediğimizde de Asya tarafından öne çıkan şirket lerden de bir tanesi oluyor diyelim. Dolayısıyla çarşamba günü gelecek olan Nvidia bilançosundan güçlü bir AI harcaması alırsak da, böyle bir mesaj çıkarsa da, Hitachi gibi şirketler için de pozitif olarak da değerlendirilebilir diyelim. Ve ise performansına döndüğümüzde son bir ayda %10'luk bir yükseliş var. Yani yatırımcılar bu hikayeyi zaten önceden satın almaya başlamış. Bir yılda da %30'luk yükselişlere de, primlere de imza atmış. Dolayısıyla da beklentini fiyatlandığında hisse performansı üzerinden de görüyoruz diye de ekleyelim. Dolayısıyla bundan sonra beklentiyi destekleyecek yeni bir katalizöre ihtiyacı var piyasaların. Burada da AI yatırımın hız kesmediğini görmek ve bu yatırımların kâra dönüşmesi de yine yatırımcılar için de önemli bir başlık olacaktır da diyelim. Buradan gidelim bakalım bir diğer borsaya. Nasdaq borsası ABD tarafında yine endeks kontratlarında kırmızı renklerin hakim olduğu bir haftaya başladık. Keza Nasdaq'a baktığımızda da yarım puanlık bir geri çekilmeye işaret ediyor spot piyasa için diyelim. Ve ABD tarafından öne çıkan AI zincirinin bir diğer halkasından bir tanesine bakalım. Credo Technology, yine şirketin detaylarını ekrana yansıtıyoruz. Özellikle AI veri merkezleri, evet çok fazla yatırım var. Çok fazla zaten yayılan bir döngüden bahsediyoruz ama işlemcinde çok hızlı bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Dolayısıyla da burada da şirketin yaptığı zaten ana faaliyette yüksek hızlı bağlantı teknolojileri kurmak. Dolayısıyla da yine bu döngüden faydalanacak bir diğer şirket olarak da ele alıyoruz. Aslında piyasalarda öne de çıkıyor diyelim. Dolayısıyla da AI modellerinin büyümesi de bu bağlantı ihtiyacını ciddi şekilde arttırıyor. Beraberinde de zaten finansallarında da son dönemde gördük Credo'nun. Şirket son çeyrekte 437 milyon dolarlık bir gelir açıklamıştı. Aynı zamanda da analistlerin beklentilerine baktığımızda da bu yıl için %84'lük bir gelir tarafında artışta bekliyor. Ya da bu da hikayenin zaten güçlü kaldığının da bir beklentisi olarak da önceden görülüyor diyelim. İşte performansına baktığımızda da yılın başından itibaren %55'lik bir yükseliş kaydetmiş. Aynı zamanda da son bir yılda da %100'lük 3 haneli de bir prime de imza atmış. Yani burada da zaten performansına baktığımızda beklentinin önceden fiyatlandığını, yatırımcıların bu beklentiyi satın aldığını da görüyoruz. Yani tabii burada önemli bir ayrım var. Bunu da eklemek gerekiyor. Çünkü bu kadar güçlü yükselen bir hissenin arkasında sadece büyüme hikayesi yetmiyor. Aynı zamanda büyümenin de beklentileri aşmaya devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden de yine Nvidia bilançosunun altında yeniden çizmiş olalım. Bir de bakalım buradan Avrupa tarafında orada nasıl bir tablo var diyelim. Frankfurt'ta da, Almanya borsasında da sınırlı bir yükselişi var. Küresel tarafta biraz daha pozitif bir ayrışma söz konusu. Ve İtalya merkezi bir diğer şirkete bakalım. Prismian diyelim. Yine şirketin detayları ekranda. Özellikle AI hikayesinin en kolay anlatılabilecek şirketlerden bir tanesi. Çünkü AI yatırımları artıyor dedik. Daha fazla veri merkezi kuruluyor dedik. Daha fazla işlem gücü derken de bunların
bilançolarının çalışması için de elektrik ve altyapı denildiğinde de Avrupa'dan öne çıkan şirkette Prismian oluyor diyelim. Dolayısıyla da fiber optik kablo üretimiyle de zaten AI döngüsüne de destek veren bir şirket. Hisse performansı da bu %40'lık bir yükseliş var. Son bir yılda %65'lik de bir prime imza atmış. Diğer baktığımız iki şirkete göre yine burada da benzer bir şekilde beklentilerini fiyatlandığında da önceden görüyoruz diyelim. Dolayısıyla da özetlemek gerekirse 3 farklı şirkete baktık ama ana hikayenin parçaları olduğunu görüyoruz. Yani aynı tema altında değerlendirilen şirketler. Dolayısıyla da sadece AI dediğimiz aklımıza çip gelmiyor. Arka plandaki bu diğer zincirin halkalarında aslında es geçmemek gerekiyor. Dolayısıyla da Nvidia bilançosunda da yatırım döngüsünün devam edip etmeyeceği için önemli bir test olarak takip edeceğiz. Beraberinde de güçlü bilançoyla beraber de ikincil bu halka şirketlerde de aslında yeniden bir desteklenme de görebiliriz. Yeni ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
6: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Bu

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizlerinizi

0: sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Ağrısı gelemem, safışım, ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel taraf ilişkin hem de içeriye ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Fiyatlamalar ne anlatıyor? Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bakalım haber özetlerine. Günün öne çıkan, haftanın ilk işlem gündeyiz. Haber özetlerinde neler var? Sabah enflasyon beklentileri açıklandı. Sektörel tarafta 12 ay sonrası için enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasa katılımcıları için 0,26'lık bir puan azalışla beraber %23,69 olarak gerileme gösterirken reel sektör ve hane halkı içinde seviyelerin yükseldiğini takip ettik. 12 ay sonrası için sektörel enflasyon beklentilerine diyeyim. Trump'a döndüğümüzde İran'a yeni yaptırım haberi önemliydi. Çünkü bununla beraber petrol fiyatlarına yeniden dalgalanmanın olduğunu takip ettik. Özellikle İran'ın ticaret ortaklarını hedef alarak yeni ekonomik yaptırımlarını pazartesi günü, yani bugün devralmaya hazırlanırken Tahran'da ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'den tüm petrol ihracatının durdurma tehdidinde bulundu. Tabii bunun detaylarını birazdan konuşacağız. Altına döndüğümüzde son 3 ayın zirvesini test etmeye devam ediyor. Yeniden 4600 dolarlı rakamları takip ediyoruz ki uzun süreden sonra yeniden bu seviyelere gelmesi önemliydi. Piyasaların odağında altın piyasaları ve aslında tüm küresel piyasalar için bu ay sonu, bu hafta sonu aslında gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısı. Yine buradan tabii Fed Başkanı Kevin Warsh'un da mesajları oldukça önemli olacak diyelim. Bir diğer taraftan carry trade rüzgarı gelişen ülkeler için esmeye devam ediyor. Özellikle yüksek faiz ortamı ve zayıflayan doların da oluşturduğu cazip getiri ortamıyla beraber küresel yatırımcılar carry trade içinde aslında bu tarafa canlı tutmaya devam ediyor ilgisini diyelim. Bu nokta tabii Türkiye, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerde bu noktada öne çıkmaya da devam ediyor carry trade pozisyonlanmaları için diyelim. Buradan bakalım bir de verileri, haftanın ilk işlem gününde izledik.

0: Nasıl bir haftaya başlangıç yaptık ve nasıl devam ediyoruz? Yani Borsa İstanbul'la başlayalım. %1'lik bir artışla güne başladık. Bankacılık endekse %4'lük primler oldukça önemliydi. Son tablo itibariyle baktığımızda da 14.539 puanı görüyoruz ki gün içinde 14.600 puanları da denemelerde yapmıştı zaten. An itibariyle de %0,17'lik de bir yükselişte Borsa İstanbul'a takip ediyoruz. Bir de bakalım sektör endekslerine nasıl bir hava var diyelim. Çünkü bilanço sezonunu geride bıraktık. Sektörler tarafında ayrışmalar oldukça önemliydi. Bankacılıkta %3,5'luk bir yükseliş var. Aslında keskin bir şekilde pozitif tarafta ayrışıyor. Yine gayrimenkulde %2, sporda %2 artışlar varken de tablo itibariyle teknoloji tarafında da %2'lik bir negatif ayrışmada söz konusu diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinde en çok artanlar diyelim. İlk 5'te hangi şirketler yer almış? Bursanboru %8,5'luk artışla ilk sırada. Obo Makarnacılık hemen Bursanboru'yu takip ederken Tekfen Holding 3. sırada, Emlak Konut ve Bursan Yatırım pazarlamada ilk 5'te en çok yükselenler arasında yerini alıyor. Bir de tam tersi en çok azalanlara bakalım. BIST 100 endeksi içerisinde en çok azalan şirketlerde de Odin Teknoloji %10'luk aslında taban fiyatlamayla en çok düşenler arasında, Katılım Evim'de de %4'lük bir geri çekilme olurken Coca-Cola, Balsu Gıda ve Gen İlaç'ta da %2'lik üçlük çekilmelerde Borsa İstanbul fiyatlamalarında gün özelinde takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım ING'nin bir açıklaması vardı. Türkiye değerlendirmesi vardı. Merkez Bankası'nın repo ihalelerine yeniden başlamasıyla beraber hemen detaylarına bakıyoruz. Bu zaten 1 Mart itibariyle bu ihaleler durdurulmuştu. ING'de yeniden başlatılmasına dair yayınladığı raporda da bu dönüşle beraber TL açısından olumlu olarak değerlendirdi. Fonlama %40'dan %37 olan politika faizine kaydığının altını çizdi. Geleneksel fonlama politikasına dönüşe de güven sinyali veriyor dedi ki Merkez Bankası'nın toplantısından önce de önemli bir karar olarak da zaten değerlendiriliyor diyelim. TL piyasa beklentilerine daha iyi bir performans gösterebilir. Carry trade yatırımları da pozisyonlarını korumaya da devam edebilir açıklamasını yaptı. Şimdi gidelim bakalım, yorumları alalım. Ne anlama geliyor bu Merkez Bankası'nın adımı ve Borsa İstanbul'da yine küresel taraftaki fiyatlamaların detaylarını konuşalım. Bir canlı yayın konuğumuz var. Analist Oğuzhan Bıkmaz bizlerle birlikte olacak. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Merkez Bankası'ndan yeni bir adım geldiğini takip ettik. Yeniden repo ihalelerine dönüş. Bu nokta tabii 1 Mart itibariyle durdurulmuştu. Dolayısıyla ING'in de raporunu az önce aktardık. %40'lık fonlamanın %37'ye yeniden çekilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu Merkez Bankası'nın hamlesini?
1: Merkez Bankası şimdiye kadar piyasaya geçtiği iletişimde normal politika faizinden fonlamaya geçmek açısından fırsat kolda, ancak koşulların buna imkan vermediğini sık sık vurguluyordu aslında. Bir miktar defansif algılanıyordu piyasa tarafından. Hani dışsal şoklardan çok enerji tarafında, maliyet tarafında enflasyonları yüksek tutan riskler masada olduğu için bunu da uzun süre aslında Mart'tan beri haftalık değil günlük taraftan koridorun üst bandından fonluyordu Merkez Bankası tarafı. Hem zamanlama olarak hem kısa vadede bir miktar sürpriz bir şekilde hafta sonu geldi bu haber, ama Merkez Bankası'nın ilk fırsatta bunun yapacağını bekliyorduk aslında piyasa olarak. Zaten kendileri de söylemişti bunu. Yani biz politika faiziyle fiili fonlamanın birbirinden ayrı olmasını uzun süre beklemiyoruz diye, daha doğrusu tercih etmiyoruz diye aslında olağana göre de uzun süre 6 ay kadar, 5-6 ay kadar bunlar birbirinden kopuk şekilde ilerlemiş oldu. Şimdi hemen fiili faiz, normal politika faizi 37'ye döndü diyemiyoruz doğrudan, ama muhtemelen büyük olasılıkla öyle olacaktır. Şimdi baktığım zaman burada bir likidite fazlası vardı piyasada. Bankalar aslında Merkez Bankası'na likiditeyi veriyorlar. Burada ters repo ve depo alımlarıyla bir dengelemeler vardı geçtiğimiz hafta itibariyle. Bugün itibariyle ve yarın itibariyle geçen işlemlerden 37'ye geçti mi bu fiili fonlama faiz diye göreceğiz. Ama asıl önemli olan taraf mesaj oluyor. Merkez Bankası burada şimdiye kadar vurguladığı faiz indirimlerinin önünde duran dışsal faktörler ve enflasyonist risklerin eskisi kadar gözlerinde büyük ölçüde olmadığı mesajını vermiş oldu piyasaya. Bundan sonra ben beklemiyorum Eylül'de politika faizini değiştirmesini, ama belki tonda bir değişimler olabilir. Piyasa tekrardan faiz indirimlerine konuşmaya başlıyor olacaktır. Yılın son döneminde benim beklentim burada yine çok acele eden bir Merkez Bankası olmaz. Yani ayağını frenle tutmaya devam eden, kendine emin olduğunda ve riskleri normalde seviyelerde gördüğünde faiz indiren bir Merkez Bankası görürüz. Tabii ki doğal olarak bir atlama. Zaten iki senedir gördüğümüz gibi faiz indirecekse bankalar, geolar, holdingler tarafından pozitif bir atlama. faizler yüksek olacaksa bu da negatif fiyatlama şeklinde giden bir piyasamız vardı. Bugün de yepyeni bir açılışta yukarıda fiyatlanıyor burada finansal kesim diye gözlemliyoruz. Sürpriz değil bu tarafta. Değerlemeler açısından baktığımızda zaten çarpanlarda böyle birler birin altında olan özel büyük bankalarımız da vardı. Makro gidişatı, Merkez Bankası açısından verilen mesajlar doğrultusunda makronun bir miktar daha rayına oturduğunu gören piyasa bunları tekrardan önceki ortalamalarında yukarı yönlü çekecektir diye bekleyebiliriz. Ama biraz kısa vadede tarafta dikkatli olmak lazım. Özellikle yurt dışı taraftan pozitif ve negatif haberler sert yönde değişmek üzere birbirlerini izleme şeklinde ilerleyebiliyor. Özellikle savaş anlamında. Yani her gelen haber bir öncekine göre daha az etkiyle sirayet etse de birbirine ters yönde gelmeye devam ediyor. Buradaki sürünceme de belli ki bir süre daha özellikle Hürmüz Boğazı tarafına devam edecek gibi görüyorum. Bize etkisi anlamında da yine doğrultumuz tekrardan faizlerin inmesi yönüne doğru döndüğü netleşmiş oldu. Mart'taki şokun bir kısmının biraz geride bırakıldı ama etkilerini hissedilmeye devam edildi. Biraz sürüncemenin devam etti. Volatilite anlamında yukarı aşağı ama ana senaryomuza en azından tekrardan konuşabildiğimiz enflasyon düştükçe faizin düşmesi senaryosu önümüzde olacaktır. Özellikle burada talep tarafını destekleyen hep Merkez Bankası referans veriyordu. Gıda tarafında bile gözlenmeye başladı. Zaten gıda perakende şirketlerine baktığımızda burada talep düşüşü kaynaklı olmak üzere indirimlere, promosyonlara cevap vermeyen bir tüketici anlaşıyoruz. Bu da aslında talebin dezenflasyon üzerindeki aslında içsel faktörler tarafında işlerin yolunda olan maliyet enflasyon tarafında problem olduğuna işaret ediyor. Orada eşer mobil gibi düzenlemeler de tabii burayı dengelemeye çalışıyor ama dediğim gibi biraz artık maliyet enflasyon tarafı biraz daha bizim için fren yaratan, biraz daha nasıl diyeyim sürtünme yaratan taraf olmaya devam edecektir. Ama bir taraftan da iç piyasada reel sektörün ve talebin zor durumda olması durumu da sezon enflasyonu destekleyen tarafı olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet, aslında Merkez Bankası'nın zamanlaması da biraz dikkat çekici. Şimdi siz de girişte biraz bahsettiniz. 10 Eylül toplantısından önce bu repo kanalını açması zaten yani piyasaları biraz daha olumlu bir başlık olarak sinyal veriyor. Dolayısıyla şimdi siz Eylül'de herhangi bir beklentiniz sabit, aslında sabit kalması yönünde bir değişim beklemiyorsunuz, altını çiziniz. Dolayısıyla piyasa açısından baktığınızda bu adımı bir kontrollü normalleşme olarak okuyabilir miyiz o zaman?
1: İlk fırsatta en azından politika faizi normallerine dönmeyi bekliyordu Merkez Bankası da sizin dediğiniz gibi. Şimdi bir taraftan da kontrol eden taraf kur tarafındaki istikrar da oluyor. Yani ne kadar bu mesaj verilmese de. Biraz işimize gelen tarafta bu Amerika tarafında hazine tahvillerine gelen likidite artırımının piyasayı rahatladığını gözlemledik. Bu da dolaylı olarak bizi biraz rahatlatıyor açıkçası. Orada zayıflayan bir dolar endeksi, yüzlerin altında seyreden bir dolar endeksi söz konusu. Oralarda tahvil faizleri aşağı geldikçe tekrardan carry trade yabancı tarafından ilgi oluşabilir burada. O zaman bizim 40 değil de 37 ile piyasayı fonlayarak buradaki rezervleri yine güçlü tutmaya devam etme imkanımız daha da kuvvetlenmiş oluyor doğal olarak. Ama çok böyle hızlı bir şekilde paldır küldür faiz indirimi de biraz negatif mesaj, yani nasıl diyeyim, Merkez Bankası'nın olduğundan çabuk gevşediği mesajında piyasaya verebilir veya bu riski Merkez Bankası almak istemeyebilir. En muhtemel senaryo bence koşullar bizim daha fazla faiz indirmemizi destekliyor şeklinde biraz daha güvercinleşmiş bir mesaj görürüz diye düşünüyorum metinde, Eylül'deki toplantıda. Tabii ki bu aseteris paribus dediğimiz gibi, yani bugünkü şartlar değişmeli tabii. Tekrardan bir enflasyon risk gerçekleşirse tekrar net bir şekilde şahinleşen Merkez Bankası görüyoruz ama bugünkü şartlar altında koşullar biraz daha sakinleşti. Belli riskler biraz daha öngörülebilir olduğu takdirde faizini indirebiliriz mesajını veren bir Merkez Bankası görürüz. Ama dediğim gibi politika faizinde bir indirim şimdiye kadar uzun süredir görmediğimiz bir hızlı faiz indirim fiiliyatta anlamına geliyor. Yani 40'tan 37 ardından tekrar belki 100-200 gibi bir basmanda olursa bu çok hızlı bir ivme olur ve biraz daha öngörülebilir kontrol makro anlamda zorlaşır. O yüzden pek olası görmüyorum bu tarafı açıkçası. Yani fiiliyatta faiz indirimini.
0: Evet, şimdi Merkez Bankası bir taraftan repo kanalını açıyor dedik. Evet, likidite koşullarına bir rahatlama sinyali görüyoruz ama diğer taraftan baktığımızda enflasyon beklentilerinde istenildiği kadar hızlı bir iyileşme de yok. Şimdi rapor sunumunda yıl sonu beklentisi %28'e çekildi. 2 puanlık burada bir artış gördük. Diğer taraftan bugün sektörel enflasyon beklentileri geldi. İşte 12 ay sonrası için beklentilere baktık. Piyasa, reel sektör ve hane halkında aslında ciddi bir ayrışma var. İşte yine piyasa burada biraz daha düşük beklerken hane halkı, reel sektör daha yüksek bir enflasyon bekliyor ama şimdi Merkez

0: olduğu ortamda, belirsizliğin yüksek olduğu ortamda bu beklentiler birbirinden uzaklaşmaya başlayabilir. Özellikle hane halkı tarafında biraz güncelin momentum indikatörü gibi de gözlenebilir. Doğal olarak maliyetler arttı. Enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlarda hani ilk harcama kalemlerine yansıyan taraf olduğu için algısal olarak da fiyatlar tekrar artmaya başladı. Bizim enflasyonun geçmişe göre belki daha fazla hane halkı tarafında beklentinin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz ama işler tersine döndüğünde de bu taraftaki normalizasyonlarda bir o kadar çabuk geliyor açıkçası. Bu dağınık tablo dediğim gibi biraz belirsizlik ortamının doğal bir sonucu. Şimdi enflasyon tarafında 3 tane ana kalem var aslında. Gıda tarafı, ulaşım tarafı, konaklama tarafı en çok hani tüfe manşette etki eden taraf oluyor burada. Şimdiye kadar aslında bu petrol fiyatının düşüşüyle birlikte enerji maliyetleri zaten doğal olarak bütün kalemlere dolaylı olarak etkileyen bir kalem. Geçtiğimiz yıla kadar burası bizim yanımızdaydı ama gıda tarafı yüksek kalıyordu. Şimdi yavaş yavaş işte gıda, konaklama ve ulaştırma da normalleşme görürken enerji fiyatlarının maliyet enflasyonunu yarattığı bir ortama girdik. Yani aslında bu üç kalemden biri hep bir şekilde birbirine eksi ve artı yönde dengeleme etkisi yaratıyor. Enerji tarafı önümüzdeki süreçte bir miktar daha bizim gündemimizde olmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. Yani zaten global konjonktürde de enerji bağımsızlığı stratejik olarak hep gündemde oluyor. Bu ürünümüzden daha fazla tanker geçmeye başladı ama eskisi gibi olmasını beklememek lazım. Burası 80-90 Brent petrol rakamları normalize olmuş durumda. Burası bir de zorlayan taraf olacaktır ama bir taraftan da hani enflasyonu yüksek bekleyen o reel sektörün işlerinde durumu ortada açıkçası. Yani hem sanayi tarafına baktığımızda artık yavaş yavaş hizmetlerde de kırılmayı gözlemleyebiliyoruz. Burada talep düşüşü maliyet enflasyonu inanılmaz bir kontrolden çıkma olmadığı takdirde dezenflasyona katkı sağlayabilecektir diye tahmin ediyorum. Ama yapılan projeksiyonlarında hep böyle üst bandında biraz daha lan senaryonun negatifinde gerçekleşmeler olması da önümüzdeki yılda muhtemel. Yani demek istediğim buradaki projeksiyon doğrultusunda ilerliyor oluruz ama biraz geriden takip eden gerçekleşmeler olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yine bu Merkez Bankası'nın adımından yola çıkarak borsayı da soracağım size. Çünkü daha düşük maliyetli fonlama marjları işte bankacılık endeksini destekliyor ki bugün zaten güne %4'lük neredeyse bir primle başladı. Güçlü bir yükseliş vardı. Yine Borsa İstanbul'a zaten destekledi ki küresel tarafta işte yükselen tahvil faizleri var, zayıflayan bir dolar var. Aslında hisse senedi endeksine zayıf bir görünüm varken Borsa İstanbul bu ortamda biraz daha pozitif bir ayrışmasını da takip ediyoruz. Dolayısıyla şimdi yüksek faizlerin de olduğu bu ortamda hala Borsa İstanbul'un 14.500 üzerinde tutunduğunu da görüyoruz. Ne dersiniz buradaki görünüme dair? Yani yeniden bir ne gerekiyor katalizör için? 10 Eylül toplantısını görmek lazım veya borsayı ne destekler?
0: En son 2-3 yılda aslında bu finansal taraf ve sanayi arasında bir tahterevalli piyasası olduğunu söyleyebilirim. Ana hisseler anlamında. İşte bu 2024 ve 2025'te daha çok bankalar finansal taraf başı çekerken bu sene itibariyle sanayinin daha fazla ön plana çıktığını gözlemledik. Fiyatlar itibariyle işleri daha bir miktar daha pozitif olan konjonktür gereği, global konjonktür gereği sanayi sektöründe çarpanlar daha yüksek. Faiz uzun süre bekleme ilişkili yüksek kaldığı için finansal tarafta çarpanlar daha düşük durumda. Şimdi burada bir finansal tarafta işlerin iyi gitmesi ihtimalinde takdirde, daha doğrusu o senaryoda diyeyim, çarpanların normalde olma yukarı yönlü primi oluşabilir. Yani demek istediğim, faizlerin meydan edebilirse yukarı yönlü marş, aşağı yönlü negatif risklere kıyasla daha büyük montanda olduğunu görüyorum. Daha iyi olur mu diye tahmin ettiğinden dolayı değil ama yukarı yönlü potansiyel, aşağı yönlü potansiyelden daha fazla finansal tarafta diye düşünüyorum. Çünkü negatifliklerin hepsi fiyatın içine girmiş oldu. Burada sanayi tarafına bakacak olursak geneli kötü olmakla birlikte burada Hürmüz boğazındaki dar boğazın yani buradaki işte tankerlerin geçmesinin yavaşlamasının, sigorta maliyetlerinin yükselmesinin, navlu maliyetlerinin yükselmesinin MTI ile iş yapan şirketlerimize olumlu yansıdığını bu bilanço döneminde gözlemledik aslında. Plastik tarafı olsun, metaller tarafı olsun. Tabii çoğunda stok yarı vardı bir de enerji tarafında. Bu konjonktür azalan etkiyle devam edecektir diye tahmin ediyorum açıkçası. Buradan da fiyatlar itibariyle çok fazla bir alan olmasa da belli başlı işte rafineri tarafı gibi olmak üzere belli başlı alanlarda kar büyümesi anlamında pozitif görünümü devamının da muhtemel olduğunu düşünüyorum. Böyle düşününce borsamız 300 dolarda gözüküyor ama

0: finansal taraftaki bir iyi senaryo haline toparlanmanın yanında aslında jeopolitik konumumuz gereği yine bir çatışmadan faydalanma halinde belli metal tarafı, emtia tarafı gibi, plastik tarafı gibi emtiaya dayalı sektörlerin olumlu gitmesiyle birlikte borsamızdan bir aman aman olmasa da yılın kalanında iyi bir şey olabileceğini tahmin ettiğimi aktarabilirim buradan.
1: Evet Oğuzhan Bey, aslında biraz bilanço sezonundan bahsettiniz. Onu biraz daha detaylarını da açmak istiyorum. Çünkü savunma emtia içecek tarafında ikinci çeyrekte aslında sanayi genelinden biraz daha böyle ayrışmalarda gördük ki zaten savunma tarafında sipariş ve ihracat hikayesi devam ediyor. Diğer yandan bankacılıkta her ne kadar yıllık karlar iyi olsa da aslında faiz marjı burada yine baskı altında kalmıştı. Bankacılık zaten endeksin gerisinde altını çizip dolayısıyla şimdi bilanço sezonu nasıl değerlendirirsiniz? İkinci çeyreği nasıl geçirdi sizce?
0: Genel itibariyle baktığımızda bence tablo beklenenden daha iyiydi. Zaten beklenti üstü sonuçları böyle tekil örneklerde de gördük ama az önce bahsettiğim hikaye aslında yani savaşın bizim sanayi sektörümüzde yaraması durumu tahmin edilenden daha yüksek seviyede geldi. Şimdi 3. çeyreklerde bu kadar büyüklükte montanda iyileşme görmeyebiliriz. Yani düşük stokların stok kârı etkisi vardı büyük ölçüde MTL'ye iş yapan sektörlerde ama işte bankalar tarafında finansal taraftaki zaten biraz kötü sonuçlar beklenti dahilindeydi faiz arttığı için. Bunun yanında konjonktür gereği yavaş yavaş yer edinmeye başlayan sektörlerimiz de var. Özellikle biraz sektörden ziyade tekil hisse örneği şeklinde adlandırabiliriz burayı. Amerika tarafında iş yapan şirketlerde burada tekrardan bir yani yeni dünya konjonktürü sebebiyle tekrardan bir yeniden yapılandırma durumu var ve bu tarafa hizmet veren, ürün veren, mal veren şirketlerimiz var. Buralarda backlog rakamlarının ciddi seviyelere geldi. Özellikle işte taahhüt tarafında vesaire veya metalle iş yapan, enerjiye bağlı yine sanayi iş yapan şirketlerimizde işlerin biraz daha olumluya gitti ve böyle tekrardan fiyatlama dilimiz çarpan genişlemesiyle birlikte işlerin iyileşmesiyle beraber güzel momentum yakalayan şirketlerimiz var. Bu yine genele yayılmış bir toparlanma hali değil ama konjonktürden faydalanan belli başlı şirketler olduğunu gözlemliyoruz. Yine perakende tarafında eskiden alıştığımızda kıyasla negatif gitme seyri var. Daha doğrusu sektör içi ayrışmalar var. Bu işi verimli bir şekilde, iyi şekilde sürdürmeyi başaran daha perakende şirketleri iyi sonuçlar verirken rekabetin yoğunlaşması, talebin biraz daha zayıflamasıyla birlikte bu rekabette geride kalan gıda perakende şirketlerimiz de oldu. Mesela Migros tarafında aldığımız negatif sonuç bunlardan birinin örneğiydi. Savunma teması zaten aynı rüzgara devam ediyor ama fiyatlar belli bir yere geldiği için orada hisse performansı anlamında çok emin konuşmak kolay değil. Ama özetle bizim piyasada en çok sevdiğimiz şey koşul değişimiyle, konjonktür değişimiyle yeni yeni hikayelerin ortaya çıkabilmesi oluyor. Bu çeyrek bunun örneği oldu aslında. Bu Hürmüz Savaşı aslında bizim makro gidişatımızı bozan bir hadise olmakla birlikte aslında çok da göz önünde olmayan taraflarda yeni fırsatlar yaratmış olduk. Biraz daha bir miktar bu tarafları eşelemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da eski konu gibi ama Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeler de tekrardan alevlenmeye başladı. Burada yine aslında bizim rafineri sektörüne olsun, işte tahıl tarafına olsun arz sıkıntısı yaratmaya başlayan konu burası oldu. O da tesislerin üretim arzı kısıtlama anlamında etkisi oluşuyor. Türkiye'deki bunun alternatif üreticileri de yine kar marjını genişletme anlamında fırsat bulabiliyor. Biraz daha hani son zamanlarda olanların yakın gelecekte nasıl bir etki yaratacağını evet, bakan yatırımcı gayet olumlu fırsatlar yakalayabildiği tahmin ediyorum önümüzdeki evet, dönemde.
1: Evet Oğuzhan Bey, ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıtıyoruz. EKK toplantısı sona erdi. 3 yıllık yol haritasının çizilmesini bekliyorduk. Orta vadeli programa ilişkin sinyaller gelmeye devam ediyor ki yine detaylara baktığımızda orta vadeli programda gelişen aşama değerlendirildi açıklaması yapıldı. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Cari açın milli geliri oranı da sürdürülebilir seviyelerde şeklinde açıklamaları takip ediyoruz. Aynı zamanda 2027-2029 OVP döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflenecek mesajları öne çıktı. Ne dersiniz bu OVP için? 3 yıllık yol haritası çizildi. Ya detayları tabii gelmeye devam ediyor ama ne dersiniz bu son gelen başlıklar adına?
0: Evet yani bizim programımız yani ilk başta soft landing diye yabancıların tabir ettiği şekilde başlamıştı. Yani burada biraz daha finansal istikrarı önceleyen, dezenflasyonu hedefleyen ama aynı zamanda ekonomik aktiviteyi yani öldürmeyecek şekilde ilerletmeye çalışan bir

0: programla başlamıştık 2023'te. Bunun hani yeni versiyonları şeklinde devam ettiğini gözlemliyoruz burada. Yani aslında geçmişteki dönemlere kıyasla şimdinin farkı biraz şu oldu. Geçmişte böyle sert krediler yaşayıp bunun içinden çıktığımız günler olmuştu ama şimdi biraz böyle yavaş yavaş ve uzun süren böyle sıkılma, ekonomik daralma değil ama ekonomik genişleme metodunun çok uzun sürmesi sonucu böyle bir bunaltı durumu oluşuyor diyebilirim. Özellikle reel sektör tarafında. Biraz bugünlerde bunun hani iyice çatlak sesleri yükselttiği işte reel değerlenmenin etkisi olsun veya ihracatın zayıflaması olsun bir dönem içerisindeyiz ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Bu dezenflasyon olarak yansıyor ama çok oldukça zaman alıyor ve biraz reel sektör tarafının sabırlar da o anlamda zorlanıyor ama bizim stratejimiz dediğim gibi burada hani ekonomiyi öldürmeden er veya geç dezenflasyona ulaşma şeklinde devam edecek gibi gözüküyor. Ekonomi yönetimi net bir şekilde şu an olan finansal istikrar düzeninin işte TL'de reel değerlenme, yüksek faiz, düşük kur ve talebin yavaşlaması kaynaklı dezenflasyon devamını hedefliyor olmaya devam edecek gibi gözüküyor açıkçası.
1: Evet, bir de bütçe açığıyla ilgili bir son dakika var. Yine OVP'den EKK toplantısından çıkan bir başlıkta. Özellikle yine detaylara baktığımızda makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alınırken özellikle de bütçe açığı program hedeflerine uyumlu seyrediyor mesajı çıktı toplantıdan. Bütçe açığı için ne dersiniz?
0: Evet, bu tarafta zaten hazine tarafına gelirler kanalının gelirleri yükseltecek hamleler geldi ve gelmemeye de devam ediyor. Bu doğrudur. Hani bütçeyi tutturmaları da pek zor olmadı. Yani işte deprem gibi şokları da atlattıktan sonra veya pandemi çıkışı gibi şokları atlattıktan sonra da böyle bir majör anlamda ekstra bir çıkış gerekçesi de olmadı burada. Bir tek bu sene yine İran tarafındaki savaş kaynaklı biraz dezenflasyonu desteklemek amacıyla bu motorine katkı gibi, eşel mobil sistemi gibi hamleler yapıldı ama bunu da rotadan saptırmamış oldu bütçe tarafına. O tarafta hani böyle birçok özellikle gelirler tarafı nasıl diyeyim kuvvetlenmeye devam ettiği için majör bir sorun görünmüyor. Aslında bunun da yansıması bizim hazinenin borçlanma faizleri açısından önemli. Hani çok rayından çıkmama durumu bütçede, hazinede. O açıdan olumlu. Yani hazinenin makul maliyetlerden borçlanma kapasitesinin devam etmesi aynı şekilde yabancı yatırımcı için de buradaki pozitif istikrarlı sürecin devam mesajını gayet net bir şekilde verebiliyor. Yani aslında burada bir al-ver durumu var. Dezenflasyonu destekleme ve bütçeyi güçlü tutma anlamında bazı yerlerde birinden yana, bazı zamanlarda diğerinden yana tercihler yapılmak durumunda kalınabiliyor ekonomi yönetimi tarafından. Baktığımız zaman aslında kendisinden bağımsız olan Merkez Bankası'yla da uyumlu bir şekilde seyrettiğini gözlemliyoruz bu tarafın. Bunun devamı da gelecektir. Yani bütçe tarafında şu an için yani ekstra bir dışsal şok olmadığı sürece bir yoldan çıkmayı da ben de kendi adıma beklemiyorum açıkçası.
1: Evet, biraz da küresele bakalım isterseniz. Şimdi içeriği konuştuk. Küresel tarafta Jackson Hole toplantısını takip ediyor olacağız. Yine burada Fed Başkanı Warsh'un mesajları oldukça önemli olacak ki zaten aslında bunun öncesinde yatırımcılar tarafından daha temkinli bir bekleyişte var. Yine doların zayıfladığı bir ortamda özellikle altına baktığımızda yeniden bir güvenli liman talebinin arttığını takip ediyoruz. İşte 4600 dolarları kadar test etti. Yine o bantta seyrine devam ediyor. Dolayısıyla altın için 4 bankadan da yeni tahmin geldi. Onları da bir aktarmış olalım. Morgan Stanley 2027'de 5000 dolara kadar aşabilir dedi. Wells Fargo yıl sonu için 4900 ila 5100 dolar bandını öngördü. Goldman Sachs'a baktığımızda da 4900 dolar hedefinde yukarı yönlü riskler var derken de UBS'de yine gelecek yıl içinde 5000 dolar seviyeleri görülebilir yorumunu yaptı. Dolayısıyla ne dersiniz altın fiyatları için? Son dönemde güvenli liman talebiyle yeniden bir yükseliş eğilimi var. 3 ayın zirvelerini takip ediyoruz. Nasıl bir seyir var o tarafta?
0: Evet, yani bu tarz beklentiler gidişatın artırılmış şeklinde revize edilebiliyor. Yani geçtiğimiz yılda rally olurken de daha yüksek hedefler veriliyordu. İşte sert bir düzeltme gelince bu beklentiler aşağı yönlü revize edebiliyor. Tekrar toparlanma gelince tekrar yukarı yönlü revize edilebiliyor ama bunun arkasındaki sebepler neler diye baktığımız zaman işte yaklaşık birkaç aydır o sert düzeltme

0: Mbappe'nin ardından gelen yatay seyirden sonra Amerika tarafında likidite artırıcı hazine adının gelmesiyle birlikte genel dolar endeksi zayıflaması sadece altın değil, burada diğer kurların da yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemledik. Altında biraz piyasa genelinin beklediğinden de sert bir tepki geldi açıkçası. Aylık yükselişe baktığımız zaman geçen seneki rally döneminde mesela böyle bir kayıt gerçekleşmemişti. %15 kadar bir yükseliş var burada mesela. Bu momentuma bakınca, küresel konjonktürü düşününce, hani geçtiğimiz yılki rally gibi biraz sıra dışı getirileri beklemesek de uzun vadede yani altının yükselmesini beklemek çok yanlış olmaz bence. Çünkü burada yine hala Çin tarafındaki alımlar devam ediyor. Ama biraz daha orta vade izleyen yatırımcılar için şu önemli. Aslında fiyatı etkileyen taraf Amerika tarafında ETF'lere giren çıkan para oluyor. Orada da aslında likiditenin ve kaldırıcının yüksek olmasıyla birlikte altın artık eskisi gibi riskten kaçış değil. Biraz daha eski fiyatlayan bir ürüne dönüşmüş durumda. Biraz daha artık bu gözle bakmak lazım altına. Jackson Hole'dan gelen mesajlarda biraz böyle okumamız gerekiyor. Orada da piyasa aslında Kevin Warren'ın yönlendirmeleriyle biraz aksiyonlar tam olarak tutmalı birbirine başta. Yani daha bir şahin meselelerken ilk başta piyasa tarafı, ardından gelen hamleler aslında Fed'in pek faiz arttırmaya niyetinin olmadığına geldi. Burada işte faiz arttırma beklentileri %30'lara vesaire düşmüş oldu. Bunun yani güvercinliğin devamı anlamındaki mesajlarda tahmin gelecektir diye tahmin ediyorum yarınki toplantıdan. Bu da biraz riskli varlıkları yine yukarı yönlü iten bir faktör olabilir ama faydanın da büyük çoğunluğu da alındı diye söyleyebilirim. Yani buradan kısa vadede çok majör bir yukarı yönlü etkide gelmez diye tahmin ediyorum. Belki hatta piyasa tarafından realizasyon gerekçesi olarak da değerlendirilebilir bu gelişme.
1: Evet, bir de petrole bakalım. 2 haftalık yükselişin ardından bu hafta geri çekilmeyle başladı ama Brent petrol hala 90 doların üzerinde bir seyri var. Biraz sadece bugün bir kar satışı gördük. Tabi burada ABD'nin İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketi de takip ediyor jeopolitik riskler adı altında. Dolayısıyla şimdi Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişesi var. Talep tarafında da bir sıkıntı var. Dolayısıyla şimdi fiyatlara baktığınızda sizce iyi senaryo kuralım. Eğer Hürmüz Boğazı açılır ve yeniden olumlu gelişmeler görürsek jeopolitik tarafta, sizce jeopolitik risk priminin petrol piyasasına ne kadarı sinir? Yani hangi seviyelere tekrar döneriz?
0: Yani savaş çıkmadan önceki günleri beklemek pek doğru değil bence petrol tarafında. Yani bu İran tarafındaki çatışma durumu ilk başta söylendiği gibi sonuçta hani yaptık, 2 haftada bitirdik, 1 ayda bitirdik gibi bir şey olmadı. Burada anlaşma veya anlaşmama yönündeki haberler birbirini aksiyonda birbirini izlemeye devam ediyor burada. Petrol fiyatı biraz buna eşleniyor ama fiyatlamanın sertliği de biraz duyarsızlaşmaya başladı. Ya ben burada işte 90 civarı 80 ile 100 arası diyebiliriz belki hareket eden ve bu bölgeye oturan bir petrol, Brent petrol fiyatı görebiliriz diye tahmin ediyorum ama piyasanın geneli burada ham petrol fiyatına bakarken petrol ürünlerinin fiyatları hızlı bir şekilde yukarı tırmanmaya devam ediyor. Asıl izlenmesi gereken taraf burası açıkçası. Bunun sebebi de evet, ham petrol fiyatının buradaki boğazındaki geçen tanker sayısının yavaşlamasından dolayı bir etki var burada ama hem Rusya tarafında, Ukrayna tarafındaki rafineriler hem de Körfez tarafındaki, Orta Doğu tarafındaki rafinerilere artık kalıcı bir hasar verildi. Ve zaten uzun zamandır yatırım almayan sektör bu rafineri tarafı. Bu ve petrol ürünlerinin tekrardan arzının kuvvetlenmesi de pek mümkün olmayacak açıkçası. Böyle bugünden yarına kurulabilen tesisler değil bunlar. O yüzden buradaki marjlarda yani ham petrol fiyatıyla petrol ürünlerinin fiyatları arasındaki durum diyeceğim artık. Böyle 30'ların üzerindeki, 50'lerin üzerindeki durumu, oturma durumu netleşebilir. Hatta netleşecektir yani. Azalır, çoğalır ama işte tarihi ortalamaların üzerinde seyredecektir petrolünün fiyatları. Bu da aslında biraz enflasyonist etki yaratan bir gerçek oluyor. Bu şey Avrupa ve Orta Doğu, yani bizim ülkemizde etkilen bir durum olarak aktarabilirim bu tarafa.
1: Evet, bir de son olarak tahvil piyasasına bakalım istiyorum. Çünkü ABD tahvillerinde yeniden yüksek seyirleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir hamlesi vardı. Uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağını söyledi ABD tarafı ama ilk etapta faizler aşağı çekse de çok kalıcı bir rahatlama göremedik. Tabii sadece Fed'i değil, ABD'nin borçlanma ihtiyacını mali görümde fiyatlamaya devam ediyor piyasalar ki yine zaten ABD'nin borç hikayesi 40 trilyon doları aşan bir kamu borcu var. Dolayısıyla bu ortamda tahvil faizlerinin bu kadar yüksek kalmasına dair riskleri nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, yani bu zaten biraz yumurta tavuk gibi bir durum oluyor. Yani yüksek borç stoku burada risk arttığı için piyasada tahvil faizlerini yukarıya çekiyor. Yukarıya çekilen tahvil faizlerinden dolayı da yeni borçlanma da sağlamaktan çekiniyor burada hazine tarafı Amerika'da. Tabii ki buradaki faizlerin düşürülmesi isteniyor herkes tarafından. Yani hem orada FED tarafından hem de hazine tarafından talep istenen bir durum ama piyasa tahvillere ilgi göstermekten kendini imtina ediyor uzun süredir diyebiliriz. Bu şeye pek yansımıyor. Nasıl diyelim, borsa tarafına baktığımızda yükselen faizlere rağmen işte verimlilik anlayışı olsun, AI teması olsun, piyasa borsa ise senin tarafında tahvil faizlerine rağmen yükselmeye devam ederken Amerika tarafına bir türlü düşülemeyen uzun vadeli faizler var. Bu likidite hamlesi gibi durumların devamı gelecektir diye tahmin ediyorum Amerika tarafında. Bu FED tarafından ilk etapta çok bariz bir şekilde dile getirilmedi. Yine aynı şekilde yanlış iletişim kurup piyasaları paniğe sürükleyip erken gevşeme mesela gelmesin diye ama ilk pozitif algı oturduğunda piyasaya da Amerika tarafında FED tarafından yine faiz indirimleri gündeme gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da tekrar belki dövdün altına gelen Amerikan tahvil faizleri anlamına gelecektir diye düşünüyorum.
1: Evet Oğuzhan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Teşekkür, benim iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun, iyi haftalar. Analist Oğuzhan Bıkmaz bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam arası ardından yeniden buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: saatinde piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan bizlerle. Onurcan Bal bizlerle birlikte olacak. Onurcan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Çok sağ olun. İyi bir yayın olsun. Şimdi Merkez Bankası'nın repo ihalesi adımıyla başlamak istiyorum. Dün geldi. Hemen borsaya bugün bir yansımasını gördük. Şimdi zaten piyasa %40'dan fonluyordu. Şimdi yeniden %37 politika faizine devreye alınmasına yönelik bir adım olarak da değerlendirildi. Nasıl değerlendirirsiniz bu hamleyi?
1: Evet, tabii burada hatırlayacak olursak enflasyon raporu toplantısında da bu böyle bir adımın hani gündemde olduğunu ifade etmişti Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan gelen soru üzerine. Özellikle burada ilerleyen süreçte hani risklerdeki gelişimlere de bakarak bu tarafta tekrardan repo ilerleme başlanabileceğinin mesajı bir miktar verilmişti. Ama açıkçası biz biraz daha petrol tarafında düşüşlerin kaydedildiği, risklerin biraz daha azaldığı bir süreçte bunun gelebileceğini düşünüyorduk. Bu noktada bir miktar bizim açımızdan sürpriz oldu. Zaten petrolün yani $90 üzerinde seyrettiği ortamda Merkez Bankası'ndan böyle bir hamle beklemiyorduk. Biraz

0: daha risklerin azalması, petrolün gerilemesiyle birlikte Eylül ayı içerisinde gelebilir diye düşünmekteydik. Düşündüğümüzden biraz daha erken gelen bir adım oldu bu hususuyla. Ama tabii normalleşme adımı olarak okunabilir. Tabii şu da var aynı zamanda. Merkez Bankası bir süredir piyasaları zaten önemli ölçüde bir likitte fonlaması yapmıyor. Çünkü özellikle döviz girişleri vesaireler piyasalarda bir likitte fazlası durumu var. O yüzden hani şu an piyasa tarafında %40'dan 37'ye düşük olması hani piyasalarda çok ciddi bir likitte anlamında veya işte maliyet anlamında çok ciddi kısa vadeli farklar yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu halihazır likitte fazlası var ama tabii ki normalleşme adımı, fonlamanın burada ilerleyen süreçte önümüzdeki günlerde de burada çok hızlı bir şekilde mi olur yoksa repo ihaleleriyle birlikte biraz kademeli bir geçiş mi olur onu göreceğiz. Ama ağırlıklı ortamın fonlama maliyeti %40'tan %37'ye gelecek. Tabi bu da bir miktar mevduat faizi üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacaktır. Geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. Bu da bankaların biraz daha marjlarında bir iyileşmeye katkı sağlayabilir diye değerlendiriyoruz. Zaten bugün endeks tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda endekste daha hafif alıcılı bir seyir söz konusu olmasına karşın bankacılık tarafı ve GYO tarafında bugün daha güçlü hareketler var. Özellikle bankacılık ana sektörler içerisinde en çok pozitif alışan sektör. Gün içerisinde daha yüksek fiyatlamaları da gördük. Şu an %3'ün üzerinde bir pozitifliği var. Gayrimenkul tarafı da GYO tarafı da %2'ye yakın bir şekilde artıda seyrediyor. Özellikle faizlerin endeksteki normalleşme adımının marjlar üzerinden bankacılık ve sektör anlamında da GYO tarafı için destekleyici olacağını söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın bu adımı tabii ki yani çok hızlı bir şekilde de faiz indiriminin tekrar gelebileceği yönünde yorumlanmamalı diye düşünüyorum ben. Bu biraz daha petrol fiyatlarına ve enflasyonun seyrine de bağlı. Ama yıl sonuna kadar bir 150 bas puanlık bir alan olabileceğini düşünüyoruz. Eğer yeni bir petrol tarafında şok veya işte sert yükselişler görmezsek ve hatta biraz kademeli geri gelirse ama bu adımın hemen devamında hızlıca bir faiz indirimi de beklemiyoruz. Bu biraz sürpriz olur. Risklerde bir azalış görmeden hızlı bir adımın gelmesi diye söyleyebilirim.
1: Evet, aslında biraz toplantıdan bahsettiniz. Tabii bu adımın toplantı öncesi gelmesi de oldukça kritikti. 10 Eylül toplantısında şimdi repo kanalının yeniden açılması aslında faiz indirim için zemin hazırlıyor mu şeklinde okundu piyasalar tarafından, ki zaten bankacılık tarafından da bunun yansımasını gördük. Siz de altını çizdiniz. Dolayısıyla şimdi enflasyon tarafını da işin içine kattığımızda sizce bu hamleyle beraber dezenflasyon sürecini bozmayacak bir kontrollü normalleşme diyebilir miyiz o zaman?
0: Tabii şimdi bu adım aslında baktığımızda dezenflasyon sürecin yani desteklemediği bir adım değil. Çünkü enflasyon raporu toplantısında da zaten özellikle hizmet tarafındaki yavaşlamadan, iç talepteki yavaşlamadan ve özellikle para politikasının daha etkili olduğu alanlarda bu etkinin daha yoğun ve güçlü bir şekilde görüldüğünden bahsedildi. Enflasyon raporu toplantısı o anlamda hani şahin bir toplantı değildi. Ama özellikle bu normalleşme konusunda, haftalık repo'ya dönmesi konusunda risklerden bahsedildi ve bunların hani gündemde olduğunu, ajandalarında olduğunu gelişmeleri göre hareket edeceği söylendi. Şimdi petrol 90 doların üzerindeyken gelen bu adım hani biraz bizi şaşırttı. Yoksa %40'dan %37'ye doğru normalleşme yani dezenflasyon sürecini desteklemediği ya da bunun açıklanamayacak bir adım değil. Ki zaten açıkçası bu Mart ayında hayatımıza giren, yani Şubat sonu itibariyle başlayan Amerika-İsrail-İran savaşı olmasa ve petrol fiyatları yıl içerisinde yükselmeseydi biz bu yıl genelinde faiz indirimin devam ettiği bir süreci görecektik. Bu savaşın getirdiği belirsizlikleri kontrol edememek ve bunun özellikle orta vadeli enerji maliyetindeki yükseliş dolayısıyla orta vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmasının önüne geçmek adına Merkez Bankası tarafından atılan bir adımdı. Ve burada zaten orta vadeli enflasyon hedeflerinde de tam beklentilerinde de önemli anlamlı bozulma olmadığını söyledi Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu toplantısında. O yüzden bu normalleşme adımı olarak yani olağan karşılanacak bir durum. Sadece hani petrolün seviyeleri açısından söyledim ben onu. Şimdi Ağustos enflasyonu da bir görmek lazım tabii. Bu veriyi görmeden Eylül ayı için Eylül toplantısı bir adım atılır atılmaz diye net bir şey söylemek zor. Ama Temmuz ayı verisini hatırlayacak olursak burada gıda kaynaklı baskın hani sürdüğünü görmüştük. Ama alt kalemlerde çekirdek enflasyonu, hizmet tarafından vesaire iyi, görece daha iyi bir veri görmüştük. Eğer Ağustos'ta bu minvalde gelirse belki çok cüzi bir adım atılabilir. Ama hani yine de bizim baz senaryomuz

0: biraz daha Ekim ve Aralık aylarında faiz indiriminin başlayabileceği yönünde şekilleniyor. Ama Ağustos'ta gerçekten olumlu bir sürpriz yapan bir enflasyon görürsek piyasalar belki sınırlı da olsa Eylül ayı için faiz indirim ihtimalini daha güçlü fiyatlar ama Ağustos verisini görmek lazım. Piyasada onu bekleyecektir diye düşünüyorum Eylül toplantısından önce ve Merkez Bankası'nın kararı üzerinde bence belirleyici olacak, veri orası olacaktır.
1: Evet, şimdi enflasyon beklentilerinden bahsettiniz. Rapor sunumunda yıl sonu için %28 demiştik. Gelecek yıl için de %15'lik. Yani gelecek yıl dezenflasyon sürecinin de bir hızlanacağını da işaret ediliyor. Şimdi sabahta sektörel enflasyon beklentilerini aldık. Burada da ciddi bir ayrışma vardı. Piyasa katılımcıları tarafında daha düşük bir enflasyon beklenirken ki zaten bir önceki döneme göre düşüş var ama reel sektör ve diğer yandan hane halkına baktığımızda hala yüksek bir enflasyon bekliyor. Tabii 12 ay sonrası için rakamlar bunlar. Dolayısıyla aslında beklenti farkı arasındaki bu ayrışmayı soracağım size. Dezenflasyon süreci ne kadar zorlaşıyor? Yani beklenti yönetimi nasıl etkiliyor bu süreci?
0: Tabii burada yani hane halkının veya reel sektörün enflasyon beklentileri veya tahminleri her zaman için yüksek. Yani burada 2024 başında örneğin hane halkının enflasyon beklentisi %80-%90 arasındaydı. Keza reel sektöründe yine 2024 başı için konuşuyorum. 2023'ten 2024 başı, yani nereden nereye geldiğimizi görmek adına. Reel sektör %50'ye yakın. Şimdi bu %50'lerden %30'ların üzerine geldi reel sektör tarafı. Hane halkının da %80-90 bölgesinden 45 civarına kadar geldiğini görüyoruz. Burada önemli olan zaten bu istatistikler yayınlanmaya başladığında da Merkez Bankası'nın özellikle burada söylediği ve vurguladığı buradaki işaret edilen seviyelerden ziyade yöne, eğilime ve hani bu beklenti nasıl değiştiğine baktıklarıydı. Gerçekten uygulanan dezenflasyonu süreçle birlikte hem hane halkında hem reel sektörden piyasa katılımcılarında kademeli olarak bir normalleşmenin olduğunu görüyoruz. Tabii ki piyasa katılımcılarının tahminlere daha hani yakın olduğu için Merkez Bankası'na veya enflasyona son dönemde orada bir yataylaşma söz konusu ama hala daha genel ivme anlamıyla, yön anlamıyla hane halkında ve reel sektörde düşüş devam ediyor. Hane halkı sadece geçen aya göre biraz arttı. Burada tabii ki tahminlerdeki yani bozulmalar, sapmalar veya yani işte reel sektör tarafı veya piyasa katılımcıları tarafı mevcutta %12 ay sonrası için konuşursak %24 beklerken yine işte burada neden daha yüksek hane halkı? Bu tamamıyla aslında biraz daha yani bunu konuşurken şunu da konuşmak gerekiyor. Enflasyon sonuçta bir sepet. Burada her bir ürünün bir ağırlığı var ve buna bağlı olarak açıklanan bir manşet rakam görüyoruz. Şimdi hane halkı tarafında hem hani burada genel beklentiler, geçmişten gelen etkiler var. Hem de tabii herkesin maruz kaldığı hane enflasyon herkese daha farklı hissediliyor. Örneğin kiracıysanız sizin hissettiğiniz enflasyon daha farklı. Yani biraz daha yaşam şekliniz, konutun sizin olup olmadığı, kiracı olup olmadığı, arabanızın olup olmadığı gibi birçok faktör sizin kendi içinizde hissettiğiniz enflasyon tarafını etkiliyor. Dolayısıyla hane halkında her zaman için daha yüksek rakamlar görüyoruz. Yani bu geçmiş dönemlerde de böyleydi. Önümüzdeki süreçte de bu böyle olacak. Önemli olan burada biraz daha yöne bakıyor olmak. Ve çünkü enflasyon tarafında dezenflasyon süreç korundukça, enflasyon tarafı kademeli olarak iyileştikçe ki burada bu sene daha iyi rakamlar görmeyi beklerdik. Yani sene başında biz bu yıl %25'lere kadar gerilebilecek bir potansiyel görüyorduk enflasyonda. Ama işte petrol fiyatlarındaki şok bizi olduğu gibi tüm dünyayı etkiledi. Tüm dünyadaki merkez bankalarının politikalarını ve enflasyonunu etkileyen bir durum oldu. Bu tarz gelişmeler tabii ki olumsuz etkiliyor ama önemli olan yöne bakıyor olmak lazım. Dezenflasyon sürecin bu hususta etkilerini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de dezenflasyon sürecinin korunması enflasyonda düşüşlerin devamlılığı için en önemli nokta. Bu yıl için %28, hani biz 30'a yakın bir enflasyon olabilir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki petrol fiyatlarının seyri bunu değiştirebilecek önemli bir etken. Önümüzdeki %15 tabii iddialı bir hedef. Yani burada önümüzdeki gelişmelere de bakacağız. Ne yazık ki yani sene başında yaptığımız tahminler sene içerisinde çokça değişebiliyor gelişmelerden kaynaklı olarak.
1: Evet, bir de altına bakalım isterseniz. Hafta güçlü bir başlangıç gördük. Yeniden 3 ayın zirvelerini test ediyor. 4600 dolarları test etti ki zaten zirvesi 5600'ü geçen yıl rallisinden sonra Ocak ayında görmüştük. Dolayısıyla şimdi önümüzde bir Jackson Hole toplantısı var. Bu haftanın en kritik başlıklarından bir tanesi. Warsh'un mesajlarına dikkat kesileceğiz. Nasıl başlıklar çıkacak? Bu ortamda zayıflayan bir dolar var. Dolayısıyla altın desteklenmeye devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız altındaki bu gidişatı? Yeniden bir güvenli liman talebini görüyor muyuz sizce altında?
0: Burada tabii güvenli limandan ziyade biraz daha açıkçası son dönemde doların gerilemesi ve buna paralel biraz daha Fed'e yönelik faiz arttırım beklentilerinin sonraki aylara, Eylül'den sonraki aylara ötelenmesi altındaki bu yükselişi açıklayan bir gelişme diye düşünüyorum ben. Çünkü altın tarafında özellikle petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu yıl içerisinde merkez bankalarına dair küresel çapta da daha sıkı ve daha temkinli bir duruş beklentisi öne çıktı. Ve emtialar üzerinde altın olsun gümüş olsun en temel belirleyici küresel çaptaki faiz döngüsünün ne olduğu. Şimdi burada biz sene başında kademeli faiz indirimlerinin devam ettiği bir süreci öngörüyorduk. Gerek Fed'den işte gerek İngiltere'den vesaire. Ama Mart ayından itibaren başlayan savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Merkez Bankası'na dair beklentileri tersine çevirdi. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı gördük Haziran'da. Belki Eylül toplantısında da bir arttırım gelme ihtimali var. Fed'den faiz indirimleri bu yıl 2 faiz indirimi öngörülüyordu. Yenini faiz arttırım beklentilerini bıraktı. Keza İngiltere'den indirimler bekliyordu. Bunlar şu an için rafa kalktı. Faiz indirimlerinin yerine yani ya sabit bırakmaya ya da olası bir faiz artışına beklentisine bırakması emtiaları baskıladı. Bu faiz tarafına oldukça duyarlı çünkü emtia tarafı. O yüzden de biz Mart ayından itibaren hem altında hem gümüşte oldukça zayıf bir seyir gördük. Son dönemdeki toparlanma birincisi Amerika'da son dönemde gelen verilerin özellikle istihdam verisinin negatif sürpriz yapması, devamında enflasyonun da Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gidebilme ihtimalini azaltması altında bir tepki alımlarını beraberine getirdi. Üzerine geçen hafta açıklanan Amerika Hazine Bakanlığı tarafından uzun vadeli tahvil alımlarında özellikle bu alımları iki katına çıkarabileceklerini ifade etmeleri, çünkü tahvil faizleri de burada önemli altın için ve uzun vadeli tahvil faizleri gerçekten tarihi zirvelerine yakın seyrediyordu. Faizleri, tahvil faizlerini düşürebilmek adına Amerika'dan gelen bu adım doları da biraz baskıladı. Dolar da son dönemde short yönlü açılan hedge pozisyonların da arttığını görüyoruz. Doların gerilemesi, tahvil faizlerinin bir miktar düşmesi, çünkü bu açıklama ilk gün etki yarattı ama sonrasında da çok kalıcı olmadı. Ama altında bir toparlanmayı beraberine getirdi. Bunu biraz daha bu gözle okumak lazım diye düşünüyorum. Kısa vadede 4500 doların üzerinde kalması teknik olarak yukarı yönlü denemelerin devamlılığı için önemli. 4500 dolar üzerinde kalması önem taşıyor. Kısa vadede de ilk aşamada bir 4700-750 bölgesi, evet, altının teknik anlamda direnç olarak karşılaşabileceği bölge. Burayı geçerse bir 4900'e, evet, doğru hareket edebiliriz.
1: Evet, Onurcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar dileyelim. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada yatırım piyasa gündemini noktalıyoruz. Yarın Apar ekranlarına yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla.

40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Bence başka bir yer bakmıyorlar.
1: Yok yok, bence de bakmıyorum.
2: Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta.
3: Rams.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
7: Kaplumbağam düştü.
8: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
7: Elimden düştü.
6: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
8: Ne olur artık affet beni Meliha.
6: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
8: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
8: Tanrı misafiri ciğerim.
6: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim merhabalar, paranın yönünde birlikteyiz. Bugün A Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Önce başlıklara bir göz atıyoruz. Bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda orta vadeli program hazırlıkları ele alındı. Toplantıda politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri değerlendirilirken EKK, OVP döneminde verimlilik ve rekabet gücünü arttıran yatırımların yanı sıra üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen yapısal reformların hayata geçirileceğini açıkladı. Diğer taraftan piyasanın enflasyon beklentisi geriledi. Merkez Bankası'nın 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verileri yayınlandı. Buna göre Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Ve Merkez Bankası'nın fast işlem limitini arttırdığını takip ediyoruz. 26 Ağustos 2026 itibariyle 100.000 TL'den ödeme işlemlerinde limit 300.000 TL'ye yükseltilecek. Diğer taraftan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Pirol'un dizel ve jet yakıtında kriz kapıda şeklinde bir açıklaması var. Mevcut durumu dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi olarak tanımlıyor Pirol ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin vazo kırıldı değerlendirmesinde bulunuyor. Ve de Amerika Birleşik Devletleri İran için son oyuna giriyoruz dedi. Amerikan Hazine Bakanı, İsrail'le koordine yürütülen askeri müdahalelerin ardından İran'a yönelik süreçte son oyuna girildiğini duyurdu. Bugün Besant'ın İran'a yaptırımlar açıklaması bekleniyor. Türkiye saatiyle 21'de açıklaması bekleniyor bu yaptırımları ki kendi sosyal medya hesabında da böyle bir açıklama paket açıklayacağına dair, yeni yaptırım paketi açıklayacağına dair de bir duyuru yaptı Amerikan Hazine Bakanı diyelim. Verilere bakalım. Bugün içeride bir BIST endeksinde yukarı yönlü bir hareketle güne başlamıştık. Şu anda da 0.12'lik bir yukarı yönlü hareket. 14.532'deyiz. 14.639 günün en yükseği, 14.527'de günün en düşüğü oldu. Merkez Bankası'nın yeniden haftalık repo ihalelerine başlayacağını açıklamasının ardından özellikle endeks tarafında da bankacılıkta bugün yükselişi gördüğümüz bir gündeyiz. Şu an bankacılıkta 16.249 seviye, %3'lük bir yukarı yönlü hareket var. Sanayi 0.70, turizm pozitif yatağda, gayrimenkul 1.82, spor 2.86 yukarıda, teknoloji 1.77 aşağıda. Sigortacılık 0.55, gıda 1.08, bilişim 1.77 gerideyken, kimya pozitif yatağı, inşaat 0.42, madencilik 2.58 yukarı yönlü harekette an itibariyle. En çok artanlar da Borusan Boru 8.47, Kiler Holding 7.02, Obama Karnacılık 6.41, Tekven Holding 6.31 ve Borusan Yatırım Pazarlama'da da 4.88'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bir de azalanlara bakalım. Odyne Solutions bugün taban oldu. Balsu Gıda 4.91, Katılım Evim 4.33, Coca-Cola İçecek 2.70, Bera Holding'de de 2.38'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Ve altın tarafına gidelim. Altında 3 ayın zirvesine geldik. 4.652'de şu an ons altın 1.08'lik yukarı yönlü hareketle bugün en yüksek 4.663'ü gördü. Ve de enerji tarafında petrol fiyatlarında Brent petrolde 91.23'teyiz. 1.5'luk bir düşüş var. Ham petrol 85.19'da 2.15'lik düşüşle ve doğalgaz 2.87 şu an 2.06'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. O tarafta da bugünün kritik başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açıklayacağı yaptırımlar dedik. İran'a yönelik geniş kapsamlı ekonomi yaptırım paketini duyuracak bugün Amerika Birleşik Devletleri. Son açıklama Hazine Bakanı Besant'tan gelmişti. Son aşamaya girildiğini söyleyen Amerikan Bakan Tahran'ın can damarını keseceklerini söyledi. İran tarafı ise önlemler için tüm yöntemlerin kullanılacağını vurguladı.
1: Washington, Tahran'a geniş kapsamlı ekonomik yaptırım hazırlığında. ABD'nin amacı Tahran'ı ekonomik olarak yalnızlaştırmak.
2: Bu tekrarlayan bir senaryo.
1: ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta bir kez daha ekonomik kılıçlar çekildi. Washington'ın duyurmaya hazırlandığı yaptırım paketine ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Son oyun nitelemesi yapan Besant, 2. Dünya Savaşı göndermesi de yaptı. Sosyal medyadan son oyun için harekete geçildiği açıklamasında bulundu.
2: artık son aşamaya giriyoruz. Şafak vakti bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik bir çıkarma başlıyor. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar Tiran rejimi destekleyen her ekonomik can damarını kesmektir.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de açıklama yaptı. Tüm karşı hamlelerin yapılacağını söyledi.
2: İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı koymak için tüm ikili kapasitelerini kullanacak. Yasa dışı saldırganlık eylemleri gerçekleştiren taraflara tesislerini kullandırmadığı sürece hiçbir ülkenin İran konusunda endişelenmesini gerektirecek bir neden yoktur.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise ABD'nin zafer yanılsaması içinde olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de ABD'nin plansız kaldığını savunarak ekonomik yaptırımlara başvurduğunu söylemişti.
2: Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Ayrıca İran ekonomik baskıya karşı Körfez'deki petrol ihracatının tamamen durdurulacağını söylemiş. Meclis komisyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını kabul etmişti. ABD ve İran arasında haftalardır doğrudan askeri saldırı yaşanmıyor.
0: Merkez bankaları başkanları ve ekonomistlerin bir araya geldiği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için yeri sayım başladı. Sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Bu yılın gündeminde ise finansal inovasyonun ödemeleri ve para politikası üzerindeki etkileri olacak.
3: Küresel piyasaların gözü Jackson Hole'a çevrildi. Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kansas City Şubesi tarafından Wyoming'de düzenlenen sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki toplantının ana teması ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Ancak piyasaların gözü yalnızca toplantının ana temasında olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Özellikle enflasyon, faiz politikası ve

0: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümü konusunda verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Yatırımcılar Walsh'un açıklamalarından Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları arayacak.
1: Merkez Bankası'ndan piyasaların yakından izleyeceği bir likidite hamlesi geldi. Mart ayında değişen fonlama yapısında yeniden düzenlemeye gidiliyor. Kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihaleleri tekrar devreye girecek. Detaylara bir bakalım.
0: Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetiminde yeni bir adım attı. 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı. Merkez Bankası kararı Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusuyla açıkladı. Duyuruda 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir denildi.
2: Aslında beklenen bir karar mıydı? Beklenen bir karardı. Tabii ki bir sonraki para piyasası kurulu toplantısında daha çok bekliyorduk. Ama geldiğimiz noktada şu an için en azından gecelik 40'la borçlanmış olduğumuz faizi bir miktar daha haftalık repoya çekerek 37 ile sağlayacak. Bu da en azından bankaların maliyetlerini gerileme göstereceği için bu da tabii ki bir miktar daha görece ne kadar faiz indirimi olmasa da en azından güvercin bir politikaya geçtiğimizin göstergelerinden bir tanesi olarak görebiliyoruz bu noktada.
0: Merkez Bankası 1 Mart'ta finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Yeni kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihaleleri fonlama araçları arasına geri dönecek. Böylece likidite yönetiminde gecelik faiz koridoru yerine temel politik aracı olan bir hafta vadeli repo ihaleleri öne çıkacak. Repo ihalelerinin başlamasıyla piyasadaki TL likiditesi ve fonlama kompozisyonundaki değişim izlenecek.
1: Ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Deniz İstikbal bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hocam sesle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Hocam hoş geldiniz. Tekrar ben sizden rica edeyim.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tamam. Şimdi ne dersiniz, Merkez Bankası'nın adımını siz bu tarihte, bu zamanlamayla bekliyor muydunuz? Çünkü bunun sinyali gelmişti enflasyon raporunda. Sizin beklentiniz neydi? Sizin için bir sürpriz oldu mu? En azından zamanlama açısından.
3: Aslında Türk sanayisinin, Türk imalat sanayisinin bir lobi çalışmasının bir yansıması olarak değerlendiriyorum işin açıkçası. Tabii ki enflasyon raporunda böyle bir olgunun olabileceğiyle alakalı biz farklı vurgular gördük. Ama şu bir realite, şu bir gerçek. Enflasyondaki gidişe bağlı olarak faizlerdeki normalleşme, faizlerdeki iyiye gidişte büyük ihtimal sürecek diye düşünüyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın politika faizini haftalık olarak yeniden işleme almış olması ciddi bir adım, biliyorsunuz. Özellikle önümüzdeki aylarda da faizdeki düşüşle birlikte biz bunu daha fazla göreceğiz. Zaten hep değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz bir olguydu. Türk lirasının faizinin ile işte enflasyon arasında enflasyon oranı arasındaki fark aslında ciddi bir düzeydeydi. Yani reel faiz ciddi yüksekti dünyaya kıyasla. Şimdi biraz daha reel faizin işin açıkçası düşme eğilimi gösterdiği ve TL varlıkları olan ilginin de buna göre şekil alacağı bir süreç bizi bekliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Merkez Bankası'nın adımları global şartlardan bağımsız değil. Biliyorsunuz hala bölge çevresinde enerji fiyatları açısından bir kriz ortamı var. Bu kriz bizi daha rahatlıkla atlatabilmek için Merkez Bankası biraz daha sıkı duruşunu sergiliyordu. Şimdi ise ilerleyen vakitlerde faizlerin biraz daha normalleştiği, enflasyon oranına yakınsadığı, reel faizin azaldığı, özellikle reel sektörün finansal ihtiyaçlarına biraz daha iyi cevap verilebildiği, finansman giderinin bir nebze de olsun hafifleyebildiği bir süreç bizi bekliyor. O nedenle sene sonuna doğru büyük ihtimal faizlerde daha fazla düşüşü göreceğiz. Bu düşüşe bağlı olarak da şunu ifade etmek lazım. İktisadi büyüme yanlı, işte istihdamı destekleyici bir sürece doğru gidiyoruz. Tabii bunu da dengeli götürmek lazım. Çünkü aylık enflasyon rakamları tam istenilen seviyede değil. %1'in altına geldikten sonra Merkez Bankası'nın eli daha rahatlayacak diye söyleyeyim.
1: Evet. Merkez Bankası'nı daha rahatlayacak dediniz.

0: sene sonunda enflasyon eğer ki beklenilen tahminler çerçevesinde gerçekleşirse %28 diyelim. Şimdi politika faizini %37'de tutmanın bir mentalitesi yok. %33'e, %34'e çok çok bilimsel baktığımızda biraz daha aşağı gidebilir ama %33'ten aşağıda çok düşeceğini düşünmüyorum. Şöyle bir 400 bas puanlık işin açıkçası bir alanımız var. O alanı sene sonuna kadar işte önümüzde yanılmıyorsam 4 aylıkta bir süreç var. 100'er bas puanlık aylık bazda politika faizinde düşüş bekliyorum. Tabii major bir şey olabilir. Enflasyonda daha beklentilerden daha iyi gelirse tabii daha farklı bir senaryo konuşmak lazım ama çatışmanın devam ettiği global belirsizlik riskinin hala sürdüğü bir süreçle karşı karşıyayız. Merkez Bankası buna göre de aksiyon alacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki enflasyon tarafı için sizin nedir beklentiler? Şimdi bugün yeni veriler de aldık o tarafta. Merkez Bankası'nın anketini takip ettik ve de orada da özellikle tabii sektörel taraftaki beklentilerin geri çekilmiş olması, azalış dikkat çekici.
0: Tabii reel sektörün 12 ay sonraki enflasyon beklentisi biraz daha iyimser ama sene sonu enflasyon tahminleri ya da beklentileri bizim biraz tahminlerimizden yüksek gerçekleşebilir. Bunun temel sebebi tabii ki bu enerjide yaşanılan fiyat artışları ve bölgesel çatışmanın hala bir belirsizlik riski oluşturması. Onlar önemli bizim açımızda. Onu burada ifade edeyim. Ama şu bir realite, şu bir gerçek, %85'lere çıkmış bir enflasyonu %30'lara düşürdük. Bundan sonra enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye indirilmesi için de atacak adımlarımız var. Orada hala kamu tarafında, ki biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek Bey 2024-2025'te 10 milyar dolarlık bir tasarruf paketinin işleme alındığını ve 10 milyar dolarlık tasarruf yapıldığını söylemişti. Bu ciddi bir adım. Bunun ilerleyen dönemde daha ciddi, daha büyük ölçekli olarak uygulanmasıyla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Eylül ayında açıklanacak olan orta vadeli programda da bunun için farklı adımlar atılacağı kanaatindeyim. Orayı takip edeceğiz.
1: Evet. Şimdi tabii global tarafta da gündemimiz bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni bir yaptırım hamlesi gelecek olması. Bugün açıklayacağını söylüyor Amerikan Hazine Bakanı. Şimdi burada da tabii bir taraftan baktığımızda evet İran hani zaten dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkelerden biri yıllardır. Fakat tabii bu daha fazla ekonomik baskı İran'ın tavrını değiştirmeyecek mi? O da bir belirsizlik. İran tarafı ben diyor tam operasyona hazırım. Ve diğer taraftan da İran'ın para biriminin tarihinin en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ve İran'ın da bu arada Asya petrol sevkiyatının da durma noktasında olduğuna dair yine haber akışında öne çıkan haberler var. Tedarik zincirinin etkisiyle daha önce iskonto ile satılan İran ham petrolünün varil fiyatının da küresel göstergelerin yaklaşık 4 dolar üzerine tırmandığına dair de yine haberler görüyoruz. Tabii bu İran'ın ana alıcısı Çin ve de orada da bölgesel arzın tükenmesiyle ciddi bir ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor Çin'in. Bugün aynı zamanda Besant'ın açıklamalarında Çin'e dair bir sinyal gelecek mi? Bu yaptırımların arkasında o da merakla bekleniyor. Ne dersiniz? Ne görebilme ihtimalimiz yüksek bugün için?
0: Tabii ABD çatışmayı biraz farklı bir alana taşıyor. Bu da tabii ki ekonomik alan. İran büyük ölçekli devlet gelirlerini petrol ve doğalgaz satışlarından sağlayan bir devlet. Zaten yüksek oranda bunu da ülkeye getiremiyor idi. Şimdi ise daha zorlu bir süreç İran'ı bekliyor diye düşünüyorum. Para birimi ile alakalı da şunu ifade etmek lazım. Zaten geçtiğimiz 4-5 yılda 4-5 kere para birimini değiştirip piyasaya yeni para birimi sürdüler ama çok başarılı olamadı. Enflasyon rakamları şu anda resmi rakamlara çok yansımamakla birlikte IMF'in tahminlerine göre İran'da 3 haneli yani hiperenflasyona doğru gitmiş vaziyette. Şimdi hiperenflasyonun olduğu, devlet gelirlerinin ciddi oranda azaldığı, dış ticaret yapılamadığı ve ABD'nin yaptırım baskısını zaten 1979 İran devrimi sonrası yaptırımlarla yıpranmış bir ekonomi var. Bunu petrol ve doğalgaz gelirleri üzerinden aşmaya çalışan bir İran var. Ama şimdi büyük ihtimal Amerika Birleşik Devletleri hem Hürmüz'ü kapattığı hem de bu petrol sevkiyatını engellediği için İran devleti daha ya da İran kamu kaynakları diyelim finansmana erişimde daha çok zorlanacaklar. Dövize erişmede daha çok zorlanacaklar. Ve büyük ihtimal önümüzdeki dönemde eğer İran'da bu çatışma ihtimali devam ederse Amerika Birleşik Devletleri

0: hem ekonomik baskıyı arttıracak hem de büyük ihtimal İran'la ticaret yapan ya da mevcut ticareti sürdüren kim varsa bunlarla alakalı ek yaptırımları da gündeme getirebilir. Tabii farklı bir sahaya giriyoruz. ABD silahlı kuvvetlerinin biraz işi çözemediği ama yaptırımların işi çözebileceği ile alakalı bir gündem var. Biliyorsunuz bir de İran'a müdahale edilmeden önce Venezuela'da ABD bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Şu an Venezuela petrolünün kontrolü, transferi, satışı, dünyaya işte entegre edilmesi ABD'nin o kontrolünde yüksek oranda. Şimdi İran petrolü sağdan çıkmış olsa da Venezuela petrolü ya da ABD'nin işte üretimi arttırmasıyla o dengeli pozisyona gelebilir diye düşünüyorum. Bir de ABD'nin stratejik rezervleri var biliyorsunuz petrolde. Yani böyle bir kriz, yokluk beklemek mümkün değil ama çatışmanın durmadığı, çatışmanın bitmediği bir ortamda da fiyatların pek normalleşmesi mümkün değil. O yüzden hem FED tarafında hem Avrupa Merkez Bankası tarafında biraz faizleri arttırımıyla alakalı baskı da artabilir. Çünkü enflasyon rakamları hem geçtiğimiz aylarda ABD tarafında hem de Amerika, Avrupa tarafında çok böyle istenilen seviyelerde geldiği kanaatinde değilim. O yüzden faiz arttırım sürecinde tetikleyebileceğini hala düşünüyorum. Bunu ifade edelim. Yani çok küçük bir çatışmadan bahsediyor etmiyoruz için açıkçası. Yani bölgesel bir çatışmanın global bir yansımasını görüyoruz ve yaptırımlar burada ciddi bir silah. Bu daha önce Rusya'ya karşı, Kuzey Kore'ye karşı, İran'a karşı, Suriye'ye karşı, Küba'ya karşı mesela. Küba'da ABD yaptırımların nedeniyle elektriği ciddi oranda mesela elektrik iletiminde ciddi bir sıkıntı var. Yabancı yatırımda ciddi bir sıkıntı var. Yani ABD biraz daha iktisadi alanda, güçlü olduğu alanda devletleri zorlayacak diye düşünüyorum. Hele hele İran'ı silahlı ya da baskıyla yıpratamadığı bir ortamda büyük ihtimal ekonomik yaptırımların derecesini arttırarak masaya oturtmaya çalışacak.
1: Evet. Peki sizin beklentiniz nasıl şekilleniyor petrol fiyatlarına dair yıl sonuna ilişkin?
0: Tabii orada Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine ben yakınım. Bizim Merkez Bankası'nın da tahminlerine yakınım. Yani eğer çatışma bitmezse 85-95 dolar bandında bir büyük ihtimal petrol fiyatları göreceğiz. Doğalgaz tabii biraz daha İran'dan bağımsız olmakla birlikte orada Rusya tarafını takip etmek lazım. Çünkü ABD İran'a baskı uygularken Rusya'ya karşı Ukrayna cephesinde de belki baskıyı hafifletebilir fiyatların dengelenmesi açısından. Onu buradan ifade edelim. Ama petrol fiyatlarının yüksekliği tabii ki özellikle dışarıdan ithal edenler için iyi bir şey değil. Çünkü fiyat zaten 50 dolardan 85-90 dolara gelmiş ve fiyat bir gün 80 dolar olabiliyor, öteki gün 90-100 dolar olabiliyor ya da 70 dolar olabiliyor. Bu fiyat istikrarsızlığı bütün ürünlere yansıyor aslında. Çünkü enerji girdi maliyeti yüksek bir maliyet ve dünyada en fazla ticareti yapılan ürünlerden biri petrol. Şimdi böyle bir ürünün fiyatının belirlenememesi tabii ki fiyat istikrarına global anlamda yansır ve global enflasyonu tetikleyebilir. Zaten salgın sonrası meydana gelen o enflasyonist dalga Ukrayna'nın meydana getirdiği o gıda krizi, enerji krizinin tekrar bir sirkülasyon halinde tecrübe edilme ihtimali var. Belki şiddeti o kadar yüksek olmayabilir ama bir yandan kuraklık, bir yandan yüksek enerji fiyatları özellikle Avrupa tarafında ve Amerika tarafında aylık enflasyon rakamlarını ve yıllık enflasyon rakamlarını beklentilerin biraz üzerinde taşılayabilir diye düşünüyorum işin açıkçası.
1: Evet. Bu arada Fatih Birol'un açıklamaları vardı bugün, yine dikkat çekici. O zaten dünyanın en büyük enerji krizi diyor. Vazo kırıldı diyor. Ve de ikinci kez stratejik rezervleri serbest bırakmayı henüz değerlendirmiyoruz demiş. Siz bunu nasıl görürsünüz?
0: Tabii şöyle bir realitemiz var. Dünyada petrol ihraç eden ülke sayısı sınırlı. Şimdi bu ülkelerin en yoğun olduğu bölgelerden biri Körfez bölgesi. Ve Körfez ülkeleri, buna Irak'ı da katabilirsiniz. Kuveyt'i de, Suudi Arabistan'ı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Umman'ı da, İran'ı da katabilirsiniz. Şimdi bunların hepsi aslında birer petrol üreticisi ve dünyaya bu petrolü satmakla gelir elde eden ülkeler. Şimdi burada fiyat dalgalanmasının olduğu bir süreçte evet bu ülkeler para kazanabilirler ekstra ama tedarikte yaşanabilecekler hangi bir kriz ki bunu biz işte Filipinler'de, Tayland'da, Endonezya'da, işte Malezya'da, Vietnam'da işte tasarruf paketleriyle enerji, işte petrol fiyatlarının artışıyla kamu çalışanlarının evden çalışması, part-time çalışmasıyla gördük. Şimdi bu yayılırsa büyük ihtimal peyderpey domino taşı gibi farklı sektörleri de etkileyebilir. Zaten salgın sonrası ortaya çıkan bu krizler silsilesi henüz bitmiş değil. Henüz şartlar, taşlar tam yerine oturmuş değil. Böyle bir ortamda petrol fiyatlarındaki böyle bir dengesizlik aslında ticaret savaşlarının

0: ticari belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde yeni bir kriz demek. Yani bir taraftan yumurta tarifelerini arttırıyorsunuz. İşte son Kanada ile yaşanan olaylar ABD açısından buna örnektir. Bir yandan petrol fiyatları, enerji fiyatları yüksek ve ticareti belirsiz hale getirdiniz. Petrol fiyatları belirsiz. Ve böyle bir belirsizlikte firmalar ne yapacak? İstihdam nasıl bir seyir izleyecek ve global iktisadi büyüme nasıl şekil alacak diye bir sürü soru akıllara geliyor. Burada ABD tarafında tabii ki Kasım ayında da biliyorsunuz seçimler var. Biraz seçimlere kadar böyle bir siyasi belirsizlikle, ticari belirsizlik beraber gidecek gibi görünüyor.
1: Evet, tabii bu siyasi ticari belirsizlik ortamı işte Amerikan Birleşik Devletleri'nde seçimleri bakalım nasıl etkileyecek. Çünkü Trump'a olan şu anda destek de Trump'ın ikinci dönemdeki tarihinin en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Bu haftanın tabii malum gündemi Jackson Hole, Merkez Bankacıların Zirvesi. Önemli takip edilecek. Borşun konuşmaları çok kritik olacak. Ne mesajlar verecek? Çünkü orada da geçtiğimiz hafta Amerikan hazinesinin tahvil geri alım programını açıklaması. Fakat sonuçta bu hamlenin şimdilik istenilen sonucu vermediğini görüyoruz. Geçen hafta 5.34 ile yine 19 yılın zirvesi test edildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu adımı nasıl değerlendirdiniz? Hazinenin, Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Geri alımını da en az iki katına çıkardı. Bu da 4 milyar dolarlık bir seviye.
0: Tabii dünyanın en borçlu ülkesinden ve milletinden söz ediyoruz. 40 trilyon dolara aşmış bir borç var. Şimdi bu borcun yüksek faiz nedeniyle birçok yerde vurguladık, hatta parada vurguladık ama bir kez daha vurgulamakta fayda var. Şimdi faizler yüksek, borç seviyesi yüksek ve kamu harcamaları artmaya devam ediyor. Yani borçlanma ihtiyacı artmaya devam ediyor, borçlanma devam ediyor, faiz yüksek, faiz ödemeleri devam ediyor. ABD bütçesinde 2026 yılı itibariyle 1.1-1.2 trilyon dolar faize para ödenecek. Bu federal hükümetin bütçesi içerisinde çok büyük bir yekün ifade ediyor. ABD kredi kartlarını ya da mortgage ödemelerini de kattığınızda ciddi bir yekün. Yani trilyonlarca dolar faizi ödeme yapılıyor. Tabii bunu sürdürmek de çok mümkün değil. Bu borçluluk düzeyine bu düzeyde devam edilmesi de çok mümkün değil. Bir yerde büyük ihtimal bununla alakalı bir aksiyon planının alınması lazım. Ama hızla artmaya devam ediyor. Yani mesela 30 trilyon dolardan 40 trilyon dolara gelişimiz çok hızlı oldu. İşte 20 trilyon dolardan 30 trilyon dolara gelmek seneler çok uzun zaman almasına rağmen son 5 sene içerisinde ABD belki 10 trilyon doların üzerinde ekstra borçlandı. Burada tabii salgın etkiliydi, enerji krizi etkiliydi, kamu acabalarının kontrolsüz artışı etkiliydi, federal hükümetin işte global düzeyde yaptığı operasyonlar bunda etkili oldu. Şimdi böyle bir belirsizlik ortamında faizi ödediğiniz para artmaya devam ediyor, borç düzeyi artmaya devam ediyor, kamu harcamaları artmaya devam ediyor. Yani nereye kadar gidebileceğiyle alakalı bir kriz aslında, borç krizi dediğimiz bir olgu. 2013'te Avrupa Birliği genelinde yaşanan borç krizini aslında global ölçekte yaşanabileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Sadece ABD değil, Avrupa ülkeleri de benzer durumda işin açıkçası. Yani İngiltere, Fransa, hele İtalya'da bir kriz ihtimali daha yüksek. Çünkü borçluk düzeyi ve faiz ödemeleri hakikaten İtalya'da da ciddi seviyeye erişmiş vaziyette. Bunu en iyi yönetebilen ülkelerden biri Almanya. Hem borçluk düzeyini azaltan hem de çok düşük faizle borçlandığı için onu dengeli götürebilen bir Almanya var karşımızda. Almanya dışında da çok böyle maşallah büyük ekonomiler arasında belki Türkiye'yi sayabiliriz. Borçluk düzeyi, kamu borçluk düzeyi düşük ve bunu işte milli gelir oranla %20'li seviyelerde tutabilen nadir ülkelerden biri. Onu buradan ifade etmek lazım. Ama tekrar edeyim, ABD borçları artmaya devam ettiği sürece, faizler yüksek kalmaya devam ettiği sürece biz bu siyasi seçimler sonrasında daha gergin bir Amerika görebiliriz. Çünkü Trump büyük ihtimal hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da demokratların işte kazandığı bir ortamda büyük ihtimal başkanlık süreci tamamlanmadan görevden alınabileceğini ifade ediyor. Bu da bir belirsizlik. Yani yeni bir siyasi karmaşa süreci global ekonomiyi etkiler, faizi ciddi anlamda etkiler, borçluk ihtiyacını arttırır, ABD'ye olan güvensizliği arttırır gibi bir silsile var karşımızda işin açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey, Deniz İstikbal. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz piyasaları değerlendirmeye.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Paylaşmak birikimi değere, deneyimi güçe dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
7: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet.
8: Senin yanında Akbank.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Gündem böyle. Otobit.
11: Bu sezon Bilde tam

0: Efendim devam ediyoruz paranın yönüne. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii içeride Merkez Bankası'nın dünkü açıkladığı yeniden haftalık repoya başlayacağına dair açıklamanın ardından, bir normalleşme adımının gelmesinin ardından pozitif tarafta başladık güne. Özellikle bankacılık tarafında yükseliş dikkat çekiciydi Borsa İstanbul'da. Ne dersiniz? Şimdi bugünün kapanışının nasıl olmasını bekliyorsunuz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, İran savaşıyla beraber Merkez Bankası fonlamasını haftalık fonlama faizi üzerinden değil, haftalık repo faizi üzerinden değil, gecelik repo faizi üzerinden yapmaya başlamıştı ve bunu duyurmuştu. Bununla beraber bu yolda ortalama fonlama faizini yaklaşık 300 bas puan kadar yukarı çekmişti. Bunu da savaşın ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olumsuz baskısını azaltmak için yapmıştı. Son Merkez Bankası toplantısında da zaten Sayın Başkan normale dönme, haftalık repo faizi dönme çalışmalarının yapıldığını, değerlendirdiğini söylemişti. Dolayısıyla bu karar çok bir sürpriz olmadı. Olumlu mu? Olumlu bir karar. Ancak piyasalar üzerine çok sert bir hareket şu anda söz konusu değil. Daha çok bankalar üzerinde bir miktar etkisi var. İşte bankalar, bankacılık endeksinin bugün endeksi taşıdığını, pozitif tarafı taşıdığını görüyoruz. Bunun da sebebi Merkez Bankası'nın fonlamasının gecelik fonlamadan, gecelik repodan haftalık repoya geçmesiyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Yani bankalara bir miktar olumlu etkisi var. Bunun dışında diğer endekslere veya kura herhangi bir sert etkisi olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz.
0: Evet, bu arada Ayıncel'in bir değerlendirmesi var konuya dair. Diyor ki Merkez Bankası'nın repo kararı TL'yi destekliyor. Repo ihalelerine dönüş TL açısından olumlu. Fonlama %40'tan 37 olan politika faizine kayıyor diyor Ayıncel. Ve geleneksel fonlama politikasına dönüş güven sinyali veriyor. TL piyasa beklentilerinden daha iyi performans gösterebilir. Carry trade yatırımcıları pozisyonlarını korumaya devam edebilir. Şimdi özellikle bu TL'nin piyasa beklentilerinden daha iyi performans gösterebileceği ve carry trade noktasında ING'nin görüşüne katılıyor musunuz?
1: Carry trade fırsatı devam ediyor. Hala devam ediyor, son zamandan bu yana var. Bildiğimiz gibi carry trade faizi düşük olan para biriminden, Japonya'nın gibi mesela, borçlanıp faizi yüksek bir para birimine yatırım yapmaktır. Mesela TL gibi. Bu durum tabii carry trade durumunun devam etmesi veya fırsatının devam etmesi

0: Messi dolaylı yönden Türk lirasını destekliyor. Şimdi pozitif bir reel faiz de var. Şimdi haftalık Merkez Bankası haftalık repo faizinden fonlama yapmaya başladığında tamam faizler bir miktar gevşeyecek. Ama hala yaklaşık %37, hatta %37'nin biraz yukarısında olacak ortalamaya baktığınız zaman. Enflasyon yaklaşık %30'un biraz üzerinde, %31 kadar. Arada hala bir pozitif reel faiz, %6 kadar, %5 kadar bir pozitif reel faiz devam ediyor. Devam etmesi de bekleniyor. Bu da şu anda TL'yi destekliyor. Bunun şu anki program uygulandığı sürece devam etmesi piyasalar tarafından öngörülüyor. Yani bu açıdan TL açısından çok daha fazla olumsuz ve riskli bir durum şu aşamada yok. Çünkü pozitif reel faiz hala devam ediyor. Diğer yandan da carry trade devam ediyor ve devam etmeye de devam edecek gibi, bu sürecin devamını şu aşamada bekleyebiliriz. Değişen bir şey, herhangi bir işaret söz konusu değil şu aşamada.
1: Evet, bu arada bugün hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin de arttığını takip ettik. Yeni anket Merkez Bankası'ndan Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör ve hane halkında artarken piyasa katılımcılarında ise düşmüş bu rakam. Siz nasıl değerlendirdiniz buradan gelen verileri?
0: Ben orada tabii şimdi enflasyonu belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de enflasyon beklentileridir. İşte hane halkı, reel sektör ve piyasa profesyonelleri, piyasa katılımcıları. Bunların arasındaki tabii değerlendirmeler farklı olduğu için beklentiler de çok farklı olabiliyor. Ama burada daha çok belirleyici piyasa katılımcıları olduğunu söyleyebilirim. Onu takip etmek gerekir. Diğer tarafta tabii anlık gelen zamlar, konjektürel zamlar veya işte tarım gıdayla alakalı oynaklıklar piyasa beklentilerini, özellikle hane halkını veya reel sektörü değiştirebiliyor. Ama daha çok enflasyon beklentisinde bakılması gereken daha önemli unsur, gerçi hepsine bakılması gerekir de daha önemli unsur piyasa katılımcıları olduğunu söyleyebilirim. Onu takip etmekte fayda var diye söyleyebilirim.
1: Evet, sizde yıl sonu beklenti nasıldı enflasyon tarafında?
0: Yani %30 civarı gibi gözüküyor şu anda. İran savaşından önce %30'un aşağısındaydı genel beklenti. Yani %25'in yukarısı mı olur, aşağısı mı olur konuşuluyordu. Tabii İran savaşıyla beraber enflasyon görünümü ciddi anlamda değişince artık beklentiler %30 civarında olduğunu söyleyebilirim. İşte Merkez Bankası da zaten son enflasyon raporu toplantısında, sunumunda buna yakın bir oranı %28'e güncelledi beklenti rakamını. Yani ben de %30 civarı bir rakamın sene sonunda olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırım paketini açıklamasını bekliyoruz. Saat 21'de. Orada yine açıklamalar tansiyonun yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu arada bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik en sert yaptırımlar dediği bir noktada yaptırımları beklerken petrol fiyatları da düşüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hani açıklamalar evet sert ama petrol fiyatlarında bugün tabii yine 90 doların üzerindeyiz ama bir geri çekilme var.
0: Yani ABD şu an İran'a ekonomik yaptırım tabii ne kadar uygulayacak, devamı gelecek mi, uzun süre mi uygulayacak, ayrıntılarını bilmiyoruz, öğreneceğiz. Ama en azından savaş, yani sıcak çatışma anlamında enerjisinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer savaş sıcak çatışma şeklinde devam etse ve büyüse bu olumsuz senaryo olur ve petrolü daha yukarı hareketler görürdük. Bunun yerine ABD'nin şu aşamada ekonomik ambargo veya ekonomik saldırı, böyle diyelim, organize etmesi piyasalar için yani kötünün bir tık iyisi gibi algılandı. Bu sebepten dolayı da Brent petrolde bir miktar aşağı yönlü hareket gördük diye düşünebiliriz. Yani ekonomik yaptırım değil de silahlı saldırı olsaydı daha olumsuz bir fiyatlama olurdu Brent petrolde.
1: Evet. Peki, bu arada tabii bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler bir Nvidia bilançosunda olacak. Çünkü orada yüz milyarlarca dolara ulaşan yapay zeka yatırımlarının hız kesip kesmediğini takip ediyor olacağız. Ve tabii Jackson Hole toplantıları. Şimdi bu Jackson Hole toplantılarında da yine gündeme gelecek konulardan biri de bu uzun vadeli faizlerin tabii yüksekliği, riskler ve de bu özellikle hazinenin, Amerikan hazinesinin attığı adım geçen hafta geri alım programı olacaktır gibi görünüyor. Ne dersiniz? Sizce neden istenilen sonucu vermiş gibi görünmedi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesinin adımı ve burada aslında hazine ne amaçlamıştı? Hani ne umdu, ne buldu, ne dersiniz?
0: Yani aslında piyasa değerlendirmesi yaparken 2026'nın başında veya 2025'in sonlarında 2026 için en önemli risklerden biri nedir dendiğinde bu risklerin arasında tahvil faizlerinde yükselişi ve yüksek seyri söylüyorduk. Yani uzun zamandan beri bu korkulan ve ürkülen bir durumdu. Bunun da tabii baş etmenin tek yolu şu anda yakın vadede tamam işte hazine tarafından bir takım önlemler alınabilir, ABD hazinesi tarafından bu mümkündür. Ancak bu faizlerin yüksek olmasının iki önemli sebebi var. Bir tanesi enflasyon ve enflasyon beklentileri. Enflasyon ve enflasyon beklentileri yüksek oldukça tahvil faizleri yüksek olmaya devam edecektir. İkincisi de ABD'nin borçluluk durumu. İkincisi de şu aşamada yapabilecek çok şey yok. Ama önümüzdeki dönemde eğer enflasyonu dizginleyebilirlerse, FED bunu başarabilirse, o zaman tahvil faizlerine bir gevşeme, bir rahatlama görebiliriz. Ama şu aşamada yakın bir zamanda böyle bir durum gözükmüyor. Faizler muhtemelen baskı yapmaya devam edecek gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, işte bunun da tabii malum riskleri büyük. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 trilyon dolarlık bir borçtan konuşurken ve de bunun diğer ülkelere de tabii bu tahvil yüksek konusunun sıçradığını görüyoruz. İşte Japonya, İtalya, İngiltere, Fransa uzun vadeli tahvillerde son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Siz de bahsettiğiniz riskler arasında ama hani bu denli yüksek olması da hani hangi problemleri gündeme getirebilir yakın vadede?
0: Şimdi küresel bazda hem borçluk yapısı ama daha önemlisi enflasyon beklentinin yüksek olması ve enflasyonun bir türlü istenilen yerlere getirilememesi faizlerde bir yüksek durum ortaya getirdi. Tahvil faizlerinde ve küresel bazda devam ediyor. Yani sadece ABD değil aslında Avrupa'da, Japonya'da problem var ama ABD en çok, en büyüğü ve en dikte olduğu için en çok bunu konuşuyoruz. Yani bu süreç devam edecek. Bu tamamen şu an büyük ölçüde enflasyona bağlı. Eğer önümüzdeki dönemde enflasyon gevşer, işte tahvil faizleri gevşerse ve FED'de faiz indirmeye başlarsa ki bu şu an yakın bir senaryo değil, daha orta vadeli bir senaryo bu. Yakında gerçekleşmesi beklenen bir durum değil. O zaman tahvil faizleri üzerinde baskının azaldığını görebiliriz. Ancak şu aşamada ne yapabilirler? İşte bir takım tahliye yöntemlerle bunu azaltmaya çalışabilirler. ABD hazinesinin yaptığı gibi. Ama kalıcı çözüm bunun için bence enflasyonun küresel bazda gerilemesi. Enflasyon beklentisi yüksek kaldığı sürece bu tahvil faizi sorunu muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor.
1: Bu arada Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari'nin bu konuya ilişkin bir yorumu var. Diyor ki Amerikan hazine tahvil getirilerindeki son yükseliş para politikası açısından belirleyici bir sorun oluşturmuyor diyor. Ve piyasanın işleyişinin sağlıklı kaldığını düşündüğünü ifade etmiş. Kashkari'ye göre tahvil piyasasında likiditenin korunması ve işlemlerin normal biçimde gerçekleşmesi Fed'in temel politika aracı olarak federal fon oranına odaklanmasını da mümkün kılıyor demiş. Tabii 10 yıllık tahviller haftayı yaklaşık 4.73 seviyesine tamamlamıştı geçen hafta. 30 yıllıklar da yine 2007'den bu yana en yüksek seviyelere yakın kalmıştı. Ama Kashkari'ye göre bir sıkıntı yok. Nasıl ya, bu bakış açısını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bence baskı yaratması muhtemel. Yani tahvil faizleri ne kadar yüksek olursa olsun veya ne kadar yükselirse yükselsin, bu Fed'in tavrını değiştirmez, uygulamasını değiştirmez gibisinden bir fikir görüyorum bu açıklamada. Yani Fed bildiğini yapmaya devam eder gibi bir açıklama görüyorum ama bu çok gerçekçi değil bence. Şu aşama idare edilebilir, doğru. Bir miktar borsalara, işte emtialara etkisi var. Belki bir miktar da ekonomiye baskı yapması ihtimali var yüksek faizlerin. Ama eğer bu durum daha da devam ederse o zaman Fed'in buna karşı bir önlem alması gerekecektir diye düşünüyorum. Şu aşama idare edilebilir belki Fed açısından ama faizler daha da yüksek seviyelere gelmeye başlarsa Fed tarafından bir müdahale gelme ihtimali bence yüksek diye söyleyebilirim.
1: Evet, bu arada tabii özellikle geçen hafta altın ve gümüşteki yükseliş de dikkat çekiciydi. Altında tabii son 3 ayın en yüksek seviyelerine geldik. Altın fiyatlarında işte güvenli liman algısı artık kayboldu derken yeniden yükselişe geçmiş bir altın var. 4600'ün de üzerine gelmiş olan. Şimdi burada yön nedir sizce? 4 bankadan da tahmin var. Yeni Morgan Stanley 2027'de $5000 aşılır diyor. Wells Fargo yıl sonu tahminin 4900

0: $105.100 olarak belirlemiş. Goldman Sachs $4.900 hedefinde yukarı yönlü riskler var. UBS 2027 yılında $5.000 seviyeleri görülebilir diyor. Ve altında rekorunda $5.600 olduğunu hatırlatalım.
1: 5000'e kadar olan seviyeler mümkün mü? Mümkün. Gerçi yine altında oynaklık yükseldi. Bir ara hatırlıyorsunuz 3950'ye kadar geldi. 3600'ler, 3500'ler konuşmalar başlamışken. Daha sonra dolar endeksinin değer kaybetmesi ve ABD hazinesinin aldığı önlemlerle beraber bir miktar yukarı doğru hızlandı. İşte ilk önce 4150, daha sonra 4350 gibi yerler yukarı doğru kırıldı ve 4500'ün yukarısına geldik. Aslında bayağı ciddi seviyelere geldik. Yani 4900 gibi yerler mümkün ama buradan bir düzeltme olma ihtimali yüksek, öyle söyleyebilirim. Çok böyle 5000 afaki rakamlar gibi gözüküyor şu anda ama mümkün mü? Onlar da mümkün. Evet, Fed'in aldığı bir karara bakar veya ABD hazinesinin alabilecek kararlara bakar. Bu rakamların hepsi mümkün. Şu aşamada yönü yukarı gibi trendi 4700-750 geçerse 4900'lar görülebilir buraya kadar. Okey. Ama 5000 üzerinde şu aşamada bir fiyat çok öngörmüyorum.
0: Evet, gümüş için ne dersiniz? Orada da $69 kadar geldik gümüş tarafında geçtiğimiz hafta ve de altın gümüş rasyosunun 3 haftalık gümüş reyini hareketini de takip ediyoruz. Nedir gümüş için yorumunuz? Tabii orada dalga boyları daha fazla olmuştu. Malum o da geçen yılın yıldızıydı emtia tarafında.
1: Yani gümüşün volatilitesi, yani oynaklığı altına göre tarihsel olarak daha yüksektir. Altın yukarı gittiği zaman gümüş genelde daha kuvvetli yukarı, altın aşağı gittiği zaman da daha kuvvetli aşağı yönlü bir tavır gösteriyor. Tabii altın şimdi toparlandı, gümüş de buna eşlik ediyordu ve etmeye devam edecek gibi. Yani 70'lerin yukarısı görülebilir, 75 civarları görülebilir. Daha yukarısını yakın vadede beklemiyorum diye söyleyebilirim. Ama söylediğim gibi gümüş altına nazaran oynaklığı çok daha yüksek bir ürün olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, bu arada gözler Nvidia bilançosunda olacak dedik. Orada nasıl bir sonuç piyasalarda ciddi bir etki yaratır sizce?
1: Şimdi tabii Nvidia bilançosunu kestiremiyoruz. İyi gerçek, kötü gerçek demek mümkün değil. Ama biliyorsunuz ki Nvidia artık en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Hem S&P'de hem de Nasdaq'ta bir ağırlığı var. Özellikle Nasdaq'ta ciddi bir ağırlığı var. Gelecek bilanço Nasdaq tarafının Nasdaq 100 endeksini ciddi anlamda etkileyecektir diyebilirim. Şu ana kadar açıklanan ABD şirketlerinin büyük çoğunluğu hem gelir anlamında hem de kar anlamında beklentilerin yukarısında sonuçlar açıkladı. Son bilanço dönemi için. Nvidia'da aynısını görür müyüz? Bunu bilmiyoruz ama eğer olumlu bir bilanço gelirse Nasdaq ve S&P'yi olumlu yönde etkiler diye söyleyebilirim.
0: Evet. Bu arada şunu da atlamayalım. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki tarife konusu. Trump Kanada ile tarife gerilimine ilişkin bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olmadan eyalet olmanın getirilerinden yararlanmak istediğini savunduğunu ifade etti. Kanada ben Amerikan tarifelerine karşılık vereceğim diyor. Yeni tarifelerle birebir karşılık vereceğim diyor. Ve de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık $20 milyar değerindeki Kanada ürünlerine %50'lik tarife uygulanması kararı üzerine de dediğimiz gibi bu tarifelere her alanda misilleme yapılacağını duyurdu. Şimdi bunu tabii iki ülke arasındaki anlaşmazlığın tabii dünya ekonomisine etkilerini görebiliriz ama buradaki riskin boyutunu ne kadar görüyorsunuz?
1: Dünya için çok büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum. Kanada nispeten küçük bir ekonomi küresel bazda kıyaslarsak, işte G7 ülkeleri, işte ABD Çin gibi ülkeleri kıyaslarsak nispeten daha kaynak odaklı bir ekonomi aynı zamanda. Yani küresel bazda bir risk oluşturacak bir tavır, bir durum beklemiyorum. Yani daha önemlisi ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim. Piyasaların daha çok baktığı bu veya daha önemlisi Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ticari gerilim. Bu daha önemli. Kanada ekonomisi nispeten bunlara göre daha küçük olduğu için ve daha çok kaynak ürünlere, sanayi ürünlerine değil de daha çok kaynak ürünlerine veya tarımsal ürünlere dayalı olduğu için küresel bazda önemli bir risk yaratacağını düşünmüyorum.
0: Evet, bu arada Çin demişken İran'ın Asya'ya petrol sevkiyatının durma noktasında olduğu ifade edildi. Tabii burada en büyük alıcının Çin olduğunu hatırlatalım. Çinli bağımsız rafinerilerin son haftalarda bölgede arzın tükenmesiyle ciddi bir ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı vurgulanıyor. Bunlar kiplerin ve verileri Asyalı alıcılar için popüler bir aktarma noktası olan Malezya Yarımadası'nın doğusundaki sularda şu an 40 milyon varil petrol bulunuyor ve sadece 4 milyar dolarlık kısmı satılmamış durumda demiş Kipler. Şimdi tabii bu da yine petrol fiyatları için bir risk. Zaten orada İran ham petrolünün varil fiyatı da küresel göstergelerin 4 dolar üzerine çıkmış ki daha öncesinde iskonto ile satıldığını da hatırlatalım. Ne dersiniz? Şimdi Çin tarafı için bu konu tabii önemli bir risk gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Ya Çin uzun süreden bu yana satın aldığı enerji kaynaklarını çeşitlendirme gibi çalışmaları var zaten. Ayrıca Çin'in petrol talebinde eski nazaranda artması beklenmiyor. Yani talep tarafında petrolde bir zayıflık görülebilir, bekleniyor zaten. Bu savaş olmasaydı muhtemelen çok düşük petrol fiyatları, 60'lı dolarlarda bir petrol görüyor olacaktık. İçinde tabii hem kendisi için aldığı önlemlerle enerji kaynaklarını çeşitlendirme, işte yenilenebilir enerjiye geçme, rotaları değiştirme gibi önlemler alıyor. Bu da onunla alakalı bir durum olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar, Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü. Size de şimdiden iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim, paranın yönünü burada kapatıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Birazdan yine birlikteyiz. Piyasaları, ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Fatih.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: 3, 2, 1, 0. 0 faizli nakit fırsat.

0: Bankaları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Son

0: hakikat tam %10. Tüm makayakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
1: kartıma gir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Günaydın.
3: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
2: Ne?
3: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
2: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
3: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
2: Paris'e gelemem, satışım, ödevim var.
3: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
4: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
2: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
3: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: A-Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 33.

36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: yeni halka arz için talep toplamaya başlamış bir şirketin yetkilisi Fatih Sağlam, Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün başladı talep toplama. Yarın ve diğer çarşamba günde devam edecek. Şimdi öncelikle hani bir genel değerlendirmenizi rica edeyim. Şirkete dair, bu halka arz sizin sürecine dair. Şimdi nedir halka arzın arkasındaki temel stratejik vizyonunuz? Neden halka arz olmak istediğiniz bir şirket olarak?
1: Biz 1981 yılından beri Bakırcı grubu olarak gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tabii geldiğimiz noktada 6 farklı sektörde 12 şirketimiz var. Fakat ana odağımız ve esas işimiz gayrimenkul geliştirme. En iyi bildiğimiz işte o. 45 yıllık tecrübenin ardından şirketimizi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak, nesilden nesile aktarabileceğimiz sürdürülebilir bir çatı altında toplamak üzere de gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmek istedik. Bu motivasyonla yola çıktık. 2025 yılının Mart ayında da dönüşüm iznimizi alarak Bakırcı GYO olarak dönüşümümüzü tamamladık.
0: Evet. Peki şimdi tabii gayrimenkul sektörünün mevcut durumu ve sunduğu fırsatları da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu arada tabii borsada İşte yılın sonunda 17.500 bekleyen analistler hep bankacılığın yanında gayrimenkul ortaklığı endeksini öne çıkartıyorlar. Nedir sizin buradaki tespitleriniz mevcut duruma ilişkin?
1: Gayrimenkul ülkemiz için önemli bir sektör. Lokomotif sektörlerden bir tanesi. Tabii zaman zaman piyasa şartlarına göre, koşullara göre bir takım dalgalanmalar yaşayabiliyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz dönem aslında gayrimenkul için fırsatları barındıran bir dönem. Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimleri var. Bu faiz indirimlerinin gerçekleşmesinin ardından da gayrimenkul için çok pozitif bir döneme gireceğiz diye düşünüyoruz. Beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla şu anda gayrimenkul için fırsat dönemi diyebiliriz.
0: Evet, fırsat derken mesela nedir sizin öngörünüz genel sektörel?
1: Yani geçen yıl konut satışları iyiydi. Markalı konut tarafında tabii ikinci el kadar satış adedi yüksek değildi ama önümüzdeki dönem faiz indirimlerinin gerçekleşmesiyle birlikte biz satış adetlerinin de artacağını düşünüyoruz. GYO'ların da değer kazanacağını düşünüyoruz.
0: Evet, nasıl görüyorsunuz genel olarak peki talebi? Şimdi sizin bu arada devam eden projeleriniz direkt ticari tarafta, direkte karma projeler olarak var değil mi? Bir de lojistik tarafta var yatırımlar.
1: Evet. Biz Bakırcı GYO olarak örnek bir GYO olmak üzere yola çıktık. Bir GYO için çeşitliliğin fazla olması çok pozitif bir şey, çok avantajlı bir durum. Biz çeşitliliği çok yüksek düzeyde olan bir GYO'yuz. Bir taraftan kira geliri elde ettiğimiz gayrimenkullerimiz var. Diğer taraftan da hem lojistik tarafında, hem ticaret merkezi tarafında, hem de konut tarafında devam eden 4 tane projemiz var. Lokasyon konusunda çok tecrübeliyiz. 45 yıllık bir tecrübeyle proje geliştiriyoruz. Örneğin İstanbul'da lojistiğin en avantajlı olduğu konum Arnavutköy Hadımköy bölgesidir. O bölgede Bakırcı Ömerli Ticaret Lojistik Merkezi isminde 68.500 metrekarelik bir lojistik merkezi inşa ediyoruz. Bu lojistik merkezinde tamamlandığında portföyümüze dahil edeceğiz ve düzenli kira geliri elde edeceğiz. İstanbul'da ticaret merkezi dediğinizde akla ilk gelen yerlerden birisi İstoç'tur. İstoç'un içerisinde 153.500 metrekarelik bir ticaret merkezi inşa ediyoruz şu anda. Motim İstoç Ticaret Merkezi isminde. Bu da çok değerli bir lokasyonda. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Topkapı'da şehrin merkezinde iki tane konut projemiz var. Bir tanesi Bakırcı Kaya Residence, diğeri de Bakırcı Zenit Topkapı projesi. Bakırcı Kaya'da 90 bağımsız bölüm, Bakırcı Zenit'te de 462 bağımsız bölüm var. Projelerimizde farklılaşmayı severiz. İnşaatta uzmanlaşmış bir şirketiz. Örneğin Bakırcı Zenit projemizde deprem izolatörü kullandık. Bölgede olmayan konut projelerinde çok az kullanılan bir teknoloji. Bu tabii maliyeti yüksek ama kalıcı değer üretme noktasında bizim için önemli bir adımdı. Dolayısıyla hep farklılaşarak başarılı projelere imza atıyoruz.
0: Şimdi peki bugüne kadar siz 85'in üzerinde proje yapmışsınız. Toplam 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirmişsiniz. 5.000'den fazla bağımsız bölüm teslimatı da gerçekleştirmişsiniz. Şimdi bu bahsettiğiniz projeler Zeytinburnu'nda olan ve de Topkapı'da olan, şimdi aynı zamanda da İstoç'ta ve Ömerli'de olan. Bunların teslimatları ne zaman bitecek projeler?
1: Bunlar tabii bizim içinde bulunduğumuz sektörde, inşaat sektöründe 45 yıl içerisinde tamamladığımız projeler. Şu anda devam eden 4 projemiz var, az önce bahsettiğim.
0: Evet, onu zaten girizgah olarak dedim, bugüne kadar dedi. Ödememin sebebi oydu.
1: Bu 4 projemizde de inşaatlarımız başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. 2027 yılının 6. ayından başlayarak tüm projelerimizi biz 2027 yılının sonunda teslim edeceğiz. Hızlı bir şekilde inşaatlarımız devam ediyor. Tabii biz gayrimenkul geliştirmeyi çok seven bir GEO'yuz. Önümüzdeki dönem için vizyonumuz bir yandan kira gelirlerimizi arttıracak gayrimenkulleri üretirken diğer taraftan da proje geliştirme faaliyetlerimizi de hızlı bir şekilde devam edeceğiz. 2027 yılında bu projelerimizi tamamladıktan sonra da yeni projelerimizde büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.
0: Evet, 2027 sonu dediniz bu projeler için. Şimdi başladınız mı satışlara bu arada?
1: Henüz başlamadık. İnşaatlarımız devam ediyor. Bazı projelerimizin kaba inşaatı bitti. Önümüzdeki dönemde halk arzımızdan sonra projelerimizin tanıtımlarına ve ön satışlarına başlayacağız.
0: Evet, peki. Şimdi yurt dışında düşünceniz var mı? Herhangi bir ülkede yatırım?
1: Şu anda yok.
0: Hiç baktınız mı ya da bugüne kadar?
1: Yani tabii zaman zaman gelen teklifler oluyor. Fırsatları değerlendiren bir GEO'yuz biz. Enerjimiz çok yüksek. Yani proje geliştirmeyi çok seviyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Yurt içinde tabii geliştirmek üzere görüştüğümüz yerler var, projeler var. Her gelen fırsatı değerlendirmeye açığız önümüzdeki dönemde.
0: Evet, bu arada iş modelimizde sektördeki birçok GEO'dan farklılaşıyoruz demişsiniz. Bu nasıl?
1: Şöyle, yani biz sadece mevcut gayrimenkullerini portföyünde bulunduran ve bunları yöneten bir GEO değiliz. Bizim portföy çeşitliliğimiz bizi diğer GEO'lardan ayrıştırıyor. Bir taraftan kira geliri elde ettiğimiz mülklerimiz var. Diğer taraftan geliştirmesini gerçekleştirdiğimiz ve inşaatları devam eden projelerimiz var. Ve birbirinden değerli lokasyonlarda projeler bunlar. Gayrimenkul deyince tabii sadece konut olarak da değerlendirmemek lazım. Lojistik merkezi de şu anda yapıyoruz. Aynı anda çok değerli bir noktada ticaret merkezi projesi de yapıyoruz. Aynı anda yine konut için değerli bir noktada iki tane konut projesini yürütebiliyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde de bu portföy yapısını bozmadan, bu çeşitliliği bozmadan hem kira gelirimizi arttıracak şekilde hem de satış amacıyla gayrimenkul geliştirmeye devam ederek büyüyeceğiz. Bu bizim diğer GEO'lardan ayrıştığımız bir konu olacak. Tabii öz kaynaklarımız güçlü, finansal açıdan sağlam bir GEO'yuz. Borçluluğumuz yok denecek kadar az düzeyde. Halka arzla ilgili elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını, %90'dan fazlalık kısmını da projelerimizin finansmanında kullanacağız. Herhangi bir borç satışı yapmayacağız. Bu da bizim halk arzımızla ilgili.

0: önemli bir bilgi.
1: Evet, yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz diyorsunuz. %90'ın evet. üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi sizin portföy kullanımında kullanacağınız bir miktar. Şimdi biraz halka arzın detaylarına da bakalım. Pay başına 12.93 TL'den fiyatla talep toplamaya başladınız. Hani büyüklüğe yönelik de nedir beklentiniz?
0: Yani 12.93 lira pay başına fiyatımız var. Halka arzdan toplam hedeflediğimiz gelir 2 milyar 519 milyon lira mertebesinde. Tabii bunun çok üzerinde bir inşallah talep olacağını düşünüyoruz. Biz iyi bir GE olduğumuzu düşünüyoruz. Uzun vadeli yatırımcılarımızla beraber iyi bir başarı hikayesi yazacağımızı düşünüyoruz. Çok değerli projelerimiz var. Çok değerli lokasyonlarda. Bunların tamamlanmasıyla birlikte daha da güzel projelere başlamak için kaynaklarımız da oluşacak. Tabii biz yola çıkarken, GEO olmak üzere yola çıkarken temettü dağıtmayı da bir politik olarak benimsemiştik. Her yıl mutlaka düzenli olarak elde ettiğimiz kazancı hem kira gelirlerimizden hem gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimizden elde ettiğimiz kazancı da hem yatırımcılarımızla hem ortaklarımızla düzenli olarak paylaşacağız. Bir taraftan şirketin bilançosu büyürken, projeleri, hedefleri büyürken diğer taraftan da yatırımcılarımızın düzenli kira geliri ve kazanç elde edebilecekleri bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz.
1: Peki siz yeni lokasyon olarak nerelere bakıyorsunuz ya da elinizde hani arsa olarak nereleri var? Yeni yatırım desek nerelerde başlarsınız?
0: Gayrimenkulde en değerli konu lokasyondur. Yani lokasyonunuz iyiyse, proje geliştirmeyi de biliyorsanız, o konuda bir uzmanlığınız varsa o zaman ürettiğiniz gayrimenkul değerli olur. Biz lokasyon konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi olan bir GEO'yuz. Doğru lokasyonlarda projeler geliştirebilecek altyapımız ve gücümüz var. Bundan sonraki dönemde de İstanbul'da merkezi lokasyonlarda projeler geliştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Odağımız İstanbul'un merkezi noktaları olacak. Kentsel dönüşüm projeleri de olabilir bununla birlikte. O konuda çalışmalarımız var. Ama şu anda temel odağımız 2027 sonuna kadar projelerimizi tamamlamak, akabinde yeni projelere geçmek.
1: Evet, bu arada halka arzda payların %70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %10'u yurt içi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, %20'si de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ve de şirketin halka arz oranı ne olacak? Onu da sizden dinleyelim.
0: Halka açıklık oranımız %25 olacak. Tamamı sermaye arttırımı yoluyla şirketimize katılacak olan bir halka arz gelirimiz var. Ortak satışımız yok. Bahsettiğiniz gibi %70'i bireysel ayrılmış durumda. %10'u yüksek talepte bulunan yatırımcılarımız için. %20'lik kısım da kurumsal yatırımcılarımız için ayrılmış durumda.
1: Evet. Bu arada şirketin siz portföy değeri kaça ulaştı?
0: 9.2 milyar TL'lik bir portföyümüz var. Bu portföyün bir kısmı hazır mülklerden, kira geliri elde ettiğimiz mülklerden oluşuyor. Ama büyük bir kısmı da devam eden projelerimizden oluşuyor. Bu önemli bir artı. Yani yatırımcılarımız bu devam eden projelere yatırım yapacaklar. O projelere ortak olacaklar. Halka arz gelirimiz de bu projelerin finansmanında kullanacağımız için bizim için önemli bir kaldıraç etkisi gösterecek. 2027 yılı sonuna geldiğimizde projelerimizin teslimatıyla beraber karlı ve kazançlı bir GEO haline geleceğiz.
1: Evet. Bu arada tabii malum faizler noktasında gelinen bulunduğumuz nokta ve sıkı para politikaları ve konut erişilebilirliğinde zorlukların da öne çıkması. Hani bakıldığında sizin taraf bu tabloda nasıl etkilendi?
0: Yani az önce de bahsettim, gayrimenkulde lokasyonunuz iyiyse bir talepte sorun yaşamıyorsunuz. Biz 45 yıllık bir geçmişe sahibiz. Bugüne kadar satış konusunda, pazarlama konusunda herhangi bir problem yaşamadık. Burada müşteri memnuniyeti de tabii çok önemli. Eğer bu süreçte ürettiğiniz projelerde insanlar mutluysa tekrar ikinci yatırımlarını da sizden yapmayı tercih ediyorlar. Satış ve pazarlama konusunda herhangi bir problem olacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem bizim için dediğim gibi avantajlı bir dönem. Faiz indirimleriyle beraber gayrimenkulde satış adetleri de artacaktır. Merkezi lokasyonlarda projeler yapıyoruz. Talep gören projeler yapıyoruz. Projelerimizde deprem güvenliği ve yapı kalitesiyle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Bunlar da bizim tercih edilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla

0: durumdayız şu anda. Daha bütçemizi dengeleyebilecek şekilde yapabiliyoruz. Bundan sonraki dönemde de tabii enflasyon hedeflerimiz var. O hedefler çerçevesinde çok öngörülemeyecek bir durum olacağını düşünmüyoruz biz.
1: Evet, bu anlamda sizin risk yönetimi stratejisi nasıl oldu? Özellikle bu kur riskine karşı nasıl bir finansal koruma mekanizması yürüttünüz?
0: Biz öz kaynakları güçlü bir GEO'yuz. Dolayısıyla henüz satışa çıkmadan 4 tane projemizin de inşaatına başladık ve devam ediyoruz. Biz bir projeye başlarken projeyle ilgili bütçemizi net bir şekilde ortaya koyarız ve inşaatın ilk dönemlerinden itibaren de o bütçeyi sabitleyebilmek için gerekli adımları atarız. İyi bir o anlamda risk analiz sistemimiz var diyebiliriz. Şu ana kadar projelerimizde bütçesel anlamda ve zamansal anlamda iş programına uygun olarak devam ediyoruz.
1: Evet, bu arada temettü dağıtacağız dediniz. Evet. Bu politika nasıl şekillenecek? Yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlama yönünde net bir taahhüt veya hedef oranınız var mı?
0: Tabii portföy çeşitliliğimiz dolayısıyla bir taraftan kira geliri elde ettiğimiz mülklerimiz var. Diğer taraftan da geliştirme faaliyetlerinde bulunduğumuz inşaatları devam eden projelerimiz var. Biz her yıl hem kira gelirimizden hem de projelerimizden elde ettiğimiz kazancın %50'sini yatırımcılarımızla paylaşacağız. Bu bizim halka arz iletişimimizde de ana temamız paylaşmak. Yani paylaşacağımız bir gelecek var diye yola çıktık. Ciddi bir bilgi birikimimiz var, kurumsal tecrübemiz var. Bu tecrübeyi de paylaşmak istiyoruz. Yani bizimle beraber yola devam eden yatırımcılarımızın uzun vadeli bir başarı hikayesi olsun istiyoruz. Her yılda elde ettiğimiz kazancı da yatırımcılarımızla, ortaklarımızla paylaşıp herkesin mutlu olduğu bir GEO olmak istiyoruz.
1: Peki gelecek 5 yılda şirketi nerede görmek istersiniz desek ne dersiniz? Nerede konumlamayı hedefliyorsunuz şirketi?
0: Yani bizim 5 yıllık ve 10 yıllık büyüme planlarımız var şu anda. Öncelikle mevcut projelerimizi tamamlamak ana hedefimiz. Ardından da hem gayrimenkul geliştirme tarafında faaliyetlerimiz devam edecek. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda portföy çeşitliliğimizi koruyacağız. Kira geliri elde edeceğimiz mülkler bizim için çok kıymetli. Orada şu anda devam eden bir lojistik merkezi projemiz var. Lojistik çok ilgimizi çeken bir sektör. Şu anda yükselen bir trend bildiğiniz gibi. Dolayısıyla lojistik tarafında büyümeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan konut da ana uzmanlık konumuz. Konut projelerinde de geliştirme faaliyetleri yapacağız. Bir taraftan kira gelirlerimiz artarken diğer taraftan da satış odaklı projelerimiz olacak önümüzdeki dönemde.
1: Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi lojistik bir konu. Bu arada işte veri merkezleri çok öne çıkıyor dünyada. Aynı zamanda işte öğrenci yurtları projeleri de görüyoruz. Yani böyle alternatif gayrimenkul alanlarında ne planlarsınız? Dediniz ya çünkü 5-10 yıllık planlar hazır diye.
0: Evet. Bizim şu anda hali hazırda kira geliri elde ettiğimiz bir öğrenci yurdumuz var. Bir otelimiz var. Turizm sektöründen de kira geliri elde ediyoruz. Lojistik tarafında da bitirdiğimizde lojistik merkezimiz kira geliri elde ettiğimiz bir mülk olarak portföyümüzde kalmaya devam edecek. Bu bahsettiğiniz veri merkezi, lojistik, öğrenci yurdu gibi alanlar şu anda bizim incelememiz altında. O konularda da çalışmalar yapıyoruz. Lojistikte büyüyeceğiz. Veri merkezi üzerinde de çalışıyoruz. Açıkçası o konuda da bazı çalışmalar yapabiliriz.
1: Onu biraz anlatır mısınız? Yani çünkü pek çok ülke bu veri merkezleri konusunda çok öne çıkmaya başladı. Ve hani bir aslında hani hub olma noktasında da özellikle Körfez bölgesinde çok büyük yatırımlar olduğunu görüyoruz. Bizim burada Türkiye'nin nasıl fırsatları olabilir?
0: Tabii şöyle, Türkiye coğrafi konumu sebebiyle çevresinden biraz daha güvenli bir alan oluşturuyor. Veri merkezlerinde de bu öne çıkan bir kriter. Önümüzdeki dönemde biz Türkiye'de veri merkezlerinin gelişeceğini, sayılarının artacağını düşünüyoruz.
1: Evet. Peki halka arz da hani halka açıklık oranı %25 dedik. Bunun sonrasında şirketinizin ortaklık yapısı nasıl değişecek? Bu kurumsal yönetim standartlarında bir dönüşüm görecek miyiz? Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin konumlanması nasıl olacak?
0: Bizim 5 yönetim kurulu üyemiz var, ikisi bağımsız olmak üzere. Halka açıklık oranımız %25. Aslında temelinde bir aile şirketiyiz. Ama işini iyi bilen bir aile şirketiyiz. İşimizi çok iyi biliyoruz ve işimizin başındayız. %25'lik kısmını ortaklarımızla paylaştıktan sonra yeni ortaklarımızla beraber büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.
1: Evet, tabii bir taraftan da bu şeffaflık, işte sürdürülebilir büyüme ilkelerinde yine

0: sürdürülebilirlik, evet. yeşil binalar, bunlar da malum önemli. Bu yeşil binalar tarafında sizin yaklaşımınız nasıl?
1: Yeni projelerimizde tabii bu konu çok önem arz ediyor. Doğaya ve çevreye saygılı olmamız lazım. Yeni projelerimizde bu konuda bazı çalışmalarımız var. Örneğin projelerimizin çatılarında GES kurarak ortak alanların enerjisini buradan temin etme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Gri su geri toplama sistemleriyle atık suların tekrar değerlendirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde daha da arttıracak politikalarımız var bu konuda.
0: Evet, tabii. Sizin sektörde malum yeni proje geliştirmede arsa stoku konusu önemli bir gündem maddesi.
1: Evet, evet.
0: Burada hani İstanbul'da potansiyeli nerede gördüğünüzü aslında biraz bahsettiniz girişte, Arnavutköy evet. tarafı dediniz ama Anadolu'da bakıyor musunuz?
1: Şu anda odağımızda İstanbul'da merkezi lokasyonlar var. Biz merkezde olmayı seviyoruz açıkçası ama tabii fırsatları da değerlendiriyoruz. Hangi lokasyonda nasıl bir proje gerçekleştirmemiz gerektiğini iyi bilen bir GEO'yuz, iyi bilen bir şirketiz. Her fırsatı değerlendireceğiz. Enerjimiz yüksek proje geliştirme noktasında. Tabii halk arzımız bizim için önemli bir eşik olacak. Kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Marka bilinirliğimizi daha da arttıracağız. Halk arzdan sonraki dönemde de büyümemizi sürdüreceğiz. Güzel bir GEO olacağımızı düşünüyoruz.
0: Peki SEP düzenlemeler tarafında GEO'ların iş modelleri ve proje finansman yöntemlerinde daha önünün açılması için mevzuat tarafında neye ihtiyacınız var?
1: Biz halka arzdan elde edeceğimiz gelirleri projelerimizin finansmanında kullanacağız. Öz kaynaklarımız da oldukça güçlü. Kendi öz kaynaklarıyla projeleri yapan bir firmayız. Borçluluğumuz yok denecek kadar az. Dolayısıyla halka arzdan elde ettiğimiz gelirle ve projelerimizin satıştan elde ettiğimiz gelirle projelerimizin inşaatını tamamlayacağız önümüzdeki dönemde. Çok dış finansman, maliyetli finansman yöntemleri bizim gündemimizde yok. Öz kaynağımızın gücüyle projelerimizi yapabilecek durumdayız.
0: Evet, peki. Malum arka arkaya halka arzlar geliyor bu süreçte. Sizin yatırımcılara vermek istediğiniz en kritik mesaj ne olur böyle bir dönemde halka arzların arka arkaya geldiği? Çünkü iptal edilen halka arzlar da gördük. Yatırımcı, küçük ve büyük yatırımcı özellikle neye dikkat etmeli?
1: Tabii halka arz olma süreci çok kolay bir süreç değil. Sermaye piyasası kuruldu, şirketimizi çok ciddi bir incelemeye tabi tuttu. Birçok detayı da yerinde gördü, inceledi ve ondan sonra halka arzla ilgili bize izin verdi. Halka arz izni alan şirketler çok ciddi bir detaylı incelemeden geçtikten sonra halka arz oldukları için bu anlamda ben yatırımcılarımızın gönül rahatlığıyla yatırım yapmaya davet ediyorum. Tabii şirket bazlı da değerlendirmek lazım konuyu. Yani biz örneğin sektörde bazı konularda farklılaşmış bir GEO'yuz. Hem portföy çeşitliliğimiz çok önemli, hem yok denecek kadar az bir borcumuz var, hem öz kaynak yapımız çok güçlü, temettü vaadimiz var. İyi projeler geliştirebiliyoruz. Proje geliştirme konusunda gelecek vaat eden bir GEO'yuz. Dolayısıyla biz bu yolculukta uzun vadeli hedeflerimize ulaşırken yatırımcılarımızın da bizimle beraber olmasını arzu ediyoruz.
0: Bu arada sizdeki GEO payları katılım endeksine uygunluk sağlıyor mu?
1: Elbette katılım endeksine uygun bir hisseyiz. Hassasiyeti olan yatırımcılarımız için gönül rahatlığıyla yatırım yapabilecekleri bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyız.
0: O zaman size hayırlı olsun diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bakırcı GEO.
1: Çok
0: bugün başladı talep toplamanız. 12.93 TL'lik bir fiyatla çarşamba günü sona erecek ve portföy değerinizin 9.2 milyar TL'ye ulaştığını ifade ettiniz. Kaynağın %90'ın proje finansmanında kullanılacağını. Size başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim, buradan altın tarafına döneceğiz. Altın fiyatlarına ilişkin olarak son durumu değerlendiren haberimize. 3 ayın zirvesine geldi altın fiyatları. Gram tarafında da son ayların en yüksek tarafına gelmiş durumdayız. Peki neden altın fiyatları yükseliyor? Haberimize bir bakalım.
2: Piyasalar bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına odaklanmışken altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın, pazartesi günü 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altında geçen hafta değer kazancı %5'in üzerinde gerçekleşti.
3: 4200'lerin kırılmasıyla birlikte de sert bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Önemli direnç noktalarındayız. 4650 seviyesi bizim için oldukça önemli. Bu seviyeler etrafında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 4650'ler kalıcı olarak geçilebilir ve üzerinde günlük kapanışlar alınabilirse yukarı yönlü hareketin 4800 sonrasında da 4900'lere doğru ilerlediğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim.
2: Yatırımcılar bu gelişmelerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini izliyor. Analistler borçun temkinli ve esnek bir politika mesajı vermesinin altındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası yeni yaptırımları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Öte yandan küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi sürerken resmi altın rezervleri sıralaması açıklandı. Listenin zirvesinde 8133 tonlu Amerika Birleşik Devletleri yer alırken onu Almanya ve IMF takip etti. Türkiye ise 584.9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Türkiye bu rezerv miktarıyla Suudi Arabistan ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakırken merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altın alımlarını sürdürmesi dikkat çekiyor.
0: Ve şimdi de dönüyoruz buradan. İslam Emiş bizimle birlikte olacak. Para piyasaları ve emtia tarafı uzmanı. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi tabii 14 Mayıs'tan bu yana ons altında en yüksek seviyeleri gördüğümüz bir gün 4677 dolar seviyesine kadar geldik. Gramda 13 Mart'tan evet. Bu yana en yüksek seviyeler 1.6'lık bir yükseliş 7230 seviyesine kadar ulaştık. Öncelikle altın tarafıyla başlayalım. Şimdi tabii evet. Bu savaş döneminde altında bir geri çekilme gördük biz. Artık güvenli liman algısı sona mı eriyor altının diye düşünürken birden fazla faktör birleşmiş gibi görünüyor. Bu tahvil tarafındaki yükseliş, işte yine bu Hürmüz tarafındaki krizin belirsizliği diyelim ve aynı zamanda merkez bankalarının alımları altında yükselişi tetikleyen unsurların başında geliyor. Nedir sizin yorumunuz? Altın neden son 3 ayın zirvesinde?
4: Tahvil rüzgarına kapılmış olan bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Tahvil alımlarının burada bir etkisi var. Tahvil faizlerinin gerilemesi altın tarafına pozitif yönde desteklediğini gözlemliyoruz. Altının ons fiyatı kritik bir eşikte, yani 4600-4670 dolar aralığında ve bu hafta bu tarafta bir karar verecek. Yani ikinci direnç seviyesi 4800 dolar seviyesi görülecek mi? Buradan tekrar kar satışı gelecek mi? Burada Fed Başkanı'nın açıklamaları mutlaka önemli olacak. Diğer yandan Amerika-İran gerilimi tarafındaki açıklamalar da etkili olacak ama şu anda bütün şartlar altının destekler nitelikte. Ben şu anda bu toparlanmayı bir yükseliş olarak şahsen görmüyorum. Yani bu kadar ciddi problemlere karşı altın değerinin bana göre oldukça aşağısında. Özellikle enflasyonu ve savaşı fiyatlamamış ve gerçek fiyatlama içinden geçmemiş olan bir trendte 6 aydır yoluna devam etti. O yüzden teknik olarak yıl sonuna kadar tekrar 5000 dolar seviyesinin üzerine gösterebilir diye ben tahmin ediyorum. Tabii az önce haberlerde de gördük ekranlarda. Merkez bankalarının fiziki talepleri burada fiyatları diri tutmaya devam ediyor. Yani talep yine hem fiziki tarafta merkez bankaları tarafından hem de yatırımcılar tarafından diri durmaya devam ediyor. Bu etken de altını orta ve uzun vadede pozitif yönde etkilemesini bekleyebiliriz. Dolar endeksindeki gevşeme çok beklendiği kadar değil. Yani burada dolar endeksi tarafında 96, 94, 92 seviyeleri var. Ve doların yüksek olması Amerika'nın işine şahsen gelmiyor. Doları zayıflatabilirler kısa vadede. O yüzden altında orta ve uzun vadede yine yükseliş trendini görebiliriz diye düşünüyorum. Ama kısa vadede belki bir kar satışına ihtiyaç duyulabilir bu fiyatlamalar.
0: Evet, şimdi kısa vadede kar satışı gelebilir dediniz. Hangi seviyeden evet. gelebilir kar satışı?
4: İşte bu hafta şu sorunun cevabını arayacağız. Ya 4650 dolar seviyesinden gelip $4,350 seviyesine kadar bir düzeltme yapacak. Ya da $4,800 seviyesine gidecek. Oradan tekrar $150-$200 civarında bir düzeltmesini yapacak. Buradaki sorunun cevabını Cuma günü daha net bir şekilde göreceğiz. Yani FED Başkanı'nın açıklamaları burada daha çok belirleyici olacaktır. Tahvil tarafındaki alımların $1 trilyon civarında olması çok ciddi bir gelişme. Bu da altın pozitif yönde etkiler.

0: Evet. Peki gram altında da şu an dediğimiz gibi Mart'tan bu yana en yüksek seviyeleri görmüş durumdayız. Tabii malum 13 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeler. Evet. 7230 seviyesinin aşıldığını takip ettik bugün. Şu an 7226'dayız. Şimdi gram tarafında sizin tahminler nasıl?
1: Yani gram tarafta şöyle bir ilginç durumla karşı karşıyayız. Mesela biz 6 aylık süreç içerisinde özellikle Şubat ayında 12.500 dolar işçilikler gördük fiziki altında. Şimdi bu işçilik tamamen kalktı. Eksi 1000 dolara kadar bu işçilikler geriledi. O yüzden fiziki tarafta altın çok ucuz şu anda. Yani dünya piyasasına kıyasla 1000 dolar ucuza fiziki 1 kilogram külçe altın alabiliyorsunuz. Ama Şubat ayında eksi 12.500 dolar vererek buna sahip oluyordunuz. O işçilik farkının eksi 1000 dolara kadar gerilemesi gram altının yükselişini daha çok frenlediğini söyleyebilirim. Normal şartlarda gram altın TL fiyatı şu anda 7.300-7.400 lira civarında olması gerekiyor. Bu tarafta da yine yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Ons altın 5.000 dolar seviyesinin üzerinde beklediğimiz için gram altında bir revize yapmadım. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Sadece burada gecikmeli bir manipülasyon piyasası vardı. Bilerek misyerek uzattılar bu süreci. Dolayısıyla gecikmeli bir toparlanma var ama altın her şekilde güvenli limandır. Kaldığı yerden yoluna devam eder. 5-6 ay yatırımcısını bekletti. Bir manipülasyon piyasası. Yatırımcılar da buna alışmadığı için biraz şaşırdılar. Ama bundan sonraki süreçlerde yine böyle olacak. İstikrarlı yükselişler değil. Sert dalgalanmayla birlikte yaşanan bir yükselişe yatırımcının biraz daha sabır noktasında imtihan olacağı bir dönem bizi beklediğini söyleyebilirim.
0: Bu arada bir not da aktarmış olalım. Ay olarak Ağustos ayındaki değer kazancı altının %15'i geçmiş durumda. Ay sonuna kadar Bu seviyeleri korursa tarihindeki en güçlü aylık yükselişi de kaydetmiş olacak altın.
1: Bu tür haber akışlarını çok sık gördük bugüne kadar. Aylık kapanışlarda ve haftalık kapanışlarda çok sert düşüşler de gördük, çok sert yükselişler de gördük. Ve bundan sonraki süreçlerde de bu tür haber akışlarının daha sık gelme olasılığı var. Ama önemli olan yatırımcı psikolojisinin güçlü olması lazım. İyi bir finansal okuryazarlık lazım. Sürekli fiyata takılı kalmak bence çok mantıklı değil. Burada önemli olan dünyanın asıl problemlerine odaklanmak lazım. 40 trilyon dolardan fazla borç yükü olan bir Amerika'dan bahsediyoruz ya da tahvil alımlarını kendi gerçekleştiren bir Amerika hazinesinden bahsediyoruz. Altını destekleyen birçok faktör var. Yani burada ciddi problemler, ciddi sorunlar var. Ve altın bu 6 ayda bu problemleri, sorunları hiç satın almadı. Direkt baskı altında kaldı. Ama alan ülkelere baktığımız zaman Rusya, Çin, birçok ülke burada ciddi bir anlamda fiziki alımlarını yaptı ve dolayısıyla da yatırımcılar şu sonucu çıkarması lazım bu yılda. Altın bekletebilir, altın biraz daha sert dalgalı süreçten geçebilir ama sonuç itibariyle altın güvenli limandır ve altın güvenli liman olduğunu her yıl yatırımcısına hatırlatır.
0: Evet. Peki altına ilişkin bu arada global tarafta bankalardan yeni tahminler var. Bunu da rica edelim yönetmenimizden Barkus'unu. Şimdi Morgan Stanley diyor ki 2027'de 5000 doları aşabilir altın fiyatları. Wells Cargo'dan yeni tahminler var. Wells Cargo diyor ki 4900 ve 5100 dolarda. Şimdi Goldman Sachs 4900 hedefinde yukarı yönlü riskler var demiş. Goldman Sachs'ın yorumu şöyle: 2026 sonu için ons başına belirlenen 4900 dolarlık altın tahmininde yukarı yönlü riskler ağırlık kazandı. Bankaya göre gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yapısal alımları sürerken batılı yatırımcı talebinin de inmelenmesi ralliyi yeni bir boyuta taşıyabilir diyor. Morgan Stanley de bu dördüncü çeyrek için öngörülen 4450 dolar hedefine beklenenden çok daha erken varıldığını söylemiş. UBS de 2027 yılı için 5000 dolar seviyeleri görülebilir yorumunu yapmış. Şimdi burada tabii 5600 dolar altındaki rekor seviye, onu hatırlatmış olalım. Ve de 3492'lere kadar geri çekildiğimizi de ifade edelim. Ve bir sonraki hedef seviye olarak sizce ne öne çıkıyor?
1: Ben Ocak ayındaki söylemiş olduğum seviye bant aralığı geçerli koruyor. Hiçbir zaman da revize yapmadım. Ama bugün bankaların ve şirketlerin açıklamalarına bakıyoruz. Yıl içinde tam 7 kez revize yaptı beklentilerinde. 3880-5880 dolar aralığında 2026 yılında bir bant aralığı belirlemiştim.

0: Geçtiğimiz ay 3950 dolar seviyesi görüldü. Ocak ayında 5600 dolar seviyesi görüldü. Ve dolayısıyla da bu beklentim %85'i aslında gerçekleşti. Ve dolayısıyla artık en kötü geride kaldı altın tarafında. Artık ben yıl sonunda tekrar 5000 dolar ve üzerinde denemesini yapmasını şahsen bekliyorum. Burada bir revize ve güncelleme yapmadım. Altın tarafını destekleyen birçok faktör var. Başta fiziki alımlar devam ediyor. İkincisi, yatırımcılar artık dolardan uzaklaşıyor. Amerikan tahvil faizlerinden uzaklaşıyor. Ve düşük olan bir emtia tercihinde en azından kısa vadeli giriş yapıyor. Tabii ki kar satışları zaman zaman olacaktır. Yılın bitmesine 4 ay var. Olası bir Amerika-İran anlaşması ile birlikte biraz daha hızlı toparlanma bekliyorum. Ama özellikle altını çizerek şunu belirtmek isterim ki yıl sonuna kadar sürekli bir yükseliş trendi beklemek, sürekli düzenli bir 2025 yılında olduğu gibi her ay rekor kıran bir fiyatlama beklemekten ziyade dalgalı bir şekilde ana trende odaklanmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden önce kar satışları gelir, devamında hızlı toparlanır. Ama her toparlanma yeni bir rekoru gündeme getirebilir. Yıl sonuna kadar 5000 dolar seviyesi üzerinde bekliyorum.
1: Evet, dönelim gümüşe. Gümüşte de yine bugün önemli seviyeler gördüğümüz bir gündeyiz. Şimdi geçtiğimiz hafta evet. 69 doların üzerini görmüştük. Bugün 69.9'a kadar geldi gümüş tarafı. Gün içi en yüksek seviyesini gördü. 1.3'lük bir yükseliş var. Gümüşte durum daha dalgalı malum. Fakat orada da özellikle son 3 haftada gümüş tarafında altın gümüş rasyosunun gümüş lehine hareket ettiğini takip ediyoruz. Siz bu haftaya bu verinin üzerine biraz daha temkinli mi başladınız yoksa ne diyorsunuz? Yeni seviyeler yukarı yönlü bekliyor musunuz?
0: Yani altına birlikte hareket etmesini bekliyorum. Şimdi altın tarafında ne kadar 4650 dolar seviyesi kritik bir öneme sahipse, gümüşün ons fiyatı da 70 dolar seviyesiyle burada kritik bir öneme sahip. Haziran ayında yatırımcısına Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay boyunca gümüşü radarıma aldığımı ve altına kıyasla iyi bir performans sergileceğini ifade etmiştim. Ve nihayetinde bu 3 aylık süreç içerisinde altından daha iyi bir performans gerçekleştirdi. 1 aylık sürece baktığımız zaman 13 dolar civarında bir ons gümüş tarafında 20 liradan fazla da gram tarafta bir yükseliş gördük ve dolayısıyla bu yükselişlerin orta ve uzun vadeli devamını bekleyebiliriz. Ancak şunu ben özellikle belirtmek isterim. 2025'in yılı şampiyonu gümüştü ama 2026 yılında gümüşü şampiyon ilan edemiyorum. Çünkü Ocak ayında da açıkladığım gibi altın mı gümüş mü yarışının cevabı bende. Bu yıl altın, yani altın gümüş rasyosu biraz daha altını destekler diye tahmin ediyorum. Burada kritik direnç seviyesi olarak 75 ve 82 dolar seviyeleri var. Ve yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesi var. Bu yılın sonunda 96 dolar seviyesini yine bekliyor olacağım. Ama yine Ocak ayında şöyle bir öngörüm vardı. Bu yıl sonuna kadar gümüşün ons fiyatı tekrar 3 haneli bir rakamı görebilir mi? Yani 100 dolar ve üzerini görür müyüz? Ben zannetmiyorum. Yani bugün koşullarda 100 dolar seviyesinin üzerini beklemiyorum. Maksimum 96 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün olabilir. O yüzden önümüzdeki yıllara hazırlık yapanın biraz daha fazla ilgilenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün altına kıyasla performansının daha iyi olacağını ben tahmin ediyorum.
1: Evet, siz o zaman bu senenin yıldızı gümüş değil diyorsunuz, altın diyorsunuz evet, daha evet, sonraki. Evet. Şimdi bunu biraz açalım çünkü gümüş tarafında tabii yükselmeyi sağlayan dinamiklerle altın birbirinden ayrışıyor. Evet. Siz çünkü hani gümüş daha çok endüstriyel tarafta öne çıkıyor. Evet, evet. İşte büyüyen ülkelerin talepleri burada kritik, işte başta Çin olmak üzere. Diğer tarafta da altında tabii farklı öne çıkan dinamikler var ama siz neden gümüşü bu sene öne koymadınız da diğer seneler koydunuz?
0: Çünkü altın gümüş rasyosu 2025 yılında 2 yıllık bir getiri sağladı. Yine gümüş 2025 yılına altına kıyasla 2 kat bir getiri sağladı. Örnek verelim. Altının ons fiyatı 2025 yılında %87 bir getiri sağlarken gümüşün ons fiyatı %150 bir getiri sağladı. Altının gram fiyatı %110 bir getiri sağladı. Gümüşün gram fiyatı %200. Yani bu 2 yıllık getiriyi verdi. Altın gümüş rasyosu da burada önemli bir etken. O yüzden altın gümüş rasyosu nedenli bu yıl 2025 2026 yılında, zaten 2025 yılın Kasım ayında 2026 yılına ilişkin analiz raporlarımı paylaşıyorum ki Ocak ayında tarihi zirveler vardı. Gümüşün ons ve gram fiyatında $122.188. Orada bir ay boyunca yatırımcılara uyardık. Yani teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var. Dikkat edin, $50 seviyesi üzerinde alım ve maliyet yapılmaz uyarılarım vardı. Nihayetinde $58-55 seviyesine kadar geriledi. Oradan tekrar hızlı bir toparlanma yaşandı. Altın gümüş rasyosu bu yıl altını biraz daha pozitif yönde desteklemesine bekliyorum ve bu yılın şampiyonu bence gümüş olamaz diye tahmin ediyorum. Ama 2027 ve 2028 yıllarına baktığımız zaman altın ve gümüş yarışında benim şampiyonum yine gümüş olacaktır. Her ne kadar biz Türkiye'de geleneksel yatırım aracımız altını çok konuşuyor olsak da, birinci sıraya koyuyor olsak da, aslında son 5 yılın şampiyonu gümüş, altın değil. Onu da özellikle belirtmek isterim.
1: Evet. Peki bu arada altın gümüş konuştuk, evet, ama diğer emtialarda sizin öne çıkabileceğini düşündüğünüz ya da yıldız olabileceğini düşündüğünüz olan emtia var mı?
0: Yani kısa vadeli değil, biraz daha orta ve uzun vadeye odaklanmak lazım. Çünkü yatırımcıların sabır noktasında bir zafiyeti var değerli metaller veya endüstriyel metallerde. Döviz gibi, borsa gibi, altın gibi değil. Yani onlar biraz daha uzun vadeli pozisyonlar açılarak en azından beklemek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Platin, paladyum klasik bir şekilde yine altın ve gümüşü takip eden bir metal olacaktır. Yani burada yine yükseliş trendi olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yatırımcılara bakır tarafını biraz daha irdelemelerini, yani bakır tarafındaki yükselişin biraz daha farklılaştığını ben tahmin ediyorum. Yapay zeka teknolojisinden tutun da bütün elektrikli araçlardan tutun da bütün sisteme kadar bakırın biraz daha ön planda olma olasılığı var. Yani 2027 ve 2028 yıllarında altın mı bakır mı daha fazla güçlenir noktasındaki cevabım, bakırın performansı altına kıyasla biraz daha fazla olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Paladyum, platin, o ikisi için ne dersiniz?
0: Yani burada klasik böyle yıllık hareketlerine yine devam edecektir. Yine diğer değerli metaller gibi baskılandı. Diğer düşüş trendini bunda da gördük. Ama tekrar bir altın gibi, bir gümüş gibi fiziki tarafta bir talep oluşur mu? Olmaz. Yani burada şirketler tarafında talebi oluşur fizik tarafta. Burada en azından bir işçilik sorunu yok platin paladyum tarafında. Uluslararası piyasalardaki dolaşımı genelde fon üzerinden oluyor. Ama zaman zaman 2025 yılındaki sürpriz hareketleri gördük. Platin paladyum bazen agresif böyle yükselişler yapıyor. Ama belli bir zaman sonra yıllık getirisi de normalleşiyor. Yani aylık dalgalanmadan ziyade platin paladyum tarafında yıllık getiriye ve yıllık dalgalanmaya odaklanmak gerekiyor.
1: Evet. Bu arada tabii siz başlangıçta ifade ettiniz. Jackson Hole toplantılarından malum gelecek, evet, mesajlar borç tarafından emtia tarafında etkileyecek. Merkez bankalarının faiz politikalarının emtia piyasalarını şu an ne kadar şekillendirdiğini düşünüyorsunuz?
0: Finansal piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Bir günde her şey değişebiliyor. Geçen haftaya kadar Fed'in yıl sonuna kadar iki kez faiz artırma ihtimali konuşulurken açıklanan enflasyon rakamları, tarım dışı istihdam verileri ve diğer ekonomik veriler bu sürecin bu kadar kolay olmadığını bize göstermiş oldu. O yüzden Fed tarafından Eylül'de bir faiz artırma veya faiz indirme, faizlerde bir değişim şahsen beklemiyorum. Bekle gör politikasını mutlaka devam ettireceklerdir. Bütün merkez bankaları köşeye sıkıştı, yani Trump'ın söylemleriyle birlikte. Onlar da bir aksiyon alamıyorlar ve dolayısıyla da onlar da yatırımcılar gibi kenarda izliyorlar. Çeşitli hamleler yaparak süreci geçiştirmeye çalışıyorlar ama burada değerli metaller tarafındaki gelecekle alakalı vermiş olduğu raporlarda altın gibi değerli madenleri biraz daha stok tarafında artıracağını söyleyen bankalar ve şirketler var. Bence doğru bir karar. Çünkü bu kadar belirsizliğin olduğu dönemde güven liman tarafında pozisyon alınması tabii ve doğaldır. Ama geçen hafta Trump'a sordular, doların değeriyle alakalı soru sordular. Trump da cevap verdi. Yani Çin'de, Hindistan'da birçok ülkeyle rekabet edebilmemiz için doların ucuz olması lazım. Ve ucuz dolarla bol mal satmamız lazım diye bir tabir kullandı haklı olarak. Ben dolara endeksi tarafını da bir gerileme bekledim. Tekrar belirtmek isterim.
1: Evet, bu arada Trump'tan yeni açıklamalar var. Kanada konusuna ilişkin olarak malum orada bir tarife gündemi söz konusu. Diyor ki 1 Ocak 2027'den itibaren tüm otomobiller, büyük ve küçük kamyonlar, otomotiv parçaları, çelik üzerindeki gümrük vergileri %50'ye çıkarılacak diyor Kanada'da, Kanada için. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yaparsanız sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Şimdi bahsettiği alanlar tabii emtia yoğun kullanılan alanlar olduğu için o otomobiller, otomotiv parçaları, çelik, bunların bazı emtia üzerinde siz etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz?

0: Aslında ülkelerin emtia savaşı daha önceden başladı ama çoğu yatırımcının gözünden kaçıyor. Çok önemli gelişmeler de yaşanıyor emtia tarafında. Önce bir emtia milliyetçiliği başladı. 2026 yılın Ocak ayında, bundan 8 ay önce, Çin'in gümüş tarafındaki ihracat yasağını örnek verebilirim. Rusya'nın rezerv para olarak gümüşleri fiziki olarak stoklarını örnek verebilirim. Yine 13 Temmuz'da Amerika-Çin ticaret savaşlarında verilen bir süre vardı. Bu süre doldu. Trump kendi ülkesindeki altın maden ocaklarına, şirketlerine ciddi bir destek verdi, teşvik verdi. Bu da emtia milliyetçiliğinin bir örneği. Ve bundan sonraki dönemlerde yine ülkelerin emtia tarafında rafinelere veya şirketlere ciddi destekleri olacağını ben tahmin ediyorum. Ama Trump'ın dikkat ettiği husus altın. Yani en çok altını olan kuralı koyar diye cümleler kullanıyor. Dolayısıyla Amerika'da 8.133 tonluk altın rezervi sürekli yıllarca karşımızda durmaya devam ediyor. Ama bu kadar altın rezervi olan bir Amerika var mı karşımızda? Buradaki belirsizliği tekrar sorgulamak lazım. Rezervleri ne kadar rakamsal değerde olduğunu tekrar sorgulamak lazım. Mesela Çin altın rezervlerinde sürekli düşük bir rakam açıkladığını ben tahmin ediyorum. Yani Çin'de yansıttığı rakamların daha üzerinde bir altın miktarı olduğunu ben tahmin ediyorum. O yüzden Trump'ın söylemleri, Trump'ın hamleleri vesaire bence geçicidir. Ama kalıcı olan tek bir şey vardır. Bütün ülkeler altın gibi değerli madenleri rezerv para olarak kullanıyor. İşte diğer tarifelerdeki ek gümrük vergilerini kısmen zaman zaman açıklıyor. Bu da endüstriyel metallerde birinciliği göstermek gibi veya kuralları kendi koyar gibi, petrol tarafında aynı fiyatları kendi belirler gibi bir politika izlemeye devam ediyor.
1: Evet, bu arada petrol tarafını da atlamayalım. Çünkü orada da bugün Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent'in İran'a yeni yaptırım paketini karşılıyor olacağız.
0: Evet,
1: kendisi
0: evet.
1: Açıklayacağım bugün dedi. Diğer taraftan İran'dan Hürmüz'den geçen tankerlere bir el koyma tehdidi var. İran'ın Asya'ya petrol sevkiyatının durma noktasında olduğu haberleri var. Ne dersiniz petrol fiyatlarındaki yöne ilişkin? Bu arada yatırımcılar Amerika'nın İran'a sert yaptırımlarını beklerken de petrol fiyatlarının düştüğünü takip ediyoruz.
0: Ben şahsen petrol fiyatlarında yükselişlerin kalıcı olmasını öngörmüyorum, tahmin etmiyorum. Yani benim kişisel öngörüm petrol tarafında, Brent petrolün varil fiyatında hızlı bir geri çekilme olabileceğine dair beklentim var. Bu beklentimi şu nedenlere bağlıyorum. Birincisi bir ateşkes, bir anlaşma haberinin gelme olasılığı. İkinci seçenek yine yüksek olan bir petrol ülkeleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyonlarına olumsuz yönde etkilediği için burada bir çözüm arayışı bulacaklarını, Hürmüz Boğazı'nda bir çözüm bulabileceklerini ben tahmin ediyorum. O yüzden Brent petrolün varil fiyatında 80 dolar, 70 dolar hatta 68 dolar seviyesine kadar yıl sonuna kadar bir trend ben bekliyorum. Gelen haber akışları ile birlikte kısmen 95 dolar seviyesi burada güçlü bir direnç seviyesi olsa da teknik olarak ben tekrar yükselişlerin kalıcı olma olasılığını yüksek, az bir ihtimal olarak görüyorum. Benim nazarımda petrol fiyatlarında yıl sonuna kadar hızlı bir geri çekilme olabilir. Burada dip seviye olarak da 68 dolar seviyesini takip ediyor olacağım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İslam Emiş. Size de kolaylıklar
0: ben de
1: diliyoruz. İyi
0: ediyorum.
1: Haftalar diliyoruz. Görüşmek
0: Sağ
1: üzere.
0: Olun.
1: Efendim, buradan da dönüyoruz Philip Capital'e. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Ne dersiniz? Haftanın ilk işlem günü ne fiyatlanıyor sizce?
2: Hisse senedi tarafından başlayacak olursak Borsa İstanbul tarafında Merkez Bankası'nın kararı bence etkili oluyor. Özellikle faiz hassasiyeti yüksek olan sektörlerde bankacılık gibi bunun olumlu etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman ise burada biraz daha farklı dinamikler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle petrol fiyatlarındaki hareket bence burada belirleyici olacak diye düşünüyorum. Her ne kadar orada şu anda 90-92 dolar bandındaki yatay hareket devam ediyor olsa da muhtemelen orada bir enflasyon endişesi bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında aslında faiz hadleri üzerinde etkili gibi görünüyor. Jackson Hole'u takip ediyor olacağız bu hafta. Bence biraz onun da fiyatlamalara girdiğini düşünüyorum. Ve tabii bütün bu çerçeveden bakıldığında da aslında dinamikleri etkileyen hususlardan bir tanesi bu faiz olurken tabii faizin yansıması olarak altın tarafında bir hareketlilik göze çarpıyor. Amerika'daki bu eğer faizlerde bir

0: gerileme olursa muhtemelen hani altın fiyatlarının biraz daha böyle risk moduyla alakalı olarak biraz daha yukarıya gittiğini de görüyor olabiliriz diye tahmin ediyorum. Şu andaki fiyatlamaları biraz bu cepheden okumakta fayda var diye düşünüyorum. Ama içeride bakıldığında bizim takip edeceğimiz konu tamamen aslında faiz tarafındaki hareket olacak. Mesela bu özellikle %40'lara doğru iyice yaklaşmış olan 2 yıllık bono faizinin 40'ın altına sarkması durumunda biraz daha farklı ve olumlu cepheden gelen bir muhtemelen Borsa İstanbul hareketi gözlemleyebileceğimizi söylemek mümkün.
1: Evet, şimdi orada da bu arada Merkez Bankası'nın adımına ilişkin bir normalleşme adımı gördük. Fakat kimi analistler de biraz sürpriz olarak nitelendirdi zamanlamayı. Siz nasıl buluyorsunuz zamanlama tarafını? Çünkü Ağustos enflasyonunu görmeden biraz erken mi oldu diye bir takım soru işaretleri de gördük.
0: Merkez Bankası tabii aslında Ağustos ayı enflasyonunu görmeden demek hani o bizler için geçerli olabilir ama Merkez Bankası bence burada bir çıkarıma varmış olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü Cuma günü itibariyle baktığımızda ellerinde Merkez Bankası için konuşursak aşağı yukarı 3 haftalık bir veri var idi. O nedenle oradan bir çıkarım yapmış olabilirler diye tahmin ediyorum. Ama benim orada düşündüğüm başka bir konu daha var. Özellikle hani senenin sonuna gittiğimizde 4 aylık dönem içerisinde özellikle hazinenin borçlanma ihtiyacının az olduğunu gözlemliyoruz. Bence bu bir artı unsur olarak söylemeye değer. Diğer bir konuda yine enflasyon cephesinde hani katılığın biraz daha elimine edildiğini söylemek mümkün. Orada bence bir yumuşama eğilimi var. Herhalde Merkez Bankası biraz daha bunu görmek istedi diye düşünüyorum. Ama hani Eylül ayı toplantısında daha ileriye gidip bir faiz indirir mi diye soracak olursanız onu çok ihtimal vermiyorum açık konuşmak gerekirse. Orada bir beklemeyi tercih edecektir. Ve hatta bence bu tekrar haftalık fondamaya dönmüş olması belki bu dönem içerisinde bir tekrar piyasaları bir test etme açısından da kullanılabilir. Çünkü şöyle bir ibare yok. Tamamını haftalıktan yapacağız şeklinde bir ibare görünmüyor. Haftalık repoya tekrar başlayacağız diye bir ibare var. O nedenle de hani muhtemelen 37 ile 40 arasında dalgalanan bir şey göreceğimizi tahmin ediyorum. Fonlama faizi göreceğimizi tahmin ediyorum. Ve Merkez Bankası uygun bulduğu ortamda bence Ağustos ayı hatta belki Eylül ayı enflasyonunu da gördükten sonra diğer toplantısında, Ekim ayı toplantısında bence faiz indirimini değerlendirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Bugün tabii global tarafta bu Basant'ın açıklamalarını bekliyoruz. İran'a yönelik yaptırımlarla ilişkin olarak. Ne dersiniz? Orada ki hani gelecek mesajlardan çok sert yükselişler görür müyüz devamında petrolden? Petrol tarafında ya, pardon.
0: Petrol tarafında açıkçası ben çok sert bir yükseliş olacağını tahmin etmiyorum. Burada demin hani İslam Bey ile konuşurken orada kulak misafiri de oldum. İslam Bey'in görüşlerine biraz daha katılıyorum orada. Şöyle ki hani savaşın daha fazla böyle topla tüfekle yapıldığı dönemde biz $100'ların üzerini gördük. Petrol fiyatları oralarda çok kalıcı olmadı. Ve onun akabinde tekrar mesela böyle $70'lara kadar gerileyen bir petrol fiyatı gördük. Sonra akabinde tekrar o hareketlilik içerisinde tekrar $90'lar civarındayız ama hani İran'a yaptırımlar zaten uzunca bir süredir devam ediyordu. Yeni yaptırımlarla beraber petrol fiyatlarının daha yukarıya gideceğini açıkçası ben dediğim gibi alanın uzmanı değilim. O yüzden yorum yapmam belki çok da doğru olmaz ama hani açıkçası çok fazla beklemediğimi söylemek isterim. Burada bence kilit faktör şu olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece Amerika ve İran cephesi bakmamak lazım. Yani daha farklı bence cepheler de var. Burada sadece diğer ülkeleri kastetmiyorum. Hani sonuçta Amerika'nın kendi içerisinde bir siyasi gelişme olacak. Yani Kasım ayı içerisinde bir seçim var orada. O seçimi nasıl etkileyebileceğine dair bence çıkarımlara da bakmak lazım. O evet. Nedenle açıkçası ben çok büyük bir şey olacağını zannetmiyorum. Zıplama olacağını zannetmiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de şimdiden kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere, iyi haftalar.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü de burada kapatalım. Yarın görüşmek üzere Apara ekranlarında. Hoşçakalın.

0: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği, Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker. Dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin.

Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Makker, dünya için, sizin için üretiyoruz.

0: Efendim mutlu günler, bize sorunla karşınızdayız. Bu bölümde milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Emekli ve memurlar için yeni hesaplamalar hangi rakamları işaret ediyor? Kim ne kadarlık artış alacak? Merak edilen ayrıntıları konuşacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız. Faruk Erdem'le birlikte bize sorun@apara.com.tr adresinize sorularınızı bekliyoruz. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Öncelikle Faruk Erdem'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Tabii hem Merkez Bankası beklenti anketine katılanların beklentileri var. Hem de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu doğrultusunda yapılan hesaplamalar var. Memur ve emekli için nasıl bir tablo var? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Tabii şimdi Temmuz ayı belli oldu. Hani bu maaşlarda yatmaya başladı ama artık yıl sonu içinde az çok hesaplamaları yapabilecek durumdayız. Netice itibariyle yıl sonunda enflasyonun yüzde kaç çıkacağıyla ilgili çok nokta atışı tahminlerde var. Tabii Merkez Bankası daha önce %26 olarak açıklamıştı biliyorsun hedefini. Netice itibariyle bu olacak diye bir rapor açıklamıyor. Benim hedefim bu diyor. O hedef tutar ya da tutmaz. Tutmazsa biliyorsun onun bir mektup yazıyor hükümete yasa gereği. Ama en alt seviyeden bir hedef belirliyor. Bunu 2 puan yukarı revize etti. Netice itibariyle işte savaş var vesaire var. Enflasyonist bir ortam var. Dolayısıyla %28'e çıkarttı. Ama piyasa katılımcılarıyla ilgili yani piyasa uzmanlarıyla bir anket yapıyor. Her ay işte 2 ayda bir Merkez Bankası. Oradan çıkan sonuçlara baktığın zaman da aşağı yukarı işte %30 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekleniyor. Hani bu 29 olur, 28 olur, 30 olur, 31 olabilir en fazla. Bu civarda çıkacak. O yüzden de hani artık yıl sonu için hem emekli için hem memur için hem hatta asgari ücretli de bekliyor biliyorsun. Onlar için bir hesap yapmak mümkün olabiliyor. Netice itibariyle hani yıl sonu enflasyonu az çok tespit ettikten sonra Temmuz'la Ocak arasında oluşacak 6 aylık enflasyonu çıkartmak da mümkün oluyor. Neticede endekse bakıp o değişimi hesaplıyoruz. İstersen bakalım. Tabii bu da emeklinin ve memurun maaş artışlarını belirleyen unsurlar oluyor. Netice itibariyle enflasyon. Belki memurlar ve memur emeklerinde toplu sözleşme artışları var ama onlar da netice itibariyle bir enflasyon farkı alıyorlar. Yani Temmuz ayında %7'lik bir toplu sözleşme vardı. Bunun üzerinde oluşacak her enflasyon, 6 aylık enflasyon memura ve memur emeklisine fark olarak ödenecek %5'lik de toplu sözleşmeleri var. Şimdi dediğim gibi Merkez Bankası %28'lik bir hedef koydu. Diyelim ki bu hedefi tutturdu Merkez Bankası. Bu durumda Temmuz Aralık enflasyonu %8.7 oluyor. Yani 6 aylık enflasyon 8.7 çıkmış oluyor. SSK ve Bağkur'un artışı %8.7'ye çıkıyor. Bu durumda %7'nin üzerinde oluşan enflasyon farkı da 1.59 puan oluyor. Bu memurun %5'lik toplu sözleşmesine eklendiği zaman %6.67 sonuç çıkıyor. Tabii burada niye işte 7'nin üzerine 1.7 koymadığınız denilebilir. Burada bir toplama işlemi yapılmıyor. Endeksteki değişim ve bir bölme çarpma işlemiyle oluyor. Netice itibariyle bu %5'in üzerine konduğu zaman da

0: aynı şekilde 6.59 çıkmıyor. Diyelim ki anketin sonucunda çıkan %29.43 gerçekleşti. O zaman da 6 aylık enflasyon 9.91 ve SSK bağkurun artışı 9.91. Enflasyon farkı memur için 2.72 puan, memurun artışı da 7.86 çıkmış olacak. Şimdi biliyorsun Temmuz ayında seninle de konuştuk biraz, 6-6.5 puanlık bir fark oluşmuştu. Bu evet. Ocak ayında da benzer SSK Bağkur emeklisi lehine oluşmuştu. Burada o fark da düşmüş oluyor. Baktığın zaman yine SSK Bağkur emeklisi lehine bir durum ortaya çıktı ama aşağı yukarı işte 2 puanlık bir fark oluşacak. Bu geçtiğimiz yıllarda memurlar ve memur emeklisi lehine de olduğu dönemler olmuştu. Buradaki bu farklılığı giderecek bazı yasal düzenlemeler içinde açıklamalar yapılmıştı ama henüz onunla ilgili bir şey olmadı. Şimdi bu oranlar maaşlara nasıl yansıra biraz bakalım. Biliyorsun en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu ve şu anda uygulanıyor. Onun altında maaş yok. Eğer %8.7'yi buna uygularsak 25.601 lira oluyor ama ben bunun biraz 30 bin liralara yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani belki 28 bin lira şimdiki asgari ücret gibi bir rakama da çıkabilir. 9.91 olursa 25.886 liraya çıkmış olacak. Memurun en düşük memur maaşı %6.67 artışla 74.908 lira, 7.86 artışla da 75.744 liraya yükselmiş olacak. Memur emeklisinin en düşük maaşı da 33.630 lira veya 34.005 lira olacak. Yani baktığın zaman işte en düşük maaşı 75 bin lirayı bulmuş olacak memurlarda. Memur emeklisinde 35 bin liraya bulmuş olacak. SSK Bağkur emeklisinde de benim tahminim 25 bin liranın üzerinde 26, 27, 28 gibi bir rakama yükseltileceğini düşünüyorum. Belki 30'da olabilir hükümetin vereceği karar. Buradan asgari ücrete bir şey çıkar mı? O da merak ediliyor. Evet, asgari ücret şimdi emekli ve memurlar 6 aylık enflasyona göre bakılıyor ama asgari ücret yılda bir belirleniyor. Netice itibariyle Ocak ayında 28 bin lira alıyordu arkadaşımız. Şimdi Aralık ayında da 28 bin lira alacak. Arada 11 ay var ve bu 11 ayda savaşlar oldu, enflasyon oldu, alım gücü düştü vesaire. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyona, biraz da önümüzdeki yıl beklenen enflasyona da atıfta yapılarak bir rakam belirleniyor. Geçtiğimiz yıl %27 belirlenmişti biliyorsun. Bu yılda ben benzer bir artışın, yani yine yıllık enflasyon gibi %28, %29 ya da %30 gibi bir artışın asgari ücret içinde olabileceğini düşünüyorum. Tabii daha çok konuşuruz asgari ücreti. Yani bir sonbahar gelsin. Bunları da konuşuruz ama az çok bu tablo oluşacak gibi. Hani bugün tarihe not düşelim. Aralık'ta tekrar konuşuruz. Biz demiştik demeyiz ama az çok tablo bu olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Zaman geçtikçe artık anketler de çoğaldıkça netleşecek rakamlar. Dilerseniz sonra
0: biraz da aylık enflasyonlar açıklanacak. Şimdi mesela Temmuz açıklandı. Ağustos, Eylül'ün 3'ünde açıklanacak. Ekim açıklanacak. Yani 3-4 aylık enflasyon belli olduktan sonra zaten tablo çok netleşecek. Evet. Ama bana göre tahminim ki bunca yıllık tecrübemizde de bakıyoruz hani ne oldu diye az çok bu tablo olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Dilerseniz sorulara da geçelim. Evet. Ama öncesinde bir mail adresimizi hatırlatalım. Bize sorun@apara.com.tr adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Faruk Erdem'le cevaplayacağız diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Celil Uyan'ın sorusu geliyor. 1998 SSK girişim var. 1979 doğum yılım. 2003 emekli sandığı EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Evet, şimdi 2003'teki emekli sandığı, yani memuriyete girişe bakıyoruz. Dolayısıyla 25 yıllık bir memuriyet gerekiyor. Ayrıca 60 yaş şartı da var.
1: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek. Vergi kaydı olup Bağkur kaydı açılmayanların durumu nedir? 1996-2001 yılları arasında vergi kaydım var, Bağkur açılmamış diye sormuş.
0: Evet, yani Bağkur açılmamış, siz gidip açtırmamışsınız.

0: Hani bir başkasının suçuymuş gibi düşünmemek lazım bunu. Biz ihmal etmişiz, öyle diyelim. Siz ihmal etmişsiniz. Yani 1996 ile 2001 arasındaki aşağı yukarı 5 yıl iş yapmışsınız, vergi ödemişsiniz ama kendinizi sigorta ettirmeyi unutmuşsunuz ya da ihmal etmişsiniz. Dolayısıyla şimdi bu EYT yasasından sonra o tarihler çok kıymete binmiş.
1: Evet.
0: O zaman eskiden işte belki muhasebeciler bana kızıyor bazen. Onların da bazı yönlendirmeleriyle ya Bağkur o kadar da önemli değil diyerekten bazıları böyle yönlendirmişler ve Bağkur önemsenmemiş. Yani şimdi bir yanınızda çalışanı nasıl sigortalı yaptırmıyorsanız kendiniz de sigortalı yaptırmamışsınız. Dolayısıyla o primler ödenmemiş. Hani açılmamış diye bir şey yok, açtırmamışsınız. SGK'da şu anda bunu tescil etmiyor maalesef. Hani durumu ne diye soruyor ya, tescil etmiyor. Geriye dönük de bir tescil imkanı bulunmuyor. Dolayısıyla siz hangi tarihte Bağkur'lu olmuşsanız o tarihe göre işlem yapılıyor. Bununla ilgili çok arkadaşımız var, çok talep var. Yani işte kendi ihmalleri ama bu, yani şimdi Bağkur mağdurları diyorlar kendilerine. Halbuki evet, mağduriyet yok. Yani siz gitseydiniz mesela, gidersin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, ben Bağkur'lu olmak istiyorum dersin. Onlar da hayır seni yapmıyoruz derse mağdur olursun. Ama sen gitmemişsin, mağdur da olmamışsın. Mağduriyeti kendin oluşturmuşsun. Dolayısıyla hani işten geçmiş yani. Şimdi konuşmanın da bir anlamı yok. Son durum, böyle talepler var ama SGK şu anda tescil etmiyor. Bazı davalar açıldı, bazı olumlu sonuçlar çıktı ama her dosya farklı olduğu için emsal gösterilir mi? Onu da hukukçularla konuşmak lazım. Hani böyle bir imkanınız varsa bir hukukçuyla konuşun derim ama dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu bunu tescil etmiyor.
1: Evet. Hümeyra Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 0104 1976 doğumluyum. SGK girişim 0109 1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum ve iki çocuğum var demiş.
0: Şimdi şöyle, bu primle 58 yaşında emekli olur bir kere. Yani ben artık çalışamıyorum diyorsa. Ama çocuklar 98 sonrasında dünyaya gelmişse, ki öyle gözüküyor, yani 22 yaşında SGK'lı olmuş. Dolayısıyla onları satın alıp 1440 gün kazanılabilir. Dolayısıyla 1400 gün eklediğin zaman 5100 günleri geçecek. Ama ne lazım? 5975 gün lazım. Yani bir 700-800 gün daha çalışıp veya isteğe bağlı sigorta ile ödeyip EYT'den emekli olmak çok daha avantajlı görünüyor. Ama yok, ben bunların hiçbirisini yapamam, para da ödeyemem, işte çalışamam da diyorsanız bu primde kısmi emeklilik için yeterli ama 58 yaş beklenecek.
1: Evet. Zekeriya Kaya'nın sorusu gelecek. 1974 doğumluyum. 18.01.2001 kamu çalışanıyım. Askerlik borçlanmasıyla 9710 prim günüm var. Uzun vade işe başlangıcım 25.08.1999 EYT'li olur muyum diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, kamu çalışanıyım derken hani memur olmuşsa o zaman 2001 geçerli oluyor. Ama yok, SSK'lı devam edip hani kamu işçisi olmuşsa EYT'den emekli olunur.
1: Evet. Ensar Çoban, 1980 doğumluyum. 2001 Temmuz ilk başlangıç olmak üzere SGK 2300 gün çalışma günüm üzerine 2013'te memur oldum. 5510 kesintileri sebebiyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olma ihtimali var. Kademeli beklemek 60 yaşı beklemekten daha mı iyi diye bir soru sormuş.
0: Şimdi tabii bu bir söylentiyle ortaya çıkmış bir şey mi onu da bilemiyorum ama işte izleyicilerimiz bazen bir yerlerden kulaktan doğma bilgiler duyuyorlar ve onunla hüküm kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kesintiler nedeniyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olacak ihtimali var diyor. Mesela bu ihtimali hangi hesaplamayla yapıyorlar onu bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Önce buna inansınlar, çünkü maaşlar ek göstergeyle hesaplanıyor. Her yıl artıyor. Kademeli diye de bir şey yok. Bunu da birkaç kere söylüyorum. Hala tekrar bu bir gündeme sokuldu bu. böyle ara ara herhalde bir tık alma ihtiyacı hissediyorlar. Sosyal medyada işte ne bileyim okunma ihtiyacımı hissediyorlar. İnternet siteleri herhalde

0: o umudun peşine koşuyorlar. Yok tabii. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz. Şu anki yasa, düzenleme bunu emrediyor.
1: Evet, İsminaz Emiroğlu'nun sorusunu göreceğiz. Babası için bir soru iletmiş. İşe giriş tarihi 05.09.1995 ve 1900 gün primi var. %85 görme engelli, malulen emekli olabilir mi?
0: Olabilir ama tabii bunu doktorların söylemesi lazım. Yani doktorların bu %85'i, yani %60 ve üzeri iş göremez raporu vermesi lazım. Bazen gerçekten %100 görme engelli insanlar oturuyor, santralde çalışıyor mesela. Evet. Yani iş göremezlik raporu gerekiyor. Yani çalışamaz bu demesi lazım. O yüzden o rapor çıkarsa 1900 gün yeterli malulen emeklilik için. Ben ancak onu söyleyebilirim. Ama işte babanızın %85 görme engeli var, bu çalışamaz ya da çalışabilir diyemem, bunu doktorlar diyecek. O yüzden önce bir heyete girmesi lazım. Ama dediğim gibi görme engellerin birçoğu arkadaşlarımız var. İşte santralde, başka yerlerde gözleri görmeden öğretmenlik yapanlar var vesaire. Dolayısıyla iş göremezlik durumu olmuyor onlarda.
1: Evet.
0: Yani bedensel bir engel olmayan işlerde çalışabiliyorlar.
1: Evet. Buyur. Zafer Yıldız'ın sorusunu göreceğiz. 1975 doğumluyum. Temmuz 2000'de memur oldum. 1996 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerliği borçlandım ama SSK ve Bağkur gibi meslek başlangıcımı geriye çekmedi. Bununla ilgili SGK'nın çalışması var mı?
0: Yok tabii. Burada da bir, hani ben de bunun bir hani haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle Bağkurlu ve SSK'lılar sigortadan önce askerlik yapmışlarsa borçlanıp işe giriş tarihlerini geri çekebiliyorlar ama memurlar çekemiyor. Bununla ilgili de bazı davalar açıldı ama bir netice çıkmadı. Şu anda böyle bir çalışma da yok maalesef.
1: Evet, Orhan Solan sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. 1999 SGK girişliyim. 2012'den sonra ise devlet memuru oldum. Emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Evet, 60 yaşında ve 25 yılı tamamlayarak zaten 25 yılı da 2027'de tamamlamış olacak.
1: Ayhan Hayat. Evet. 56 yaşındayım. 2002 başlangıç yılım. 6000 prim günüm var. Yurt dışı borçlanmayla 99 öncesiyle EYT'li olabilir miyim diye sormuş.
0: Hayır tabii ki. Yani bunun cevabı hayır. 2002 başlangıcı var. Dolayısıyla.
1: Ümida Kabakçı. 1973 doğumluyum. Özbekistan vatandaşıyım. Orada çalıştığım çalışmalar burada sayılır mı? Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şöyle, Özbekistan vatandaşı olduğunuz için sayılmıyor. Yani gurbetçi arkadaşlarımız için de onu söylüyoruz. Bazen onlar da Alman vatandaşlığına geçmiş oluyorlar. Yurt dışı borçlanması yapabilmek için, yani yurt dışındaki günlerinizi burada emeklilik için kullanabilmek için Türk vatandaşı olmanız lazım ve 18 yaşından büyük olmanız lazım. Dolayısıyla Özbekistan vatandaşı olarak çalıştığınız primleri buraya aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla hani burada bir emeklilik yok. O burada anlamda çifte, burada çalışması lazım.
1: Çifte vatandaş olsalar dahi.
0: Onlar aktarabiliyor. Yani mavi kartlı dediğimiz bizim evet. vatandaşlarımız var. Netice itibariyle bir Türk vatandaşlığı var orada. Ama burada hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yok. Evet. Sonradan da olsa, yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile o dönem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için aktaramıyor. Ama yabancıların burada çalışıp emekli olma hakları var. Onda bir sıkıntı yok.
1: Evet. Mutlu Kartal'ın sorusu gelecek. Annem 2009 girişli. 213 gün primi var. İki kardeşiz. Doğum borçlanması olur mu? 90'da ilk doğumu oldu. 213 gün primi var deyip tekrarlamış Mutlu Bey.
0: Evet, yani 213 günde zaten hani ne olursa olsun emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hele 2009 girişli.
1: Bir yıl bile değil.
0: Evet yani. Burada bir emeklilik yok. Dolayısıyla doğum borçlanması da ancak 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım çocukların. O da mümkün değil gibi görünüyor.
1: Ufuk evet. Yaskan'ın sorusunu göreceğiz. 1985 doğumluyum. 01.12.2000 girişim. 6289 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye soruyor.
0: Önce bunu bir 7000 gün yapacak arkadaşımız. Sonra 60 yaşını bekleyecek. 2045.
1: Şükrü Şahin. 11.01.1999 sigorta girişim var. 7975 prim günüm var. 1983 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam kıdem tazminatı alır mıyım? 5 yıldır özel sektör.

0: Burada çalışıyorum diyor.
1: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. Önce ona bakmak lazım. Uzun vade ise 16 yaşındaki sigorta, evet. 5975 günle emekli olur. 25 yılın dolması lazım. Diyelim ki 16 yaşında arkadaşımız sigortalı olduğu ama 18 yaşını doldurduğu tarih önemli. Yani 1983'te hangi ay yıl doğduysa, hangi ayda ve günde, o ay ve yılın 2026'sına bakacak. Yani bu yıl doğum gününde emekli olabilir arkadaşımız. Emekli olursa kıdem tazminatı alabilir. İşte o 5 yıllık kıdem tazminatını alabilir tabii ki.
0: Evet, Aytekin Bey'in sorusunu göreceğiz. 2024 yılında EYT ile emekliliği hak ettim. Fakat o yıl emekli olmadığım için 2024 yılında %30 kayba uğradım. Hala çalışıyorum, her yıl kaybetmeye devam ediyor muyum?
1: Hayır, tabii ki her yıl kaybetmeye niye devam edesiniz? Yani zaten emekli maaşı artıyor. Her yıl iki tane artış geliyor, enflasyon artışı. Dolayısıyla bu da siz emekli olacağınız zaman hesaplanırken hesaba katılıyor. Ayrıca sizin için prim ödeniyor. Her ödenen prim sizin maaşınızı arttırıyor. Yani niye kaybetmeye devam edesiniz? Böyle bir kayıp yok. %30 da çok büyük bir rakam. Öyle bir şey olmadı ama geçen gün biz de hesapladık. Hani güncelleme kat sayısı değişiyor sadece ama sizin ödediğiniz primler, hesaplanan maaşlarınız devamlı artıyor. Sadece enflasyon düştüğü sürece, büyüme değiştiği sürece güncelleme kat sayısı değişiyor. O da işte %4'lük mü, 3'lük mü bir şeydi. Geçen gün hesapladık, hani 2026 ile 2027 arasında dedim. Ama önemli olan sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği. O primler ödenmeye devam ediyor. İkincisi, her yıl iki tane artış oluyor, enflasyon artışı. Bütün bunlar sizin hesabınıza katılacak. Kim diyorsa ona çok inanmayın, her yıl kaybediyorsun diye. Böyle insanları birileri dolduruyor işte. Çalıştıkça maaşın düşer. Her yıl düşürüyor maaşını. İşte emekli maaşı düşecek. Emekli maaşının düşmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Evet, her soru uzun bir mevzu açıyor. O yüzden sen beni uyar, hemen hızlıca çok soru cevaplayalım.
0: Evet, buyurun. Fatih Öztürk'ün sorusunu görelim o zaman. %64 engelliyim diyor. Hiç SSK yok. Epilepsi hastasıyım. Devamlı hap içiyorum. Ne zaman ve nasıl emekli olurum demiş.
1: Geçmiş olsun önce diyeyim ama tabii hiç sigorta olmadan emeklilikte olmuyor. Yani maullen emeklilik için de 1800 gün sigorta gerekiyor. Dolayısıyla hiç sigortanız yoksa, hiç çalışma durumunuz yoksa yapacak bir şey yok. Ama Türkiye'de ihtiyacı olan engellilere engelli maaşı var. Yine başka muhtaçlık maaşları var. Devletimizin sosyal ödemeleri çok. Dolayısıyla hani kaymakamlığa başvurup bunlardan hangisi kendisine uyuyorsa ondan faydalanabilir.
0: Evet, mailimize gelen sorularla devam edelim. İbrahim Sağsöz, 2008 yılında emekli aylığı bağlanması oranları neden %70'den %28'e düştü diye bir soru iletmiş.
1: Şimdi şöyle, 3 ayrı dönemden bahsetmiştim zaten. Hani 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Bu 3 dönemde farklı güncelleme kat sayıları ortaya çıktı. Yani ilk dönemde mesela sadece aylık bağlama oranı vardı ve o yüksekti. İkincisinde işte enflasyon devreye girdi. Üçüncü dönemde enflasyon artı büyümenin %30'u da alınmaya başlandı. Dolayısıyla yeni katsayılar eklendiği zaman aylık bağlama oranı da biraz düşmüş oldu. Sizin için %28 olan bir başkası için %40-45 olabilir. Yani bu spesifik bir şey, sizin ödediğiniz primlerle ilgili.
0: Evet.
1: Yani %28 şu anda devlette yazıyor mu bilmiyorum bu arkadaşımızın veya o rakamı nereden gördü ama herkes için farklı bu. Evet. Yani sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği, gün sayınız, çalışma şartlarınız bunları değiştiriyor.
0: Evet, buyurun. Fatma Koçaslan'ın sorusunu göreceğiz. 1995 doğumluyum demiş. 2014 girişim var fakat gün yok. 2017 SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Kaç yaşında, kaç günle emekli olabilirim diye sormuş Fatma Hanım.
1: Şimdi zaten çok genç Fatma Hanım, yani değil mi? Kaç yaşında? 31 yaşında. Buradan
0: evet.
1: Emeklilik çok düşünülecek bir yaş değil ama 2014'te aynı iş yerine girmiş, 3 yıl bunu sigortasız mı çalıştırmışlar? O önemli. Evet. Eğer 3 yıl sigortası çalıştırmışlarsa hemen Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvursun. ve o 3 yılında tescil edilmesi.
0: Hala çalışıyormuş.
1: Hala orada çalışıyor ve 3 yıl primini ödemedilerse geriye doğru rücu ederler. O primleri

0: ödetirler. 2017 girişi geçerli olsa bile, 2014 ya da 2017, ikisi de aynı. 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Daha var yani, 31 yaşında bir arkadaşımız emekliliği çok düşünmesin.
1: Evet.
0: Ama burada şu 3 yılını kaybetmesin yani, onu söyleyeyim.
1: Evet. Serap Dağdelen'in sorusu var. 1978 doğumluyum. 1996 sigorta girişim var. 2624 günüm var. İki çocuk borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum demiş Serap Hanım.
0: Şimdi şöyle, iki çocuk 96'dan sonra doğmuş olduğunu düşünüyorum. İki çocuk borçlanması yaparsa 4064 güne ulaşır. Ama bunu tamamlaması lazım. Yani 5900 günü öyle gözüküyor ki, bir daha bakalım istersen. En az 5825 gün lazım. Çalışmıyorsa da bunu tamamlayamazsa şöyle yapacak aslında. 2624 günü var ya, 1200 günlük bir doğum borçlanması yapacak. 3600'ü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evrim Karaveli'nin sorusu var. 1978 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. Şu an 4100 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim ya da geriye dönük ödeme yapabilir miyim diye sormuş.
0: Geriye dönük ödeme diye bir şey yok. Bunu 5750 gün yapacak ve EYT'den emekli olacak.
1: Evet.
0: Ancak askerlik borçlanabilir.
1: Evet. Enes Baltaş'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1966 doğumluyum. SSK girişim 2007. 5250 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Bunu 7000 gün yapacak. Zaten yaş dolmuş. 60 yaş gerekiyor. Önce bunu 7000 gün yapması lazım. Prim eksik.
1: Suat İnan, Türkiye'de özel banka sandığından 2013 yılında emekli olduktan 6 yıl sonra 2019-2022 yıllar arasında 40 ay yurt dışında, Kuzey Makedonya diye belirtmiş, çalıştım diyor. Prim iadesine ilişkin yaş şartı olan 64 yaşımı tamamladım. Yurt dışında çalıştığım sürede 40 ay yapılan prim ödemelerini iade alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, ama siz 64 yaş tamamlamışsınız ama emekli olmuşsunuz. Yani emekli olduktan sonra ödenen primlerin emeklilikle bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu işte yurt dışındaki primleri kim yatırdı? Yani bir Türk şirketinde mi çalışmış? Yani Türk şirketinin primleri buraya mı yatmış? Makedonya'da mı yatırılmış? Onlar belli değil. Dolayısıyla hani şu, genel olarak şunu söyleyeyim. 40 ayda olsa, 40 yılda olsa emekli olduktan sonra çalıştığınız zaman ödenen primler tamamen sağlıkla ilgili primler.
1: Evet. Gülcan Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 1985 doğumluyum. 2300 gün sigortam var. 2005 sigorta girişim. 3 çocuğum var. Biri çalıştıktan sonra iki çocuğum çalışmadan önce çocuklarımın hepsinden yararlanabilir miyim diye soruyor.
0: Tabii ki hayır. Yani sadece işte sizin dediğiniz gibi biri 2005'ten sonra doğan çocuğu borçlanabilir. 720 gün kazanabilirsiniz. Ama 2005 girişine göre en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor ya da 7000 gün 58 yaş gerekiyor.
1: Evet. Oğuz Geldi'nin sorusunu göreceğiz. 1998'in Şubat ayında sigorta girişim var. 2011'den beri Bağkurluyum. Son 3,5 sene isteğe bağlı sigorta ödersem emekli olabilir miyim demiş.
0: Son 3,5 sene isteğe bağlı da öderseniz o da Bağkur oluyor. Netice itibariyle son 3,5 yıl SSK'lı olursanız ancak EYT'den işte SSK'lı olarak emekli olabilirsiniz. Yani son 3,5 sene yine isteğe bağlı ödersiniz, yine 9000 güne ihtiyacınız olur.
1: Evet. Emrah Yılmaz'ın sorusunu göreceğiz. 1986 doğumluyum. Sigorta girişim 2009. Yaklaşık 10 senedir yurt dışındayım. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanmak için yurt dışında çalışmama şartı hala devam ediyor mu?
0: Evet. Yani bir kesin dönüş, yani oradaki gelirin kesilmesi lazım. Yani valizi alıp buraya gelmeye gerek yok. Yani kesin dönüşten kastım o. Evet. Orada bir gelirinizin olmaması gerekiyor.
1: Erhan Türker'in sorusunu göreceğiz. 1983 doğumluyum. 01.06.1999 sigorta girişim, prim günüm 7688, 25 sene dolmasına bir ay kaldı. fazla günlerimi geri alabilir miyim diye soruyorum.
0: Evet, şöyle, hani bir borçlanma yapmışsanız o günleri alabilirsiniz ama çalışmış ve prim ödenmişse onları almanız mümkün.

0: mümkün değil. O zaman 7688 gün ya da neyse o bir yıllık da dolduktan sonra işte 8000 gün diyelim. 8000 gün ne emekli olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Oradaki fazlalığı alacağınız para onun emekliliğinize yapacağı katkıdan çok daha az olacak. Yani öyle bir işe girmeyin. Emekliliğinize katkı yapsın.
1: Evet. Hakan Erdem, 1980 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2000. 7101 gün sayım var. 19 yıllık çalışanım. Tazminat alabilme hakkım var mı?
0: Var tabii. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip 7000 günün dolduğuna dair bir yazı alıp iş yerine verirsiniz. Bu sebeple de istifa ederseniz 19 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Bu tür işleri yapmak için ben noter vasıtasıyla bu dilekçelerin gönderilmesini tavsiye ediyorum. İleride bir hukuki sorun olduğu zaman elinizde bir ispat olur.
1: Evet.
0: Yani biraz masraf yapacağız ama kendimizi sağlama alacağız.
1: Tazminat hakkını elde edebilmek için minimum gün sayısı kaç oluyor?
0: Şimdi 2000 sonrasında 7000 gün.
1: Evet.
0: Yani emeklilik için yaş dışındaki şartın tamamlanması lazım. Yaş ne? 60. O şartın dışında ne şart var? 7000 gün. Onun evet. tamamlanması lazım. Ya da 4500 gün 25 yıl. O da tamamlanmış aslında burada. İkisi de tamamlanmış. 2000'den önce yani 99'dan önce ise 3600 gün yeterli oluyor.
1: Evet. Zeynep Özgüvenc'in sorusunu göreceğiz. 1982 doğumluyum. 2005 Aralık sigorta girişim. 2007 Temmuz'dan itibaren memur olarak görev yapıyorum. 2011 ve 2015 doğumlu çocuklarım var. 7100 prim günüm var. En erken ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şöyle tabii 7200 günü tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bir 100 gün kalmış. Onu tamamlayın. Hani isterseniz hani ben 100 gün çalışmayayım, doğum borçlanmasıyla tamamlayayım diyebilirsiniz. Tamamlayın onu ve 58 yaşını bekleyin.
1: Evet. Zekeriya Nakip, 1983 doğumluyum. 1998 işe girişim var. Bir yıl aktif olarak çalıştım ancak çırak olduğum için emekliliğe sayılmadı. İşe girişim ilk sigortalı olduğum iş yeri hala aktif. Geriye dönük girişimi saydırabilir miyim?
0: Hani geriye dönük bir hile yapayım diyor. Yani devleti kandıralım. Çıraktım ben ama çırak değilmişim gibi bir şey yaptıralım. Hani yapmayın böyle bir şey. Tabii ben iyi niyetten hiç şüphem yok ama böyle bir şey hile olur, kanunsuz olur. Zaten çıraklık yapmışsınız. Dolayısıyla çırak olarak sigortanız yatmış. Geriye dönelim. Zaten öyle bir şey yok da hani geriye dönmek. Diyelim ki oldu. Diyor ki geriye dönelim. O çıraklığı normal çalışıyormuş gibi gösterelim. Devleti kandıralım. Emekli olayım.
1: Evet.
0: Yapmayın.
1: Hasan Hüseyin Ünükür'ün sorusunu göreceğiz. 9 Haziran 2026'da devlet memurluğundan yaş haddiyle 38 yıl 7 ay hizmet sonrası emekli oldum. Memuriyete başlamadan önce 2 yıl 5 ay sigortalı çalışmamı 90'lı yıllarda SGK ile birleştirdim. Memuriyet öncesi çalışmam emekli ikramiyeme yansıtılmamış. Ne yapmam gerekiyor?
0: Nasıl anladınız bunu yansıtılmadın? Çünkü o hesaplama yapılırken mutlaka o hizmet birleştirmesi yaptığınız o primlerde ikramiyeye ve emekli maaşınıza yansıtılıyor. Hani burada bir hesaplama yaptığınızda onu yansıtılmadığını mı anladınız onu bilmiyorum ama eğer böyle bir eksiklik hissediyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurun tekrar hesaplansın.
1: Evet. İpek Kayaalp, Aralık 1976 doğumluyum. 2012-2014 yılları arasında isteğe bağlı bağ kuruluydum. 2014 yılından beri de aktif olarak SSK'lıyım. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi şöyle, 2 yıllık bir bağ kur var ama ondan sonra SSK olmuş. SSK devam etsin. En az 5400 gün ve 60 yaş gerekiyor ya da 7200 gün 58 yaş.
1: Hüseyin Doğan eşi için bir soru yöneltmiş. Eşim 1971 doğumlu, %56 engelli olarak çalışıyor. 1960 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
0: Şöyle, ne zaman sigortalı olduğunu yazmamış ama bu 1960 gün ve %56 emeklilik için yeterli değil. Yani ne kadar eski olursa olsun. Çünkü en az yani çok eski olsa bile ki orada da 3600 günden az gerekmiyor. Önce rapor alacak. Bu raporu SGK onaylayacak engelli emeklilik için. Ondan sonra işte işe giriş tarihine göre yaş şartı olmadan belli bir prim ve yılla emekli olacak. Ama 1960 gün yetmez.
1: Evet. İsmail Çöl'ün sorusunu göreceğiz. 1981 doğumluyum. 01.11.1999 sigorta girişim var. Aralıksız sigorta primim var. 10.000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 60 yaş dolunca artık prim tamamlanmış. 60 yaşı bekleyeceksiniz.
1: Erol Bey'in sorusunu göreceğiz. Bağkur ihyası yaptırdım. 312.000 TL taksitle ödeyebilir miyim diyor.
0: Şimdi şöyle, bu ihya bir borç gibi görülmediği için hani bu yapılandırmalarda kullanılamıyor. Yani yapılandırmaya konusu olmuyor. Çünkü evet, sen gidip ben ihya yapmak istiyorum ve bu parayı ödemek istiyorum diyorsun. Bir borç çıkmıyor. Dolayısıyla burada bir taksit söz konusu değil, ama son bir yapılandırma yasası şu anda yürürlükte, 31 Ağustos'a kadar geçerli. Hani prim borçları ile ilgili belki SGK ile görüşüp onun konusu olabilir mi? Bir konuşun, ama ihyada ya da askerlik borçlanmasında ya da doğum borçlanmasında bir taksit imkanı olmuyor. Zaten 2-3 aylık bir süre veriliyor. O 2-3 ayda ödeniyor.
1: Hülya Hanım'ın sorusunu göreceğiz. 1970 doğumluyum. 1997 SSK girişim var. 2582 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş Hülya Hanım.
0: Şimdi bunu bir 3600 güne tamamlayabilirseniz, yani 1100 günden az bir süre, 58 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet, dilerseniz biraz da mailimize gelen sorularla evet, devam edelim. Mehmet Hüseyin Eleman, 2015 Aralık 1 girişliyim. 3200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Yaşım 45 diye de not düşmüş.
0: Şöyle, bir 61 yaşını görecek ve 7200 günü de tamamlayacak. Yani 2008 sonrası erkeklerde emeklilik şartı 7200 gün ve 61 yaş.
1: Evet. Durmuş Atılgan eşi için bir soru iletmiş. 1978 doğumlu eşim. 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı ve 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A devam ediyor. Ne zaman emekli olur? Hangisi, 4A mı, Bağkur tarafı mı emekli olur?
0: Şöyle, 4A devam ettiği sürece, ki 800 gün zaten Bağkurlu yapmaz, 5900 günü tamamlasın. Bir 2 yıllık daha süre var anladığım kadarıyla. EYT'den emekli olsun.
1: Evet, 1984 doğumlu Ayşe Özkaya yazmış. 2012 yılında emekliliğe girdim. Ne kadar prim ödediğimde yaş beklemem gerekmekte diye bir soru sormuş.
0: Evet, 2012'de ilk kez sigortalı olmuş anladığım evet, kadarıyla. Dolayısıyla şimdi tam emeklilik için 7200 gün, kısmi emeklilik için de 5400 gün ödeyeceksiniz. Birisinde 58 yaş, birisinde 60 yaş bekleyeceksiniz.
1: Evet, Murat Yılmaz, 1979 doğumluyum. 01.09.1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. 08.08.2001'de askerden sonra işe giriş, SGK başlangıç tarihim. Askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcımı 01.09.1999'a çekebilir miyim?
0: Hayır,
1: diye sormuş.
0: Şöyle, yani askerlik yaptığınız tarihe çekemiyorsunuz. Borçlandığınız gün kadar geriye doğru çekeceksiniz. Yani atıyorum 8. ayda sigortalı olmuş ya 2001'in. 8 ay borçlanırsanız 1. aya çekiyorsunuz. Ya da 2000'in 12. ayına çekiyorsunuz. Dolayısıyla 18 ay bile borçlansanız 9.50.99 öncesine çekemiyorsunuz. Yani askerden hemen sonra belli ki sigortalı olabilseydi.
1: Evet.
0: Yani 2 yıl sonra olmuş. Mesela askerlik 1,5 yıl ya. O 6 ay geçmeseydi, hemen askerden önce sonra olsaydı ve geriye çekseydi askerlik kadar, evet, EYT'li olacaktı. Böyle sınırda gezmiş arkadaşımız. Dolayısıyla buradan bir EYT çıkmıyor.
1: Levent Ceylan'ın sorusu. 17.01.1979 doğumluyum. 30.08.2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim. Şu anda 2036 yılında emekliliğim gözüküyor diye sormuş. Bir yılda askeri okul okudum fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: 2036 gözüküyorsa yani zaten yapacak bir şey yok. Herhalde şimdi bunların biliyorsun askeri personelin fiili hizmet zamları oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o fiili hizmet zamları da eklenmiş ve düşülmüştür o hesaplama. 2036 eğer görünüyorsa odur yani. Evet. Fiili hizmet zammında hesaplanması lazım. Yani yıpranmadan bahsediyorum.
1: Hamza Polat'ın sorusu gelecek şimdi ekranlarımıza. 1978 doğumluyum. 2000 girişliyim. 5500 günüm var.

0: Askerlik borçlanmamı yatırdım. 1998'e çektim. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Evet, mesela bu arkadaşımız işte o avantajı kullanmış mesela. 2000'de girişli ama belli ki 98'de askerlik yapmış. Borçlanınca 98 yılına geri çekmiş 2 yıl veya 1,5 yıl neyse. 5900 günle EYT'li olup emekli olma şansını yakalamış. Bir 400 gün daha çalışsın, az kaldı. Evet. Büyük avantaj. Yoksa 60 yaşını bekleyecekti.
0: Evet. Az önce ekranlarımızı yansıyan Saadet Hanım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Nisan 2000. Oğlumun özel gereksinim raporu var. Şu an yaşı bekliyorum. Bu durum nedeniyle emekli olabilir miyim? Maaş bağlanır mı? Diye sormuş.
1: Şimdi şöyle, o rapor tabii şöyle, primi tamamlanmış ama o rapor eğer bakıma muhtaç şeklindeyse 2008 sonrasındaki primlere %25 ekleniyor ve eklenen kısım kadar da yaştan düşülüyor. Eğer öyle bir imkan varsa ancak o zaman yaş geri çekilerek emekli olabilir. Yoksa hani sadece çocuğunuzun raporu var diye siz yaşı beklerken sizi emekli yapmazlar.
0: Evet. Çetin Bey'in sorusunu göreceğiz. 02-10-2000 girişliyim. 79 doğumluyum. 6233 günüm var. Askerliği saydırabilir miyim? Askerlik girişim 21-11-2000. 18 ay yaptım. Emekli olabilir miyim? Diyor.
1: Şöyle, yani işe girmiş, bir ay sonra da askere gitmiş. Gözüken o değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla sigortadan sonra askerlik yapmış. Yani borçlanırsa işe girişi geri çekmez. 7000 gün 60 yaşta emekli olacaksınız.
0: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. Ağustos 1976 doğumluyum. 2005 Kasım işe giriş tarihim. 6350 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
0: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz.
1: Ben onu erkek olarak gördüm ama.
0: Evet, Suray Alışkan.
1: Yani kadınsa 58 yaş, erkekse 60 yaş. Evet. Bazen hani isimler hem kadın hem erkek olabiliyor. Evet, buyurun.
0: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz şimdi. Eşim 1976 doğumlu. 2000 yılı 6. ay sigorta girişi var. 6000 gün primi var. Halen sigortalı çalışıyor. Ne zaman emekli olabilir? 1997 yılında bir ay çalışmış ama sigorta yapılmamış. Tespit davası açılır mı diye de bir not eklemiş.
1: Evet, dava açılamıyor çünkü bir hak düşürücü süre var, 5 yıl. Emeklilik için ise 58 yaşını bekleyecek ve 7000 günü tamamlaması lazım. 1000 gün eksiği var, onu da tamamlasın.
0: Göktuğ Köse'nin sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru iletmiş. Eşim 1984 doğumlu, 2000 Eylül ayı girişli. 4654 SGK prim günü var. Çocuk borçlanması yaparsa ne zaman emekli olur demiş.
1: Şimdi burada 16 yaşında bir sigorta var tabii. Önce onu bilmemiz lazım. Eğer o çıraklık veya işte bir staj değilse 2000 girişine göre 7000 gün ve 58 yaşla emekli olur.
0: Dursun Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. 05-05-1965 doğumluyum. 2008 sigorta girişim var. 1 Eylül 2008 Bağkur girişim var. 5250 günüm var. 1100 günüm Bağkur, kalanı normal sigorta. Ne zaman emekli olurum diyor. Yaşımı beklemem gerekiyor diye de ayrıca
1: evet,
0: sormuş.
1: Şöyle, yaş tamamlanmış, 60 yaş şartı var. Yaş tamam, prim eksik, 7000 günü tamamlamanız gerekiyor.
0: Mustafa Özcan'ın sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru yöneltmiş. 15.09.1978 doğumlu diyor eşim. 15.09.2012 sigorta başlangıcı var. Sigortası hala devam ediyor. Kısmi emekliliği ne zaman hak eder diye sormuş.
1: Şöyle, kısmi emeklilik hani 2012 girişli olduğu için 5400 gün gerekiyor. Yani bir 15 yıllık sigorta lazım. Tabii 60 yaş şartı da var.
0: Evet, Ali Rıza Önder'in sorusu gelecek. 1 Ağustos 1999 sigorta girişim var. Prim gün sayım 7500 fakat sigortaya girdiğimde tarihte 1984 doğumluydum. 2001 yılında yaş büyütme yaptım. 01.01.1983 doğumluyum. SGK'da yaş büyütme dikkate alınmıyor. 2026 Ocak ayında emekli olunur mu?
1: Evet, demiş. Yani kuralı o da tekrarlamış. Bu mahkeme kararıyla da olsa Sosyal Güvenlik Kurumu yaş düzeltmelerini dikkate almıyor. Yani sen işe ilk girdiğinde nüfus cüzdanında hangi tarih varsa onu geçerli sayıyor. Dolayısıyla burada 1984'e bakılacak. Buna göre de 15 yaşında bir sigorta var. O uzun vade ise 18 yaşında, yani 2002'den itibaren hesaplanacak 25 yıl. Dolayısıyla 2027'de 25 yılda olacak ve o zaman emekli olacak. Prim tamam.
0: Evet. Ayşe Güveren 1985 doğumluyum. 2002 yılında sigorta girişim var. 3600 günüm var. İki çocuk annesiyim. Biri 11, diğeri 13 yaşında ve çalışmıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şöyle, bu iki çocukla primi 4500 güne tamamlarsa doğum borçlaması yapıp 25 yıl, yani 2027'yi bekler. Zaten 58 yaşını bekleyecek.
0: Pınar Hanım'ın sorusu geliyor. Kardeşim %73 engelli, 1978 doğumlu, 700 günü var. Emekli olabilir mi?
1: Maalesef. Yani şimdi burada malulen emeklilikte de engelli emekliliğinde de belli bir prim isteniyor. 700 gün yetersiz. Burada bir emeklilik yok maalesef.
0: Eda Hanım'ın sorusu gelecek. 31-10-1976 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01-01-1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Primi 3600'de tamamlayacak. Yani işte bir 300 gün, işte 100 günden az var değil mi? Bir 76 gün daha çalışacak. Evet. 3 ay. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek.
0: Tevfik Bey'in sorusunu göreceğiz. 25-11-2005 işe girişim var. 4000 gün primim var. 4500 günü doldurarak emekli olabilir miyim diye E-Devlet'te yazıyor. Sizce olabilir miyim demiş.
1: Olabilirsiniz ama 4500 gün tek başına yetmiyor. Siz bir 500 gün daha çalışacaksınız ama 25 yıl daha geçmesi lazım. Yani 2030 olacak. Bu da yetmiyor. 60 yaş şartı var.
0: Şenel Orak, 1964 doğumluyum. 1996'da iş yeri açtım. Sigortam yok. Emekli olabilir miyim demiş.
1: Sorunun cevabı sorunun içinde var. Sigortam yok dediğiniz andan itibaren emekli olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Emeklilik için sigorta şartı, yani öyle bir durum var.
0: Merter Kocakaya, 13 Nisan 1979 doğumluyum. SSK 1995 girişim, 4658 günüm var. 2018 ile 2023 arası Bağkur'um var, fakat 700 gün Bağkur'dan silindi. Geri almak şartıyla 2023'ten bugüne kadar SSK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Şimdi burada 16 yaş önemli. Eğer çıraklık veya staj değilse 5750 gün yetecek. 5750 günü doldurup SSK ile çalışıp EYT'den emekli olun.
0: Evet. Ali Aslan, 1973 doğumluyum. 1996 SGK girişim, 7200 gün prim, sonrasında SSK 450 gün. Hangi şartlarda emekli olabilirim demiş.
1: Şimdi buradaki Bağkur çok olduğu için buradaki şart 9000 gün Bağkur'dan. Ne yapacak? Burada işte 1800 gün Bağkur'u ödemektense 450 günü 1261 güne, yani 3,5 yıla tamamlayacak. Bir 800 gün daha çalışıp EYT'den emekli olacak.
0: Zehra Hanım'ın sorusu geliyor. 1979 doğumluyum. 10-11-1999 sigorta girişliyim. 7350 günüm var. 25 sene dolmasına 2 ay var. 4500 günle emekli olsam en düşük emekli aylığına yakın olur mu?
1: Şimdi 25 yıla gerek yok. 4500 güne de gerek yok. Zaten priminiz tamamlanmış. 7000 gün yeterli. O yüzden ne 25 yılı düşünün ne de 4500 günü düşünün. Siz sadece yaşın dolmasını bekleyin. 58 yaşta olunca emekli olun.
0: Leyla Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Emeklilik yasasının değişmesi gibi bir duruma nasıl itiraz etmeliyim? 12 yıl 8 ay memuriyet ve üniversite mezunu, 10 yıl sözleşmeli ders ücretli çalışmış, memur emeklisi olmak ister. Normalde 1998 SSK emeklisi demiş.
1: Yani burada emeklilik yasasının değişmesi diye bir şey söz konusu değil. Buna yani değişti de siz itiraz mı edeceksiniz, o da yok. Son 3,5 yıl hangi kuruma tabi çalıştıysanız ona göre emekli oluyorsunuz. Siz de SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Hani ben 3,5 yıl çalıştım ama döneyim memurdan emekli olayım diye bir şey söz konusu değil. Hani itiraz edecek bir şey yok burada.
0: Evet. Şenel Hanım'ın sorusunu görüyoruz ama az önce bu soruyu sormuştuk. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Mustafa Veysoğlu'nun sorusu gelecek. 1968 doğumluyum. 1991 tarihinden itibaren sigortam var. Fakat sistemde bu tarihten girişim görülmemektedir. 2000 tarihinden 1800 günüm varken ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Bu primle zaten emeklilik mümkün değil. 91 tarihinde sigortanız var ama yani siz daha iyi bilirsiniz, sen çalıştınız mı çalışmadınız mı, çalıştıysanız başka bir şey, sigortanız var ama primleriniz mi yatmamış, o önemli. Ama bu primle zaten ne 91'de ne de 2000'de emekli olamazsınız.
0: Sıradaki sorumuz geliyor. Sibel Demirkaya, 1982 doğumlu, sigorta başlangıcı 01-03-1999, 30 gün sigortası yakalandığı için var. 3 çocuk borçlanması yaptık, 2159 oradan oldu, toplam 2189 görünüyor. 3600 günde ne zaman emekli olur demiş.
1: Evet, 3600 günde emeklilik için 3600 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla önce 3600 günü tamamlayın ve 58 yaşını bekleyin.
0: Fatma Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Şimdi 1975 doğumluyum. 94'te Bağkurlu oldum. 2000 gün Bağkur primim var. 2018'den sonra halk eğitimde usta öğreticilik yapmaktayım. Toplam 3150 gün primim var. 3600'den ne zaman emekli olurum diyor.
1: 3600 tamamlanınca siz de yine 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Zafer Bey'in sorusu. 2001 girişliyim. 1974 doğumluyum. 8920 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Prim tamamlanmış. 60 yaş beklenecek.
0: Resul Bey'in sorusunu göreceğiz. 2016'da ihya yaptığım gün Bağkur prim borcumu şu an ödemek istesem bugünün prim değeriyle mi tahsil edilir demiş.
1: Evet. Yani ihyada hem tamamını ödemek durumdasınız hem de mevcut asgari ücreti üzerinden hesaplanıyor.
0: Meral Kaplan, 1975 doğumluyum. 2007 yılında SGK'lı oldum. 6600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
0: Mustafa Bey babası için bir soru yöneltmiş. 1979 doğumlu. Sigorta girişi 1998. Şu an 4000 günü var. Ne zaman emekli olabilir diyor.
1: En az 5900 gün lazım. Yani bir 1900 gün daha çalışacak ve o dolduğu zaman emekli olabilir. EYT'li olmuş zaten.
0: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. 01-01-1973 doğumluyum. 1988 11. ay sigorta girişim var. 2017'de 6190 gün üzerinden vergi indiriminden emekli oldum. Emekli olduktan yani 2017'den bugüne sigortaya hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyorum. Emekliliğimi iptal ettirip yeniden hesaplatırıp tekrar emekli olabilir miyim? Çünkü prim gün sayım şu an 7900'e çıktı.
1: Prim gün sayınız 7900'e çıkmamış. Önce şunu söyleyeyim. Siz 6190 günden emekli olduktan sonraki ödenen primlerin emeklilikle hiçbir ilgisi yok. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş. Yani sağlık primi ödenmiş. Ha, emekliliğimi iptal ettirip tekrar emekli olayım derseniz tekrar çalışmanız gerekebilir. O yüzden bu 7900'ün bir anlamı yok.
0: Çok teşekkür ederim. Zaman yine su gibi geçti.
1: Evet.
0: Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Suna. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: Döviz ve döviz kuru. Döviz, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan, Türkiye açısından döviz sayılacak para birimlerindendir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır.

Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Makker, dünya için, sizin için üretiyoruz.

0: ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Oldukça yoğun bir gündü. Manşetlerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün düzenlendi. Ve toplantı sonrasında enflasyonla mücadelede mali disiplinden taviz verilmeyeceğini, gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların sürdürüleceği açıklamaları öne çıktı. Kurul 2027-2029 dönemini kapsayan OVP kapsamında üretim, istihdam, ihracat ve rekabet gücünü destekleyecek yapısal reformların hayata geçirileceğini bildirdi diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini bugün yayımladı. Buna göre Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için %0,26 puan azalmış oldu. Buna göre de %23,69 seviyesinde geldi. Hane halkı için de %0,64'lük bir artış var. %45,58 seviyesine. Reel sektör için de %0,30'luk bir yükseliş var. %32,80 seviyesine çıkmış oldu diyelim. Tüm detaylarına bakacağız. Sıradaki manşetimize geçelim. ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hafta sonu bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve ING bu adımla Merkez Bankası fonlamasının %40 seviyesindeki gecelik borç verme faizinden %37'lik politika faizine kayacağını da aktardı. Detaylarına bakacağız ve son manşetimize geçelim. Trump'ın açıklamaları var. Trump'ın Kanada'ya dair önemli açıklamaları oldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamaları. Kanada'ya yönelik sert mesajlar yayımladı ve 1 Ocak 2027'den itibaren Kanada'dan ithal edilen tüm otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çelik ürünlerine uygulanan tarifeleri %50'ye yükseltileceğini açıkladı. Kanada artık bir eyalet gibi davranamayacak ifadelerini kullandı ve dedi ki Kanada bizi sömürdü dedi. Uzun süre bizi sömürdü dedi. İş yapılması en zor ülkeler arasında yer aldığını ileri sürdü ve Kanada'nın ticaretinin %95'ini ABD ile gerçekleştirdiğini hatırlattı Trump ve bize ihtiyaçları var dedi. Bizim onlara ihtiyacımız yok dedi. Tüm detaylarına bakacağız. Şimdi BIST endeksine bakalım. Haftanın ilk işlem gününde oldukça hareketli bir tablo vardı. 14.511 seviyesi an itibariyle yatay negatif bir görünüm var. Gün içerisinde 14.639 seviyesini test etti BIST endeksi en yüksek. En düşük ise 14.487 seviyesine geriledi. Bu bantta hareket etti. Daha aşağıya inmedi. 14.400'ün altına sarkmadı bugün BIST endeksi. Bunun ne anlama geldiğini birazdan konuğumuzla konuşacağız. Sektör endekslerine göz atalım. O tarafta da bugün hareketli bir tablo vardı. Bankacılıkta gün içinde %4'ü aşan yükselişleri gördük. An itibariyle %2,74'lük yükseliş var. BIST sanayi yatay pozitif seyrediyor. BIST turizme bakıyoruz. Geri çekiliyor. %0,63'lük bir geri çekilme var. BIST teknoloji %1,96 negatif tarafta. BIST gayrimenkul %1,80 primli. BIST spor %0,68 pozitif tarafta. İkinci sayfaya da göz atalım. BIST sigorta %0,86 negatif tarafta. BIST kimya %0,65 geri çekiliyor. BIST inşaat %1'e yakın primli. BIST bilişim %1,96 geri çekilirken BIST madencilik %2,70 primli. BIST gıda da %0,97'lik bir geri çekilme var diyelim. Bu tablo ne anlatıyor? İnfo yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray'la konuşacağız efendim. BIST yüz endeksindeki ve sektörlerdeki bu hareket ne anlama geliyor? Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim.
0: İyi haftalar, çok teşekkür ederiz. Şimdi günün aslında ana maddesi diyebileceğimiz Merkez Bankası'ndan repo ihalesi kararı. Baktığımız zaman bugün bankaların %4'ü aşan yükselişi test ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın Eylül toplantısı öncesinde önemli bir karar. Şimdi faiz kararı PPK toplantısı açısından da bu adım nasıl bir

0: anlam taşıyor. Bunu biraz konuşalım. Siz bekliyor muydunuz acaba böyle bir adımı? Eylül'e kaymıştı aslında bu beklentiler ama bu adımı nasıl okumak lazım? Neler söylersiniz?
1: Aslında baktığınızda evet, yani bu adım birazcık Eylül ayında bekleyen taraftaydık. Çünkü birazcık Ağustos'a enflasyonun gelmesi. Buna göre petrol fiyatları gerilemeden olur mu olmaz mı arz şokları ve enerji maliyetleriyle beraber Eylül ayında daha ihtimal gibi gözüküyordu. Ama Merkez Bankası yaptığı açıklamayla haftalık repo ihalelerini tekrardan başladıklarını belirtti. Aslında bu adıma baktığımız zaman bence kritik bir adım. Normalleşmenin ve sadeleşmenin ilk adımı olduğunu ben düşünen noktadayım. Çünkü savaş başladığı dönemde haftalık repo ihaleleri kapanmıştı. Fonlama artık 41 rakamlardan artık geçmeye başladı. Buna birlikte bankacılık sektörü anlamında çok ciddi bir baskı oluştu. Çünkü bankacılık sektörünün hem kar beklentilerini olsun hem bilançonu yansımalarını olsun bu aradaki makas oranı, yani kredi faizleriyle mevduat faizleri arasındaki makasın çok etkili olduğunu söyledi. Buna aslında baktığımızda fonlama maalesef bağlı olan bir nokta olduğunu söylemek doğru olacaktır. Şimdi bu kararın biraz da erken alınması veya hızlı bir şekilde alınması da beraber büyük ihtimal Ağustos'a enflasyon verisi beklenti altında olumlu gelme ihtimali daha yüksek gibi ben okuyorum. Buradaki aslında kritik olan noktadan bir tanesi Merkez Bankası zaten rezerv anlamında eli güçleniyordu. Eli güçlenmesi de beraber burada birazcık da aradaki makasa düşünecek olursak, faiz tarafı, enflasyon tarafı makasa düşünecek olursak biraz da bunu normalleşme ya sadeleşme adımlarına bekleyen tarafa geçmiştik. Fakat bizim için buradaki kritik olan nokta Ağustos'a enflasyon verisi çok önemli olacaktır. Devamında ise Eylül ve Ekim ayı enflasyon verisi çok önemli ve kritik olacak. Özellikle Ağustos'a enflasyon verisi geçen senenin altın, yani 2.04 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 2.04'ün aşağısı bir rakam olarak bizim karşımıza gelirse bu dezenflasyon sürecimizin tekrardan hızlanma ihtimali, eğilimin tekrardan normalleşme ihtimali gösteren bir nokta olacak. Bu da aslında baktığımızda Merkez Bankası faiz indirimleri açısından eline rahatlamasına sebebiyet veriyor. Bununla birlikte baktığımız zaman da Eylül toplantısı tarafında bir faiz indirimi karşılaşma ihtimaliniz var mı diye sorulacak olursak ben biraz da olacağını düşünüyorum. Zaten bankacılık sektöründeki bu yukarı yönlü hareketlenmenin, işte Ukrayna'nın gepli açılışın %4'e varan yükselişin en büyük sebebi bu. Çünkü piyasada her zaman beklentileri alıyor, gerçekler sasıyor. Yeni oluşan beklentilere baktığımız zaman faiz döngüsü tekrardan girecek miyiz? Normalleşme adımları devam edecek mi? Bu faiz döngüsü tekrardan gidersek, dezenflasyon sürecimiz tekrardan hızlanırsa, normalleşme adımları devam ederse hangi sektörleri en fazla etkiler? Bankacılık tarafı olsun, gayrimenkul tarafı olsun, inşaat tarafı olsun, sanayi tarafı olsun. Bunların da birazcık da bugün içerisinde fiyatlamalar olumlu yansıdığını söylemek daha doğru olacaktır. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da burada Ağustos enflasyon verisinin ben beklenti altı ve olumlu bir veri gelmesini bekleyen noktadayım bu kararla beraber. Bu kararla da beraber olumlu gelen enflasyon verisi ilerleyen dönemlerde Merkez Bankası'na faiz indirimi için elini rahatlatacak. Tabii ki kritik olan nokta savaş durumu olacak, petrol fiyatları olacak. Burada beklenmeyen fiyat ani hareketler ve ani yukarı sert $100 geçen petrol fiyatları görmezsek ben birazcık da normalleşim ve sadeleşme adımları birazcık da piyasanın izin verdiği koşulda, dezenflasyon sürecinin gerektirdiği koşulda devam edeceğini düşünen noktadayım. X-Bank için ilk yükseliş sinyalimiz olan haftalık repo ihale açılma kısmında devreye girdiğini söylemek doğru olacaktır.
0: Peki Tunç Bey'in Borsa İstanbul'da 14.500 puanın üzerindeyiz. Hatta 14.500 bizde şu an. Böyle bir kapanış görürsek biz acaba 14.800'lere doğru gider miyiz? Siz yeni zirveler bekliyor musunuz önümüzdeki süreçte? Nasıl yorumlamak lazım bu yükselişleri?
1: Aslında baktığı Borsa İstanbul tarafına ben dönüşün artık net bir şekilde gerçekleştiğini düşünen noktadayım. Burada bizim için kritik olan nokta bu dönüş hareketinde hangi sektör veya hisselerin eşlik edeceği daha önemli olacaktır. Özellikle 14.500 seviyesi psikolojik anlamda çok kritik bir direnç olarak ön plana çıkacak veya destek olarak ön plana çıkacak. Kapanışı şu an son kapanışı görmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Fakat 14.500'e kalmamız demek Borsa İstanbul tarafı 14.600 bugün döndüğümüz bölge yukarısı 14.800 bölgesinin açılmasına sebebiyet verecektir. Haliyle baktığımız zaman da bu yükselişin olabilmesi için arka planda bankacılık sektörü, gayrimenkul sektörü, holding sektörü, sanayi sektörünü desteklemesi çok önemli olacaktır ki bugün fiyatlama hareketlerine baktığımız zaman birazcık daha işte bankacılık tarafına rotasyonların başladığını ben düşünen noktayım. Orada bir hikaye kısmına devreye girdi. Zaten X-Bank tarafı bir Borsa İstanbul tarafı ağırlığı en fazla olan sektör olacağını düşünecekler olursak da bu bahsettiğim haftalık repo ihale açılması, başlanması, devamlı faiz ihtimalinin devreye girilmesi olabilir. Bunların hepsi birleştiğiniz zaman MSCI tarafındaki uyarılar istinaden de somut adımlar atılmaya devam edip buradan da bir olumlu bir haber akışı alabilirsek MSCI tarafına, işte o zaman Borsa İstanbul tarafında ben hani yeni zirvelere doğru hareketlenme olacağını düşünüyorum. Birazcık da artık yukarı yönlü trend oluşturma isteği var. Çok fazla düştük. çok fazla düşerken çok fazla direnç destek seviyesi kendinize oluşturup burada 14.600, 14.800, 15.000 ve 15.200 ilerleyen dönemde için kritik dikkat edeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 14.250 puan üzerine kaldığım sürece de ben burada Xpans tarafına rotasyonların süreceğini düşünen noktadayım.
0: Borsa İstanbul'un kapanışına çok az bir süre kaldı. Kapanışa bakalım, devam edelim Tunç Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü 14.501 puandan tamamlıyor. %0.09'luk bir geri çekilme var. Yatay negatif bir kapanış gerçekleştiriyor BIST endeksi. Gün içerisinde en yüksek 14.639 seviyesini test etti. En düşük 14.487 seviyesiydi. Bu seviyeler ne anlama geliyor? 14.500'ün üzerindeki kapanış bize ne anlatıyor? Tunç Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Tunç Bey, nasıl yorumlamak lazım? Tam da dediğimiz gibi oldu aslında. 14.501'den kapattı endeks.
1: Ama aynı seviyeden kapattı, evet. Ya Borsa İstanbul tabii 14.500'e kalmasından olumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yukarı yönlü sabah yukarı yönlü gap'li bir açılışımız gerçekleşti ve 14.600 direncine yaklaşıp hatta orada bir kısmı yok geçtiğimizde de burada biraz da Borsa İstanbul tabii kâr rasyonu geldiğini söylemek doğru olacaktır. Tabii ki bu kâr rasyonu kısmına baktığımız zaman biraz da daha öyleyse Borsa İstanbul tarafının destekleyen ve yukarı hareketlenmesi yapması için ağırlığı yüksek olan şirketlerden satışların olduğunu görüyoruz. Fakat bu şirketlerden satışlar birazcık daha karşımıza geçer. Gelirken de X-Bank tarafında ben biraz da geçişli olduğunu düşünen noktadayım. O yüzden bu hafta içerisinde 14.500'e kalmamız çok önemli ve kritik olacaktır. 14.500 seviyesi yukarısında kaldığımız sürece endeks adı 14.620 seviyesinde yukarı yönlü kırılmasa bize 14.800 hareketini gündeme getirecektir ki daha önce savaş başladığı dönemi, hatta savaş başladığı dönemin daha sonrasına gidecek olursak işte MSI tarafının yaptığı uyarıları baz aldığımız dönemler hatırlayacak olarak orada bir gap boşluğumuz vardı bizim yaklaşık 14.800'ler bandında. Borsa İstanbul tarafından orayı da kapatmak isteyeceğini teknik olarak düşünen noktadayım. Fakat buradaki kritik olan nokta rezervler güçleniyor. Tez enflasyon süreci hızlanma ihtimali var gibi gözüküyor. Gelen Ağustos enflasyon verisi bunu net bir şekilde söyleyecektir. Eylül ve Ekim enflasyon verisi İGS'i burada Merkez Bankası elinin daha da güçleneceğini indirimler anlamında ben düşünen noktadayım. Bir de bu kısmı MSI tarafıyla da birleştirecek olursak orada somut adını asılmaya devam edip ve oradaki uyarımız da artık geçtiğini görürsek oradan da bir olma böyle şüphelisek ben Borsa İstanbul tarafında birazcık da yukarı yönlü upside'ın olduğunu düşünen noktadayım ama bir virgül de koyayım özellikle X-Bank'ta daha önce bahsettiğimiz senaryolardan dolayı işte faizin döngüsünün yavaşlaması, fonlama halde 40'a çekmesi gibi durumlardan dolayı çok ciddi satış dalgası görmüşüm. X-Bank tarafının son yaşanan gelişmeler ışığında birazcık da ben yukarı yönlü upside'ın olduğunu düşünen noktadayım. Haftalık ve bu yerin açılması, faizinin beklentisinin oluşması gibi durumlar X banka, X gayrimenkul tarafına ve inşaat tarafına daha olumlu yansıyacağını, buraya doğru rotasyon olma ihtimalini düşünüyorum.
0: Şimdi işlem hacmine de bakıyorum, 206 milyar TL'ye işaret ediyor. 12 Ağustos'tan bu yana da en yüksek gerçekleşmiş oldu bu kapanış ve bu hacim, bu işlem hacmi. Şimdi pozitif katkı sağlayanlara bakıyoruz. Patek var, Pasifik Eurasia var. Bakıyoruz, Kiler Holding'i görüyoruz. Şimdi pozitif taraftaki bu hisseler için nasıl bir yorum yapmak lazım? Negatif tarafa baktığımızda Odin'i bakıyoruz. Odin aşağı çekmiş. İşte Katılım Evi, Balsu, Coca-Cola gibi hisseler var. Şimdi hisse bazlı da biraz yorumlayalım dilerseniz. Neler öngörüyorsunuz?
1: Burada aslında hisse bazlı gittiğimiz zaman da Coca-Cola tarafında birazcık da sert bir geliş çekimin olduğunu da görüyoruz. Onu da birazcık daha piyasa beklentisinin ve bilanço etkisinin olduğunu düşünen ben noktadayım. Fakat bu tarz şirketlerin biraz da yaz döneminde daha fazla iş yaptığını düşünecek olursak ilerleyen bilançolarda bir farklı bilanço tabii ki karşımıza gelebilir. Bahsettiğiniz diğer hisseler tarafından baktığımız zaman birazcık daha endeks tarafındaki likiditesi az olan hisse senetlerinin olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden oradaki işlem hacimleri anlamında olsun ve işlemler anlamında olsun fiyatlama hareketi çok boyası hareketler bizim karşımıza gelebiliyor. Fakat bizim için burada önemli olan nokta bu işte negatif ve pozitif katkı yapanlar tarafında işte Aselsan tarafı olsun, Tüpraş tarafı olsun. Yani oralarda bir baskı görmemizin sebebi X-Bank tarafında pozitif yansıması sebebi arada bir rotasyon olduğunu ben birazcık daha düşünen noktadayım. Ama günün sonuna baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafının biz yukarıya gitmesi istiyorsak buna birazcık da endekse ağırlığı güçlü, likiditesi yüksek, sektörel anlamda endeksteki ağırlığı yüksek olan sektörlere birazcık da eğilmeni veya birazcık da dikkat etmeni gerektiğini düşünen noktadayım diye hızlıca toparlamış olayım.
0: Çok teşekkür ederiz haftanın ilk işlem gününde bize eşlik ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim aslanım.
0: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz.

0: Vurgu yapıldı. OVP hedeflerimize ulaşmayı sağlayacak öncelikli yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edildi ifadeleri vardı. 2027-2029 OVP döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflenecek ifadeleri yer aldı. OVP için temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındığı ifade edildi. Cari açığın milli gelir oranı sürdürülebilir seviyelerde. İstikrarlı büyüme sürerken işsizlik oranı düşük seviyelerde. Geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuştu ifadeleri vardı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki açıklamada ve yapısal reformlarda birçok başlıklı mesajlar verildi. Detaylarına bakalım.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantının ana gündeminde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıkları yer aldı. Toplantıda yeni programın temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminleri ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Program hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öncelikli yapısal politika alanları ve tedbirlerde kurul üyeleriyle istişare edildi.
2: Biraz daha finansal istikrarı önceleyen, dezenflasyon hedefleyen ama aynı zamanda ekonomik aktiviteyi yani öldürmeyecek şekilde ilerletmeye çalışan bir programla başlamıştık 2023'te. Bunun hani yeni versiyonları şeklinde devam ettiğini gözlemliyoruz burada. Ekonomi yönetimi net bir şekilde şu an olan finansal istikrar düzeninin işte TL'de reel değerlenme, yüksek faiz, düşük kur ve talebin yavaşlaması kaynaklı dezenflasyon devamını hedefliyor olmaya devam edecek gibi gözüküyor açıkçası.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ekonomi programının mevcut seyrine değer verildi. İstikrarlı büyümenin sürdüğü, işsizliğin düşük seviyelere gerilediği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Yüksek emtia fiyatlarının cari denge üzerinde baskı oluşturduğu, buna karşın cari açığın milli geliri oranının sürdürülebilir seviyelerde kaldığı vurgulandı. Üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik adımlara da dikkat çekildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların eş güdüm içinde hayata geçirilmeye devam edileceğini belirtti. Enflasyonla mücadelede ise mali disiplinin yanı sıra gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların uygulanacağını vurguladı.
0: Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon beklentileri Ağustos'ta piyasa katılımcıları için gerilerken hane halkı ve reel sektör için yükseldi.
1: Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine, reel sektör için ise 0,30 puan yükselerek %32,80 seviyesine çıktı.
3: 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasa katılımcılarında bir önceki aya göre %0,26 puan bir azalış gözlemliyoruz. Reel sektör ve hane halkı tarafında ise artış var. Reel sektöre baktığımızda %32,80 beklenirken hane halkına baktığımızda %45,58'lik bir beklenti var. Özellikle yılın geri kalanında reel sektör ve hane halkı arasındaki beklenti makasının azalıp azalmayacağı yine bizim için çok önemli bir kerteriz noktası haline gelecektir diyebiliriz.
1: Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azalarak %16,85 seviyesinde gerçekleşti. Hane halklarının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları da gıdayla yakıt ve enerji oldu. Öte yandan gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında beklenen artış oranı 0,36 puan gerileyerek %32,13 oldu. Yatırım tercihlerinde ise altın öne çıktı. Altın alırım diyenlerin oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak %41,3'e ulaştı. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz kararında. Piyasa katılımcıları Eylül toplantısında politika faizinin %37 olmasını bekliyor. Tahminler faizin yıl sonunda %35,25'e, 12 ay sonra ise %20

0: %9,59'a gerilemesi yönünde.
1: Merkez Bankası'ndan piyasaların yakından izleyeceği bir likidite hamlesi geldi. Mart ayında değişen fonlama yapısında yeniden düzenlemeye gidiliyor. Kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihaleleri tekrar devreye girecek. Detaylara bakalım.
0: Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetiminde yeni bir adım attı. 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı. Merkez Bankası kararı Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusuyla açıkladı. Duyuruda 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir denildi.
2: Aslında beklenen bir karar mıydı? Beklenen bir karardı. Tabii ki bir sonraki para piyasası kurulu toplantısında daha çok bekliyorduk. Ama geldiğimiz noktada şu an için en azından gecelik 40'la borçlanmış olduğumuz faizi bir miktar daha haftalık repoya çekerek 37 ile sağlayacak. Bu da en azından bankaların maliyetlerini gerileme göstereceği için bu da tabii ki bir miktar daha görece ne kadar faiz indirimi olmasa da en azından güvercin bir politikaya geçtiğimizin göstergelerinden bir tanesi olarak görebiliyoruz bu noktada.
0: Merkez Bankası 1 Mart'ta finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Yeni kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihaleleri fonlama araçları arasına geri dönecek. Böylece likidite yönetiminde gecelik faiz koridoru yerine temel politik aracı olan bir hafta vadeli repo ihaleleri öne çıkacak. Repo ihalelerinin başlamasıyla piyasadaki TL likiditesi ve fonlama kompozisyonundaki değişim izlenecek.
1: Kamuda harcama disiplini için atılan adımların bütçeye yansıması netleşiyor. Tasarruf tedbirleriyle 2 yılda 100 milyarlarca liralık kaynak sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de uygulamanın devam edeceği mesajını verdi.
0: Kamuda tasarruf tedbirlerinin 2 yıllık bilançosu belli oldu. Kamu harcamalarında sıkı kontrol bütçeye 484 milyar liralık katkı sağladı. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Tedbirlerle birlikte kamuda birçok harcama kalemi sınırlandırıldı. Taşıt ve hizmet binası kullanımından demirbaş ve enerji harcamalarına kadar geniş bir alanda tasarrufa gidildi. Tasarruf kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı da geriledi. 2024'te %3,1 olan oran 2025'te %2,9'a indi. Uygulamalar denetim tarafında da yakından izlendi. 260 kamu idaresi takibe alındı. 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf politikasının devam edeceğini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor. Kamu kaynaklarını daha etkin kullanıyor, tasarruf anlayışını kalıcı hale getiriyoruz. Harcama disiplinini güçlendirerek sağladığımız kaynakları öncelikli alanlarda kullanmaya devam edeceğiz dedi.
1: ABD, İran'a yönelik geniş kapsamlı ekonomik yaptırım paketini duyuracak. Son açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi. Son aşamaya gelindiğini söyledi. ABD'li bakan Tahran'ın can damarını keseceklerini söyledi. İran tarafı ise önlemek için tüm yöntemlerin kullanılacağını vurguladı.
3: Washington, Tahran'a geniş kapsamlı ekonomik yaptırım hazırlığında. ABD'nin amacı Tahran'ı ekonomik olarak yalnızlaştırmak.
4: Bu tekrarlayan bir senaryo.
3: ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta bir kez daha ekonomik kılıçlar çekildi. Washington'ın duyurmaya hazırlandığı yaptırım paketine ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Son oyun nitelemesi yapan Bessent, 2. Dünya Savaşı göndermesi de yaptı. Sosyal medyadan son oyun için harekete geçildiği açıklamasında bulundu.
4: Artık son aşamaya giriyoruz. Şafak vakti, bir düşmana karşı şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik bir çıkarma başlıyor. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar Tiran rejimi destekleyen her ekonomik can damarını kesmektir.
3: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de açıklama yaptı. Tüm karşı hamlelerin yapılacağını söyledi.
4: İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı koymak için tüm ikili kapasitelerini kullanacak. Yasa dışı saldırganlık eylemleri gerçekleştiren taraflara tesislerini kullandırmadığı sürece

0: hiçbir ülkenin İran konusunda endişelenmesini gerektirecek bir neden yoktur.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise ABD'nin zafer yanılsaması içinde olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de ABD'nin plansız kaldığını savunarak ekonomik yaptırımlara başvurduğunu söylemişti.
0: Bu filmi biliyoruz, bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Ayrıca İran ekonomik baskıya karşı Körfez'deki petrol ihracatının tamamen durdurulacağını söylemiş. Meclis komisyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını kabul etmişti. ABD ve İran arasında haftalardır doğrudan askeri saldırı yaşanmıyor.
2: Altın fiyatlarında yükselişi takip ediyoruz. 4 bankadan yeni tahmin var. Bakıyoruz Morgan Stanley 2027'de 5000 doları aşabilir diyor. UBS de 2027 yılında 5000 dolar seviyesi görülebilir ifadelerini kullanıyor. Wells Fargo yıl sonu tahmini 4900-5100 bandında olarak görüyor. Goldman Sachs da 4900 dolar hedefinde yukarı yönlü riskler var ifadelerini kullanıyor. Küresel piyasalarda altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürürken merkez bankalarının altın rezervlerini arttırma eğilimi de dikkat çekiyor. Altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye 584.9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada yer buluyor. Detaylara bakalım.
3: Piyasalar bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına odaklanmışken altın 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın pazartesi günü 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altında geçen hafta değer kazancı %5'in üzerinde gerçekleşti.
4: 4200'lerin kırılmasıyla birlikte de sert bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Önemli direnç noktalarındayız. 4650 seviyesi bizim için oldukça önemli. Bu seviyeler etrafında da hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 4650'ler kalıcı olarak geçilebilir ve üzerinde günlük kapanışlar alınabilirse yukarı yönlü hareketin 4800 sonrasında da 4900'lere doğru ilerlediğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim.
3: Yatırımcılar bu gelişmelerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini izliyor. Analistler Warsh'un temkinli ve esnek bir politika mesajı vermesinin altındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası yeni yaptırımları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Öte yandan küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi sürerken resmi altın rezervleri sıralaması açıklandı. Listenin zirvesinde 8133 tonlu Amerika Birleşik Devletleri yer alırken onu Almanya ve IMF takip etti. Türkiye ise 584.9 tonluk altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Türkiye bu rezerv miktarıyla Suudi Arabistan ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakırken merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altın alımlarını sürdürmesi dikkat çekiyor.
2: Türkiye'nin ham çelik üretimi Haziran'da yıllık bazda %14.7 artarak 3.3 milyon tona ulaştı. Türkiye dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu.
3: Türkiye'nin ham çelik üretimi Haziran'da güçlü artış gösterdi. Ham çelik üretimi Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 3.3 milyon tona yükseldi. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi %8,1 artışla 19.8 milyon tona ulaştı. Böylece Türkiye ilk yarıda üretimini artıran önde gelen çelik üreticileri arasında yer aldı. World Steel Association verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında Haziran'da en güçlü artışlardan birini kaydetti. Haziran'da ilk 10 üretici arasında en hızlı artış %27,5'te Vietnam'da görülürken Türkiye %14,7 ile ikinci sırada yer aldı. Almanya'nın üretimi %9,5, Hindistan'ın %4,5 ve Amerika Birleşik Devletleri'nin %3,5 arttı. Çin'in üretimi ise %0,4 artarak 83.7 milyon ton oldu. Küresel üretim %1,7 arttı. World Steel'e veri bildiren 70 ülkede ham çelik üretimi Haziran'da yıllık %1,7 artarak 155.7 milyon tona çıktı.

Bu ülkeler 2025 yılı küresel ham çelik üretiminin yaklaşık %98'ini temsil ediyor. Ocak-Haziran döneminde ise toplam üretim %0,7 gerileyerek 931,5 milyon ton oldu. Bölgesel bazda Haziran'da Avrupa Birliği'nin ham çelik üretimi %4,6 artarak 10,8 milyon tona, Kuzey Amerika'nın üretimi %5 artarak 9,5 milyon tona çıktı. Orta Doğu'da ise üretim %13,4 düşüşte 4 milyon tona geriledi.

0: Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. Apara'ya konuşan Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Sağlam, elde edilen gelirin %90'ını proje finansmanında kullanacaklarını söyledi. Kazancımızın %50'sini her yıl temettü olarak dağıtacağız dedi.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle heyecanımızı paylaştığınız için. Bakırcı GYO olarak 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde, yani bugünden itibaren 3 gün boyunca talep toplama sürecimiz devam edecek. Biz 9.2 milyar Türk lirası büyüklüğünde bir portföy sahibiz. Portföyümüzün büyük bir bölümü devam eden projelerimizden oluşuyor. Bizim en büyük gücümüz de çok çeşitliliği yüksek bir portföy yapısına sahibiz. Halka arz gelirimizin tamamını, borçluluğumuz yok denecek kadar az, halka arz gelirimizin tamamını da en az %90'lık kısmını da projelerimizin finansmanında kullanacağız. Halka arzımızda herhangi bir ortak satışı olmayacak. Tamamı şirketimize sermaye olarak gelecek. İnşallah umuyoruz ki başarılı bir süreç yaşayacağız.
2: Efendim, şirketin ne kadarlık bir bölümü halka açılıyor?
1: Biz %25'lik halka açıklık oranını yakalayacağız. Halka açıldıktan sonra şirketimizin %25'i yatırımcılarımıza ait olacak.
2: Tabii halka arz sürecinde artık büyük bir aileye kavuşacaksınız. Evet. Yüz binlerce yatırımcı olacak. Yatırımcıya taahhütler neler efendim? Bu dönemde bir temettü dağıtımı da planlanıyor mu?
1: Tabii ki bizim Bakırcı GYO olarak aslında sloganımız, paylaşacağımız bir gelecek var. Biz portföy çeşitliliğimizle bir yandan düzenli kira gelirleri elde ederken diğer taraftan da geliştirdiğimiz projelerle yüksek kazanç elde eden bir GYO olacağız. Elde ettiğimiz kazancın da her yıl %50'lik kısmını yatırımcılarımıza, ortaklarımıza, paydaşlarımıza da paylaşacağız. Dolayısıyla uzun vadeli, sürekli kendini geliştiren, hedefleri olan ve büyüyen bir GYO markası haline dönüşmek istiyoruz.
2: Tabii elde edilen gelirin %90'ı ve belki daha yüksek bir oranının yatırımlara ayrılacağını söylemiştiniz efendim. Ben biraz detaylarını dinlemek isterim. Portföyünüzde hali hazırda hangi projeler var? Tamamlananlar, devam edenler ne durumda?
1: Evet. Bizim az önce de söylediğim gibi, bahsettiğim gibi çeşitlendirilmiş bir portföy yapımız var. Bu çeşitlilik iki türlü ele alabiliriz. Bir, kira geliri elde ettiğimiz mülklerimiz var. Bir de devam eden projelerimiz var. Projelerimizin içerisinde de bir çeşitlilik mevcut. Lojistik merkezi inşaatımız var, şu anda devam eden. İstoç'un içerisinde biliyorsunuz, İstanbul'da ticaret dediğinizde akla gelen ilk yerlerden birisi İstoç'tur. İstoç'un içerisinde 153.500 metrekarelik büyük bir ticaret merkezi projemiz var. Topkapı'da da iki tane konut projemiz var. Topkapı'da bildiğiniz gibi Yaşam'ın ve İstanbul'un merkezi lokasyonlarından bir tanesi. Lokasyon gayrimenkulde çok önemlidir. Biz bunu çok iyi bilen ve iyi lokasyonlarda proje geliştirebilen bir GYO'yuz. Dört değerli projemizin tamamlanma tarihleri de 2027 yılının sonu. Dolayısıyla biz halka arzdan elde ettiğimiz gelirin en az %90'ını projelerimizin finansmanında kullanacağız. Projelerimizi hızlı bir şekilde teslim aşamasına getireceğiz. Elde ettiğimiz geliri, kazancı da yatırımcılarımızla yarısını paylaşıp geri kalan kısmını da proje geliştirmeye ve kira geliri elde edeceğimiz mülkleri geliştirmeye de devam edeceğiz.
0: Azimut Portföy ve Fuzul Toprak'tan işbirliğiyle Toprak'tan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu hayata geçirildi. Apara'nın sorularını yanıtlayan Fuzul Toprak'tan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, projenin değerinin 3.5 milyar TL olduğunu söyledi. Yoğun bir talep aldık dedi.
3: Malumunuz Fuzul Toprak'tan yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de aşamalı konut edindirme modelini hayatımıza kattı ve açıkçası beklediğimizin de daha ötesinde bir teveccühü gördü. Tabii bunun arkasında Fuzul'un 35 yıllık sektörel tecrübesi, birikimi, toplumdaki güven aşılaması, Fuzul Toprak'tan gibi bir ürünün toplumun bugün ihtiyaç duyduğu bir ürün olarak ortaya çıkarmayı bizlere nasip etti. Tabii biz burada bugüne kadar 5000 üzerinde konut hayata geçirdik. Kimisini inşaatı bitmiş, kimisi kabasında, kimisi incesinde, kimisi temelinde, kimisi ruhsat, kimisi konsept aşamasında 13 tane projeyi hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Bir önceki en son projemiz Villa Şile ismiyle hayata geçirmiş. Şile'deki çok güzel bir arazimizdi. Yine kamudan satın almasını yaptığımız yatırımcılarımızla, oturumcularımızla paylaştığımız bir aşamalı yine konut edinim esasına uygun bir üründü. Yaklaşık 70 villa hayata geçiriyoruz. Son projemizde Başakşehir 4'te bizim Başakşehir'deki 22. projemiz. Yaklaşık 300 bağımsız bölümden oluşan, konut artı ticarilerden oluşan Başakşehir 1. etapta 16 dönüm arazi üzerine bizim çok iyi bildiğimiz bir bölgede, çünkü Fuzul Başakşehir'de en çok konut üreten, Başakşehir'in ilk özel konut üreticisi, bu anlamda orada binlerce müşteri portföyü olan, artık oranın yerlisi, halkının çok iyi tanıdığı Başakşehir markası olarak çokça iyi bilinen bir bilinirliğe sahip. Biz de istedik ki Azimut portföyle yapacağımız bu işbirliği bizim için stratejik bir işbirliği. Bu ilk projemiz ama devamını beklediğimiz, daha büyük hayallerimizin olduğu bir işbirliği. İlk işimizi en iyi bildiğimiz, en güçlü olduğumuz ve en iyi pilot çalışma yapabileceğimiz bir ürün üzerinde olmasını arzu ettik. Bunun için de Başakşehir'deki bir araziyi tercih ettik. Bu projenin toplam minimum 3,5 milyar TL üzerinde bir toplam proje değeri olduğunu analiz ediyoruz. Burada hasat paylaşım yöntemiyle gelirin paylaşılacağı Azimut'la ve Fuzul Toprak'la arasında bir model üzerine teşkil ettik. Tabii geliştiricisinin farklı, arsa sahibinin farklı, yani bir proje gayrimenkul fonu esasına en uygun şekilde tesis eden de ilk fonlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bizim uzun zamandır aslında çalıştığımız, yapmak istediğimiz bir projeydi. Çok titiz davrandık, çok hazırlıklar yaptık. Arkada böyle çok ciddi bir laboratuvar ortamı gibi bir çalışma ortamımız vardı. Çünkü bu işte başarılı olabilirsek, bunun sadece Fuzul açısından değil, Azimut açısından da değil, Türkiye'deki konut geliştiricilerin SPK'nın ortaya koyduğu enstrümanları en etkin bir şekilde kullanarak daha ölçekli işlere girebilmesinin cesaretini de aşılayabileceğimizi görüyorduk. Çünkü bizim burada biraz da böyle bir buz kırıcı rolümüz de var. Biz bunu başarırsak inanıyoruz ki birçok firma da bunu başaracak. Günün sonunda daha fazla konut üretilebilecek, daha fazla sermaye ortaklığıyla, daha az finansman maliyetiyle daha sürdürülebilir konut üretim ekosistemleri artık hayata geçecek. Biz burada bunun ilki olduğumuz için hem mutluyuz hem bunun zorluklarını da yaşayacağımızı biliyoruz. Bunu da üstlendik, yapmak da istiyoruz. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyoruz. Nitekim projemiz daha şimdiden ciddi ön talep aldığını da gördük müşterilerimizden. Çünkü Fuzul Toprak'ta'nın müşteri portföyü önden talep gönderen bir portföy. Yani biz bugün İstanbul'un hangi ilçesinde ne kadarlık bir konut yapmamız gerektiğini, ne kadar tutarda yapmamız gerektiğini müşterilerimizden aldığımız ön taleple ölçebiliyoruz. Dolayısıyla şimdiden müşterilerimizden aldığımız ön talep gösteriyor ki Başakşehir'e biz projeyi en hızlı şekilde, en verimli şekilde oturumcu veya alıcı kısmında müşterilerimizle proje ortaklığı konusunda da Azimut'la paylaşacağımızı görüyoruz.
4: Peki Fuzul Toprak'tan olarak önümüzdeki dönemde yeni projeler ve yeni işbirlikleri olacak mı? 2026 yılı sonuna kadar nasıl bir büyüme planınız var?
3: Olacak. 2026'nın ilk 6 ayını güzel geçirdik. Tabii şunu göz önüne almamız lazım. Fuzul Toprak'tan'ın bu büyümesi, piyasada, toplumda böyle bir karşılık görmesi son 3,5 yılda gerçekleşen bir realite. Yani son 3,5 yılı şöyle gözümüzde bir canlandırdığımızda, konut geliştirmenin azaldığı, ruhsat sayılarının azaldığı, konut satışlarının düştüğü konuşulan bir ortamda biz böyle bir model, yani Fuzul'ün yaklaşımını güncelleyerek böyle bir model ortaya çıkardık ve bu beklediğimizden daha fazla bir talep aldı. Esasında biz bunun, biz ürünümüze inanıyorduk. Bu yaklaşımımız, çünkü kolektif finansmanın bir ürünü bu. Yani insanların bir anda bir konut alabilmesi kolay bir şey değil. Yani konut dediğim şey insan hayatında edinebileceği en pahalı ürün. Bunu bir seferde ödeyemeyen bir insan için alternatif kolaylıklarını sağlanması lazım. Banka kredilerinin kısıtlı

0: yaşanması, faizlerin yüksek olması, ortam buna elverişli olmamasından dolayı insanlar alternatif arayışına girdiler. Bu alternatif arayışını biz yaklaşık 5 yıl önce bu çalışmaları yaptığımızda 3,5 yıl önce hayata geçirebildik ve insanlara dedik ki önce almak istediğiniz konutun toprak payını alın. 2 yıl bunu ödeyin, hazmedin. Böylece toplam ücret tutarı bir defa bir küçülttük porsiyonu. 2 sene sonunda biz size inşaat maliyetlerini çıkardığımızı ihale edip insanlara her bir daire sahibine, hak sahibine ne kadar inşaat maliyeti ödeyeceğini çıkarınca insanlar bu modeli sevdiler. Çünkü tek aşamada alamayacağı bir şeyi 2 aşamada alabileceğini gören birçok müşterimiz oldu. Elbette bu ürün nihai bir ürünümüz değil artık. Yani daha fazlasına ihtiyacımız var. Hani bunu yaptık, iş bitti, çok iyi. Herkesin işini, herkesin ihtiyacını çözen bir ürün olmadığını da görüyoruz. Bunun önlükle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah inanıyoruz ki biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Bizler gibi, bizlerden daha iyi yapabilecek belki sektör mensupları, oyuncuların da gayretleriyle, heyecanıyla, arayışlarıyla bu alternatiflerin çoğalması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ciddi bir yapı riski var. Türkiye'de ciddi bir, yani bu konut eskimesi, konutların, yapılaşmaların artık deprem kuşağından dolayı da büyük bir risk oluşmasından dolayı bizim bir dönüşüme de ihtiyacımız var. Burada bizim geliştiricilerin geliştirme kasına ihtiyacımız var. Burada bizim bu hevesin, bu heyecanın kaybolması Türkiye için artık milli güvenlik riskine kadar gidebilecek bir şeydir. Çünkü İstanbul'un ne kadar büyük bir tehdit altında olduğumuzu biliyorsunuz. Her yerde konuşuyoruz. Bu dönüşümün bir parçası olmaktan, öncüsü olmaktan çok heyecan da duyuyoruz. İnşallah Rabbim muvaffak ederse de devam etmek istiyoruz.
1: Ordu, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri haline geldi. Ordu'da ilk kez düzenlenen festival 30 Ağustos'a kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve gastronomi etkinliklerine kadar 165 etkinlikle kente kültür ve sanat rüzgarı estiriyor.
2: Ordu'da kültür ve sanat buluşması sürüyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali Ordu'da ilk kez düzenleniyor. Kentin farklı noktaları 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Konserler, sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleri Ordulular ve kenti ziyaret edenlerle buluşuyor. Festival kapsamında 8 farklı noktada toplam 165 etkinlik düzenleniyor. Müzik programında Mert Demir, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Kıraç, Sagopa Kajmer, Murat Boz, Ebru Yaşar ve Buray gibi ünlü isimler yer alıyor. Festival, Ordu'nun kültür ve sanat hayatının yanı sıra kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de ön plana çıkarıyor. Boztepe'den Yason Burnu'na, Perşembe Yaylası'ndan Ulugöl'e, Ordu'nun turizm değerleri de ziyaretçileri bekliyor. Festivalin önemli duraklarından biri de Ordu'nun zengin mutfak kültürü. 40'tan fazla lezzet noktasında kentin yöresel tatları ziyaretçilerle buluşuyor. Ordu pidesi, tirmit mantarı, kaldırık kavurması ve hamsi turşusu gibi yöresel lezzetler festival kapsamında tanıtılıyor. Kentte kültür ve sanat hareketliliği yaratan festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ve Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar öne çıkıyor. Fed'in para politikasına yönelik güven sarsılıyor mu? Dünyanın en güçlü finans kurumundan güven krizi yaşanıyor yorumu var. ABD ve Avrupa'da faiz oranları son 20-30 yılın en yüksek seviyelerine tırmanırken ABD Merkez Bankası'nın para politikasına duyulan güven yüksek enflasyon ve siyasi baskılar nedeniyle ciddi bir sorgulama sürecinden geçiyor diyor bunu Fransız gazetesi Le Monde'de yer alan bir analiz bu. Fed'in para politikasına yönelik güvenin sarsıldığına dair bir ifade var ve ABD'de enflasyon Mart 2021'den bu yana bankanın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ederken uzun vadeli faizlerde yükselme eğilimini sürdürüyor. Bir yandan da piyasaların gözü Jackson Hole'de. Jackson Hole toplantısı 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek ve Walsh Fed Başkanı olarak ilk konuşmasını gerçekleştirecek. Ana tema finansal inovasyon, ödemeler ve politika açısında politika açısında etkileri olacak. Dünyanın önde gelen merkez bankaları yetkilileri bir araya gelecekler ve detaylarına haberimizde bakalım. Küresel

0: Piyasaların gözü Jackson Hole'a çevrildi. Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kansas City Şubesi tarafından Wyoming'de düzenlenen sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki toplantının ana teması ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Ancak piyasaların gözü yalnızca toplantının ana temasında olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. As you saw a few moments ago, özellikle enflasyon, faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümü konusunda verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Yatırımcılar Warsh'un açıklamalarından Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları arayacak.
1: ABD'nin kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak rekor tazeledi. Yüksek faiz maliyetlerinin de etkisiyle çeyrek asırda yaklaşık 7 katına çıkan borç yükü küresel piyasalar ve tahvil faizleri üzerindeki baskıyı arttırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise bu krizin kolayca çözülebileceğini öne sürdü.
2: ABD'nin ekonomi tarihinde bir ilk yaşandı. Ulusal kamu borcu 10 yıl içinde 2 katından fazla artarak 40 trilyon doları aştı. ABD'nin kamu borcu, savunma harcamaları, vergi indirimleri ve kriz dönemlerindeki trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri bütçe açığını genişletti. Yüksek faiz maliyetlerinin de etkisiyle çeyrek asırda yaklaşık 7 katına çıkan borç yükü 40 trilyon 47 milyar dolara çıktı. Peki ABD bu kadar sürede bu devasa rakamlara nasıl ulaştı? ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin son 25 yılda yaptığı savaşlar, ülkenin savunma harcamaları ve COVID-19 salgınının bütçe açığını büyüttüğünü öne sürdü. Ağustos 2001'de 5,8 trilyon dolar seviyesinde olan kamu borcu, Afganistan ve Irak savaşlarının etkisiyle 2008'de ilk kez 10 trilyon doları aştı. Devam eden yıllarda artan kamu borcu 2017'de 20 trilyon dolara ulaştı. Ardından küresel çapta enflasyonun artmasına yol açan COVID-19 krizi vurdu. Salgının yaralarını sarmak için devreye alınan trilyonlarca dolarlık destek paketleri sonucunda ülkenin kamu borcu 2022 başlarında 30 trilyon dolar barajını geçti. Yılın başında 38,4 trilyon dolar seviyesinde olan kamu borcu 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara çıktı. Böylece ülkenin kamu borcu son 25 yılda yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu sorunun güçlü ekonomik büyüme sayesinde kolayca çözülebileceğini öne sürüyor.
3: Bu sorun 35 yıldır devam ediyor ve şu anda elimizde daha önce hiç sahip olmadığımız bir şey var. O da muazzam bir büyüme. Borçla başa çıkmanın yolu da büyümedir. Büyüme bu sorunun üstesinden çok kolay bir şekilde gelecek.
1: Ve yarının piyasa ajandasına bakalım. Japonya'da boş çekirdek tüfe, Almanya'da gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek, içeride hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini göreceğiz. Ve ABD tarafında inşaat izinleri, haftalık ADP istihdam değişimi, konut fiyat endeksi ve yeni konut satışlarını takip edeceğiz diyelim. Ve Z raporunu böylece burada noktalamış olalım. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, senarist, yapımcı, sevgili Birol Güven stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok coşkulu bir şey oldu, sunuş oldu. Evet. Teşekkür ederim.
0: Ve çok heyecanlıyım. Yeni Kahire'den geldiniz, Mısır'dan. Evet. Olağanüstü bir film festivalindeydiniz ve çok şahane bir müzeye gittiniz. Ama sizden dinlemek istiyorum. İzlenimleriniz nelerdir?
1: Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Uçaktan iniyorsunuz. Ben ilk defa gittim Mısır hayatımda. İlk defa gittim ve uçakta indikten sonra şehre yaklaştıkça gerçekten çok büyük bir kaosun içinde buluyorsunuz kendinizi. Trafik, onu ayrıca anlatırım. Trafik, yani saatlerce konuşulabilir Kahire'nin trafiği üzerine. Diyorsun ki ya böyle bir trafik, böyle bir kaos varsa burada bir film festivali yapılamaz diyorsunuz. Yani trafiği böyle olan bir ülkenin festivali acaba nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Biliyorlar o işi. Zaten bir sinema ülkesi. Çok güzel bir festival yapıyorlar. Zaten dünyada biliyorsunuz 14 tane A grubu festival var. Kahire onlardan biri ve gerçekten çok muhteşem. Ya yani orada hani şehirde nasıl bir kaos varsa orada o kadar yok. O tarafı gerçekten çok iyi biliyorlar ama gerçekten başrol trafik. İstanbul'un trafiği de çok problemli ama problem şu demek, bizde kurallar var ve biz kurallara uymuyoruz. Problem bu. Kahire'de böyle bir şey yok. Kahire'de kural yok.
0: Kural yok. Karşıdan karşıya geçmek bir iş, yani çok zor.
1: Karşıdan karşıya geçmek bir 25 yılınızı alabilir.
0: Gerçekten.
1: Beklerseniz hani vazgeçip öbür oraya yerleşirsin. Hani karşıya geçmezsin, nüfusunu bu tarafa aldır. Ama gerçekten tam bir macera, tam bir eğlence. Muhteşem bir şehir. Bir açık hava müzesi her metrekaresi. Ve hani Kahire'ye gitmek, samimi söylüyorum, üniversite bitirmek gibi. Müthiş, yani müthiş. Ben ilk çok etkilendim, çok beğendim. Zaten dünyanın en iyi müzesini yapmışlar.
0: Gerçekten çok görkemli duruyordu sizin fotoğraflarınızdan.
1: Sadece görkemli değil, görkemli ama artı gerçekten gezmesi bu kadar kolay, bu kadar güzel başka bir müze görmedim ben. Kıskandım diyebilirim. Bizde de olmalıydı. Çünkü benzer medeniyetleri yaratmış iki ülkeyiz biz. Tabii içindeki eserler inanılmaz. Yani günlerce bir müzede günlerce kalabilirsiniz. Çok çok etkilendim. Piramitler çok etkileyici. Gündelik hayat çok etkileyici. Bir şey var. Bir çarşı var. Ya çarşıya bir girdik. Bizim kapalı çarşı benzeri bir yer. Böyle çok dar bir sokak. Ya biz burada nasıl yürüyeceğiz? Çok kalabalık. Derken o sokağa turist otobüsü girdi. Evet. Dedim hani o hani herhalde yanlış girdi dedim. Sonra bir anda bütün insanlar mağazalara kaçtı. Dükkanların içine girdi. Yol boşaldı. Otobüs geçti. Tekrar dışarı çıktık.
0: Aa, çok değişik.
1: Çok güzel. Yani Ümmü Gülsüm'ün adına atfedilen bir kafe var. Çok meşhur. Mehmet Akif Ersoy'un oradaki yıllarında gittiği bir kahve var. Oraya oturduk. Yani gerçekten mutlaka görülmesi gereken bir de bizim için özellikle. Çünkü Osmanlı izlerini de orada takip edebilirsiniz. Ve çok uzun süre zaten Osmanlı'nın hakimiyetinde bir bölge. Yemekleri çok güzel, kaosu çok güzel, sosyal yaşantısı, sınıf farkı, zengini, fakiri yan yana ders gibi bir ülke.
0: Bambaşka, gerçekten
1: nasıl
0: görmesi
1: anlattım?
0: Gerek. Bence çok güzel anlattınız. Peki orada film
1: sanki
0: festivali...
1: Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı.

0: diye düşünüyorum.
1: Ama oradan insanlara temas ettiniz. Oranın Kültür Bakanlığı'ndan da. Bize karşı tepkileri nasıl? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Mısır'da çok Türkçe bilen var.
2: Zaten biz...
1: Öğreniyorlar.
2: Tabii. Zaten biz dünyanın en büyük Türkçe kursuna sahibiz. Türk dizileri.
1: Aha.
2: Bizim artık hani... Eğer ki dünyada seyahat edecekseniz ve İngilizce gibi bir dil bilmiyorsanız bence direkt Türkçeyi deneyin. Mutlaka dizilerden Türkçeyi öğrenmiş birileriyle karşılaşıyorsunuz. Şu anda Türkiye ve Mısır ilişkileri, siyasi, iklim, diplomasi çok güzel bir seviyede, çok iyiyiz. Yani oradan da bize çok turist geliyor. Türk turistler de oraya gidiyor. Çok güzel bir ülke, vize yok.
1: Hı hı.
2: Ve çok ucuz. Onu da
1: çok
2: söyleyeyim.
1: Ucuz. Hayır, ben şey anlamında soruyorum. Ortak yapım, belki Mısır, Türkiye ortak yapımı filmler
2: ben tabii
1: olur.
2: Daha böyle sanki Turizm Bakanlığı turizm tarafı gibi konuşmaya başladım.
1: Olsun, biz hepsini önemsiyoruz.
2: Tamam, doğru. Ben dur konumumu hatırlayayım. Zaten şimdi biz orada Kahire Film Festivali dünyanın en önemli film festivallerinden bir tanesi. Biz bu yıl orada spotlight ülkeydik.
1: Hı hı.
2: Yani konuk ülke diye çevirebiliriz, onur ülke diye çevirebiliriz. Yani bize ayrı bir yer açıldı orada. 9 filmimiz vardı. Galiba 20 gösterimimiz oldu.
1: O çok iyi.
2: Dünyaca ünlü bizim efsanevi yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan jüri başkanıydı.
1: Müthiş.
2: Tabii ki yani orada acayip bir Türkiye rüzgarı esti. Büyükelçimizin çok güzel bir resepsiyonu oldu. Gerçekten ben şu ana kadar birçok etkinliğe katıldım. Türkiye anlamında en verimli, her dakikası amacına uygun Kahire'yi biz kendi aramızda da örnek etkinlik seçtik. Yani bizim bütün etkinliklerimiz inşallah böyle olmalı diye de kendimize bir hedef koyduk.
1: Çok güzel. Bundan önce de Cannes'daydınız. Orada da bir Türkiye rüzgarı esti.
2: Şimdi Cannes'da zaten Türkiye rüzgarı eser. O bir, hı-hı, ona şaşırmıyoruz. Biz dünyada 3 tane ülke var dizi ihracatında. Amerika, hı-hı, İngiltere ve Türkiye. Ama Türkiye artık İngiltere ve Amerika'yı bence ihracatta geçmiş durumda. Çünkü bizim kadar üretemiyorlar.
1: Hı hı.
2: Biz biliyorsunuz uzun diziler üretiyoruz, onları editliyoruz falan. Bizim episod sayımız, rakibimiz yok dünyada. Çünkü bu dünyada bir haftada 2 saatlik bir dizi üretebilen başka bir ülke yok.
1: Yok.
2: Başka insanlar yok. Bu ekipler, bu arkadaşlar bunu yapabiliyorlar ve bizim özellikle dizi tarafından bahsedersek senaristlerimiz, yönetmenlerimiz inanılmaz bir şey yakaladılar, bir şey çözdüler.
1: Hı hı.
2: Bu da çok önemli. Ya burada bir hikaye anlatıyorlar ve tüm dünyada 1 milyara yakın insan bunu, aynı şeyi seyrediyor. Şimdi Amerika da bunu yapıyor. Amerikalılar da bunu yapıyor. Belki daha büyük yapıyorlar hatta. Fakat Amerika'dan bizim bir farkımız var. Amerika gerçekten bunu bir kültür emperyalizminin parçası olarak yapıyor. Yani gittiği yere yaşam biçimiyle birlikte gidiyor. Hamburgerini götürüyor, pizzasını, kahvesini götürüyor ve damgasını vuruyor. Türk dizileri bunu yapmıyor. Kültürel etki yaratıyor ama her ülke Türk dizilerini kendi dizisi gibi seviyor. Amerikan dizisi gibi seviyor. O yüzden bizim starlarımıza ölüyorlar, bitiyorlar. Ya belki işte Amerikalı starlar daha ünlü, daha büyük ama biz, şimdi Amerikalıları çok seyrediyorlar ama Türk starları çok seviyorlar.
1: Hı hı.
2: Bu da çok ilginç. Hani bu da bu planlı bir şey değil ama, hı hı, hani dünyanın en çok izlenen mi bilmem ama en çok sevilen dizilerini bizim endüstrimiz yapıyor. Kesinlikle. Her yerde.
1: Peki bu başarının sırrı ne Birol Bey? Çok ilginç değil mi? Meksika'dan arkadaşımla konuşuyorum. Mesela şey diyor, biz çok benziyoruz birbirimize, o yüzden çok izliyorum bu diziyi diyor.
2: Ben başarının sırrı mıdır bilmiyorum ama bir yeşil çamın üstüne inşa edilmiş bir televizyon endüstrimiz var.
1: Hı hı.
2: Ve de bir 20 yaşında gibi düşünebiliriz kabaca. İlk yıllar, emekleme yılları desek 15 yıllık, çok yeni aslında bu. Yani 2010'lardan başlatabiliriz. Daha önce denemelerimiz var. Belki ilk dizi Gümüş gibi kabul edilebilir ama Muhteşem Yüzyıl'la birlikte bir endüstriye dönüşüyor. Ve çok geliştirdik bunu. Bazı şeyler tespit ettik. Bizim zaten melodram kültürümüz var. Yani Yeşilçam biraz melodramik hikayeleri iyi biliyordu. Onu da biz Mısır'dan da öğrendik biraz. Mısır tabii bizden daha önce melodrama başlamıştı. Ama biz daha iyisini yaptık Yeşilçam'da. Melodram nedir onu da söyleyeyim sana.
1: Lütfen.
2: Belki onu hep duyuyoruz da üzerine hiç konuşmuyoruz. Aslında melodi dram. Müzikle güçlendirilmiş drama. O yüzden bizim Türk dizilerinde müzik susmaz.
1: Doğru.
2: Hiç susma.
1: Hep ve mutlaka ağlatır.
2: Çünkü insanlar farklı şeye güler, aynı şeye ağlar. O yüzden mesela biz komedileri satamıyoruz.
1: Neden satamıyoruz?
2: Çünkü yerel.
1: Şeyi de satamıyoruz. Daha böyle silahlı mafya dizilerini de satamıyoruz diye biliyorum.
2: Satıyoruz ama bizim melodramlar diyebileceğimiz melodramlar kadar satılmıyor. Çünkü melodramlar o aşk hikayeleri diyelim ortak payda. Dünyanın her yerinde. Ona kimse itiraz etmiyor. Diğerleri biraz yerel kalıyor olabilir. Yani başarının formülünü bulduk mu bilmem. Hani çok iddialı bir laf olabilir ama şu anda çok ne yapacağını bilen ve çok iyi bir network'ü olan bir endüstriye sahibiz. İnşallah uzun sürer.
1: İnşallah daha da gelişir, daha da büyür. Merakla bekliyoruz.
2: Burada ama çok önemli bir şey daha söyleyelim. En önemli şey Türk izleyicisinin sevmesidir.
1: Doğru.
2: Yurt dışındaki başarının formülü Türkiye'de başarılı olmaktır. Yani burası böyle 86 milyonluk bir fokus grup gibi. Biz neyi seyrediyorsak onu satın almak istiyorlar. O yüzden hala Türkiye'deki başarı çok önemli.
1: Enteresan. Peki siz de şimdi bir televizyon programı yapıyorsunuz. Soru sormak mı daha iyi yoksa cevaplamak mı? Hangisi size daha konforlu hissettiriyor ya da hangisi
2: bence
1: hastası?
2: Ben konuk olmayı tercih ederim. Nedenini söyleyeyim. Sunucu nispeten daha az konuşuyor ama sunucu çok dikkatli dinlemek zorunda konuğunu. Ben asıl yorucu işin dinlemek olduğunu düşünüyorum. Ve hem dinleyeceksiniz, hem bir sonraki soruya hazırlanacaksınız, hem kulaklıktan, rejiden gelen seslere dikkat edeceksiniz. Programın sahibisiniz, konuk yanlış bir şey söyleyebilir, bir markayı telaffuz edebilir. O yüzden ben sunuculuğu daha stresli buluyorum, daha az konuşmama rağmen. O yüzden konuk konforlu çünkü konuğu yönlendiren bir ev sahibi var ya. Hani bir soru soruyor. Konuk daha kolay olduğunu düşünüyorum ama buna bugün karar verdim. Çünkü sana gelmeden önce iki bölüm çektik. Böyle çok dikkatli konuğum ne diyecek aman onu kaçırmayayım. Göz kontağı o çok yorucu. Ben de daha özgür. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ben soru sormayı ya ben sunuculuğu daha rahat konforlu buluyorum. Öyle bana mi? Da cevaplamak işte, çok gergin geliyor.
2: Evet, ben de sunucu olmadığım için ya, sonradan öğrenilmiş bir şey olduğu için.
1: Ama daha siz oyunculuktan da yani rahatsınızdır değil mi? Gerilmiyorsunuzdur, hiç stres yoktur.
2: Yok.
1: Var mı?
2: Rahatım, öyle gerilmiyorum, heyecanlanmıyorum. Herhalde zaman içinde oldu tabii. İlk zamanlar böyle değildi ama ben oyuncu değilim. Oyunculuk yaptım da. Sonra kendimi seyrettiğim zaman çok yeteneksiz olduğumu gördüm oyunculukta.
1: Hiç katılmıyorum.
2: Öyle mi?
1: Hiç katılmıyorum. Peki şeye gelmek istiyorum. Yani senaristlikten, yapımcılıktan sonra bürokrasiye alışmanız kaç ayınızı aldı?
2: Alıştığımı söyleyemem. Tabii yani alışmayı da düşünmüyorum bu arada. Öyle bir hedefim yok. Ama çok değişik buluyorum. Dolayısıyla benim yaşamımda büyük bir değişikliğe ihtiyacım varmış. O yüzden hani çözmeye çalışıyorum. Bana çok ilginç geliyor. Devlet mekanizması dışarıdan, resmin içindekiler resmi göremez ya. Ben resme dışarıdan baktığımı hala öyle düşünüyorum ve öyle kalmaya da gayret ediyorum. Çok içine girip bürokraside boğulmak istemiyorum. Ama bana çok ilginç geliyor.

0: Yani otonom bir sistem. Biri o görevi yapıyor.
1: İnanılmaz. Peki hayatınızda neler değişti?
0: Hayatımda
1: Ya bir Ankara girdi hayatınıza şimdi.
0: Ankara benim ama kaderim. Ben orada okudum. Askere gittim ben Ankara. Ankara benim hayatımda hep vardı zaten. Sonra çok uzun yıllar ben TRT ile de bir temasım oldu. İşte yapımcı olarak diziler yaptık. TRT ile Ayrılsak da Beraberiz. En son Babalar Duyar. Sonra 80'ler falan. Benim hep bir ayağım Ankara'daydı. Dolayısıyla tekrar Ankara olunca
1: Mutlu
0: dedim,
1: oldunuz.
0: oldum, ben Ankara'yı seviyorum çünkü arkadaşlarım
1: Ay,
0: falan da
1: ilginç,
0: var
1: ben de
0: orada.
1: çok seviyorum.
0: Evet, evet
1: ama
0: Ankara
1: genelde
0: çok
1: hep şey
0: güzel bir
1: diyorlar ya,
0: şey.
1: İstanbul yolu Ankara'dan çıkış daha güzel gibi şeyler söylüyorlar.
0: Ya onlar, neyse o konuda konuşmayalım.
1: Peki size ne evet dedirtti, bu görev teklifi geldi, siz nasıl evet dediniz, nasıl
0: Şöyle,
1: ikna ettiler sizi?
0: yani valla bakanımızla konuşurken vatan borcu bu gibi bir cümle kullandı. Ben de herhalde biraz duygusalım. Denemek istedim. Bir de yapıp yapamayacağımı da görmek istedim kendi kendime. Hani İngilizce bir kelime, challenge. Çünkü çok hiç düşünmediğim, hiç beklemediğim bir şeydi. Benden önce tabii Tamer Karadağlı, Tamer genel müdür olmuştu. Onun kadar şaşırmadım tabii. Ama bana, benim de olacağım gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi.
1: Bence çok da güzel oldu.
0: Ben
1: Sektörden
0: hiç,
1: birinin olması insanları daha da iyi
0: şöyle,
1: anlayabilmek.
0: ben doğru kişi miyim bilmiyorum ama bu fikir çok iyi fikir. Yani
1: Kesinlikle.
0: devleti, inşallah bizler başarılı oluruz ki bundan sonra da hep sektörden birileri gelir. Çünkü zaten bizim genel müdürlüğümüzde de bu işi çok iyi bilen bürokratlarımız var, uzmanlarımız var. Yani mesela bürokrasiyi çok iyi bilmemeniz önünüze bir engel olarak gelmiyor sizin. O bir mekanizma. Zaten ona uygun davranmak zorundasınız. Yanlış yaparsanız biri gelip genel müdürüm yapamayız bunu diyor. Söylüyor. Mevzuat buna uygun değil diyor. Dolayısıyla bürokrasi zaten Ankara'da çok iyi bilinen bir şey. Belki film tarafı benim bakış açım. Ya inşallah, bilmiyorum, sonunu görelim. Daha hala yeni sayılırız.
1: Güzel.
0: İnşallah.
1: Ben merak ediyorum, ama Türk sinemasına çıtayı yükseltmek için nasıl bir yol haritanız var? Var mı yol haritası?
0: Şöyle, şimdi bizim bir kere bizim derdimiz beyaz perde, sinema değil. Şunu demek istiyorum. Content zaten bu yüzyıl sinema yüzyılı. Daha çok üreteceğiz. Dijital platformlar, açık kanallar, YouTube, hepsi üretim hep artacak ama bizim derdimiz ve varlık sebebimiz beyaz perde, salonlar. Orada bizim bir problemimiz var. Yani eskisi gibi çok bilet satamıyoruz. Bu konuda çok kafa yoruyoruz, çalışıyoruz. Bunun nedeni hiçbir tek başına neden bunu açıklayamaz.
1: Pandemi sonrası
0: Pandemi
1: belki.
0: sonrası bu travmayı atlatamadı Türkiye. Ben bu konuda çok tabii düşünüyorum. Şöyle bir kendimce birçok şey söyleyebiliriz ama bir tanesi, bu benim ilave ettiğim probleme ilave ettiğim bir şey. Ben bizim sinema starlarımızın olmadığını düşünüyorum. Şöyle açıklayayım bunu. Ya da şöyle diyelim, doğru bir kelime kullanalım. Beyaz perde starımız yok bizim. Bu şu demek: sadece beyaz perdede gördüğümüz selebritilerimiz yok. Eskiyle karşılaştıralım. Türkan Şoray, işte Cüneyt Arkın, Kadir İnanır. Biz bunları sadece beyaz perdede görebilirdik.
1: Doğru.
0: Bunları, başka bir şansımız yoktu. Şu anda film, sinemaya giren arkadaşlarımız, selebritilerimiz cuma günü filmi giriyor ama çarşamba günü dizisi var zaten onun. Zaten dizisi ortalığı yıkıyor.
1: Tabii. Eş zamanlı dijital platformda da başka işi var.
0: Evet. Ve dolayısıyla bizim şu anda sadece beyaz perdede görebileceğimiz kim var? Şafak var. Şafak
1: Doğru.
0: sadece sinemaya iş yapıyor. O yüzden zaten

0: İngilizcesi çok yüksek. Şafağan. Feyyaz diyebiliriz. Feyyaz. Ama o da dijital platformlarda. Ama
1: ona da ulaşabiliyoruz.
0: Biz
1: Ata Demirer belki.
0: Evet.
1: Ata
0: evet,
1: gözüküyor falan, çok.
0: Ama yine de biz genel olarak bu starlarımızı kaybettik. Belki de dijitale kaybettik.
1: Evet.
0: Ve starlar olmadan da sinema olmuyor.
1: Doğru.
0: Bizim yeniden beyaz perde starlarını bulmamız gerekecek. Nasıl olur bunu bilmiyorum. Burada tabii bizim düzenleyici olarak görevimiz olabilir, destekleyici olarak görevimiz olur ama sinema televizyon sektörü tamamen özel sektördür. Devletin yapabileceği bir şey yok burada. Mesela devlet tiyatroları, devlet opera balesi, sinema genel müdürlüğü. Bizde devlet sineması diye bir şey yok. Türkiye'de sinemayı üreten özel sektör.
1: Ve onlar da çok az üretiyor. Eskiden senede 150 film çekiliyordu.
0: Ama televizyonda özel sektör üretiyor. Biz televizyonda çok başarılıyız.
1: Çok.
0: Belki de bunun bedeli bu. Sinemada aynı başarıyı elde edemiyoruz. Çünkü orada aslında çok büyük selebritilerimiz var bizim artık. Dünya çapında. Çok büyük bir network'ümüz var. Ama tabii onlar televizyon tarafını oluşturuyorlar. Hem televizyonda acaba diyorum, tabii bu bir sonuç gibi algılanmasın. Televizyonda bu kadar çok iş yaparken aynı anda da sinemada bu başarıları yakalayamayacağız gibi gözüküyor.
1: Bence dijital platformlar dengeyi bozdu. Çünkü eskiden diziler varken de sinemada çok iyi gişe yapan filmler vardı. Dijital platform girdi.
0: Ama her yerde girdi. Onlar atlattı şeyi, bu travmayı. Ben belki şimdi düşünüyorum da sen daha iyi takip ediyor olabilirsin. Amerika'da sinema, yani beyaz perde starları diyelim, aynı zamanda dizi yapıyorlar mı? Eş zamanlı. Yoksa sadece perdeye mi film yapıyorlar?
1: Yapanlar da var yani. Jennifer Aniston'lar hem sinemaya yapıyor, Aniston hem dijital artık platformda çok aktifler. Ama orada bir kültür, orada inanılmaz bir sinema kültürü var. Herkes haftada 2-3 film izliyor.
0: Bizde de kültürümüz
1: sanki
0: var.
1: Sanki kayboluyor gibi geliyor bana.
0: Biz de sinema ülkesiyiz aslında, bu ülke.
1: Ya sinema salonuna ben mesela gitmeyeli çok uzun zaman oldu.
0: Neden?
1: Yani Eylül'de New York'ta gitmişimdir. Burada gitmeyeli çok uzun zaman oldu. Çünkü böyle bir iyi bir film bekliyorum. Hani şu filmi de gideyim izleyeyim bir film bekliyorum. Yoksa dijital platformda izlemek ya da filmi satın almak, kiralamak daha mantıklı geliyor. Evde izliyorum. Evde de sinemam var.
0: Ha ya evde o. Şimdi bak, ama bir şey söyleyeyim. Mesela senin evinde özel bir durum olabilir ama seyircilerimize şunu söylememiz gerekir. Şimdi sinemada sinema gerçek değildir, kurmacadır. Değil mi? Ama yaratılan duygular gerçektir. Yani sinema seni ağlatır. Ama cep telefonundan seni bir şey ağlayamazsın.
1: Doğru.
0: O aslında seni ağlatan salon, karanlık, ses tasarımı, birlikte seyretmek, perdenin büyüklüğü. Bunlar doğru. Birlikte seyredilirse biz o duyguyu alabiliriz ya. Laptopta ya da o işte ekranlarda, küçük ekranlarda, cep telefonuyla, metroda, kulaklıkla olmaz yani. Buna sinema diyemeyiz. Seni ayrı tutuyorum. Sen zengin misin evde?
1: Hayır değil. Projeksiyon herkes alabilir. Artık tamam. Çok uygun ama okay. Hani böyle çok güzel oluyor gerçekten. Çok seviyorum ben film izlemeyi. Her gün bir tane ben uyumadan izliyorum.
0: Öyle mi? Tabii o. Onun için bir şey diyemem. O başka bir şey. Ama hala hani kalabalıkta da seyretmek, o da zevklidir.
1: Çok özledim. Yani böyle bir güzel bir film gelse de Patlamış Mısır falan gerçekten özledim.
0: Git bak. Belki güzeldir. Subjektif bir şey. Belki sen beğenirsin.
1: Bir deneyebilirim belki. Bu yapmamız gerekiyor zaten. Yani hatta böyle etrafımızı da sinemaya çekmemiz gerekiyor. Yani daha böyle teşvik edici şeyler olmalı. Ama eksik başka ne var? Star yok dediniz. Senaryo mu eksik, yapımcılar daha mı az üretiyor, daha mı çok diziye kaydılar? Ya buradaki hani temel problem benim gördüğüm yapımcılar üretmiyor.
0: Şimdi yapımcılar da, şimdi şöyle bir şey var, çok pahalı. Çok pahalı olduğu için film yapmak çok riskli bir hale geldi şu anda. O yüzden yapımcılar o riski almayabiliyorlar.

0: Burada onlara da ya bu konuda onları eleştiremeyiz. Hı hı. Sinema yapmak çok riskli bir şey. Hı hı. Riskli demek aynı zamanda karlı bir şey de olabilir. Yani gişesi yüksek olursa bir kere böyle bir problemi yaşıyoruz. Pahalıya mal oluyor. Eskisi gibi değil. Filmler artık eskisinden olduğundan çok daha pahalıya mal oluyor. Hı hı. Dediğin gibi senaryo diğer ama ben gerçekten sinema starlarımızın olmamasına bağlıyorum.
1: Bunu özellikle not aldım. Bu çok önemli bir konu ama bir de remake de yapıyoruz. Sürekli yabancı filmlerin benzerini yapıyoruz. Mesela bizde de yeni bir senaryo bir şey üretilmiyor. Acaba senaryo sıkıntısı mı var?
0: Yok bence. Art House tarafımız iyi gidiyor mesela. Hı hı. Yani orada çok güzel filmlerimiz var. Ödüller alıyor. Çok iyi bir jenerasyon var. İyi filmler. O tarafta biz problemi ana akım sinemada yaşıyoruz. Hı hı. Ya böyle çok komedi işler, hı hı, yapıyoruz ya da korku filmleri yapıyoruz ama onların gişelerinde problem oluyor. Hı
1: hı. Ama korkuda da çok iyiyiz.
0: Ben bilmiyorum. Korku sinemasında muazzam iyiyiz. Korku konusunu bilen biri değilim. Yani korkuyu
1: ben seviyorum.
0: Seviyorum.
1: Ve çok izleniyor.
0: İzleniyor. Bir ya eskiden böyle bir ciddi bir seyircisi vardı ama şu an tartışmalı.
1: Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Ya mutlaka eğer seyirci gitmiyorsa sinemaya bunu seyirciye eleştiremeyiz. Bir nedeni vardır mutlaka. O yüzden yani her yönüne bizim bakmamız gerekecek. Biz de hani bakanlık olarak bu konuda destekleyici ve düzenleyici konumdayız. Hı hı. Projeleri desteklemeye çalışıyoruz ama ana akım sinemada ciddi bir problemimiz var. Hı hı.
1: Sizin projelerinizi merak ediyorum. Ne gibi şeyler yapacaksınız? Hedeflerinizde neler var? Mesela bir sinema tırı vardı. Onu ben çok seviyordum. Doğu'ya gidiyordu, hı, çocuklara film gösteriyordu.
0: Sinema iki tane sinema tırımız var.
1: O çok
0: zaten
1: güzel.
0: Bizim bakanlığımızın en güzel etkinliği.
1: Gerçekten
0: muhteşem.
1: Öyle.
0: Onlar böyle şu anda 600 ilçeyi geçti.
1: Wow.
0: Galiba 1 milyon sınırındayız. Yani bu şu anda biz bunu çekerken de bugün 200-300 çocuk artık kış geldi. Onlar 80 kişilik gruplar halinde filmleri izliyorlar. Bugün de bir 200 kişi mutlaka ya da 400 kişi mutlaka vardır. 1 milyon civarı ve 600 ilçeden bahsediyoruz. Sinema salonu olmayan yerlere arkadaşlarımız gidiyor. Çok güzel bir ritüel de oluşmuş. Önce gidiyor. Tabii ki oradaki yerel yöneticiler, kamu kurumları falan yardımcı oluyor. Onu bir yere park ediyorlar. Park ettikten sonra kurulum başlıyor. Kurulumdan sonra akşam üzeri bir müzik orkestramız var. Şarkılar söylemeye başlıyor. İnsanlar şarkılara geliyorlar. Biraz böyle halay çekiyorlar, dans ediyorlar çocuklar falan. Orada havanın kararması bekleniyor. Hava tam karardığında da filmler başlıyor.
1: Çok güzel, çok güzel, çok bir güzel şey yapıyorsunuz.
0: Çok güzel bir, o bizim gerçekten en halka dokunduğumuz, sinemanın da böyle bir kitle sanatı olarak çok işe yaradığı bir şey. Onlar devam ediyor ama bizim en büyük hedefimiz inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla filmi daha büyük miktarlarda desteklemek.
1: Zaten çok da güzel destekliyorsunuz Art House'u.
0: Yani biz elimizden geleni yapıyoruz, hı hı, ama açık konuşmak gerekirse çok çok büyük bütçelerimiz yok. Başka, hı hı, ülkelerle karşılaştırıldığında onu itiraf edelim. Hı hı. Ama çok güzel çalışmalarımız var. Gerçekleşmediği için henüz burada bahsetmeyeyim ama önümüzdeki yıl inşallah hedefimiz, hı hı, en büyük projemiz daha çok filmi daha büyük miktarda desteklemek. Çünkü biraz maliyetler arttı. Hı hı. Ve yine maalesef sinema parayla yapılan bir spor dalı. Maalesef ya, para gerekiyor. Parasız, evet, olmayan bir şey bu. O yüzden de
1: fon sistemi neden yok bizde? Özür dilerim bir sözünü söyledim ama bizde fon sistemi de yok. Bu olmalı mı sizce?
0: Bence de olmalı ama onun için endüstri, yani bizim, bakın şöyle, bunu hep aynı yerde örneğim. Mesela diyelim ki eskilerden bir örnek vereyim. Aşk-ı Memnu en çok hangi ülkeye en çok hangi ülkede böyle çok ses getirdi, izlendi?
1: Güney Amerika.
0: Hayır.

0: Türkiye'de.
1: Ha, ben başka ülke olarak soruyorsunuz
0: sandım. Başka ülke, hayır, Türkiye'de. Türkiye'de çok izlendiği için biz bunları sattık. Şimdi bizim salonlarımız dolmazsa ana akım sinemayla, biz bunu ne yurt dışına satabiliriz ne de yatırımcıları buraya çekebiliriz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ya, fon dediğiniz şey, sen Amerika'da yaşıyorsun, gelir ya, yatırım hesabı gelir gider adam. Tabii. Hani sinemayı desteklemek için yapmaz bunu.
1: Tabii ki karlı görürse yapar ve oradan tabii, o da kazancını alır. Peki destekler çok tartışılıyor dönem dönem. Yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam bir 52 yaşında birine bir destek verildiği için çok eleştirildi. Dediler ki genç birine neden verilmedi bu destek?
0: Genç birine verilmesi. Onu açıklayayım şöyle. Lütfen. Şimdi o içinde doğrular barındıran bir büyük yanlış bilgi. Yalan demeyeyim, nezaketsizlik olmasın. Bir büyük yanlış bilgi. Daha doğrusu içinde 3 tane doğru olan bir yanlış. Şimdi şöyle, başvuran yönetmenin 52 yaşında olduğu doğru. Eski bir vekil olduğu doğru. AK Partili olduğu doğru. Ama gençlere verilen bir destek olduğu yanlış. Bizim desteklerimizde yaş kriteri yok.
1: Ya projesi kimin iyiyse ona destek
0: yok,
1: veriliyor.
0: Zaten bu ilk filmler, mesela bir örnek vereyim size. Hepimizin çok sevdiği Ercan Kesal. Nasipse adayız. Seyrettin mi?
1: Evet, seyretti.
0: Onun ilk filmi 61 yaşında çekti.
1: Doğru.
0: Tabii şu anda sette olabilir Hilal Çelenk. İlk filmini çekiyor. Senarist arkadaşımız. Onu da bizim bakanlığımız destekledi. 1965 doğumlu. 60 yaşında. Yine aynı kurulda bizim o yönetmenden başka bir yönetmenimiz daha var. Zekeriya Doğan, yanlış hatırlamıyorsam hocamız. O da 47 yaşında. Bir öğretmen. İlk filmini çekecek. Kriterlere uyuyor. Yani hani bir insan ilk filmini 80 yaşında da çekebilir. Bizim desteklerimizde yaş kriteri yok. Bu projeye özel, bizim desteklediğimiz projeye destekleme nedenimiz de bu bir animasyon projesi ve TRT'de hala devam eden bir proje. Şimdi TRT'nin bir özelliği var. TRT diyor ki 52 bölüm yayınlanmamış bir diziyi sinema filmi yapamazsınız diyor kendi yapımcılarına. Yani aslında projenin önce TRT'de sınıfı geçmesi gerekiyor. Çünkü TRT çocukta yayınlanıyor ve 52 haftadır yayınlanıyor olması orada onun bir kitlesini oluşturuyor. Bunun en güzel örneği Rafadan Tayfa.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla biz Sinema Genel Müdürlüğü olarak TRT'nin desteklediği, TRT çocukta gösterilen ve TRT'nin ortak olduğu animasyon filmlerin hepsini destekleriz. Bu proje o proje.
1: Mantıklı. Çünkü belli bir kitlesi var. Dolayısıyla çünkü, buradaki desteğin çok da tartışılmaması gerekiyor.
0: Hayır, biz gişeyi, bizim dedim ya, derdimiz beyaz perde. Eğer böyle bir film varsa bu mutlaka kendi televizyonda oluşturduğu kitlesini de sinemaya taşıyacaktır. En güzel örneği Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa kadar büyük bir sonuç olmasa bile çok iyi sonuç olacaktır diye düşünüyoruz. Bir de Çanakkale'yi anlatan bir animasyon. Yani reddetmenin hiçbir anlamı yok o projeyi.
1: Gerçekten öyle.
0: Başvuran eski vekilimiz de zaten bu işi 2017 yılından beri yapıyor. Orada biraz hani sinema dışı bir olay ama açık söylemek gerekirse bizim sinema meslek birlikleri konuyu biliyorlar. Oradan bir sorun çıkmadı zaten. Böyle sosyal medyada tartışıldı. Haksızlıktı yani. Hani dediğim gibi doğrular var içinde. Bu çok tehlikeli bir yanlıştır. İçinde doğrular olan yanlış bilgiyi yönetmek de çok zordur. Bir tasarımdır o yani. Bakıyorsun her şey doğru gibi gözüküyor ama içinde bir tane yanlış var ki hepsini götürüyor. O da öyleydi.
1: Sosyal medyada bir de herkes konuşuyor. İnanılmaz bir linç kültürü var. Siz etkileniyor musunuz hiç bu yorumlardan yoksa?
0: Çok etkilenmiyorum. Belki o kadar çok iyi takip etmiyorum, onu söyleyeyim. Hani çok iyi bir

0: sosyal medya takipçisi değilim. Sadece benim genel müdürlüğümle birlikte biraz daha fazla görünür ve duyulur olmuş olabiliriz. Çünkü benden önceki genel müdürümüz belki bu kadar paylaşımı tercih etmiyor olabilirdi. Hı hı. Böyle bir fark olabilir. Ben çok paylaşım yapıyorum ama genellikle etkinliklerimizle ilgili paylaşım yapıyorum ve sonrasını takip etmiyorum. Yorumları okumuyorum.
1: Bunu da öğrenmiş olduk buradan. Peki çok güzel işler yaptınız. Yani böyle reyting rekorları kıran çok uzun dönem. Yani 80'ler çocuklar duymasın. En son babalar duyar. Ayrılsak da beraberiz. İzleyiciyi nasıl değerlendirirsiniz? O dönemki izleyiciyle şu dönemki izleyici arasındaki farklar neler sizce?
0: Bence izleyici arasında bir fark yok. Ama arz farklı. Yani biz o dönem çok fazla seçeneği yoktu seyircinin. Yani dijital platformlar yoktu, sosyal medya yoktu. Biliyorsun bunların hepsi 4G ile oldu. 4G'ye geldi, hayatımız değişti.
1: Doğru.
0: Biz 4G'den önce bu farkında değiliz. Bunları yaşamıyorduk. Bu işte sosyal medya yoktu mesela. 2010 yılından itibaren bunlar oldu. Şimdi arz çok fazla. Dolayısıyla yani anakronik olur bugünkü seyirciyle 2000'lerin başındaki seyirciyi karşılaştırmak doğru olmaz. Şartlar eşit değil. Yani o zaman 2000 mesela 2002 yılında da YouTube olsaydı, dijital platformlar olsaydı ne olurdu? Onu bilemeyiz. O yüzden doğru bir karşılaştırma olmaz ama seyirci seyircidir. Seyirci patrondur her zaman.
1: Doğru ama ben bir karşılaştırma daha isteyeceğim. Sevmiyorsunuz karşılaştırma ama komedi karşılaştırması. Şimdi çok güzel eskiden aile komedileri vardı. Şu an komedide geldiğimiz nokta sanki daha böyle küfür ve aşağılama üzerine.
0: Yok şu anda komedi televizyondan bahsediyorsanız yok. Çünkü
1: dijital platform biraz.
0: Televizyonlar, açık kanallar zaten yurt dışına satamayacağı bir program yapmıyor. Dolayısıyla komediye zaten servis dışı komediye dükkanlar kapalı yani şu anda.
1: Sinema ve dijital platform olarak bakın.
0: Komedi Covid devam ediyor komedide. Hala Covid döneminde yaşıyoruz. Komedi çok değerli komedi oyuncularımız var. Bunlar yapılmıyor ama bu konjonktür, bu iklim değişebilir tabii. Ben mesela sosyal medyada rastladığım esprileri çok acayip böyle çok beğeniyorum. Ama bakıyorsunuz orada da mesela o espriyi şimdi şöyle herkes bir tane çok iyi espri yapabilir. Ve o böyle efsane bir espri olur. Ve onun sürdürülebilirliği devam et. Bir tane daha yap. Bir tane daha öyle olmuyor tabii. Dijital platformlardaki komedi dizilerini çok takip ettiğimi söyleyemem ya. Ama gündelik hayat dizilerinin yok olduğunu biliyorum ve bu bizim kültürümüz için de hiç iyi bir şey değil. Yani şu anda maalesef 2025 yılının artık 2026 konuşmaya başlayabiliriz. Gündelik hayatı anlatan bir belge niteliğinde bir içeriğimiz yok.
1: Yok maalesef.
0: Yok evet.
1: Ben de üzülüyorum açıkçası. Peki kitaplarınız vardı çok güzel. Yeni bir kitap gelir mi? Ben bekliyorum heyecanla.
0: Şimdi ben yeni bir şeye karar verdim. Hani bu yoğundu benim ilk iki yılım. Neredeyse iki yıl tamamlanacak. Biraz yazmaya karar verdim. Hani yazmak gerekiyor. Yazma antrenmanı yapmam lazım. Kitap değil ama ben hani belki bu görevden sonra bu görevle ilgili bir şey yapacağım. Yani özel kalem adında bir dizi yazacağım.
1: Güzel.
0: Bittikten sonra biraz buradaki şahit olduğum dünyayı bir anlatmaya çalışacağım.
1: Bence ilginç olabilir. Bence güzel olabilir.
0: Bunun için biraz notlar alıyorum. Çok değişik şeyler oluyor. Ama böyle tabii bizden bir şey olacak o. Eski Emret Bakanım falan vardı. Hemen böyle söyleyince ilk akla o geliyor. Ama onun gibi bir şey olmayacak. Yani çok Ankara'dan bir şey olacak. Yani içimizden bir şey olacak.
1: Ya güzel. Ya ben mesela Diplomat izliyorum şu an bir dijital platformda.
0: Aa, o da Diplomat var değil mi? Evet.
1: Diplomat da gayet güzel, iyi bir örnek. Peki yapay zekayı sormak istiyorum. Hayatımıza girdi bir anda, ondan sonra da her şey çok değişti. Siz bunu avantaj olarak mı görüyorsunuz, dezavantaj olarak mı?
0: Şöyle, bilmemeyi dezavantaj olarak görüyorum. Ve bilmemekten endişe duyuyorum. Yapay zekayı bilmezsek biz bu hayatta servis dışı kalabiliriz. Dolayısıyla yapay zekayı öğrenmek zorundayız. Aha. Kim bunlar? Yetişkinlerden bahsediyorum. Gençlerin böyle bir sorunu yok zaten.
1: Gençler zaten yapay zekayla yaşıyorlar.
0: Yapay zekayı biliyorlar. Ben şu anda Türkiye'nin en büyük sorununun yetişkin eğitimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya kimse kafa yormuyor.
1: Doğru.
0: Ama biz nasıl yaşayacağız bu dünyada? Yapay zekayla nasıl yaşayacağız? Ben şimdi Japonya'ya gittim geldim. Çok zorlandım yani. Ben hala biraz hani yakın sayılırım teknolojiye. Yani teknolojiyi bilmeden, yapay zekadan bu kadar uzak durarak evden çıkamayabiliriz yani. Biz hiçbir şey yapamayabiliriz. Bir otobüs bileti alamayabiliriz. Dolayısıyla bütün yetişkinlerin işi gücü bırakıp daha fazla öğrenmeleri gerekecek. Yani ama çünkü böyle büyük bir değişimi insanlık hiç yaşamadı. Mesela şu anda biz yaşı küçük olanların daha bilgili olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dünya tarihinde böyle bir dönem yok. Biz hep büyüklerden öğrenirdik. Şimdi dede torununa diyor ki evladım diyor gel ben Facebook'a giremiyorum yardım et diyor. Ben bunun dünya tarihinde yaşanmış olduğunu daha önce düşünmüyorum. O yüzden adını bile koyamadığımız çok büyük bir değişim yaşıyoruz. İşimiz zor.
1: Yapay zekadan film yapılıyor. Şimdi film festivalleri ayaklanmıştı ya, dijital platformları yok, almıyorlardı sonra yok. Kabul ettiler.
0: Ama şöyle, o bir problem değil. Şöyle ki şimdi yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıracak, kapasitemizi arttıracak ve yapay zeka sayesinde daha güzel, daha ucuz filmler yapacağız ve bunları yarışmalara göndereceğiz.
1: Ama yarışmada jürisiniz mesela, yapay zeka değerlendirirken biraz geleneksel düşünmek istemez misiniz?
0: Abi bir şey söyleyeceğim, ben jüriyim, kime vereceğim ödülü? İnsana vereceğim.
1: Evet.
0: Yapay zekaya ödül verilmez ki. Dolayısıyla yapay zekayı kimin kullandığı önemli. Biz yapay zekayı kullananı ödüllendireceğiz.
1: Bu konuda şeysiniz ama yani gayet gelecekçi düşünüyorsunuz.
0: Yok.
1: İnovatif düşünüyorsunuz.
0: Yok, bu zaten başka bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. Sinemacılar yapay zeka bizim işimizi elimizden almayacak. Ama yapay zekayı bilen birisi işimizi elimizden alacak. Dolayısıyla hani yapay zekayı bilen genç bir sinemacı gelir sizi işsiz bırakır. Bunu böyle olacak yani.
1: Vay be, neler oluyor. Peki iyi bir hayat Birol Güven'e göre nasıl yaşanır?
0: Bence iyi bir hayat duyularımızı şöyle, kulaklarımız var, iyi şeyler duymamız gerekir. Yani onu geliştirmemiz için güzel şeyler duymak, güzel şeyler görmek, güzel şeyler koklamak ve yemek. Yani duyularımızı güzel beslersek iyi bir hayat yaşarız. İyi duy, iyi gör, iyi kokla, iyi şeyleri kokla, iyi şeylere dokun, güzel yemekler ye. Bence duyularla ilgili.
1: Harika bir cevap. Peki nasıl böyle her zaman pozitif kalabiliyorsunuz? Çünkü Birol Güven'i biz her zaman pozitif
0: ben
1: görüyoruz.
0: Şöyle, pozitif miyim bilmiyorum. Pozitif değil. Daha çok ben mutluluk peşinde koşmamak gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan mutsuz olmamak.
1: Dengede olmak.
0: Yok, mutsuz olmamak yeterlidir hayatta. Biraz Schopenhauer'cı bir düşünce bu.
1: Güzel.
0: Mutluluk çünkü çok hani bulunamayabilir. Önemli olan mutsuz olmamaktır. Mutlu olmaya çabalamak saçmadır.
1: Şu an ama günümüzde çok çaba yok mu? İnanılmaz bir öyle herkes mutluluk reçetesi veriyor. Herkes böyle ben mutlu olacağım diye geziyor falan. Sanki çağ da biraz böyle. Ama siz diyorsunuz ki bu kadar çabaya gerek yok.
0: Yani biraz böyle...

0: içinde bulunduğumuz başarıyla mutluluğu bir tutmaya çalışıyorlar ya.
1: Aha.
0: Asıl problem o. Çünkü asıl sorun biz başarılı olmak zorunda mıyız?
1: O kadar güzel bir şey söylediniz ki, evet, biz buna mecbur muyuz? Yani
0: tabii tabii. Başarılı olmadan da yaşayabiliriz. Zaten mesela mutlulukla başarının hiçbir alakası yok. Çünkü ben çok başarılı ve mutsuz insan gördüm. Ama mutlu insanların da başarıyı o kadar önemsemediklerini de gördüm.
1: Hı hı.
0: Bence başarıyı da önemsememek gerekir, mutluluğu da önemsememek gerekir. Önemsememiz gereken şey mutsuzluktur. Mutsuz değilsek mutluyuz demektir.
1: Şahane. Müthiş anlattınız. Efendim, merakla yeni projelerinizi, özellikle 2026'da Sinema Genel Müdürlüğü olarak neler yapacağınızı merakla bekliyoruz.
0: Şöyle, Sinema Genel Müdürlüğü sinemacılardan tetiklenen bir yer.
1: Hı hı.
0: Biz sinemacılardan talepler bekliyoruz.
1: Tamam efendim. Ya, kapınızı çalacaklar.
0: Biz yapmayacağız.
1: Aha.
0: Onlar yapacak. Hep evet. Onlar yaptı. Başarı onlara ait.
1: Sizin bir de kapınız açık. Ben görüyorum. Çok yapımcı sizi ziyaret ediyor. Fikir alışverişinde bulunuyor. Bu da çok güzel bir şey.
0: Ya evet. O biraz ona alışamadım aslında. Bazen böyle benle çok görüşmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Bazen tanışmak istiyorlar, görüşmek istiyorlar. Ben diyorum ki abi, bir problem varsa, bir talebiniz varsa görüşelim.
1: Hı hı.
0: Ama hani sohbet falan, ona böyle çok o kadar müsait değilim, onları yapamıyorum. O benim kendimi de eleştirdiğim bir yer. İletişimim çok iyi değil. Ben problem seviyorum.
1: Onu diyecektim. Tam evet. Bir kriz anı olmuştu. Tabii. Sinema dağıtımcı yapımcı tabii. Krizi olmuştu. Orada mesela hemen size geldiler.
0: Yok, problem olsun.
1: Hı hı.
0: Onu çözelim. Çözmeye çalışalım ya da çözemeyelim, ama mutlaka bir problemle gelinmesi gerekir. Bir de devletten talep edilir.
1: Hı hı.
0: Talep etmesi gerekiyor genç arkadaşlarımızın, sinemacıların. Bizim de onların o taleplerini yerine getirmeye çabalamamız gerekiyor. Sorun varsa çözmemiz gerekiyor.
1: Harika.
0: Görev sorun çözmek.
1: Efendim,
0: sorun yoksa görüşmeyelim.
1: Çok güzel mesajlar verdiniz gerçekten. Eyvallah. İzleyicilerimize çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Sağ olasın.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun

içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

Kaybedenin olmadığı yarış Master Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen etaplarımızı ve kurallarımızı hatırlayalım mı? Birinci etaptayız. 25 soru üstünden yarışıyoruz. Her soru 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Her yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etaptayız. Butonların devreye girdiği, mücadelenin iyice arttığı üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Üç etapın toplamında kazanan yarış

0: yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Doğru tahmini veren yarışmamız temsil ettiği okula da hediyelerini, ödüllerini kavuşturacak. O zaman ne yapalım? Yeni bölümü hızla başlatıp bu bölümün yarışmacılarını tanıyalım mı? Buyurun. Bakın herkese yine kopuyorsunuz. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak?
1: Ben de Feromin diyeyim.
2: Ferolin.
1: Fenolan.
0: Ama dinlemiyorsunuz beni. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
1: Run, zun, tun, pun.
0: Tun doğru aldık.
1: Anti.
0: Anti.
1: Gerisi yok.
0: Ne?
1: İlk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
0: Kaptırdınız.
1: Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Ben de itiraf edeyim, bir iki yerden kopya çektim.
0: Çektiniz mi?
2: Evet.
1: Mesajım var, büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
2: Avans veriyorum biraz.
0: Avans verdi.
1: Çayı. Peki. Çok iç çayı.

0: Kaybeden olmadığı yarışma sır küpü. Hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanımaya geçiyoruz. Erdinç Bey hoş geldiniz. Ziya Bey hoş geldiniz. Direkt sizden başlıyoruz Erdinç Bey. Hemen tanıyalım sizi.
1: Evet, adım Erdinç Özçil. 61 yaşındayım. 2012'de emekli oldum. 13 senedir değişik şeyler yapıyorum mesela.
0: Değişik derken?
1: Değişik derken reklam.
0: Reklam.
1: Reklamlara gidiyorum. Nadir de olsa.
0: Evet. Sanat yönünüz var bildiğimiz kadarıyla değil
1: evet,
0: mi?
1: Yani,
0: sanatla ilgilisiniz.
1: Amatörce darbuka çalıyorum.
0: Darbuka.
1: Evet. O beni dinlendiriyor. Kimseyi dinlendirmiyor belki ama kulağa hoş gelmiyor.
0: Hatta
1: kimse.
0: Çevreye de biraz küçük bir
1: evet, rahatsızlık veriyoruz.
0: Rahatsızlık demeyelim de biraz farklı etkileniyordur insanlar darbuka sesinden. Evet.
1: Spor yapıyorum.
0: Spor yapıyorsunuz. Harika. Yürüyüş evet. mü?
1: Ne? Yürüyüş, fitness.
0: Fitness.
1: Bu aralar güzel. Yapamıyorum. Bu aralar biraz yoğun işlerim var.
0: Çocuklar, torunlar.
1: Çocuklar, torunlarım var. Bir tanesi yurt dışında var. Ama çok şükür bir tanesi yanımızda. Güzel. Onunla ilgileniyorum.
0: Harika. Kaç yaşında torunlar?
1: Buradaki 5 yaşında, yurt dışındaki 3 yaşında.
0: Ay,
1: İkisi de kız.
0: Ay, ikisi
1: dünya
0: de kız.
1: Tatlısı.
0: Harika. Bıcır bıcır tam 5 yaşında.
1: Evet, ayaklarım o yüzden yere değmiyor.
0: Ay ne güzel. Onlarla vakit geçirmek çok keyiflidir.
1: Evet.
0: Reklam dediniz, galiba tiyatroyla da ilgilisiniz.
1: Tiyatro bundan 7-8 sene evvel drama kursuna gittim.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocamız bizi takdir etti, bir şey yaptı, bir doğaçlama tiyatro yapmak üzere 9 kişilik bir ekip kurdu. Evet. Kendisiyle birlikte. Çok güzel vakitler geçirdik.
0: Çok güzel vakitler geçirdik.
1: Doğaçlama tiyatronun ne olduğunu o zaman öğrendik. Çok harika.
0: Güzel. Sahne deneyimi var. Emeklilik
1: var.
0: Günlerinde bol bulmaca var.
1: Bol bulmaca var.
0: Ne iyi yaptınız? Geldiniz. Gençlerimize, yeni neslimize destek olmaya geldiniz. Bir
1: evet,
0: okula
1: evet,
0: bu akşam.
1: Tabii.
0: Bu bölümde büyük bir destek vereceksiniz. Kazanırsanız. Gerçi
1: İnşallah.
0: Kazanmazsanız da sadece sırası geçmiş olacak.
1: Evet.
0: Ama galiba eski bir dostunuzla beraber geldiniz. Hemen
1: evet.
0: dönüyorum. Ziya Bey hoş
2: Ziya
0: geldiniz.
2: Bey. Hoş bulduk.
0: Sizi de bir tanıyalım lütfen.
2: Ben Ziya Esin. İstanbul Ticaret Akademisi mezunuyum. Özel sektörde çalıştım. Muhasebe departmanlarında. Oradan emekliyim. 2002'de evet. emekli oldum. Bir oğlum var.
0: Allah
2: bir gelinim var.
0: Allah bağışlasın.
2: Doğaçlama tiyatrosunda beraber sahne aldık.
0: Orada başladık galiba.
2: Orada
0: dostluk değil mi?
2: Kursa
0: oradan
2: başladı,
0: beri.
2: Oradan
0: uzun süredir hem sahneyi paylaştınız.
2: Evet.
0: Şimdi de emeklilik
2: araya
0: hayatının günlerini paylaşıyorsunuz.
2: Tabii ara verdik.
1: Evet.
2: Hoşça vakit geçti. Şu anda emekliyim.
0: Harika.
2: Özel bir derneğe gidip geliyorum, kendi kurduğumuz bir derneğe.
0: Sizde var mıdır bulmacayla ilgilenir
2: bulmaca
0: misiniz?
2: Çözüyorum.
0: Çözüyorsunuz.
2: Ama dijital gazeteye dönünce artık eskiden gazete alıp çözüyor. Şimdi gazete alma işi de bittiği için artık o iş
0: ama
2: biraz...
0: Ama efendim bırakmayın gazete almayı. Sayfanın dokusunu,
2: dijital her
0: o kağıda ellemenin hissiyatını kaybetmeyelim.
2: Tabii onun bir
0: onlar artık en vazgeçemeyeceğimiz başlıklar olsun artık.
2: Aslında evet. Evet, almak lazım ama maalesef işte.
1: Destek, en azından destek olmak
2: destek olmak lazım.
0: Tabii mutlaka. O sayfa ben hala eski gazete alışkanlığı maalesef.
2: Ama işte dijitalin avantajı bütün gazeteleri görüyorsunuz. Bir
0: de anlık görüyorsunuz.
2: Anında görüyorsunuz işte
0: evet.
2: var.
0: Peki.
2: Yarışmaya başarılar dilerim arkadaşıma.
0: Başarılar diliyorum.
1: Ben de sana başarılar diliyorum.
0: İlk Nasıl? Etap böyle geçecek ama sonra biraz rekabet artacak
2: Birbirimize
0: gibi geliyor değil mi?
1: Vallahi
0: var mıydı ben... böyle sahnede de küçük rekabet oluşuyor
2: çok,
0: muydu?
2: Çok oluyor. Tabii.
0: Gruplara ayırıyorlardı
1: tabii,
0: galiba.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Orada da küçük
2: orada
0: küçük rekabet
2: çekişme vardı.
0: Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak? Nasıl bir mücadele olacak?
2: İnşallah.
0: O zaman Erdinç Bey sizle başlayalım mı? Türkiye

0: haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il seçelim. Ve başlayalım bakalım hangi ildeki hangi okulumuzu temsil edeceğiz bu bölümde. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Haritamız harekete geçecek. İllerimiz Erzurum'dan başladı, Bitlis dedi, Malatya geçti, Bingöl üstünden geçtik ve Maraş'ta kaldık.
1: Maraş.
0: Sergentepe İlkokulu. Erdinç Bey, Erdinç Özçil bu bölümde 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'nu temsil edecek efendim. Oradaki genç minik kardeşlerimizi adına yarışacaklar.
1: İnşallah.
0: Onlara eğitim seti ve kitap çalıştırmak için mücadele edecekler. Evet, eski bir dostu Ziya Bey ile. Ziya Bey, sizin için Türkiye haritasını açtık. Basalım lütfen düğmeye, tuşumuza. Başladı, döndü. Şırnak, Hakkari dedi. Elazığ'a geçtik. Kars ve Muş. Siz de Muş. Bakalım Muş'ta hangi okul? Sungu İmam Hatip Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz siz de. Muş'tayız, merkezdeyiz. Sungu İmam Hatip Ortaokulu. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik.
2: Evet.
0: Şehirleri belirledik. Okulları seçtik. Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım. Evet, geldik birinci etaba. Hemen açıyoruz soru tablomuzu. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. İlk etapta 1 ile 25-30 sayı arasından soruları seçiyoruz. 1'den 30'a kadar seçebiliyoruz. Tablomuz yaklaşık 52 kutucuktan oluşuyor ve tek bir kelime arayacağız. Bayağı da geniş, uzun bir kelime bulmaya çalışacağız bu bölümde. Hazırsak başlatıyoruz.
1: Evet.
0: Erdinç Bey, sizden bir numara seçmenizi rica edeceğiz. Bakalım kaç numara seçeceksiniz? Kaç tane soru gelsin?
1: 6 numara diyorum.
0: 6 numaralı soru gelsin. Gelsin bakalım. Efendim, çığlık. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Çığlığın eş anlamlısını arıyoruz. Ne olabilir? Çığlık.
1: Çığlık. Aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Peki, hiç önemli değil. Hemen biz bir harf açıyoruz ve hangi harfi açtık? F harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Ziya Bey, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çığlık.
2: Feryat.
0: Feryat. Feryat doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini bulduk. Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 20'de ne arıyoruz? Helezonik. 10 saniyelik süre başladı. Helezonik.
2: Sarmal.
0: Sarmal doğru yanıt. Onu da bulduk. Tebrik ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz yine. L harfi. L harfi. Tablomuzda bulunan ikinci harfi de bulduk. L ile devam ediyoruz. Sizinle Ziya Bey.
2: 23.
0: 23. Gelsin 23 nolu soruda ne arıyoruz bakalım. Yukarıdan aşağıya uzunca bir kelime arayacağız. Kokusuz, renkli çiçekler açan bir bitki. 10 saniyelik süre başladı. Kokusuz, renkli çiçekler açıyor bu bitki. Ne olabilir? Kokusuz, renkli çiçekler. Peki bir harf daha açıyoruz ve hemen size geliyoruz Erdinç Bey. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Açelya.
0: Açelya. Ya. Doğru yanıt açelyaydı. Harf bulduk mu bakalım? Maalesef şifre harfi bulamadık. Olsun, güzel bir yer açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22'ye açalım.
0: 22. Bakalım. 22 bir video soru. Harika bir görüntümüz var. İzliyoruz. Arkasından yanıt arayacağız.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Susuz Göleti üzerine kurulu, içinde Göksu Parkı'nın da yer aldığı Ankara semtini soruyoruz size. Neresi olabilir? Ankara semti. Neresi acaba burası?
1: Eryaman.
0: Eryaman. Tebrik ediyorum. Doğru. Harikasınız. Çok hızlı gidiyor ve birebir.
2: Evet.
1: Şeton.
0: Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Siz de devam ediyoruz Erdeş Bey. Kaçta onu soruyu
1: evet
0: açalım.
1: Evet.
0: Ziya Bey'den niye aldınız sırayı? Ziya Bey.

0: Bir de bakıyor oradan, değil mi? Bekliyor. Küçücük bir boşlukta hemen girecek. Buyurun Erdinç Bey, kaçtığınız soruyu açalım.
1: 31'i söyleyebiliyor muyuz?
0: 31'i söyleyemiyoruz. Ama 25'e kadar bütün soruları sorabiliyoruz.
1: 10
0: ve 25. 10 mu diyelim? Peki gelsin 10 nolu soru. Bakalım 10'da ne arıyoruz? Şu anda bile 10 saniyelik süre başladı. Şu anda bile.
1: Elan.
0: Elan mı? Tebrik ediyorum. Doğru, Elan.
1: Doğru mu?
0: Doğru. Biliyor muydunuz?
1: Çok eskiden bir aklımda kalan bir şeymiş bu. Yani biliyordum tabii. Çıkıyor bulmacalarda, çıkıyor.
0: Bulmacalardan.
1: Evet, çıkıyor, çıkıyor.
0: Bazen yarışmacılarımız bulmaca ile ilgili oldukları çok belli oluyor. Dipte kalmış soruları o kadar hızlı cevaplıyorlar ki kelimeleri, eş anlamlıları. Bazen tabii biz takılıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 diyeyim.
0: 8 diyelim. Gelsin bakalım. Ah, çok güzel bir sesli sorumuz var.
1: Of.
0: Önce dinleyeceğiz, sonra da yanıtlamaya çalışacağız. Hiç oh demeyin, çok kolay bir yerden gelecek. Peki. Dinliyoruz bakalım ne geliyor sesli sorumuz.

0: gelmez miydim?
1: Sever miyiz efendim İbrahim Tatlıses'ten bir şarkının adını soruyoruz size. İbrahim Tatlıses şarkısı.
2: Çok güzel.
1: 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ya buna da eleman diyorum buna.
1: Eleman?
2: El aman.
1: El aman. Çok yakın ama değil. Bir harf açalım. Ziya Bey'e yardımcı olalım. Ziya Bey, bir tahmininiz olacak mı? İbrahim Tatlıses'ten çok da güzel bir parçadır. Acaba ne olabilir? Peki, gelmedi aklımıza. Bir harf daha açalım. Arkasından Erdinç Bey galiba bulacaksınız.
2: Yok.
1: Ne olabilir?
2: Anamam diyorum ama biraz...
1: Anamam.
2: Anamam.
1: Anamam değil. Çok yaklaştınız. Şimdi sizin için süreyi başlatıyorum. Ziya Bey buldu hemen.
3: Aramam.
1: Aramam doğru. Aramam seniydi. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Evet Ziya Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 numara diyorum.
1: 3 numaralı soru. Hemen Ziya Bey için 3'ü açıyoruz. Kırmızı biberde bulunan antioksidan madde. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Antioksidan maddeyi arıyoruz. Ne olabilir? Antioksidan maddenin adını soruyoruz size. Kırmızı biberde bulunan, çok da faydalı olan bir madde diyelim. Evet. Bir harf açtık ve Erdinç Bey size geliyoruz. Sizin için süremizi başlattık. Ne olabilir? F ile başlıyor. Biraz zorlayacak gibi bu madde bizi. Peki. Son saniyelere dikkat, kaptırmayın soruyu. Ziya Bey'e geliyor. Ziya Bey, sürenizi başlattık. F ve O. Ne olabilir?
3: Atacağım biraz bunu. Falomin diyeceğim.
1: Fa?
3: Falomin.
1: Falomin. Çok yakın, doğru yerlerde attınız ama biz bir harf desteğinde bulunalım. Tahmin sırası diyeyim. Erdinç Bey'e geçti.
2: Ben de feromin diyeyim.
1: Feromin çok yakın. Sadece bir iki harfi yer değiştirmeniz gerekiyor. Feromin de çok yakın. Bir harf daha açalım. Buradan devam edelim. Ziya Bey dikkat edin, bakın çok yakın dedim. Ne olabilir? Ziya Bey. Ferolin demeyeyim de.
3: Ferolin.
1: Ferolin değil, onu zaten ben dedim. Lini destek olmuş olduk şimdi. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
2: Ferolan.
1: Fenol kısmı.
2: Fenolan pardon.
1: Fenolan değil. Çıktı ya, söyledim. Ama dinlemiyorsunuz beni. Heyecandan.
2: Buraya.
1: Heyecandan dinlemiyorsunuz. Peki bir harf daha açtık. Ziya Bey size geldi.
3: Fenolin.
1: Bir harf koyduk. Fenolin. Lini söyle, doğru söylediniz. Fenolin kırmızı biberde bulunan antioksidan maddeydi. Fenolin. Ben o lin kısmını zaten söylemiştim.
2: Söylemiştim, onu dinlemedim.
1: Siz aradaki harfe takılınca, neye takılınca oradan geçti.
2: Orada takıldım.
1: Bir de harf buldunuz şifre kelimemizden. Sizle devam ediyoruz. Yine kaptırdınız. Ucu ucuna
2: sağlık
1: gitti.
2: Sağlık olsun.
1: Ziya Bey sizdeyiz.
3: 2 numara diyorum.
1: 2 numara. Ziya Bey de hiç ödün vermiyor. Konsantrasyonu çok iyi. Evet. Gelsin bakalım 2 no'lu sorumuz. Tetkik. 10 saniyelik süre başladı. Tetkik ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir olayı
3: inceleme.
1: İnceleme doğru yanı.

0: harfle başladık. Tun. Bir de şifre harf buldunuz. Aşağısı gittikçe açılıyor. Birazdan bir tahmin alacağım. Bulabilecek miyiz acaba? Bir tahmininiz olacak mı? Sizle devam ediyoruz Erdeş Bey. Sıra size geçti. Kaçta o soruyu açalım?
1: Bir numaralı soruyu açalım.
0: Bir numaralı soruyu açalım. Yukarıdan aşağı geniş bir kelime bulalım. Peki. Sevimsiz karşıt duygu. 10 saniyelik süre başladı. Sevimsiz karşıt duygu.
1: Anti gerisi yok.
0: Ne?
1: Gerisi yok.
0: Peki, yardımcı olmayacağım, Ziya Bey yakalıyor gibi zaten. Süreyi sizin için başlattım Ziya Bey.
2: Antipati.
0: Antipati. Doğru. Bir
1: sana ipucu verdim.
3: Yarışı sana aldık. Puanların yarısı sana.
0: Antipati. Zaten ortak gidiyor gibi. Beraber yarışıyoruz bizsiniz. Siz de devam edelim Ziya Bey. Kaç da soru açalım?
3: 19 diyelim.
0: 19 ne oldu sorumuz geliyor. Çok da güzel bildiğiniz bir yerden geliyor soru. İş hacmi 10 saniye süre başladı.
3: Ciro.
0: Ciro. Doğru. Yıllarca muhasebeye emek veren birinin bu soruyu kaçırmasına zaten imkan yoktu.
1: Ben de bulmuştum.
0: Harika. Kaç yıl geçti efendim muhasebede?
3: Çok, 2002'de emekli oldum ama bayağı çalıştım yani. 30 seneye yakın.
0: 30 seneye yakın.
3: Maşallah. Maliyet muhasebesiydi bir de.
0: Maliyet muhasebesi.
1: Benim de aynı.
0: Sizin de aynı. Peki. O zaman ciroyla eskileri andık.
3: Andık.
0: Nasıl devam edelim?
3: 39'a gelelim.
0: 39.
3: 9.
0: Pardon. 9. 9 ne oldu soruyu. Evet. İlk 25'e kadar yarışıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İlave.
2: Ek.
0: Daha süre başlamadan doğru yanıt geldi. Eki de bulduk.
3: Zamanlar kazanalım diyor.
0: Yalnız Erdiç Bey fark açılıyor. Benden söylemesi.
1: Tamam, sağlık olsun.
0: Biraz dikkat. Son sorularımıza geliyoruz artık. Son 3 soru. Hazırsa sizinle devam edeceğim Ziya Bey. Kaç numarayı açalım?
3: 17.
0: 17 gelsin 17. Motor yenileme. 10 saniye rektifiye. Süreyi başladı.
3: Rektifiye.
0: Daha bir sorun bitmeden rektifiyeyi yani, doğru yanıtı geldi.
3: Zamanı Ziya kullanalım diye diyorum. Yani. Zaman boşuna beklemeyiz.
0: Hızlı olun diyorsunuz.
3: Zamandan tasarruf.
0: Artık süreyi daha idareli kullanalım. Peki. Evet Ziya Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4 diyelim.
0: 4 açalım. Evet. Güzel. 4 bir video soru. Görüntülerimiz var. İzleyelim. Bakalım ne geliyor. Tamam.

0: Evet efendim, bağlama ailesinin en küçük çalgısını soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Cura.
0: Cura. Doğru yanıt curaydı. Bravo. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 nolu sorumuzda bakalım ne soruyoruz. Gelsin sorumuz. Her Arabi ayın son 3 gecesi. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Her Arabi ayın son 3 gecesi.
1: Hilal.
0: Olmadı. Soru yanıt sırası Erdinç Bey'e geçti. 10 saniye sizin için başlatıyoruz Erdinç Bey. Ayın son 3 gecesini arıyoruz.
2: Miraç diyeceğim, yanlış.
0: Değil. Yine de yakın bir tahminde bulundunuz. Ziya Bey'e geliyorum, bir de harf açıyoruz. 10 saniye süresini başlatıyoruz. Ne olabilir? Ziya Bey.
1: Mihaç.
0: Mihaç değil. Bir harf koyacaksınız. Erdinç Bey, sizin için 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
2: Mihak.
0: Mihak doğru yanıt. Evet, ben de soruyu sorarken ilk başta bir tedirgin oldum. Acaba doğru mu soruyorum, cümleyi doğru mu kuruyorum diye. Evet. Ama Mihak'tı yanıtımız.
2: Duyuyorum. Ben de ilk duyuyorum bunu.
1: Ben de ilk defa duydum. Evet.
0: Bulmaca listemize bir kelime daha ekledik. Peki efendim, geldik bölümün sonuna. Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşüncemiz var mı?
2: Vallahi benden fazla ama.
0: Şu ana kadar nasıl geçti yarışma? Küçük hiç bir değerlendirme alayım.
1: Sayamadım.
0: Arkasından da bir puan tablosuna bakalım.
2: Evet.
0: Sayamadık diyorsunuz. Ama biraz Ziya Bey sanki önde gitti gibi Erdinç Bey. Ne dersiniz?
2: Evet, yani önde gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Şöyle birkaç, bir iki yanıt mı? Yoksa?

0: biraz 1-2 yanıt gibi. 1-2 olabilir, 2 olabilir.
1: En fazla 2 diyorsunuz.
0: En fazla.
1: Bence biraz iyi niyetli baktınız. Sanki biraz Erdin Ziya Bey arayı açtı gibi geliyor bana. Bakalım kaçar soru bildik bu etapta. Evet, Erdinç Özçil bu bölümde 5 doğru kelimemizi buldu ve 5'er puandan 25 puan topladı bu bölümde. Ziya Bey, Ziya Esin her soru 5 puan olarak 10 doğru yanıtta cevap verdi ve 50 puanla önde tamamlamış oldu. Tebrik ediyoruz Ziya Bey. Ama daha yarışma yeni başladı. Evet. Bu birinci etabın sonuydu. Şimdi 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Evet.
1: Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.
2: Evet.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz burada. İlk etabı Ziya Bey 50 puanla önde tamamladı. Erdinç Bey birkaç soruda destek oldu. Her ne kadar olmadım dese de Ziya Bey oradan aldı birkaç destek soruyla devam ediyor. Ziya Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim size. 10 tane doğru yanıt arayacağım. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Balıklı Göl hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattım, 120 saniye.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt geldi. Hemen geliyor. Başlıca malzemeleri tereyağı, mısır unu ve peynir olan geleneksel yemeğimizin adını soruyorum.
1: Mıhlama.
0: Mıhlama doğru yanıt. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir sesli soru dinliyoruz, bakalım ne geliyor.

0: 1995 yılında piyasaya çıkan Her Gece isimli şarkıyı seslendirmiştir. Kimdir? Paslayabilirsiniz.
1: Mirkelam.
0: Mirkelam, doğru yanıtı verdiniz. Peki, Malkara, Ergede, Çorlu hangi ilimizin ilçeleridir?
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, doğru yanıtını da aldık. Tekrar geliyor sorumuz. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılabilen üç ayaklı ocağın adı nedir? Hayır efendim. Üzerine bir şeyler de pişiriyoruz bunda. İsterseniz pas diyebilirsiniz. Pas dedik hemen. Sıradaki sorumuz bir video soru. Bakalım, izleyelim görüntülerimizi.
2: Şu hale bak, kapı ardına kadar açık.
3: 100 defa da söyledik birader, başımıza bir iş gelecek.
2: Hadi gel kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler.
4: Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı. Aman dikkatli ol kızım bu evde.
0: Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosunu oluşturduğu efsane Yeşilçam filminin adını soruyoruz. Ne olabilir? Emel Sayın'dan gelsin. Yoksa geç deyin isterseniz. Pas değil.
1: Pas
0: değil. Peki, geçtim. Bilgisayarda dizin, program ve benzerlerine ait simgelerin yer aldığı ekrana ne isim verilir?
1: Klavye.
0: Klavye değil efendim. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Peki, pas. Bir sesli sorumuz daha var. Hemen soruyoruz.

0: 2017'de Mişmiş şarkısı ile büyük bir çıkış yapan şarkıcıyı soruyoruz, kimdir? Süremiz
1: pas.
0: Pas dedik. Peki, Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktası bulunan saat ve çikolatası ile ünlü ülkenin adını soruyoruz.
1: İsviçre.
0: Doğru yanıtımızı aldık. Futbolla ilgimiz var mı? Gençler Birliği Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size.
1: Kırmızı, siyah.
0: Kırmızı, siyah. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen başa dönüyorum. 5 numaralı soru. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılan, üzerinde böyle ette pişiririz, tavukta pişiririz, yeşilliklerde hani kömür koyarız. Böyle güzel mangal. Top oynarlar gençler, çocuklar. Biz de orada güzel güzel, hatta mangalın başında olan arkadaşımız da önden etleri yerdi. Mangal olacaktı doğru yanıtımız.

0: Pişiren de en çok yer.
1: Evet.
2: 6 numaralı soruyu sormuştum. Bir videomuz vardı. Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosu demiştim.
0: Mavi gözlüm mü yoksa?
2: Mavi boncuk mavi olacaktı.
1: Gelmedi aklıma.
2: Emel Sayın'ın mavi gözlerinden diye bir ipucu vermeye çalışmıştım. Dizüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayar sistemi masaüstü, dizüstü de olurdu. Masaüstü de diyebilirdiniz. Dizüstü de kabul edecektik. Yine Miş Miş şarkısını dinlettik. Sizlere Simge Sağın olacaktı. Muhtemelen sesten çıkaramadınız. Birazcık da saniyenin verdiği sıkıştırmadan diyelim. Ne yaptık efendim? 2, 4, 5, 6 soruyla geçtik. Bakalım. Biraz sonra kaçar soru bildiğimizi net tabloda göreceğiz. Erdinç Bey hazır mıyız? Çok hazırsanız sizin sorularınıza geliyoruz. Pas diyebilirsiniz bilmediğiniz zaman. 120 saniyelik süremiz hazır. Side antik kenti hangi ilimizdedir?
0: Antalya.
2: Antalya doğru yanıt. Başlıca malzemesi yumurta, domates ve biber olan geleneksel yemeğimiz.
0: Menemen.
2: Menemen doğru yanıt. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.

0: tamam. Annem buyur.
1: 91 yılında büyük çıkış yaptı şarkıcımız. Abone ismiyle kimdi acaba bu şarkıyı seslendiren?
2: Yonca Evcimik.
1: Yonca Evcimik, harikasınız. Çan, Biga, Ayvacık hangi ilimizin ilçeleridir? Çanakkale, çok doğru bir yanıt daha geldi. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracının adı nedir efendim?
2: Mangal, ocak, kömürle?
1: Kömür, elektrikle de çalışıyor çay demleme aracı. Büyük çaydanlık da diyebiliriz. Pas.
2: Soba.
1: Değil. Peki, hemen bir videomuz var. Gelsin seyredelim.
3: Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif?
0: Kedi diyor abi.
3: Bana Afife'nin kocasını göster.
0: O.
3: Bu mu?
0: Hayır, öteki.
3: Öyleyse bu.
0: Hayır, onun yanındaki.
3: Afife, senin kocan kim?
1: Evet, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı unutulmaz Yeşilçam filmi.
2: Şakir Paşa diyeceğim ama yanlış.
1: Değil efendim.
2: Bilmem ne Paşa ama pas.
1: Belki pas dedik. Bilgisayarda görüntünün monitöre yansıtılmasını sağlayan ve kaliteyi belirleyen bağdaştırıcıya ne ad verilir?
2: Piksel bağdaştırıcıya ekran
1: tekrar
2: kartı.
1: Bilgisayarda ekran kartı doğru yanıt. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz bakalım.

0: 2015 yılında piyasaya çıkan Ay isimli pas dedik. Peki Kuzey Avrupa'da İskandinav ülkelerinin en güneyinde yer alan Vikinglerin ana vatanı sayılan ülkenin adını soruyorum.
1: Finlandiya, Danimarka.
0: Danimarka, doğru yanıtı aldık. Hemen devam ediyoruz. Futboldayız. Rize Spor'un renklerini soruyoruz. Rize Spor.
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz. Yeşil beyaz olmadı diyeyim. Yeşil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik tekrar 5 nolu soruya. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracı. Bakın çay demliyoruz. Biraz önce soba dediniz. Odun yakmıyoruz. Çay demliyoruz. Nasıl? Böyle çay demletir, getirirler böyle. Büyük bir demlikle getirdik derler.
1: Semaver.
0: Heh, semaver doğru yanıtı aldım sizden. Bir video seyretmiştik. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe vardı.
1: Ne paşa?
0: Ne paşa? Paşa mı acaba? Bulamadık. Peki ben şimdi söyleyeceğim. Eyvah diyeceksiniz.
1: Ben Kemal Sunal filmlerini çok seyretmiyorum.
0: Çok seyretmiyor musunuz? Halbuki efsane olmuştur. Çok kült filmler ve Yeşilçam'da inanılmaz damga vurmuş isimler.
1: Tosun Paşa.
0: O da çok güzel bir filmdir ama değil. Bu sorduğumuz soru Süt Kardeşler olacaktı. 2015 yılında piyasaya çıkan şarkıyı sorduk sizlere. Oğuzhan Koç olacaktı. Rize Spor'un renklerini sorduk.
2: Mavi.
0: Yeşili tutturdunuz.
1: Mavi.
0: Karşısı maviydi. Peki bakalım kaçar soru bildik bu etapta?

0: İkinci etabı nasıl tamamladık? Sonuçlara bir bakalım.
1: 7.
0: Kaçar doğru yanıt verdik. Evet efendim, bu bölümde Erdinç Bey 7 doğru yanıt verdiniz. 7 kelime bildiniz. Evet. Tebrik ediyoruz. Siz bu etabı önde tamamladınız. Ziya Bey, siz 6 doğru kelime bildiniz ve 60 puanla burayı tamamladınız. İkinci etabı da böylece 70'e 60 olarak tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi butonların devreye girdiği, tamam, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaba. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Peki, o zaman bir çakaldık yarışmacılarımızdan. O zaman sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına geldik ama hemen 1 ve 2. etabın kısa bir değerlendirmesini alacağız. Bakalım kaçar puanla tamamladık. İki eski dostun rekabetine bu akşam şahit oluyoruz. Büyük de bir mücadele geçiyor. Kim miniklerimize, gençlerimize daha çok yardımcı olabilecek diye iki dost arasında geniş bir mücadele var. Bakalım puanlarımız kaç kaç gidiyor. Erdinç Bey, Erdinç Özçil şu ana kadar birinci etapta 25, ikinci etapta da 70 puan topladı ve 95 puanla üçüncü etaba giriş yaptı. Ziya Bey ilk etapta biraz arayı açtı ama her soru 5 puan olduğu için 50 puanla tamamladı. İkinci etapta 6 doğru yanıt verdi, 60 puanla tamamladı. Üçüncü etaba 110 puanla önde girdi. Ama bu hiçbir şey belirlemeyecek çünkü üçüncü etap mücadelenin daha da arttığı, butonların devreye girdiği bir etap. Burada her soru 10 puan değerinde olacak ve doğru bilen, doğru bilmenin yanı sıra refleksleriniz ön planda olacak. En önce kim basarsa o cevaplayacak. Şu ana kadar küçük bir değerlendirme alalım sizden, nasıl geçti? Önce Erdinç Bey, sizi dinleyelim, nasıldı?
1: Valla ilk etapta

0: Biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
1: Kaptırdınız.
0: Evet. Kaptırdım. Evet. İkinci etapta biraz toparladım ama yetmedi. Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Çok güzel.
1: Ziya Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Ben de itiraf edeyim. Bir iki yerden kopya çektim.
1: Çektiniz mi?
2: Evet. Ama yarışma bu. Yapacak bir şey yok. İnşallah üçüncü etapta karşılıklı savaşırız.
1: Ama ilk etapta puanlar 5'er puan olduğu için çok fark açılmadı.
2: Açılmadı.
1: Yani
2: İkinci etapta, evet.
1: Burada daha önemli olacak. Her soru 10 puan ama Ziya Bey, siz de biraz haksızlık yapmayın. Çok güzel birkaç kilit kelimeyi buldunuz. Normalde de bulmacayla uğraşıyor musunuz? Yani çözer misiniz?
2: Çözüyordum mesela ama dediğim gibi gazete alırken çözüyorduk. Şimdi pek o fırsatımız yok. Ancak
1: ama
2: eski bilgiler kalmış.
1: Ufak bir alışkanlık, bir kelime bilgisi var. Evet. Sizde de Erdinç Bey, birkaç tane çok ciddi dipte, dağarcığımızda çok kullanmadığımız
0: eskilerden
1: eski kelimelerden buldunuz.
0: Evet, evet.
1: Onlar da biraz...
0: Ama uzun zamandır da hiç çengel bulmaca çözmemiştim.
1: Çengel bulmaca çözmediniz.
2: Duymadığımız kelimeler de var. Mihak hiç duymamıştım. O kadar bilmece çözdü, hiç çıkmadı.
0: Ben de duymadım.
1: Evet.
0: Onu.
1: O da biraz bizim sağ olsun soru editörlerimizin mücadeleyi birazcık daha yükseltebilmek için
2: güzel
1: yaptığı.
2: Şey, arada bir
1: birazcık da fazla araştırdıkları kelimeler ki onlar yarışmanın ritmini birazcık daha çekişmeli hale getirsin diye buluyoruz. Peki var mı buradan torunlara, çocuklara bir mesajımız? Devam ediyoruz.
0: Vallahi.
1: Yani ben kazanacağım, beni desteklemeye devam edin. Ekrandan şey yapmayın, izin vermeyin. Desteği devam ettirin diyor muyuz Erdinç Bey?
0: Mesajım var. Büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
1: Peki.
2: Evet.
1: Siz?
0: Kelime ve harcıklarını geliştirsin.
2: Oğlum Alkan, gelinim Ekin. Desteklesin beni, bekliyorum.
1: Peki, eminim şu anda izlerken bir taraftan da
2: İnşallah.
1: Büyük bir destek.
0: Selam yollayabiliyor muyuz?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Buradan İsviçre'deki torunum Luna'ya selam yolluyorum.
1: Luna'ya sevgiler diyoruz. Luna kaç yaşındaydı?
0: 3 yaşında.
1: 3 yaşında. Maşallah, bıcır bıcırdır şimdi. O zaman hazırsak selamlarımızı da yolladık. Evet. Okullarımızı daha fazla bekletmeyelim.
2: Evet.
1: Okuldaki öğrenci kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Üçüncü etabı başlatalım.
2: Evet.
1: 110 puanını önde tamamladığınız için sizinle başlıyoruz. Ziya Bey.
2: Evet, buyurun.
1: Hazır mıyız? Kaç nolu soruyu açarak başlayalım. Eller butonda. Hazırsanız elleri butona alıyoruz.
2: Evet.
1: Ziya Bey, sorunuzu okuyup 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40.
1: 40 nolu soru gelsin bakalım. 40. İçinde birden çok yerel alan adı barındıran genel ağ soruyoruz. Kim basacak? Ya Ziya Bey?
2: Tamam.
1: Bastı. Sizdeyiz. Siz kazandınız. Cevap hakkı sizde. Ama doğru yanıt veremedik. Peki. Bir harf açtık. Tekrar 10 saniyeyi başlattık.
0: Yerel
1: kim basacak? Ne olabilir? Birden çok yerel ağ alan adı barındıran genel ağ. Önce basmanız lazım. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
0: Hat.
1: Zaten hat değildi. Basar basmaz sürede olmadan cevap istiyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Kim basacak? Önce Erdinç Bey. Ne olabilir? Hangi harfi koyuyoruz? Bir sessiz harf koyacağız.
0: Pan.
1: Süreniz doldu. Pan dediniz. Pan değil. Tekrar eller butonda. 10 saniye başlatıyorum. Hazır eller butonda, başlattım. Ziya Bey. Hangi harf koyuyoruz?
2: Ban.
1: Ne olabilir?
2: Ban.
1: Ban. Değil. B değil. P değil. Evet. Hangi kilit harfi N'den yakın diyeyim? N'ye yakın. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Ban.
1: Pardon?
2: Man.
1: Man? Doğru yanıt. N'ye yakın. Bakın Erdinç, yine kopuyorsunuz. Benden kopmayın. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. En kilit nokta. Eller butonda olacak. Gözler birbirine bakıyor olacak.
2: Hatta üzerine oturayım
1: ben de. Bana bakış atarsın. Benimle bakışırsanız büyük kazancınız olur.
2: Evet.
1: Söylüyorum. Peki hazır mıyız? Bir de şifre harf buldunuz.
2: Evet.
1: Açtık M harfini. Şifre kelimemizden M'yi de açtık. Hazırsak soru geliyor.
2: Evet.
1: Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 44.
1: Ziya Bey 44 dedi. Eller butonda. Soruyu okuduğum an kim önce basarsa burada. Köpek. O, başladı. Ziya Bey.
2: İt.
1: İt. Peki geldi. İki harfli. İt kelimesini bildik. İlk harfimizde bir de harf bulduk. İlk harfimiz şifreden bir harfti. Ali kısmını açtık. Ali. Şifre kelimenin acaba ne olabilir? Mücadelemiz hızla devam ediyor. Sizle devam ediyoruz. Ziya Bey kaç tane soruyu açalım?
2: 35,
1: eller butonda.
2: 35.
1: Ha? 35. Hazır geliyor 35 nolu soru. Açtık. Şarkı türkü. Erdinç Bey.
0: Ir.
1: Ir. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Aldı Erdinç Bey 10 puanı. Hazırsak siz seçeceksiniz. Eller butonda.
0: Hazır 20, mıyız? Hazırız.
1: Kaçı seçiyoruz?
0: 25.
1: 25 nolu soru. Gelsin. Hendekle çevrili hisar. Kim basacak? Ziya Bey. Hendekle çevrili hisar. Ne olabilir? Ne olabilir?
2: Palanga.
1: Palanga. Değil. Çok yakın ama. Erdinç Bey hazır olun. Eller bu konuda. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Palanya.
1: Palanya da değil. Ne olabilir? Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Peki koyamadınız. Tekrar eller butonuna süreyi başlatıyorum. Kim basacak ve Ziya Bey?
2: Palanka.
1: Palanka doğru yanıt. Bendesiniz. Biz beraber yürüyoruz. Palanka. Erdinç Bey. Kapanmayın.
0: Kapanmıyorum.
1: Söylüyorum yine kapandınız.
0: Tamam açıldım.
1: Bana bakın. Şöyle bir derin nefes alın. Çayımızdan küçük bir yudum alalım.
0: Evet,
1: bir ferahlayalım. O buton da stres yaptı
0: evet,
1: şimdi size
0: evet,
1: değil mi?
0: Kadar yaptı stres.
1: Evet, peki. Rahatladık mı şimdi?
0: Rahatladım.
1: Peki Ziya Bey sizden rica edeceğiz. Soruyu seçen önemli değil. Butona evet. Önce basan önemli. Hazırsanız kaç nolu soruyu açalım Ziya Bey? Eller butonda.
2: 34.
1: 34. Gelsin 34. Hindistan'da toplumsal sınıflardan her biri. Erdinç Bey. Toplumsal sınıflardan her biri. Ne sistemi deniyor? Dört harf.
0: Klan. Klan.
1: Değil. Bir harf daha koyacağım. Hiç kapanmayın. Eller butonda sizi basabilirsiniz. Tekrar 10 saniyeyi başlattım. Tek harf açtık. Ne olabilir? Erdinç Bey bastı yine. Ne olabilir? Klan değil. Ama klan
0: kas,
1: çok yakın.
0: Kas.
1: Kas.
0: Kast. Kast.
1: Kast. Aldım E'yi de. Tebrik ediyorum. Kastı. Bir de şifre. Harf buldunuz. Neyi bulduk? S'yi yakaladık. İlk harfi açtınız. Tebrik evet. ediyorum. Kastla S'yi yakaladık. Hazır mıyız? Eller butonda. Hangi soruyla devam ediyoruz?
0: 51.
1: Erdinç Bey. Soruyu sorar sormaz kim basacak önce? Karşı sav başladı. Süreniz Erdinç Bey bastı.
0: Antitez.
1: Antitez. Doğru yanıt. Güzel. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Eller
2: hazırız.
1: Butona. Sorumuz gelecek. Kaç nolu soruyu gelsin?
0: 31 nolu soru.
1: Peki 31 nolu soruyu istiyoruz Metin Bey'den. Gelsin 31. Psikolojide dışarıdan gelen her türlü durumu kendine katma hali. Erdinç Bey. Erdinç Bey.
0: İç.
1: Evet. İç. Doğru. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Gözler bende. Kim basacak? Süreyi başlat. Basın. Kim basacak? Basmadınız. Erdinç Bey. Ziya Bey'e kaptırdınız yine. Ne olabilir?
0: İç matem.
1: İç matem. Matem değil.
0: matem tutuyorum şu anda.
1: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ziya Bey bendesiniz. Harfiniz. Süreyi başlattım. Kim basacak? Erdinç Bey bastı yine.
0: İçe atım.
1: İçe atım. Doğru yanıttı.
0: Madem.
1: Ziya Bey siz niye basmıyorsunuz? Ben mi buradan göremiyorum?
2: Basıyor biraz musunuz? Avans veriyorum biraz.
1: Avans verdiniz.
0: Evet. Çayı çok iç çayı.
1: Eski dostluğumuzun hatırına diyorsunuz. Peki. Bu sefer de Erdinç Bey kopmasın diye ona evet. birazcık destek olmuş gibi oldum. Sizi kopartmayayım.
2: Yok yok.
0: Ama kopartmasan ama. Ya. Yapıştırırız.
1: Hazır mıyız?
2: Buyurun.
1: Önce butona basın. Hakkı alın. İsminizi söyleyeyim. Sonra düşünün. Evet. Erdinç Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 27.
1: 27. Geliyor sorumuz. Eller butonda. Temel, esas başladı. Ziya Bey.
2: Ana.
1: Ana. Doğru yanıt. Tek harf koyacaktık. A'yı koyduk. Ana. Doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Eller butonda Erdinç Bey'in çayını bekledim.
2: 43.
1: 43 geliyor Erdinç Bey, yuttuk mu?
0: Bir saniye, 43 ha, tamam.
1: Hazır, geliyor sorumuz. Hayret, şaşırma bildiren söz. Ziya Bey, ne olabilir? Hayret, şaşırma bildiren söz. Ah, asla.
2: Ah, aman.
1: Böyle, hazır, tekrar açıyorum. Butonları tekrar devreye sokuyoruz, hazır. Kim bastı? Ziya Bey bastı. Ne o? Ne mas? Ne mas? Aman hayret, şaşırdım. Mas.
2: Olmaz.
1: Olmaz olmadı ama çok yakın oldu. Harf açtım. Erdinç Bey kaptı soruyu.
0: Olamaz.
1: Olamaz. Doğru. Olmaz değil.
0: Azıcık da ben çalayım ya.
1: Dikkat. Çal. Erdinç Bey, sizden alıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 48.
1: Eller butonda. 48 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 48'de ne arıyoruz? Soğurma. Tekrar koyacağız. Erdinç Bey bastı.
0: Soğurma.
1: Ne olabilir? Soğurma.
0: Nas. Mas.
1: Mas. Doğru yanıt. Nas ve arkasından mas dedi. M harfini koyunca mas doğru kelimeyi bulduk. Size devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu
0: 28
1: açalım?
0: 28 olsun.
1: 28 nolu sorumuz geliyor. 28'de ne var? Uzaklaşma. Erdinç Bey.
0: Irama.
1: Irama. Doğru yanıtı da aldık. Irama yanıtımız güzel da geldi. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Ziya Bey, kopmayın, evet, lütfen. Dikkat edin. Butona basmanız önemli. Önce basın, sonra düşünün. Önce butona basın. Erdinç Bey sorunun numarasını söylüyor. Okuyorum. Hazır.
0: 49.
1: 49 nolu soruyu açıyoruz. Verme ödeme. Erdinç Bey yine bastı.
0: İta.
1: İta. İta doğru. Peki. Evet, fark açılıyor. Fark gittikçe açılıyor. Nasıl geçiyor Ziya Bey?
2: İyi geçiyor.
1: Avansı artık bence avans, durdururum,
2: evet,
1: bence.
2: Evet, avans çok verdim.
0: Çok verdim.
1: Eğer hadi bu avansla yavaş yavaş durduralım. Benim önerim, tekrar dediğim gibi, butona birkaç sefer basabilirsiniz peşi peşine. Yani o mutlaka her 10 saniyede devreye girdiği an size yardımcı olacaktır. Şu anda 12 soruyu açtık. 3 soru sonra tahminlerinizi alacağım. Kim önde tamamlarsa tahmin hakkı vereceğim. 3 sorumuz kaldı. Hazırsak devam ediyoruz Erdinç Bey. Soru açtırma sırası sizde.
0: Hazırım.
1: Kaç nolu soruyu açalım?
0: 26 diyorum.
1: 26. Gelsin bakalım 26 nolu soru. Protaktinyumun simgesi. Kim basacak? Kim basacak? Erdinç Bey bastı.
0: PA.
1: PA. Doğru yanıt. PA geldi. Peki. Hazırsak devam ediyoruz.
0: Ne
1: son
0: oldu Ziya Bey?
1: İki soru. Ziya Bey buton, maalesef Ziya Bey'in enerjisi butonla.
2: Üstüne oturacağım.
1: Ziya Bey butonla biraz mücadele yapıştır veriyor. Basamadı.
0: Bantla yapıştır.
1: Peki. 46 var mesela video sorumuz. Sormak isterseniz bilginiz olsun. 46 var. 46
0: nerede? 46. Allah 46'yı bul. Tamam.
1: 32 var. Bunlar video sorular. Görselleriyle de yardımcı olabilecek sorular. Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 32 olsun.
1: Peki. 32 nolu soru açılmamış bir yere geçti Erdinç Bey. Bir videomuz var. İzliyoruz bakalım. Gelsin görüntüler. Nereyi soracağız?

0: Evet. Ordu iline, hazır mı, eller butonda mı? Ordu iline bağlı ilçe. Erdinç Bey.
1: Perşembe.
0: Değil. Perşembeyi dört harfe çok güzel sığdırdınız.
1: Ah, görmedim onu.
0: Dört harfe. Dört harfe perşembe.
1: Diyemiyorum bir daha değil mi?
0: Bir daha diyeyim. Keşke dört harfe. Öyle, eller butonda. Cevap vermeyin Ziya Bey, soruyu kaptıracaksınız. Hazır mı? Çay içmesine izin vermedik Erdinç Bey. Hazırsa sürenizi başlatıyorum. Bakın. Başladı. Ziya Bey.
2: Ünye.
0: Ünye doğru yanıttı.
1: O kadar
0: dört oluyor. Harfli perşembenin.
1: Perşem.
0: Perşem.
1: Perş.
0: Perş kısmı.
1: Perşe, perşe.
0: Sadece perş kısmı sayıyordu. 14 sorumuzu açtık. 15 soru için, tahmin için son soruyu açıyorum. Kaç tane soruyu açalım?
2: 46.
0: 46 ne oldu? Sorumuz gelsin bakalım. 46 bir video soru.

0: Japon eller butonda. Japon çiçek düzenleme sanatı. Erdinç Bey.
1: İkebana.
0: İkebana. Doğru. Tebrik ediyorum.
1: Bunu biliyordum hatırlığında.
0: Fena açıldı. Bakalım mı bir kaçar soru bildik. Kaç puan topladık bakalım bu bölümde? Nasıl gidiyor? Evet. Bakalım. Erdinç Özçil kaç puan topladı? Kaç doğru kelime bildi? Evet, güzel. Erdinç Bey, arkadan geldiniz. Geçtim ve arayı çok ciddi kapattınız. Şu ana kadar 10 doğru kelimeyi yanıtladınız. Dolayısıyla da 100 puandasınız şu anda. Bu etapta 100 puanı buldunuz. Esin Ziya Bey, Ziya Esin şu anda 5 doğru kelime yanıtladı ve 50 puanı buldu. Şu anda 100 puanda Erdinç Bey, 50 puanda Ziya Bey. Toplamda da 195 puandayız. Erdinç Bey bayağı bir arayı açtı. Ziya Bey mücadeleyi bırakmadı. 160'tayız. Şimdi geliyoruz. Şöyle bir noktadayız. Tahmin hakkı kullanabiliriz. 15 sorumuzu tamamladık. Şifre kelimemizin bayağı büyük bir kısmı açıldı. Burada şunu hatırlatmak zorundayım. Doğru harfi doğru yere koyamazsanız hak diğer yarışmacımıza geçer. Buna göre tahmin hakkınızı kullanmanızı önemli rica ediyoruz. Eğer bir tahmin hakkı kullanmazsanız bir 5 soru daha gideceğiz.
1: Evet.
0: Eğer tahmin hakkı kullanmak isterseniz de öncelik Erdinç Bey sizde. Kullanmak istiyor musunuz? Bir tahminde bulunacak mısınız?
1: Ben kullanmak istiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Peki efendim. O zaman Erdinç Özçil şu ana kadar yarışmamızda 195 puan topladı ve şifre kelimemiz için bir tahminde bulunmak isterler. Tekrar hatırlatıyorum. Tek seferde bütün harfleri doğru koymanız gerekiyor. Yanıtınızı sessizlik içinde alıyorum. Sizi dinliyorum. Buyurun.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm acaba doğru mu? Bakıyoruz. Sentimentalizm maalesef
1: değil.
0: Erdinç Bey, biraz acele ettiniz. Çok yaklaştınız ama harflerimizi doğru koymanız gerekiyor. Bir avantaj yakalattınız Ziya Bey'e. Ziya Bey.
2: Evet.
0: Yabancı yine değil. Şans yüzünüze güldü.
2: Evet.
0: Şimdi sentimentalizm dedi Erdinç Bey. Siz bu hakkı kullanmak istiyor musunuz? 5 soru daha gidelim diye devam mı etmek istersiniz? Yoksa bir harf koyup şansınızı deneyecek misiniz? Net bir şekilde sizden doğru kelimeyi, doğru harfleri almam lazım. Yüksek sesle tekrarlar mısınız? Şifre kelimemiz ne olabilir? Sizdeyiz.
2: Sentimentalizm.
0: Sante.
2: Eyle.
0: Sante.
2: Evet.
0: Sentimentalizm dediniz. Evet. Peki. Ziya Bey, sentimentalizm dedi. Acaba doğru mu bildi? Ziya Bey'den de bir tahmin geldi. Sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz. Ve üzülerek doğru yanıtı veremediniz. Tek harfle kaçırdınız. Ne yapıyoruz? 5 soru daha gidiyoruz.
2: Gidelim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet Erdinç Bey.
1: 47'yi açıyorum.
0: 47.
1: İstiyorum.
0: Peki gelsin 47. Eller butonda. Neşriyat. Süre başladı Erdinç Bey. Neşriyat arıyorum.
1: Yayın.
0: Yayın doğru yanıtı aldık. Bir doğru yanıt daha
1: evet,
0: geldi.
1: Tamam.
0: Bir de yayın. Harf açtık. Neymiş? Sant. Sant.

0: An analiz kısmı çıktı. Bir harfte Erdinç Bey'in nerede kaybettiğini gördü. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Çok yaklaştık.
1: İki tane kaldı değil mi? İki rakam.
0: İki harf kaldı.
1: İki harf kaldı, pardon, bir saniye.
0: Ama toplamda dört soru açacağız.
1: 7.
0: Hazır mıyız? Bulabilecek miyiz onu acaba?
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: 45.
0: 45. Gelsin bakalım 45 ne arıyoruz? Hazırsanız eller butonda. Tembih sözü. Kim bastı? Yine Erdinç Bey.
1: Emi.
0: Emi doğru yanıt. Onu da yakaladık.
1: Emi ödüllerini aldım.
0: Harf yakaladık. M harfini buldunuz. Evet. Sant, man, alizm çıktı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Erdinç Bey? Çok az bir yerimiz kaldı. Bakalım harf bulabilecek miyiz?
1: 41,
0: bakıyoruz.
1: 41. 52, 52
0: 41,
1: diyorum.
0: 41. 52. Ters bir köşeye gittiniz. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Bir bağlaç arıyoruz.
2: Z. Z abi.
0: V değil. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? V değil. Başka bir şey. Söyleyin.
2: D.
0: D de değil.
2: Da.
0: Da da değildi. Ah. Peki. Süre geçmedi. Hazır eller butonda. Açtı mı? Kim basacak? Kim basacak? Ziya Bey basın. Erdinç Bey.
1: Ki.
0: Ki. Doğru yanıt.
3: Puanın yarısı bana gelecek.
1: Tamam, al yarısını. Şunu al da.
0: Yarısını sizin hakkınızdı.
3: Evet.
0: Kelimemiz bayağı büyük bir kısmı çıktı. Şu anda son iki soruyu açıyorum ve tahminlerinizi alacağım. Kaç tane soruyu açalım Erdinç Bey?
1: 37 diyebiliyor muyum?
0: 37. Gelsin 37 diyebiliyorsunuz tabii. Finlandiya halkı. Ziya Bey. Fin. Doğru yanıt. B'yi de bulduk. Hemen sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Son soruyu açıyoruz. Kaç açalım?
3: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Hazırsak yine bildik bir yerden geldi. Eller butonda hazır muhasebecilerimize. Nema. Kim basıyor? Kim basıyor? Erdinç Bey aldı soruyu.
1: Ah. Para.
0: Para. Değil.
1: Nema.
0: Ziya Bey hazırsanız. Basın.
3: Faiz.
0: Basın basın basın basın basın. Yine Erdinç Bey'e gitti.
1: Faiz. Sağ ol.
0: Basmıyorsun.
1: Öpeyim abi.
3: Yok.
0: Aman aman dostluk bozulmasın. Faiz doğruydu. Doğru yanıtı aldık. 20 sorumuzu tamamladık.
1: Gidiyor.
0: Geldik 3. etabın sonuna. Bakalım kaçar puan topladık. Hemen kısa bir 3 etabın özetini yapıyorum. Erdinç Bey ilk etapta 25 soru 5 soru bildi. 25 puan topladı. Ziya Bey 50 puanla 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta Erdinç Bey 70 puan aldı. Ziya Bey 60 puan aldı. 95'e 110 tamamladık. Son etapta ara çok açıldı. Erdinç Bey 140 puanla tamamladı. Ziya Bey de 170 puanda bu etabı tamamlayan yarışmacımız oldu. Peki şifre kelimemizden de açılmayan tek harf kaldı. Erdinç Bey size soruyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız herhalde. Biraz önce çok ucundan kaçırdınız.
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. O zaman hemen alıyorum sizden.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm. Acaba bu bölümün gizlenmiş şifre kelimesi olabilir mi? Biraz önce sentimentalizm demişti Erdinç Bey. Çok
1: benim
0: yaklaşmıştı. Hemen Ziya Bey'e hak gelmişti. Ziya Bey başka iki harften geçmişti. Bakalım sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve tabii ki bölümümüzün şifre kelimesi sentimentalizm doğruydu. Ne anlama geliyordu? Aşırı duygulluk davranışlara duygularıyla yön verme haliydi. Bilmiyorum. Bu bölümün şifre gizli kelimesi. Erdinç Bey sizden doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geldik 3. etabımızın sonuna. Büyük bir mücadele geçirdik 3 etapta ve Erdinç Bey temsil ettiğiniz okul Kahramanmaraş'a gitti. Bu ödüllerimiz Kahramanmaraş'taki miniklerimizi, gençlerimizi temsil ettiniz. 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'ndaki Minik.

0: kardeşlerimize hediyemizi sayenizde yollamış olduk. Ziya Bey, temsil ettiğiniz okul kaybetmedi. Sadece sırası ve günü değişti. He. Bir başka gün, bir başka yarışmacımızla mutlaka onlara da hediyelerine, ödüllerine kavuşturacağız. Nasıl geçti efendim? Çok kısa birer değerlendirme alayım sizden.
1: Çok iyi geçti. Sayenizde çok iyi geçti. Çok yardımcı olduğunuz teşekkür ederiz.
0: Yardımcı olduğunuz demeyelim efendim.
1: Ya, yardım yani.
0: sizin başarınız kesinlikle. Çok iyi bir mücadele verdiniz.
1: Çok teşekkür
0: ederiz.
1: Bence
0: iki dost birbirine çok güzel yardım etti.
1: Evet. Evet.
0: Burada yine destek İstemeden olduğu gibi isteyerek. Dostluk kazandı diyelim.
2: Evet.
0: Farklı bir mücadele. Erdinç Bey, siz ilk başta biraz moraliniz...
2: Arap atı gibi sonradan açıldım ben.
0: Evet, biraz moraliniz bozuk başladı.
2: Ama ekrana bakmaktan size fırsat kalmadı.
0: İlk başta evet, bir kapandınız, sonra bir açılınca bir ferahladınız.
2: Evet.
0: Artık ama güzel, Perşembe'yi dört harfe sığdırdınız.
2: Ama büyük bir kimse yapamaz, başaramaz bunu.
0: Kimse yapamaz. Peki efendim, biz A Para ailesi olarak sizler için küçük birer anı olması için. Bizi unutmayın lütfen. İyi günlerde okuyun. Bizleri hatırlayın. Biz katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Ayetlerinize sağ olun. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölüm sonuna geldik. Sizler de gençlerimizin, miniklerimizin gelişiminde katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bizimle beraber yarışın, onların gelişimine katkıda bulunun. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ya haydi Melia. Nerede kaldı bu çocuklar?
1: Babam, Samim başlarında, şimdi gelecekler.
2: Otele mi gittiler?
1: Yok gülüm, bu abinle ablanın bir işi çıkmış. Dayın da gitmiş, onları almış getirecek şimdi.
3: Az biraz eğlen. İstersen çikolata almaya gidelim ha Pehlivan?
2: Dayım bana bugün çikolata getirdi.
1: He dayın.
2: Hı hı. Bugün okula geldi. Dilara'yla ikimize yemek getirdi. Bana da çikolata verdi.

0: anne. Babam nerede?
1: Gelir şimdi kızım, bir yere takılmıştır. İşi bitsin.
0: Mertcan'ların yanına mı dönecek?
1: Yo, o nereden çıktı?
0: Sabah Mertcan...

0: canım çikolata getirdi.
1: Mert canım mı? Sana?
0: Bana yemek.
1: Merak etme sen benim güzel kızım. Ona da bir kerelik alsın, ne olacak? Bundan sonra nasıl hep senin yanında olacak. Doğru mu?
2: Tamam. Dediğin gibi olsun. Hı? Şimdi polislere gidip yanlış anlaşılma olmuş diyeceğim.
3: Sağ ol.
2: Ama bana borçlusun, unutma.
3: Sen mavi gidebilirsin.

0: Melia!
1: Geldim baba.
2: Abla hani gitmiyorduk? Ne oldu?
1: Ya gülüm, ben de gitmezdim de. Sam tehdit edince...
3: Ters tepti tabii.
1: Ya o bir yandan, bu kadın bir yandan. Zaten kadın Allah'ın günü kapıda.
2: Açma ablam. Ay açma, kurban olayım ya. O kadın da felaket tellalı gibi. Bir geldi mi kıyametler kopuyor ha. Piton. Meli abla.
1: Ha Eda gülüm, hazırlandın.
2: Meli abla, ben gelmesem.
1: Allah Allah. Ya niye gülüm?
2: Şimdi gelirsek dayıma çok ayıp olacak.
4: Ben başlarında dururum abla. Benim zaten hiç gelesim yok.
1: Zeyhan hele bir dur Allah aşkına. Ya bir yemek yiyip geleceğiz Eda'cığım. Kurban oldum. Niye ayıp olacak dayına?
2: Ya Meli abla, zaten durumumuz karışık. Yiğit'le dayımın ne olacağı bile belli değil.
4: Yiğit nerede?
2: Karşıda. Dayımla beraber.
0: Ya oğlum, sen aklını mı kaçırdın? Ya birinize bir şey olsa? Ya gelip sizi hastanede bulsam?
5: Bulmadın.
0: Bulmadın? Bulmadın da ne oldu? Polisin elinden zor kurtardık. Bak o Nurcan mıdır nedir o kızın, babasına gideceğiz. Olanı biteni olduğu gibi anlatacağız.
5: Hayır dayı, olmaz.
0: Ya hırsızlık yapmış kız, hırsızlık. Bu işin şakası yok. Ya Ali araya girmeseydi? Ya polis alıp götürseydi? O zaman kızlarını hapishanede bulacaklar, daha mı iyi?
5: Dayı, o kız o arabayı benim için çaldı. Benim yüzümden başı dertte. Bana ne istiyorsan söyle. Ama ben onu ihbar etmem.
6: Kurtdereli bir gün yanına bir çırak pehlivan almış. Çırak dediysem yıldırım gibi. Kendi gibi mert, yürekli. Adı neymiş?
7: Ne?
6: Mertcan.
7: Mertcan mı?
6: Mertcan ya. Şimdi sana Mertcan'la Kurtdereli'nin tevfikasını anlatacağım.
7: Dayımın da böyle bir masalı vardı.
6: Nasıl?
7: Mertcan'la yavru dinozorun masalı.
6: Güzel mi?
7: Çok. Ama artık Dilara'yı anlatıyor.
6: İşte sana da anlatır. Özledin mi dayını? Döneceğim yanına.

Seyhan, Eda, ya şimdi bir karardır verdik. Ama hani benim de içim rahat değil. Ha biz kalacağız, biz gelmeyeceğiz diyorsanız da artık yapacak bir şey yok, siz bilirsiniz. Ha. Ama bana soracak olursanız gülüm, anca beraber, kanca beraber. Ha. Hadi şu ablanızı yalnız bırakmayın, kurban olayım ya. Gidelim şu yemeğimizi yiyelim, kazasız belasız geri gelelim. Ha gülüm. Ha Seyhan, ha?

0: Ulan Ali, şu arabanın tamponunu boyamadı. Şimdi bütün kaportayı yapacağız.
1: Ben ne bileyim abi, böyle olacağını bilseydim.
0: Aliço.
1: He abi.
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Hadi oğlum.
0: Samim.
1: Abi bizim sabaha kadar arabayı yetiştirmemiz lazım.
2: Aliço, şimdi başlatma arabandan, yürü gidiyoruz.
1: Biz geliyoruz.
0: Hadi kusura bakma kardeşim.
1: Abi nereye?
0: Azize.
1: Azize mi?

0: Buyur Cabbar'ım.
1: Hoş geldiniz Cabbar'ım.
2: Sağ ol oğlum.
3: Hoş geldiniz Cabbar'ım, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar Kadriye teyze.
3: İyi akşamlar kızım, hoş geldiniz.
4: Tanıştırayım, bu bizim Yiğit. Bu Eda, bu da bizim 3 numara Cancan. Bunlar bizim Sema'nın evlatları.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Pamuk oğlum, hoş geldin. Öp bakayım Kadriye teyzenin eline.
5: Maşallah.
3: Buyurun, geçin.
5: Buyurun, hoş geldiniz.

0: Aferin sana. Küçücük tuhafiyeciden nerelere.
1: Estağfurullah.
0: Aferin oğlum.
2: Samim'in boyu kadar yeğenleri varmış ha Aziz.
1: Ya onlar da hazır gelmiş anacığım. Yoksa Samim'in kime ayrı dokunmuş ki çocuklara dokunsun. Buyurun, sofra hazır. Buyurun, buyurun.
3: Hani gitmeyecektik Halim?
4: Ya içimi kuruttu anacığım, içimi kuruttu. Dükkana gelmeler, yemin billah etmeler çene gibi yapıştı. Ya canımdan besledi beni, illallah ettim ya. Gidelim kurtulalım be.
5: Anneciğim yardım edeyim mi?
3: Yok canım, sağ ol.
6: Ya haydi, acıktık ya, haydi ya.
4: Allah vere de Samim abinin kulağına gitmiyor.
3: Yok canım, ne iş varmış Samim'in aziz deminde?
4: Ne bileyim ben, hadi hadi. Hadi kapatı kapıyı, hadi. Hadi.
7: Yakarım dedim, gene inadına davet ettim. Lan aziz, ulan aziz.
8: Samim abi.
7: He.
8: Aziz'in evini biliyor muyuz?
7: Biliyoruz biliyoruz ya, Halim'den öğrendim.
8: Halim mi?
7: He. Ona da iki çift lafım var ya.
8: Eyvallah abi, gidelim, anlaşıldı. Bu gece kıyamet kopacak. Yalnız bak, Halim'de bir durum olursa bana bırak ha.
7: Yok oğlum, Halim'in ne işi var Aziz'in evinde?
2: Aziz geleceğinizi duyunca çok sevindim Melia. Bir ara bir aksilik mi oldu ha Melia? Açtı telefonu, gelemiyor Melia Hanımlar falan dedi.
9: Ha öyle işte, bir manemizdir vardı. Da açtık manileri geldik.
2: İyi ettiniz güzel kızı. Vallahi aynısın ha. Yani 13-14 yaşında neysen olsun. Maşallah maşallah. Sen de kızım Feride, sen de.
9: Sağ olun Kadriye teyzem. Yüz aynı da valla kilolar aldı başını gidiyor. İkimizde de. Abla. Yok Seyhan'ım sen değil, ablamla ben.
2: De yani.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Sağ olasın. Gel Saymen ya.
0: Efendim bu tarafa.
1: Sağ olasın.
2: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
1: Aziz aldı yürüdü dedilerdi de.
2: Vallahi yürümek ne kelime, yürümek ne kelime, koşmuş aracım.

0: çeviriyor. Vay vay vay. Hoş geldiniz alım kardeşim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk has. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Sözlüm Sevin.
0: Tanıştığımıza memnun oldum Sevin Hanım.
2: Ben de. Eviniz çok güzelmiş.
3: Sağ olasın.
4: Gülendam.
0: Düğün ne zaman olacak hanım?
1: Ya kısmetse yakında işte abi.
0: Uzatmayın oğlum. Bak abine benzeme sonra. Kıy bir an önce nikahı.
1: Hadi bakalım.
2: İnşallah.
0: Ya hadi buyurun.
1: Hadi anacığım.
0: Buyurun buyurun.
3: Hoş geldin.
1: Ablam nasılsın?
5: Ha buyurun şu. Hah geldim.

0: Hangisi?
1: Burası, burası. Bak Allahsız. Bütün sokak kebap kokutmuş. Yürü Aliço.
2: Hünkar ustam, artık sıra sende. Kebaplar hazır. Buyurun sofraya.
3: Adana'da böylesini bulamazsınız ha. Buyurun.
2: Afiyet bal olsun halım kardeşim.
0: Sağ olasın Azim, sağ olasın.
2: Geldin de iyi ettin mi etmedin mi?
0: Ya ettim ettim, çok iyi ettim.
4: Ettin de vallahi benim için çok fena şey etti ya. Bir de böyle gazında yapıştı, bana bir dürüm sarıp verebilir misin halım ya?
0: Tamam tamam, ben yaparım sana. Abla Ferda yok mu ya?
5: Burada Halim. Seyhan nereye gitti, bir kalktı?
4: Ablam bir içeri gitti ama.
0: Ol ablacım.
4: Sağ olasın.
0: Meli abla. Ya ben geldim ettim ama benim içim hiç rahat değil ha. Şimdi Sami abinin kulağına giderse, bir duyarsa ben yandım, bak haberiniz olsun ha.
5: Yok Halim, Allah aşkına kim söyleyecek? Duymaz sen, duymaz ye.
0: İnşallah.
2: Mela Hanım, buyurun, sizin için sardım.
0: Örümcek bal vereyim mi? He? Dur dur.
4: Al babam iç ya. Valla.
6: Eda, kimseye söyleme, kurban olayım.
5: Kimse bilmeyecek Feride abla. Söz veriyorum.
6: Yani biri falan öğrenirse ben kendimi öldürürüm.
5: İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek Feride abla. Söz veriyorum.
6: Valla nasıl oldu bilmiyorum ama.
5: Olmuş işte. Üzülme. İnsan kalbini kontrol edemiyor işte.
6: Edemiyor be gülüm. Valla edemiyor. Yani bu kadar insan içinde.

0: gelse ne fark eder? Biz sevdik, suratsız sevine kısmet oluyor.
1: Gel gidelim Feride.
0: Ay yok, ben bu halde gidersem gözlerim kıpkırmızı. Herkes anlar Eda.
1: Ben önünden yürüyorum Feride abla. Böyle daha çok dikkat çekeceğiz. Hadi.
0: Ay iyi, tamam hadi.
2: Vallahi söylediğiniz kadar var ha, kebap çok güzel olmuş Aziz Bey. Çok çok.
3: Afiyet olsun Mela Hanım.
4: Aliço. Ben dalacağım içeri. Sen abi dur. Dalacağım. Abi dur, çocuklar da var ya. Ağzını burnunu kırmayacaksak niye geldik buraya? Ya bir sakin ol. Geleceğim, kafasını gözünü kıracağım ya.
5: Halim de orada. Ya Ferda neredesin?
6: Buradayım Halim. Canım ne oldu, ağladın mı sen? Yok canım, ne ağlaması? Öyle gözüm falan kaşıdım, biraz kızarmıştır belki. Eda'cığım varmış.
7: Yok Feride abla, ben onu iyice üfledim. Geçecek şimdi, merak etme.
3: Mela Hanım.
2: Ha Aziz Bey.
3: Anlatacak çok şey var ya. Bura yeri değil.
2: Ne oldu Aziz?
3: Ya... Bir mektup mevzu var misal. Sonra etraflıca konuşuruz.
2: Aziz ne?
3: Hayatta hiçbir şey boşa değilmiş Mela Hanım. Bunca yıl sonra sizle karşılaştık. İnanın, bana geçmişten bir hediye gibi geldiniz. Dünyama güneş gibi doğdunuz.
2: Canım ne doğacağım ya?
3: Sizi geç buldum. Çabuk kaybetmeyeceğim Mela Hanım. Benden ne emriniz, ne arzunuz olursa buradayım.
4: Aliço, ben dalacağım.
5: Abi dur.
4: Dalacağım Aliço.
5: Abi.
2: Yok, sağ ol, sağ ol.
3: Esas siz sağ olun.
4: Seni ulan
2: Sami.
4: Geberteceğim ulan seni
2: Sami.
4: Ben sana uzak dur dedim mi demedim mi?
5: Abi Sami abi dur, bir kaza çıkacak.
4: Dur Halim dur.
5: Ya sen Sami karışma abi.
4: Ya dursana dur. Aliço bırakın. Bırakın hemen.
5: Ya abi dur.
4: Ulan kralım o anne. Keserim o anne lan abi. Keserim ulan hani. Yeter.
6: Aa, ne oluyor? Bir şey olmuyor abacığım, sen bakma.
4: Sen
6: bak.
4: Böyle dur. Sen böyle dur. İki tövbe, utanmıyor musunuz birbirinizi boğazlamaya?
3: Ağam.
4: Sus! Sizi kanaldan çıkardığım gün neyse olsunuz. O gün attığım tokadın aynısı gelirdi ya. Şu günahsız çocuklara dua edin. Hadi, gelin artık.
8: Cappara.
4: Tamam, geç.
6: Dayı.
8: Ya ben size ne diyeyim Eda? Ha? Dayınızı terk edip gittiniz. Yetmedi. Bir de sırtından vurdunuz ya. Ha? İyi. Eda. Can can. Ne işiniz var sizin burada ya? Dayı, ne dayısı? Burada ne yapıyorsunuz siz? Beni bunun için mi terk ettiniz? Ha? Sen ben ya. Gelesin. 20 sene ha. Bu kadar mıydı?
6: Sami.
5: Sen bak. Çocuklarla bir konuşayım be.
8: Hadi Aliço yürü hadi.

0: Ya kusura bakmayın ya. Buyurun buyurun. Mela Hanım, Cappar Hanım, iyi misiniz?
1: Ya, iyiyiz biz, çok iyiyiz. Çocukla.

0: abi.
1: Hali şu. Dayı.
0: Al.
2: Affedersin.
3: Özür dileriz.
0: Eve dönebilir miyiz?

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli ve Muğla 40, Aydın 42, Manisa 39 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24 derece. Bolu 32, Samsun 31, Karabük 34, Rize 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 31, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 39, Diyarbakır 41 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Azrin kebabı yenmez. Benim canlarım ciğerlerim dayılarından vazgeçmez.
1: Buyurun suç dostlarınız hazır. Bak, değil mi ki siz o Aziz'in var ya, o dürümlerine el sürmediniz. Aha bak, buraya yazıyorum. Sizler hepiniz aslansınız.
2: Dayı çok güzel kokuyor.
1: Yi, hadi oğlum yi, aç durma hadi.
3: Vallahi dayı bana bir tane yetmeyecek ha.
1: Hadi yi o, hadi Eda, hadi Ali. Hadi bak şunlar ikisini şeye, Diloş'la Şeynaz'a ayıralım.
3: Onlar nerede?
1: Yukarıda Ali Çoğun'un odasında. Size bir posta kızacağım ama sonra, şimdi değil. Çok özledim sizi.
2: Biz de.
1: Hadi yiyin, soğutmayın bakayım hadi.
4: Yok, ben daha acıktım.
2: Veli abla. Kız, ablam tuttu mu elini, ne yaptı?
5: Konuşma Feride.
2: Ama tam olarak göremedim orayı, o yüzden. Abla Allah aşkına. Ay ne var kız, abla abla. Merak ediyoruz, ne yapalım? Buyur baba.
1: Eda kızım, ne oldu?
5: Taksiden indiler dayı.
1: Taksiden mi? Aziz Bey otobüsünü gönderememiş mi?
4: Yok.
2: Feride abla içeri girdi.
1: Girsin oğlum, girsin. O uğursuzun evine gitti ya. Bundan sonra nasıl biliyorsa öyle yapsın.
2: Bir şey lazım mı baba?
6: Ne işi varmış Maçtakçı'nın?
2: Samim abin. O ablamın Aziz Bey'e gitmesine kızdı.
6: Hem hırhız hem yavuz. Ona ne? O önce kendine baksın.
2: Öyle de baba, biliyorsun işte, dayanamadı herhalde.
6: Beter olsun. Hırsından canalı kaplana döndü. Ya ben Samim'i sünepe bir şey sanırdım. Gördüm. Göz açtırmadı Azize.
2: Ben çıkıyorum baba, bir şeye ihtiyacın olursa.
6: Yok kızım. Hadi Allah rahatlık versin.
2: Tamam, sana da.
7: Ya sen eşkıya mısın? Allah aşkına sen adamın evini gel bas.
2: Basacağım dedi, bastı.
7: Ya ne basacak Feride, ne basacak Allah aşkına ya. Kendisi burada Marmaris balcısıyla aile saadeti yaşayacak. Buradan eski bir arkadaş benim bir koluma dokundu diye artık.
2: Şimdi bir dakika, el mi kol mu?
7: Abla inatına mı yapıyorsun? El Feride, el.
2: Ha, kavrayamadı demek ki, ben orayı tam göremedim, kusura bakma ablam.
7: La havle ve la kuvvete Feride, vallahi kavrayacağım ha.

0: dedik. Biraz dertleştik Mela Hanım'la.
1: Koca adam tuttu diyor.
0: Allah Allah, Allah Allah. Sen o şerefsize mi inanacaksın? Yoksa benim gibi gül gibi oğluna mı? Hem tuttuysam tuttum. Kime ne?
2: Alicom, bak bu Azin Ali. Şerefsiz böyle koymuş, tamam mı ciğerim?
3: Ya tamam abi, ben de gösterme ya.
2: Yok bak, tutuyor diyorum Aliço, tutuyor. Dokanmıyor. Cibilliyetsiz böyle pençe gibi yapışmış eliyle.
3: Abi tamam, sen gerekeni yaptın. Çocuklar döndü, ona bak sen.
4: Onlar döndü de, şu Meli'ye var ya.
2: Yalvar yakar olsa nafile, bak ne diyorum sana. Yalvar yakar olsa nafile.
5: Dayı.
4: Ha kızım.
5: Biz bir Meli ablaya gidip geliyoruz. Eşyalarımız orada, onları alıp geleceğiz.
2: Bir Meliha, bir Halim. İkisinden de alacağım var. Allah yukarıda bak, ikisinden de alacağım var.
6: Ben ne kadersizmişim be. Ben ne talihsiz bir adamım ya.
5: Hayatım, sen kötü bir şey yapmadın ki.
6: Ya nasıl yapmadım Semin, Allah aşkına nasıl yapmadım? Sammami'nin düşmanının evinde, bahçesinde kebapları lüple.
5: Ne ısrar etti ama.
6: Etti, etti. Ama gel desen anlat kızım.
5: Tamam, sıkma canını bu kadar. Yarın gider konuşursun.
6: Hangi birini konuşacağım Allah aşkına? He? Sen benim büyümsün sanmam. Gel Sevin'i iste.
5: Gelir değil mi?
6: Adamın bahçesinde kabak gibi yakalandık ya.
5: Ali.
6: He.
5: Bak son anda bir terslik olmaz değil mi?
6: Yok Allah korusun.
5: Yarın geliyorsunuz isteme.
6: Geliyoruz.
5: Evleniyoruz.
6: Evleniyoruz.

0: Gene gel Pehlivan. Burada bir deden olduğunu hiç unutma ha oğlum.
1: Tamam.
0: Sıkılıp darlandın mı Cabbar deden yanında.
2: Yahu babacığım, çocuk askere gitmiyor, Allah aşkına şurada oturuyor.
0: O mastikçi dayına da söyle, milletin evini basacağına sana masal okusun. Ama öyle dinozor minozor değil. Bizim dünya iyiydi, pehlivanlarımız var. Biraz feyiz alsın.
1: Tamam.
3: Her şey için teşekkür ederiz.
0: Lüzum yok. Burası sizin de eviniz. Bunu hiç unutmayın oğlum.

0: gidiyorsunuz ha Eda?
1: Gidiyoruz Feride abla.
0: Ama böylesi daha iyi oldu. Valla yani yanlış anlama, biz sizinle çok mutluyduk da Semim abinin içi titriyor sizin için. Ay onun yerini kimse tutamaz ya.
1: Öyle de bakalım biz Şehnaz Hanım'a ne yapacağız?
0: Aman onu da göndeririz Allah'ın izniyle. Sen merak etme gülüm. Piton.

0: Peda var. Sen iyi misin?
1: Yarın Sevin'i istiyorlar Eda. Ne kadar iyi olabilirim ki? Kardeşimin nişanlısına tutuldum. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi ellerimle çocuğu baş göz ediyorum. Ah be Kevser Ala. Ay o var ya, yemin ediyorum benim kısmetim bağlamamış kız. Düğüm etmiş ya, düğüm etmiş yani.
2: Peki ne olacak?
1: Aman ne olacak gülüm. Bize yine hasret, yine hüsran. Aynı.
2: Ah be Feride abla, of.
3: Eda'cığım, Yiğit'le Mertcan aşağıda seni bekliyorlar.
2: Tamam, geliyorum.
3: Tamam. Şunu da koy.
4: Abi ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Sabah kızın arabayı teslim edeceğim.

0: Ya Aliço, kusura bakma, bizimkiler gene iş açtı. Şu patırtı bitsin, yarın kulaklarını çekeceğim.
1: Tamam.
0: Bir şey lazım olursa?
1: Yok abi. Bunlar benim de kardeşim, sen konuş yeter.
0: Aliço, işini bitir gene, abini yalnız bırakma canım yarın.
1: Merak etme. Hadi eyvallah.
0: Hadi ciğer.
2: Aslında kalabalık böyle yatakhane gibi güzeldi ha, zevkli oluyordu.
3: Öyle de gülüm bak şimdi, eğrisi doğrusunu buldu anacığım. Günahtır samim yerlerine kavuştu, bakma. Çocuklar için de bu çok iyi oldu.
4: Hayırdır, pek bir yumuşamış gördüm seni.
3: Adamın evine gitmesem yumuşamayacağım da. Dediğini duydum Feride, sen de mi Meliha dedi ya. Ya 20 yıl ha Meliha dedi. Duydum.
4: Duydum.
3: İçime işledi Feride. Vallahi içimi bir ok gibi de

0: Ablam böyle mi tuttu elini?
1: Allah canına Allah.
2: Feride.
0: Ne oldu?
2: Ya Seyhan alttan böyle elimi tutuyor ya.
0: Allah.
3: Ya merak ettim.
2: Abla nereye?
1: Vallahi de billahi de yerde yatarım da bunun yanında yatma.
0: Ya gel Allah aşkına benim yanımda yatsan gel.
3: Niye kız ben çok mu yakalıyorum?
1: Ya Allah Allah. Allah Allah.
0: Abla.
1: Yok Seyhan vallahi gideceğim bir kaza çıkacak.
0: Abla.
3: Ne var Seyhan? Ne abla abla? İçimi kıydın.

0: Hacı abi.
1: He.
0: Bitti.
1: Vallahi bitti Ali.
0: Ya ne uğursuz arabaymış ya. Kurtulalım dedikçe kurtulamadık.
1: Böyledir kardeşim.
2: Ben çıkıyorum.
1: Nereye?
0: Arabayı bırakacağım.
1: Ya dur, bu saatte nereye? Önce gel bir çay içelim.
0: Abi. Ha. Bak sonra gider hemen bırakırım ha.
1: Ya tamam, bırakırsın.
0: Açık olsun benim.
1: Tamam.

0: Sami biz oteldeyiz.
1: Cenaz istersen bak.
0: Yok biz gidelim. Hem sen özlemişsindir, biraz çocuklarla vakit geçir.
1: Tamam sağ olun.

0: Can Can. Can Can. Hadi kalk oğlum Eda. Can Can hadi oğlum kalk. Can Can.
1: Ya bugün okul yok ki.
0: Can kalk oğlum hadi. Hadi güzel oğlum benim.
1: Ne oluyor?
0: Hadi abini de al gel. Eda size bir sürprizim var hadi.
2: Ablam sen inadına mı yapıyorsun kız? Kurban olayım ya. Yani ben gecesinde böyle konuşuyorum sabahına börek.
3: Feride.
2: Ne oluyor ya?
3: Dur. Kıyma koydu. Biraz biber. Açık kavurt. Samime.
2: Ay ablam Samim abi ne yapacak böreği? Koskoca adam ver hele şunu.
3: Feride.
2: Abla versene bir.
3: Allah Allah.
2: Ay aşk olsun ablam inanamıyorum.
3: Ya Feride. Ha. Vallahi akşamdan beri gözüme uyku girmedi ha. Ben bu Samim'i sırtından vurdum mu?
2: Vurdum vallahi. Ama boşver ablam be. Gördüm bir sıra erkek senin için birbirine girdi.
3: Ya Feride.
2: Ay oh be ablam neydi öyle gözünün yaşı dinmedi. Allah Allah. Yap be ablam yap. Fırsatın olursa benim için de yap. Allah yüzüne sindir.

0: gidiyorsun kurban olayım.
1: Ya Feride, yani kasap en derdinden koyup can derdinde.
0: Ablam sen ver burayı, ver coşkuyu, sen abim seni affeder.
1: Affeder mi kız?
0: Eder ablam, eder. Ben biliyorum, sen abim kim tutmaz, merak etme.
1: Ay hadi inşallah.
2: Ablam ben çıkıyorum. Hemen gidip geleceğim, tamam mı?
0: Tamam. Kız bir kırtık, kurban olayım.
1: Dayı ne oldu?
3: Çocuklar, hani ben size bir söz vermiştim.
4: Hangisi?
3: Bana bak Yiğido, daha yeni barıştık, bozuşmayalım gene.
1: Ne sözü dayı?
3: Ha, neydi, hatırlayın bakalım. Yiğido. Eda. Kızım avel avel bakma.
1: Ben daha uyanamadım da.
3: Ya hani biz bir şey çok yapmak istedik de bir aksilik oldu, yapamadık. Allah Allah. Ya çok gitmek istedik, gidemedik.
5: Kartepe mi?
3: Ha? Dayı, hadi toplayın çantanızı.
5: Şimdi mi?
3: Hadi hadi, sallanmayın hadi.
5: Gerçekten mi?
3: Hadi oğlum, hadi sallanmayın hadi.
5: Dayı gidiyor muyuz?
3: Gidiyoruz canım ciğerim, gidiyoruz güzel kızım benim. Hadi gidiyoruz. Bekle bizi Kartepe.
6: Aziz Bey, şirkete mi gidiyoruz efendim?
7: Yok oğlum, halımı ziyaret edeceğiz.
6: Fasulyeci.
7: Fasulyeci.
8: Alo. Ha kardeşim. E tamam al. Ne alakası var kardeşim? Ya lafı mı olur al. Tamam, çok sevindim. Hadi çocukların gözlerinden öperim. Tamam kardeşim.
4: Ne diyor?
8: Samim, arabayı istiyor.
4: Niye?
8: Kartepe'ye gidiyorlarmış.
4: Kartepe mi?
8: He.
4: Nereden çıktı Kartepe şimdi ya?
8: E Samim bu, sağ solu belli mi olur?
4: Demek sonunda gidiyorlar ha.
8: Ali de gelsin dedi ama.
4: Ali de gelsin. Yok abi yok. Ben arabayı bırakacağım.
8: İyi tamam.
4: Kartepe ha?
8: Ha.

0: Meli abla.
1: Günaydın koca yanak. Oh.
2: Hoş geldin Meli abla, gelsene.
1: Yok Eda ya, ben börek vereceğim zaten. Şeyin Hasan falan varsa ayıp olmasın şimdi.
2: Yok yok, onlar sabah erkenden çıktılar, bir tek biz varız. Hadi.
0: Hadi Meli abla.
1: Ha, tamam o zaman, bak tabağı bırakıp çıkacağım, şimdiden anlaşma.

0: Allah aşkına bak ne yazıyor.
1: Senin Aziz abin var oğlum. Gitsin o istersin kızı.
0: Bak. Ben bir akılsızlıktır ettim abi.
1: Ya bırak bizi sırtımızdan açarlardın ya.
0: Ya olur mu öyle şey sanma abi ya? Adam tanımıyor mu? Yapışkan bir şey sık boğaz etti. Vallahi billahi gönül koydu ya.
1: Aziz abini kıramadın geldin sanma abini kırdın ha?
0: Ya Allah aşkına deme böyle şeyler ya. Olur mu öyle şey? Ama öyleydi böyleydi. İş hayırlısına bağlandı. Çocuklar geri döndü. Getir canavarları da.
1: Yok onları bugün Kartepe'ye götüreceğim.
0: Ya tamam götür. Götür Kartepe'ye götür. Akşam da gel kızı iste. Sen benim büyüğümsün yani. Affetmek büyüklüktür. Kırma beni yani.
1: Tamam gidip gelelim. Gider isteriz kızı.
2: Allah aşkına. Cumali koş baklavaları getir.
1: Bak seni bir daha o Aziz'in etrafında görürsem.
2: Haşa bismillah ya. Cumali bol fıstıklı olsun lan.
0: Aferin.

0: adette ha?
1: Pila, bu sene gelecek misin?
0: Yok gülüm, ben nasıl geleceğim Kartepe'ye?
1: Ya niye?
2: Geçen yıl ne güzel hayal kurmuştuk, hatırlasana.
0: He, vallahi orası öyle abla.
1: Ablam bana kartopu getirmişti.
3: Unutmadın ablacığım.
2: Hadi Melih abla.
0: Ay yok, yani ben nasıl geleceğim?
1: Birlikte kartop oynarız.
0: Ben nasıl oynayacağım kartopu Cancan?
1: Niye?
0: Cancan, bizim dayınla aramız biraz bozuk ondan.
3: Ya yok Melih abla. Keyfi yerinde. Bize kıskınlığı bile geçti. Hı?
2: Sen gel, her şey düzelir.
0: Geldi geldi.
4: Ha, çocuklar hazır mısınız, hadi?
0: Sen hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Kartepe'ye gidiyormuşsunuz.
4: Ha, gidiyoruz.
1: Dayı.
4: Ha oğlum.
1: Melih abla da gelebilir mi?
4: Yok oğlum, onun işi vardır.
1: İşim yok demişti.
4: Vardır oğlum, karıştırma.
3: Ya dayı yok işte.
4: Eda.
0: Doğru. Dayın doğru söylüyor Eda. Benim işim gücüm kırla. Artık başka sefere. Samim, ha, kıymalı börek yaptım. Acısını az koydum. Aklına başka bir şey gelmesin çocuklar var diye. Tamam?
4: Sağ ol.
0: O zaman haydi size hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk.

0: Kim Ali?
1: Sen öğlen servisini başlat. Ben yengeni yenilikçiye bırakacağım.
2: Osman Bey'im usta.
3: Osman Bey'im.
2: Seher ablan ikini de oradan almıştık.
1: Ben neyse gidip geleceğim. Sen bir yere ayrılma, tamam mı Cumali?
2: Tamam usta.
4: Hayırlı günler.
1: Oza hoş geldin.
4: Hoş bulduk halamım. Hayırdır, çıkıyor muydun?
1: He, bir yere çıkıyorduk ya.
4: Ya Sevin Hanım müsaade ederse sana bir şey danışacağım. İki dakika.
3: Tabii tabii.
1: Evet, sen kusun bir iki dakika. Buyur buyur abi, buyur gel.
3: Hadi anne. Hadi anne. Neredesin be anneciğim ya? Neredesin ya? Efendim. Ceylan Hanım, Ali Bey geldi. Tamam, geliyorum.
5: Araban hazır.
3: Ali. Ali, senden bir şey rica edebilir miyim?
5: Arabaya bakmak istiyorsan aşağıda.
3: Yok, araba değil. Annem.
5: Annen?
3: Deminden beri arıyorum telefonla. Evde kimse yok. Babam yurt dışında. Çetin'e de ulaşamadım. Daha önce de böyle oldu. Düştü, bir yerini kırdı diye çok korkuyorum. Eve gidip kapıyı açacağım.
5: Ya benim dükkana dönmem gerekiyor.
3: Tamam. Sağ ol.
5: Ceylan.
3: Efendim.
5: Anahtarları ver. Böyle bir boşuna olmaz.
1: Abim bak, iyisin hoşsun da öbür taraf benim canım kanım. Sanma amı ben daha yeni ikna ettim.
4: Ya sen ne yapacaksan yap, bana bakma.
6: Ben merak ettim. Dün akşam Mel Hanımlar apar topar kalkıp gittiler. Böyle bir sıkıntıdır, bir dargınlıktır.
1: Yok yok, her şey yolunda. Çok iyi çok iyi. Sanma abi de yeğenlerine kavuştu.
6: Ne yapıyor?
1: Vallahi iyidir yani, işinde gücünde işte yani.
2: Cümleten Kartepe'ye gidiyorlar.
4: Kartepe'ye mi?
6: Allah seni nasıl bildiyse öyle yapsın. Allah'ın iş güzarı.
4: Mel Hanımlar da gidiyor mu?
1: Ya Aziz abi, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum ya.
4: Oğlum söylesene aslan.
1: Yok vallahi bak ya, Allah Allah.
4: Cumali.
1: Cumali, cevap versene oğlum abine. Ya bir rahatla rahatla, sıkılmadan bir cevap ver.
2: Vallahi orasını ben de bilmiyorum.
1: Vaz abi, ben de sana bir tavsiye. Sen mamir rahat bırak. Bırak Allah aşkına, dağ mı çıksın, tepeye mi çıksın, çıkarsa çıksın.
4: Bir tatsızlık çıkacak ya.

0: Ablam yapma, kurban olayım hadi.
1: Meliha gelmeyecek dedi ya. Ha böyle gözümün içine baktı, Meliha gelmeyecek dedi. Ben nasıl üzülmeyeyim?
0: Öyle diyecek tabii. Onun canı yandı, seninki de yansın istiyor. Yapma sen böyle, sıkma canını, kurban olayım. Hatırlamıyor musun geçen sene nasıl yalvar yakar olmuştu? Ya Samim abim bu, seni almadan gitmez.
1: Kız yok, ben vallahi artık ne düşüneceğimi şaşırdım.
0: Ablam dün koca villayı aslanlar gibi basmadı mı? Allah! Ya sen hazırla çantanı, vallahi gelip alacak seni.
1: Yok kız, ne çantası yapacağım şimdi?
0: Kız yap çantanı diyorum sana. Azıcık kar gör, şefkat gör. Ya benim adım da Feride ise Samim abim gelip bu kapıyı çalacak. Seni almadan gitmez biliyorum. Ha kız? Meliha, Meliha. Topla çantanı Meliha. Ben de zehir gibi kulak var ha. Kafaya taktım, şan dersine yazılacağım. Halim.
1: Şan dersi?

0: ya. Bir abla arkada otursa.
1: Can canım, öne arkaya ne fark eder oğlum? Gelmiyor.
0: Peki niye gelmiyor?
1: Gelmiyor. Bak, Dilox da Şaynaz ablandan da izin aldım. Biz kendi aramızda eğleneceğiz. Gelmiyor.
2: Mertcan!
3: Ey Allah'ım yarabbim ya. Melia.
0: Ha baba.
3: O ne kızım?
0: Çanta bu.
3: Nereye?
0: Hiç öyle bir yoldur, bir seyahattir, olursa diye.
3: Ne yolu kızım?
0: Hiç babam, daha belli değil de hani böyle olursa işte çocuklar, işte biz gitsek, gezsek falan. Belli olunca ben sana söyleyeceğim, daha o

0: Sağ ol aşkım.
1: Hadi hanımlar, ben gidiyorum. Size iyi alışverişler.
0: Tamam. Halim'cim, akşam sevini istiyor musunuz? Hadi hayırlısı bakalım. Sömün Bey isteyecek. Sömün mü abim? Aa, ne güzel.
1: Hadi bakalım. Hadi sağ olun.
0: Hadi canım.
1: Hadi kolay gelsin. Hadi.

0: telefonu çalıyor.
1: Efendim Seyhan'cığım?
0: Neredesin?
1: Sanayide.
0: Sanayide.
1: Ya bir işim çıktı, bir iki saate kadar dönerim.
2: Döner dönmez arayacağım seni zaten.
1: Ceylan nerede bu ya?
0: Geldi, gaz kaldı. Bir sorun mu var?
1: Var.
0: Özel biri mi?
1: Evet.
0: Çok güzel bir kız.
1: Hı?
0: Az önce telefonu çalarken resmini gördüm.
1: Öyle.
0: Ali, acil dönmen gerektiyse.
1: Yok, tamam, çıktık yola. Annene bir bakalım. Dönerim.
3: Can, şapkanı aldın mı oğlum?
4: Aldım.
3: Bak, yolda sonra onu unuttum, bunu unuttum, yok. İhtiyacınızı giderin. Tamam mı?
4: Tamamız dayı.

Can. Ha. Hadi bakayım Eda, al kardeşini sen arkaya geç. Yiğit, o sen de öne. Hadi aslanım, hadi. Hoppa, hadi. Kaçıyor.

0: Babacan canım, hapan bak söyle.
1: Ya bir şey unutmuşum da.
0: Allah seni. Mela ablansız olmadı değil mi? Olmaz, olmaz.
1: Mama yukarıda kalmıştı, onu alabilir miyim?
0: İyi hadi al.
2: Dayı.
3: Eda kızım sen önüne dön hadi.
4: Dayı Meloş abla bize bakıyor.
3: Tamam oğlum. Bu Melih ablanız da aramızda bir mesele. Siz karışmayın.
5: Pehlivan.
1: Cabbari de Kartepe'ye gidiyoruz.
5: Nereye?
1: Kartepe. Gelince anlatırım.
5: Pehlivan.
6: Can, hadi oğlum.
1: Geldim. Anlaşmadık Melih abla.
0: Gidiyorsun. Ha koca yanak.
1: Gidiyorum.
0: Hadi güle güle.

0: güzel değil mi?
1: Ay vallahi rüya gibi seveyim.
0: Ne diyorsun, deneyeyim mi?
1: Beğendiysen dene tabii.
0: Gerçi biraz pahalı ama olsun ya. Bir kere evleniyorum değil mi? Dolayı parasının üstü de var.
1: Sevin. Ya Halim'in haberi yok o paradan. Onunla balayına gideceksiniz sanıyor. Söylemeyecek misin?
0: Canım gideceğiz. Biraz daha ucuza gideceğiz sadece. Sen şimdi boş ver bunları. Beğendin mi beğenmedin mi onu söyle.
1: Ay çok beğendim.
0: İyi tamam, deniyorum o zaman.

0: Ablam. Gel Seyhan gel. Akşama patates oturtma yaptım yanına da bulgur. Gülüm. Senin rengin ruhsarın solmuş.
1: Yok. Bir şey yok abla, iyiyim. Ne oldu, sen de üzgün gibisin.
0: İşte. Bıraktı gitti.
1: Nereye?
0: Kartepe'ye gitti.
1: Aferin samimi abime. Zaten olacağı bu. Çekti gitti.
0: Seyhan.
1: Sen de git.
0: Sen de git. Allah aşkına nereye gideceğim?
1: Git ablam. Kafana göre bin git. Bak nasıl terk etmiş seni.
0: Ya Seyhan terk etti de şimdi adamın da pek bir günahı yok.
1: Nasıl yok? Eşkıya gibi ev basmasını biliyor ama.
0: Ya Seyhan bak, sonuçta öyledir de böyledir. Bu adam benim elimi tuttu, tamam mı? Öyledir böyledir. Bak kim olsa buna çıldırır ha.
1: Ya tutarsa tutsun. Millet neler neler yapıyor.
0: Kim?
1: Kim? Herkes. Bütün millet.
0: Seyhan bana ne Allah aşkına bütün millette. Ya bu benim samimim.

0: Sen yüce bir dağısın, Ilgaz Anadolu'nun. Sen yüce bir dağısın.
1: Can Can, Meloş ablam bir şey dedi mi oğlum oraya gidince?
2: Ne zaman?
1: Hani bonbon almaya gittin ya, geleceğim meleceğim bir şey demedi mi? Öyle uğurladı seni, öyle mi?
2: Evet.
1: Üzülmüş mü?
2: O da bir yere gidiyor galiba.
1: Nereye gidiyor?
2: Bilmem. Elinde çantası vardı.
1: Allah Allah.

0: Hazır mısın Ferde?
1: Hazırım Halim.
0: Ferdem.
1: Halim.
0: Mutlu musun?
1: Çok. Ya sen?
0: Ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım Ferdem.

0: Sen benden bir içeri kadar gel bak. Gel gel. Kapıyı da kapat. Senin bana kastın mı var Cumali?
1: Yok ustam.
0: Yok da neden Sami abinin yerini söyledin Tevge?
1: Seni kurtarmak için ustam.
0: Sana ne? Sana ne? Sen benim anam mısın, babam mısın? Sana ne oluyor Allah'ın kırpusu? Bir ceket getirsene ya.
1: Ceket mi?
0: He. Salama bir ceket getir.
1: Ceketi ne yapacaksın usta?
0: Görürsün şimdi ne yapacağım. Koş, koş canım.

0: Kanka gel, burada.
1: Anne! Anne!
0: Dur, sakin.
1: Anne!
0: Sakin ol.
1: Anne, iyi misin?
2: Yaşıyor, ambulans var.
1: Bırak o zaman gitsin abla.
3: Ya Seyhan, taktın sen de ha.
1: Yarın öbürsü gün Şehnaz Hanım'ı da alır götürür, sen böyle kala kalırsın asaletinle.
3: Seyhan!
1: Ya kadın eve yerleşti abla. Kadın eve yerleşti. Nerede benim aşkıma sahip çıkan ablam? Nerede 20 yıl kafasını bile çevirip kimsenin yüzüne bakmayan ablam? Sen ya Samim abi ya hiç demedin mi? Babamı, annemi, bütün Adana'yı, koskoca Adana'yı karşına almadın mı? Gözünü bile kırpmadan bütün arkadaşlarını evlendirmedin mi?
3: Ya gene yaparım da Seyhan'ım, şimdi bu çocuk var.
1: Ya çocuksa çocuk. Bırak, bakarız, severiz, bağrımıza basarız. Ama Samim abiyi o kadına kaptırmayız abla. Bak, bak Samim abi gidiyor. Kendini gösterdin, gösterdin, gösteremedin. Böyle kalırsın. Erkekler öyle vefaymış, asaletmiş, bunlardan anlamıyorlar. Al işte Ali.
3: Ne oldu Ali'ye?
1: Hiç. O haber bile vermeden gitti.
3: Seyhan.
1: Boş ver, boş ver.

0: Mela Hanım.
1: Açıyorum. Bak komşu kapısı yaptı ya. Allah Allah.
2: Dayı. Çok acıktım.
3: Az sabret oğlum, daha da yiyeceğiz. Meli ablam ben de gidiyorum dedi, değil mi Cancan?
2: Galiba.
4: Ya keşke onu da alsaydık dayı.
3: Evet.
4: Ya onsuz gitmek hiç içime sinmedi be.
3: Ya tamam, siz de üstüne varmayın. Onu da bizi beklediği yok, bak bulmuş birini gidiyor.
2: Dayı.
3: Ha Cancan'ım.
2: Tuvaletim geldi.
3: Nasıl yani? Daha yeni çıktık oğlum yola.
2: Geldi işte.
3: Ben sana ne dedim kapının önünde Cancan?
4: Ablacığım evden çıkarken yapmadın mı?
2: O zaman yoktu ki.
3: Allah Allah.
2: Dayı.
3: Tamam, müsait bir yer bulunca duracağız, tamam.
2: Şimdi.
3: La havle ya. Dur kalk, arabada benzin bitiyor.
0: Çocuklar ayrılmış galiba.
1: He öyle, onlar dayılarına döndüler.
0: Hayırlısı olsun. Dağa gittiler diye duydum ama.
1: He, Kartepe.
0: Kartepe. Siz almadılar ha? Buyurun Mela Hanım.
1: Nereye duyuracağız?
0: Kartepe.
1: Kartepe?
0: Ben sizi asla yarı yolda bırakmam. Kartepe ise Kartepe. Buyurun Mela Hanım.
5: Sevincim, benim evlilik konusunda birazcık takıntılı olduğumu biliyorsun ya sen. Hani ben böyle boy boy gelinlikleri görünce...
1: Yok Feride'cim, sorun o değil.
5: Ne o zaman?
1: Feride, bu akşam beni istemeye geliyorlar. Beni, seni değil.
5: Biliyorum Sevin.
1: Tamam biliyorsun da umurunda mı?
5: Sevincim.
1: Beni unuttun gittin Feride. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun. Sadece kendinle ilgileniyorsun. Halim'le beni kim tanıştırdı? Bu evliliğe kim ön ayak oldu Feride? Evlen evlen diye tutturdun, şimdi yokmuşum gibi davranıyorsun. Umurunda değilim.
5: Haklısın vallahi, kendi derdime düştüm. Ama tamam, söz bitti artık.
1: Emin misin?
5: Vallahi billahi. Yani şu andan itibaren tek konuğu sensin. Söz Sevin.

0: karşısında görünce ne yapacak? Hı? Yok gülüm yok, yapamam öyle bir şey, yok.
1: Abla ne konuştuk? Bak Sabim abi gidiyor. Karşısına çıktın çıktın, çıkamadın, çok geç olacak.
0: Seyhan.
1: Efendim?
0: Ben yalnız gitmem. Sen de gel.
1: Yok ben gelemem.
0: Niye?
1: Benim işlerim var, halledilecek.
0: Gülüm maşallah bana git derken mangalda kır bırakmıyordun. He? Vallahi tutmasan beni aya yollayacaktın.
1: Abla ben gelemem.
0: Niye?
1: İşte işler, sorma.
0: Yok bu, sen gelmezsen ben hiç gitmem.
1: Abla!
0: Yahu gülüm Allah aşkına sen de gelmezsen ben kimle gideceğim?
2: Melia!

0: İyiyim, sen nasılsın? Kartepe. Gülüm, vallahi biz de geliyoruz ha.
1: Geliyor musun?
2: Neredeymiş? Otobüsteyse. İnsin hemen gidip alalım ha.
0: Babamla Aziz abin yanında. Vallahi birazdan orada olacağız biz de gülüm.
1: Ha. Tamam, o zaman orada görüşürüz Melih abla. Tamam.
2: Eda kızım, ne diyor söylesene.
3: Ne oldu?
1: Ha, tamam mısınız?
4: Tamam.
2: Eda.
1: Kartepe'ye geliyorlarmış dayı.
4: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Hadi o zaman gidip alalım hadi.
1: Biz almıyoruz dayı.
2: Niye kızım?
1: Çünkü Aziz Bey'le beraber geliyorlarmış.
2: Ne?
1: Hı-hı. Çoktan yola çıkmışlar zaten.
5: Bu yeri gel geldiniz başladı.
6: Demiştir ya.

0: Yardım et.
1: Geç önce getir.
0: Hadi Zübeyir. Utanmasa bir yerimden asacak ha.
1: Hadi hadi.
0: Ben onu da. Hadi Zübeyir.
2: Hayırlı olsun Halif. Akşam istemeye gidiyor musun?
3: Ha gideceğiz am ya.
2: Hadi hayırlısı olsun.
3: Sağ olasın valla sağ olasın. Hadi kolay gel.
0: Usta geldi mi?

0: Cezanı çektin mi oğlum?
1: Çektim usta.
0: Yetti mi bu ceza?
1: Yetti usta.
0: Demek ki neymiş? Bundan böyle ustanın işine karışmayacakmışsın.
1: Söz ustam.
2: Aferin. Zübeyir, indir şunu.
3: Alo Sami abi.
4: Halim, o namussuzu kim gönderdi? Sen mi gönderdin onu arkamızdan? He?
3: Kim? Yok Sami abi, yani şey, o kendi öğrenmiştir. Ben değil.
0: Ya burada böyle bir Kartepe lafı açıldı öyle havadan sudan.
3: Yok abim, olur mu öyle şey ya? Meliha ablana. Yok. Başım, sen gel akşama, ben sana anlatacağım. Gelmeyecek mi? Abim. Hayır, akşama kız isteyecektik ya.
4: Sana kız falan istemiyorum Halim. Azabine sor, azabine. Ha. Sen bitti gitti. Sen bittin kardeşim. Sen mi abin bitti hadi.

0: hata bende. Yok Melia'ya ayıp oldu, yok orada yalnız kaldı. Cibiliyet sizi taktık onunla geliyor. Ulan Aziz.
1: Dayı Cabbara'a da geliyormuş.
2: Yaşa sen.
0: Cancan sen fazla sevinme, zaten sinirlerim tepemde.
3: Ne oluyor dayı?
0: Anlayamadım oğlum ben de.
2: Dayı?
4: Allah Allah. Çalışmayın.
0: Ah.

0: Niye?
1: Bela teker teker gelmiyor ki.
2: Ne oldu?
1: Bilmiyorum, benzini bitti herhalde.
0: E ne yapacağız?
1: Ne yapacağız? İteceğiz.
0: İteceğiz mi?

0: Alo. Seyhan. Nasılsın? İyiyim, iyiyim ben. Benim sanayide işim uzadı. Biraz geç geleceğim. Merak etme diye aradım.
1: Geç geleceğim. Ha, tamam. Yoo, iyiyim. Ha, yok yok bir şey. Konuşuruz sonra. İyi, tamam. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç, aynı. Yalan söylüyor.

0: Nasıl?
1: İyi. Şekeri yükselmiş.
0: Bir hastalığı var mıydı?
1: Vardı ama çok dikkat ediyordu. İlk defa bu kadar yükseliyor. Doktor tam vaktinde yetişmişsiniz dedi. Biraz daha geç kalsaymışız.
0: Tamam Ceylan.
1: Durum kritikmiş.
0: Tamam işte buradayız, hastanede doktorlar var. Merak etme.
1: Ali. Sen olmasaydın nasıl yapardım bilmiyorum.

0: yalan söylüyor abla.
1: Ay Seyhan,
0: günlerdir gözümün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor.
1: Gülüm bir sakin ol. Belki bir açıklaması vardır çocuğun.
0: Ama ne açıklaması olacak? Gördüm gözümle. Kızla bindi arabaya gitti.
1: Allah Allah.
0: Yok sanayideyim, yok işim uzadı, merak etme. Ne açıklaması olacak Allah aşkına?
1: Sor.
0: Sorayım. Yalan söyleyecek. Doğru dürüst cevap verecek olan insan baştan yalan söyler mi?
1: Ay Seyhan'ım tamam. Sakin ol bir gelsin konuş.
0: Aman ne konuşacağım ben daha onunla. Abla benim içimde çok kötü bir his var. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak.

0: Az bir şey daha iç oğlum. Hiç olmazsa şu kenara çekelim ha.
1: Abi ben de içeceğim.
2: Geç kenara sen.
0: Can oğlum yapma, zaten bir lokmacık canım var ya.
1: Ama ben itmezsem Kartepe'ye gidemeyeceğiz.
2: Tamam hadi bir kere it.
3: Ben de iteyim o zaman.
0: Bir, iki, üç.
4: Ne var? Ne oluyor?
5: Samimler baba. Yolda kaldılar galiba.
4: Oğlum, kenara çek. Çek hadi tatarı.

0: Tamam. Hayırdır, bir terslik mi var?
1: Bir terslik var da Aziz. Bu kadar milletin içinde konuşmak yakışık almayacak.
0: Yardım edek. Çocuklar bir arabaya baksın.
1: İstemez, istemez.
2: Allah Allah.
3: Lilya, sen karışma. Bırak ne halı varsa görsün. Sen söyle, yeğenlerini yollasın. Soğukta heder olmasın garipler.
2: Sanım.
1: Ne oldu Melia?
2: Ya bak, hava çok soğuktur. İsterseniz belli bir yere kadar geçin ha.
1: Hacet yok. Çocuklar, siz istiyor musunuz gitmek?
4: Yok dayı.
1: Sağ ol Melia abla. Biz böyle iyiyiz.
0: Teklif var. Israr yok Samim. Hadi bakalım.

0: nasıl bu gece gelemiyoruz?
1: Ya geleceğiz, geleceğiz de sanma abi gelmem diyor.
0: Ya gelmesin, bana ne?
1: Gelmezsin diyor ya. Ya Sevin, ben sanma abime sormuşum. Gelir Sevin'i ister misin diye ricada bulunmuşum. O da abilik etmiş, tamam demiş.
0: Halim gelmiyor diyorsun.
1: Allah o cumalin var ya cezasını versin. Bak bu işler ince işler. Zaten aram bozuk. Benim şimdi Samim abimi çiğnemem olmaz. Ben yapmam.
0: Halim.
1: Ya bak sen bana bir gün müsaade ver. Ben Samim abimle konuşacağım. Hep birlikte gelip isteyeceğiz seni.
0: Ya annemler hazırlandı ama.
1: Ya tamam. Gelip alacağım ben sizi. Sen, ben, anam, babam hep beraber benim dükkanda bir yemek yeriz.
0: Halim bak.
1: Allah aşkına yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Kırma beni.
0: Halim mi?
2: Ay kız, Halim diyorum ama Halim'in bir şeyden haberi yok.
0: Nasıl yok abla?
2: Kız ben o şeyi Halim'den gizlice şey ettim.
0: Ne?
2: Kız şey ettim, anlasana.
0: Ay ne şey ettim abla?
2: Seyhan bu CD arkada duruyordu arabanın. Ben de çaktırmadan aldım.
0: E ne işi var Halim'de onun?
2: Ya o güvenlik kamerasını dikmedim o çocuğun başına ondan.
0: Bu işi Halim biliyor abla.
2: Yok vallahi Seyhan, Halim'in hiçbir şeyden haberi yok.
0: E kızın kaydı arabada durduğuna göre?
2: Öylesinedir be gülüm. Kız valla Halim'in hiçbir şeyle alakası yok. Ben eminim.
0: Abla öylesine olsa CD'nin üzerinde Seyhan yazar mı? Hale bak. Kızdan Halim'in bile haberi var, bir ben bilmiyorum.
3: Bekle.
4: Ne oldu?
3: Evden gidip bir şeyler almam lazım. Seni de bırakayım istiyorsan.
4: Yok, ben bir şeye biner giderim buradan ya.
3: Araba var Ali, gidiyorum zaten.
4: Ceylan.
3: Ali bak, buraya benim yüzümden geldin. Annemin hayatını kurtardın. Bırak gideceğin yere kadar götüreyim.

0: Volkan oğlum, arabadan şalgam aldın mı?
1: Getiriyorum Aziz Bey. Heh.
2: Bela Hanım, vallahi çok iyi düşündünüz ya.
0: Dağ havası gibisi yok.
3: Tabii içerisi çok güzel de dışarıda çocuklar dondu.
4: Gelirler şimdi Melia.
2: Yok ağam, bu havada nereden gelecekler? Onlar geri dönebilirlerse mucize.
3: Alo Feride. İyiyiz gülüm. Sizden ne haber? Çocuklar dışarıda kaldı Feride ya. Vallahi tutturdular, gelmeyeceğiz. Yok, Sami bırakmadı.
2: Akılsız. Aklı sıra bize hava atacak. Buyursun, sabaha kadar beklesin.
3: Baba!
5: Bu ne Melia?
0: Ulan Sami.
5: Aslan pehlivan.
3: Feride. Ya gülüm, Samimler bir araçla şu an bahçeye giriş yaptı.
6: Aa, ne aracı ablam?
7: Ay, hiçbir şey anlamadım. Oraya karayoluyla gidilmiyor muydu?
3: Vallahi Feride, bir araç işte. Ben seni arayacağım, hadi.
6: Ne diyor?
7: Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ki gülüm. Araç maraç bir şeyler dedi ama senin abin bir yolunu vurmuş, zirve yapmış vallahi kız.
6: Aslan.
7: Sandaki de ne cesaret ha. Kız, nasıl ikna ettin ablamı o adamla gitmeye?
6: Vallahi ben de anlamadım kendim abla.

0: pas. Cax.
1: Burası mı?
2: Burası. Can canım, burası. Hoş geldiniz.
1: Ay.
2: Hoş geldiniz. Ya ben bittim Ferda, resmen bittim, mahvoldum ya.
1: Halimcim, Samim abiye bir kez daha sorsaydın.
2: Nasıl sorayım Ferda'm, nasıl sorayım ya? Cumali işgüzarının yüzünden adam çıktı daha.
1: Ah be Halim.
2: Ya Sevim'i zar zor ikna ettim. Akşama yemek yiyeceğiz.
1: Ye Halim.
2: Sen de geleceksin.
1: Halim.
2: Ferda, gözünü seveyim, kırma beni, gel. Sevim'in yanında ol, şu işi kazasız belasız halledelim Allah aşkına Ferda. Ha Ferda?
3: Vurdun beni, vurdun beni.
1: Hadi dayı.
3: Can can. Az çekil bakayım.
4: Samim.
5: Aziz, hele bana az müsaade et. Ben bir konuşup geleceğim. Koca yanak, Eda. Dolandı mı sağ çocuklar?
3: Yok ya, ne donacaklar? İyi onlar, aslan gibi onlar.
1: Bilal'ı vurdum ben.
5: Tombuk kurban oldum. Bir tek sen kalmıştın vurmayan ya. Hadi gel otele, otele hadi.
3: Yok yok, istemez. Böyle iyiyiz Melia.
5: Sen az konuşsak ya.
3: Hacet yok bak. Sen dön oteline, bekliyor orada hadi.
5: Sen, ben buraya senin için geldim ya.
3: Benim için geldin de yanlış adamla geldin.

0: Sabe? Ah.
1: Zübeyir.
2: Buyur abi.
1: Kapıya ilanı asın, kapalıyız. Dükkanı da hazır edin. İşte şalgamdır, ayrandır, tatlıdır, ne varsa. Her şey tas tamam olacak ha.
2: Tamam abi.
1: Akşama yemek var ha.
2: Tamam abi.
1: O müzevviri de askıdan alın. Akşama sesini duymayacağım ha. Hadi.
3: Ya sağ olun, var olun. İyi ki geldik. Değişiklik oldu ha Cappara.
4: Bana değil kızıma teşekkür et. Çocukları göreceğin diye tutturdu. Yoksa benim dağda tepede ne işim var?
5: Ya Aziz Bey, bu dışarıda yiyecek bir şey var mıdır? Yani baba, bu çocuklar ne yiyor ne içiyor?
3: Kebap gönderek.
5: Ha yok, ben onun için demedim.
3: Volkan hadi aslan.
5: Yok Volkan, otur otur. Sen hayatta almaz.
1: Ya çocuklar yer. Onlar oradayken benim de boğazımdan geçmiyor.
4: Bari pehlivanı getirecektik Melia.
5: Ha babam ya, getirsek ya.
4: Nerede o?
5: Nerede?
6: Ha kardeşim, ellerine sağlık. Ha çocuklar alın bakayım. Heh, sen bunu al. Sen de bak, domatessiz ister bu. Ha. Sıcak sıcak yiyin ha, soğutmadan ha. Valla çok iyi geldi ya.
5: Dondum dondum.
6: Tamam kızım, bunları yiyin, biraz oynayın, ondan sonra gideceğiz zaten.
4: Pehlivan, gel oğlum sen içeri. Eda, Yiğit, hadi siz de.
6: Oğlum.
4: Ya uzun etme, kalsınlar biraz yanımda, yollayacağım.
6: Peki oğlum, sen öyle diyorsan. İyi, biz hemen geliriz. Tamam.
7: Dede.
4: Ha Pehlivan.
7: Biliyor musun, ben ilk defa daha gördüm ben.
4: Ya açıklık yerde tefeci kendini dağ sanırmış. Bu da bir şey mi Pehlivan? Senin memleketinde Toros var, Toros.

0: Seyhan Hanım, nasıl oldu böyle?
1: Oldun. Oldun da.
0: Da ne? Ne oldu?
1: Yani ne bileyim, sen böyle şatafatlı giyinirdin.
0: Abiye?
1: Hı. Yani sen böyle bir günde siyahlar.
0: Aman Seyhan Hanım, sanki şimdiye kadar şatafatlı giydik de ne oldu? Ha, söylesene kurban olayım, ne hayrını gördük? Bu sefer de böyle olsun, ne olacak?
1: Olsun. Sen böyle de güzelsin ablam.

0: accuser l'autre.
1: Konuşacak bir şey yok Melih. Adam gitmiş, senin elini tutmuş.
0: Allah Allah.
1: Yalan mı, tutmadı mı?
0: Ya adamdan sana ne, sen Allah aşkına? Sen beni bilmiyor musun?
1: Ya ben sana o eve gitme dedim Melih.
0: Ya sana kızdım işte, inadımdan gittim ben de.
1: Niye?
0: Ya adam dükkanını alt üst etmişsin Sami.
1: Ya bırak Allah aşkına Melih, ya sen gittin mi gitmedin mi?
0: Ya hele gittim. He, ben Azze'ye gittim. Senin eve kim geldi? Bunun ne önemi var?
1: Yok mu?
0: Sami, Allah aşkına dön de bir arkana bak ya. He, ben Azze'ye gittim de senin evinde kızın var ya.
2: Çok sağ ol Cabbar amca. İçimiz ısındı.
3: Salep çok güzelmiş.
4: Afiyet olsun çocuklar.
5: Ben ilk defa salep içiyorum.
4: Sen de hiçbir şey görmemişsin ya pehlivan. Çocuklar, siz Adana'yı hiç görmediniz mi?
3: Yok.
2: Yani annem söz vermişti ama olmadı.
5: Annem sözlerinde pek durmuyor.
3: Mertcan.
5: Doğum günüme de gelmedi.
4: Ben ilk karı Toroslar'da gördüm. Adana'ya da arada bir serpiştirdiği olurdu ama işte ayda, yılda bir kere.
1: Hadi evine gittin de dağda ne işin var senin ya?
0: Ya sen çocukları özledim.
1: Çocukları?
0: Çocukları, seni.
1: Geleceksen gel. Bin be arabaya, de beni sevmiyorum, gel beni al de. Ben senin başımın üstünde taşırım Melih.
0: E yüzüme bakmadın Samim.
1: O adamın dağda ne işi var?
6: Malanım yok. Malo?

0: Hocam, Nurhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Anacığım, Sevin'in babası.
3: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
0: Annesi.
3: Merhaba.
0: Ya hocamı tanıyorsundur Adana'dan.
2: Tabii, tabii. Biz sizi evi bekliyorduk ama böyle tanışmak kısmetmiş.
3: Vallahi öyle oldu.
0: Ya böyle bir aksiliktir oldu artık, kusura kalmayın ya.
2: Kısmetse yarın kahvenizi içeceğiz.
4: Bekleriz.
2: Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun.
0: Cumale.
5: Anneciğim.
2: Canım. Biz de geçelim.
0: Anacığım, ben Feride'yi bekliyorum.
2: Gelsin, yerimizi bilmiyor değil ya.
0: Tamam tamam, sen otur. Cumale. Buyur usta. Ben şimdi içeri geçiyorum. Sen kapıda nöbet tutacaksın. Feride ablan gelmezse bana haber vereceksin. Ben gideceğim alacağım.
6: Tamam usta.
0: Tamam.

0: abla. Hayırlı. Niye gitmiyorsun? Abla neyin var senin?
1: Hiç.
0: Niye üzgünsün?
1: Biraz canım sıkkın.

Senin de karşına biri çıkacak abla. Tam senin kalbine göre biri. Seni anlayacak, seninle gülecek, kıymetini bilecek, bir dediğini iki etmeyecek. Ben biliyorum sen şimdi Halim'le Sevin'i düşünüyorsun. Ama bak bence onları tanıştırmakla sen en doğrusunu yaptın abla. Adım gibi eminim, senin de karşına istediğin gibi biri çıkacak.

0: Kendini almadın mı?
1: Yok, ben dükkanda yerim bir şeyler.
0: Çok teşekkür ederim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. İster misin?
1: Yok, gidelim mi?
0: Ben de ilk biraz sohbet ederiz diye düşündüm ama.
1: Bak, Ceylan, sen çok iyi bir kızsın ya. Ona iyilik yap. Araban çalındı, çocuklara ele vermedin. Sağ ol. Ben evliyim. Kimse bilmiyor ama bir karım var. Onu da çok seviyorum. O yüzden gitmek zorundayım.

0: Ya kardeşim, bir araçtır, kızaktır, yok mu arkadaşım? Çıkıp arayalım.
1: Hanımefendi yalnız mıydı?
0: Yok, yanında tıknaz biri var.
1: Bir arayın isterseniz.
0: Volkan, biz bunu nasıl düşünemedik oğlum ya? Nasıl aklımıza gelmedi? Cevap vermiyor, cevap.
1: Tamam efendim, biz çıkıp arayalım.
0: Ben de geleceğim. Gerekirse helikopter kaldıracağım.
1: Volkan. Geldim Aziz Bey.
2: Yürü aslan.
3: Ya sen nasıl kaybolduk biz?
4: Ya kaybolmadık, biz bu taraftan geldik Melia.
3: Yok sen, biz vallahi bu taraftan geldik, buraya gideceğiz.
4: Sen bir o tarafa bak bakayım, oradan bir otel görüküyor mu?
3: Sen de bir şu tarafa bak bakayım, bir otel görüküyor mu?
4: Ya sen yürü.
3: Yok Samim, bak bu böyle olmayacak. Açacağız telefon, soracağız nasıl bulacağız diye, hadi.
4: Ne diyeceğiz, bodur ağacın yanında mı izleyeceğiz?
3: Samim.
4: Ya ben açık denizde çalışmış bir adamım. Yolumu biliyorum. Sen gelmeli.
3: Samim, yolunu biliyorsun da Allah aşkına biz niye dönenip duruyoruz?
4: Meliha.
3: Yok Samim, sen bu taraftan git de vallahi bu taraftan geri döneceğim. Biz oradan geldik.
4: Ya Meliha. Gel bu taraftan gideceğiz. Ya yapma. Allah'ım ya, bir kara saplanacağım, bir şey olacak, gir şu konuma. Kaybolmuşuz. Kaybolmadık. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum.

0: Koy bakalım, buyurun soğutmayalım fasulyeleri.
1: Hadi bakalım.
0: Afiyet olsun.
2: Usta. He.
0: Hoş geldin Ferda.
3: Hoş bulduk Halim.
0: Ya bekledik bekledik ama.
3: Evde uyanandım biraz.
0: İyi etmişsin.
3: Sağ ol. Sağ olasın.
0: Siyah çok yakışmış. Sade. Güzel olmuşum.
3: Sağ ol.
0: Bak buyur buyur buyur.
3: Afiyet olsun.
4: Hoş geldin Feride.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız Sami teyzeciğim?
4: Hoş geldin kızım. Geç otur.
3: Sağ ol. Hoş geldin canım. Nasılsın Sevince?
5: Çok iyiyim. Sonunda evleniyorum, inanabiliyor musun?
0: Araba boşta.
6: Tamam. Kapat kapıyı.
0: Hadi sağ ol.

0: Olli. Sağ ol Cumali.
1: Vallahi mi?
2: Evet. Hadi bakalım. Çocuklarımızın mutluluğuna.
0: Amin.
1: Hadi afiyet olsun şeker olsun.
0: Gelin kızımızı çok sevdik. Sağ olun.
3: Bizi tanıştıran, bugünlere getiren Feride'ye.
0: Söyle.

0: Neredeydin? Hani araba gitmişti, bu kızla bir ilgin yoktu.
1: Yok.
0: Yoksa bu ne hali? Ne işin var kızın arabasında?
1: Seyhan. Bu senin düşündüğün gibi bir şey değil.
0: Konuşma Ali. Konuşma. Konuşunca daha da batıyorsun.
2: Bala! Bala Hanım! Allah Allah! Allah Allah!
3: Aziz Bey! Otele dönmüş olmasınlar Aziz Bey.
2: Ya dönse arar, bak etrafa, sallanma.
3: Tamam.
2: Bala! Bala Hanım!
4: Tamam dayı, tamam, tamam. Yok, biz değil de Aziz Bey merak etti.
5: Yeter olsun.
2: Allah'ın pilotu. Tamam, iyi de siz bizi merak etmeyin. Geliyoruz biz ya. Hadi Meryem.
6: Ne oldu?
2: Yok, enteresan bir durum yok. Yolumuza bakalım. Hop, hop. Sen ver bakayım şu elini bana.
6: Ne oldu?
2: Sen bu tarafa geç.
6: Niye Sami?
2: O şerefsiz seni hangi elinden tuttu?
6: Allah Allah.
2: Gel Meryem, geç böyle. Ver şu güzel elini. Hadi Meryem.

0: Dediklerime inanmıyorsun değil mi?
1: İnanmıyorum.
0: Hastanedeydim. Kızın annesi komaya giriyordu desem.
1: Ali yapma, ne olursun.

0: Hani kaybolmuştuk? Bak işte geldik.
1: Hayır.
0: Cancan.
2: Dayıcığım nerede kaldınız, merak ettik ya.
3: Buradayız Edam, geldik.
0: Merak edecek bir şey yok ya. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz ya, merak edecek bir şey yok işte, geldik.
4: Vallahi hanım. Biz de sizi arıyorduk.
3: Aziz Bey, iyiyiz ya, merak edilecek bir şey yok.

0: herkese yalan söyledim. Babamı üzdüm. Ailemi üzdüm. Halim'i perişan ettim. Niye? Niye? Bunun için mi? Bu kız için mi?
1: Seher. Tamam yeter.
0: Yeter. Bence de yeter. Haklısın, yeter. Daha fazla yapamıyorum Ali. Ben boşanıyorum.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni bir film, yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
3: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
3: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
3: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
3: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zor.
1: Çünkü hiperaktifler sürekli.
3: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
3: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
1: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
3: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
1: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
3: yani,
1: oldu değil mi?
3: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
1: Tabii iki kere.
3: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
3: Vallahi.
1: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. Ha. Esas olay o.
3: Evet.
1: Gecesi.
3: Evet,
1: olay efsane.
3: Meryem'e gittiniz mi?
1: Evet.
3: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
1: Evet, evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
3: Maşallah.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Maşallah
1: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin.

0: Evet, biraz o setten bahsedin. Şimdi nasıl her şey konusu, her şeyiyle farklı. Demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız...
1: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan, ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
0: Hatırlamaz mıyız?
1: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa, o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
0: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş ve herkes çok iyi kaynaşmış.
1: İşte o baş...
0: Onu hissettim.
1: Yani o başta sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim, ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak, bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
0: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
1: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire, ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar, çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman, belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil, neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yine hanımefendinin şeyi,
0: gerçek hikaye,
1: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden, biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
0: ne güzel,
1: çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
1: Evet, evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
1: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net mütevazı. Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu evet. Kardeşim aynı şekilde öyle. Ceren Polatoğulları öyle.
2: O
1: yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi böyle hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
1: O gelecek bana. Bana gelecek o. Bana gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
1: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi
2: değil.
1: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
0: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
1: Evet.
0: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor, gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlı kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pir ufak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
0: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
1: Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
1: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan, tabii senaristlere işte bu

0: iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
2: Harika. İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: Ergun Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemini anlaşılıyor muydu yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaat örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte evet, beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama yani mimarlıktan mezun olduktan sonra

0: Hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani. Ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün. Akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Bu eli fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu, evet. Aslında onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize sağlık, üzüldük. Teşekkür
1: her
0: ederiz.
1: Her duyguyu yaşıyoruz.
0: Birden
2: tam
0: bire.
2: Tam böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
2: teşekkür
1: mutluyuz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
0: Vallahi dondurdum kendimi.
2: İyi, süper, harika.
0: Ne yapayım, çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir iki senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten iki senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı, ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
3: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi nasıl doğdu?
0: Yani aslında
3: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
0: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için, işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan, işte 90'lardan itibaren müzik, bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu. Çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
3: İlgi de büyük oldu.
0: Çok şahane oldu. Çok güzel oldu. Çok
1: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
0: her
1: sahne
0: şey,
1: tasarımı.
0: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu, ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
1: Bir zaman tüneline geçiyor muyuz?
0: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
1: İnşallah.
3: Nerede?
0: Şimdi iki tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara, çünkü
3: yazın.
0: Tabii. Yani kapalı yerde zaten bir saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
3: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
0: Açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
3: Çok
0: oraya doğru
3: güzel
0: hazırlanıyoruz.
3: Oluyor. Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
0: Evet, evet, evet.
3: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıtlayarak.
0: Hakikaten efil efil.
3: Gerçekten efil efil, efil,
0: efil, efil, efil,
3: keyifli
0: efil
3: oluyor.
4: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
3: Yani yok yani
4: koca sahnede tek başına
3: işin neyse, çalışırsan yani her şey kolay
4: olur. Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
3: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun, ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
1: Soruyoruz.
4: Biz de sizinle konuşacağız.
3: Çok tatlı bir hikaye.
1: Ama finalde biraz
3: finalde
1: üzüyor.
3: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Et ben yazdım.
4: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
3: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak, senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
4: Evet, onu diyecektim.
3: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
4: Eyvah.
3: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
1: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
3: ya
1: mu?
3: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
1: Güzel.
3: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
4: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdin.
3: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, şahane, böyle... şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan.

0: rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
1: Çok normalde yani, şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
2: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
0: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
2: Ufak,
3: kesin.
0: Gitarları Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Yani aynen. Yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok
0: çok sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
2: Ben
0: çok konuştum ben ya.
2: Biraz soundtrack'ını falan yapacak mısınız böyle, hani albüm şey?
0: Spotify'a koyarız.
2: Koyarsınız.
1: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
1: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu arada.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
2: Lütfen. Çok
3: eğlenceli. 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
2: Vallahi onu işte biz yıllardan beri bize bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri. Yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
3: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani. Evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
2: Vallahi zor evet
3: çıkar.
2: Dünyada da
3: çıksa
2: zaten
3: popüler vardır da yani, çok popüler
2: tabii,
3: anlamında.
2: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
3: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet.
1: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
2: Kendime benzettim herkese.
1: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
2: i̇şte,
1: aslında.
2: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım ve bunları

0: kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani insanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan başka bir dünyaya açıldı pencere.
1: O koreografi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebimde. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım. Bir seni hatırlarım. Bak enteresan.
0: Bravo işte bu.
1: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey. Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016 vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her şey.
2: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
2: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
2: olmuyor.
0: Var. Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
2: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabere show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
2: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
1: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şey de merak ediyorum. Çok
0: niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da beğeniyor musun?
2: Onu 90'lara istersin.
0: Evet, yeni. Hayır,
1: albüm
0: yeni,
1: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
1: 90'lar.
0: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
1: evet,
0: zaten.
1: Evet. Aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
2: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: Şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
1: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyorum evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
1: Bu
0: hep
1: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var
1: mı? Senin çünkü
0: öyle.
1: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
1: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar...

0: örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet niyet gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
2: Aradayım. Çıktığın abi. Yolculuktan aradayım. Memnun musun?
3: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var. Mine minyalan yutnemesi var. Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
2: Çok güzel.
3: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
3: şimdi
0: olmak.
3: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
3: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
3: Ben bir gidip geliyorum.
2: Hayır, bu
3: gidiyorum,
2: arada
3: geliyorum.
2: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ama gayet de iyi gidiyor.
3: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evren olacak. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Aynı mesela. Gibi. Yani bu da çok tatlı. Ben hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin aldın mı?
3: Getirdiler.
2: Niye?
3: Meksika'da olaylar vardı.
2: O dönemin denk
3: tam
2: geldi.
3: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
2: Ne güzel.
3: Keyifliyiz ya.
0: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
2: Evet. Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
0: Çizeri Özler Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapılması. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarın çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
4: Daha çocuklarıyla gelen var mı?
3: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
4: Daha ne olsun?
3: Daha ne yapacaksın yani?
0: Onun için zaten böyle bir şey hazırladım. Kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha, bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
4: Çılgın Bediş diyen oluyor mu?
0: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
4: Evet.
0: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki böyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
3: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
3: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu.
4: Vallahi.
0: Travma büyük.
4: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onların da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
4: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Parlak yapmak istiyor.
1: Ya tamam, o zaman kesin orada.
4: Kesin
1: orada.
0: Ne bulursa.
1: Polat mı istiyor?
0: Evet.
1: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
1: filmi de çıkar onun.
3: Zaten filmi.
1: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok demedim, olarak... hayır. Film
1: direkt
0: dedim.
1: Direkt film, müzikal beraber
0: olabilir.
1: Gider.
0: Evet. Bakalım işte kısmet.
1: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela. Şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir... Ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
4: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
0: yani,
1: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adele altyapısı olması... Çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bir tane hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum, meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani, komşu Melahat teyze de yaptırıyor, abi ben niye yaptırmayayım yani. Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Rica ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
3: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
1: Her zaman.
4: Her zaman.
1: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Aa, niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur sizi çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: inatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne

0: Güçlü kelimesi.
1: Güçlü kelimesi getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
1: İlk.
2: İlk.
0: Son mu?
1: Öyle bir. Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektik?
2: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
1: Luna Park gibi.
0: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu Sinan Hoca?
2: Onu Ebru'ya sorarsın.
1: Öyle mi diyeyim? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda
0: bir
1: da
0: bir sonraki
1: Ebru
0: programda Erdoğan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
2: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
1: Evet.
2: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
1: Evet. Uh-huh.
2: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
2: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
1: Öyledir.
0: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
1: Düşünemiyorum.
0: Ben de düşünemiyorum.
2: Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
0: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
1: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydı.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
1: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamış.
0: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
0: Güzel.
3: Siz
0: evet.
3: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
1: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu.
0: Asla çözülmez.
3: Evet.
0: Bence.
2: Arnavutlar zor çözülür baba.
0: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
2: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
0: Evet evet.
2: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
0: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
2: Evet, güzeldir. Güzel. Hamur işi, et bizden sorulur.
0: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
3: Yıllar önce gittim ben de, yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle?

0: Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler
1: diye. Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
0: Evet.
1: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani. Hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
0: Çok sık gidip geliyorsunuz.
1: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
0: Aynı güzel.
1: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
2: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok
1: evet,
2: güzel bir yer.
1: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı mı 5 saatte orada sürer.
2: Tavsiye ederim.
3: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
1: Memleketine sahip çıkmış.
0: Gidip geliyor musun peki sen?
3: Yok.
0: Çünkü Antalya'da.
3: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekikte.
0: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
3: Sivas'ta doğdum.
0: Ha, Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
3: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor, Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas'a.
1: Sen bir Türkiye'lisin.
3: Evet.
0: Gerçekten öyle.
3: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
2: Peki sen bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
3: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
0: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
3: Evet,
0: kaç dil biliyorsun?
3: Biraz. Aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani, şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
0: Var mı böyle bir çok ilginç seferi bildiğin bir dil?
3: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
2: İlginç ötesi yani.
1: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak o.
2: Değil mi?
1: O lazım o.
2: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
3: Eyvah. Benden başlayalım.
2: Tamam, efendim başlayalım, sen düşün bu arada.
1: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık
2: yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
1: Evet yani, her gün, yeni kısmet yani. Hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
1: Vallahi çok şükür Allah'a yani, istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
2: Belki biraz şey, herkes yiyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
1: Evet belki, evet o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
0: Diyalog daha farklı oluyor.
1: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
0: Göz biraz göze daha duygusal. Bakarak,
1: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor, daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
2: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekim yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii set seçilecek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
1: evet, yakın. Yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
0: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
1: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin,

0: dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
0: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet ya.
2: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
3: dalıp gitmek
2: için bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
2: Ya mutlu olmak herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı ideallerin?
2: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
4: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
2: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
4: Hala yazıyor musun şiir?
2: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
4: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimi de çıkarmayacağım diye.
2: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
2: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz.
1: Evet,
2: gelecek.
1: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
2: bir
1: lazım.
2: Bir de her yoksa gün oturup...
1: O hep beklersin yıllarca.
2: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
4: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
2: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
4: Duygusal bir misin?
2: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
2: Evet.
1: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
2: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibiydi. Gibi bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
2: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen, çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
0: Şartta değil bitirmek. Bana sorarsın.
1: Yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Hiç, kaç kişi konservatuvar okudu.
0: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
1: Aynen öyle.
4: Rehberle özel bir ilgin var mıydı peki?
2: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama

0: Yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha, okuyorsun.
0: Evet, felsefe okuyorum şu
1: Nerede?
0: an İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Evet.
1: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu böyle?
0: Valla böyle devam edecek gibi.
1: Peki üniversite üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musunuz?
0: Yok, ikinci üniversite olarak
1: Ha, ondan
0: girildiği
1: dolayı.
0: için bu, aynen.
1: Anladım. Felsefe de zor bir bölüm. Sen
0: Evet,
1: felsefeydin,
0: zor.
1: değil mi?
2: Ben de okudum.
0: Konuşuruz. Programdan sonra.
1: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir harika. Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin en iyi
3: Tiyatroyla
1: oyuncularından
3: ya
1: birisin ya.
3: estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet, bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin
1: Diyemezsin,
3: yani.
1: doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, ya yalan olmasın.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atıyorum, atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek
1: Ne
3: istedim.
1: güzel soru Cevafer. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden olur?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zanaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu, değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık, sadece kendinden değil, birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
2: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız
3: Ben
2: olur?
3: yok, ben kahverengiydim, gelemedim kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
3: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazı

0: Konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın. Yani ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi falan. Hangi rolde şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
1: Evet, estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
0: Sağlanan imkan.
1: İmkan
0: yani verilince
1: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek, yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok kısa.
3: Dönem işi keyifli mi?
1: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
3: Aksiyon seviyor musun?
1: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Hani seviyorum yani.
0: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
3: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
3: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
1: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
3: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilisedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
3: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro başrol oyunu. Evet. Ve ben o sırada bir dizi

0: 6 devam mı?
1: 4. yılım.
2: Oh maşallah. Çok
1: inanamıyorum, 4 yıl oldu.
2: Çok güzel ya.
3: 4 yıl, harika. Bravo. Evet.
4: Yapımcılık nasıl gidiyor?
1: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
4: Evet.
1: O yüzden.
4: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
1: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
4: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlar? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
1: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyiyle ilgileniyorum.
2: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
3: Öyle kızlar cebbal işte. Bak, çok öyle, bravo.
2: Kısa film peki ödüller diyorum yani, kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada, festivaller var mı, katıldıklarınız, katılacaksınız?
1: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız, ilk kısa filmin adı bu arada.
2: Süper.
1: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık, hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
2: Ne güzel.
1: En son da Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
2: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
1: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine. Bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, inziva. O şimdi bakalım, üçüncüsü yolda.
4: Belki birlikte yeni bir proje daha gelir.
1: Evet, neden olmasın?
3: Yapımcımız olarak.
1: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
4: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
3: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Devam
2: çabuk tüketim aracı değil mi?
3: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım. Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. Lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu ise yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
2: Hamburger de zararlı ama lazım.
3: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektör de değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz.

0: diyebiliriz. Yani ben şimdi bugün Drakula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Drakula ile alakalı, yani Vlad Tepes ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır. Bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90, %10. Yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet, evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bilmiyorum. Şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programımıza. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok, hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram gibi, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel, olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani işime geldiğince. Gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o, beni yönlendiremez yani, kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var, aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Asıl amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada... Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geç
1: onu
0: diyor.
1: Söylüyor.
0: Geçti mi? Geçti diyor baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı. Tamam.
0: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algıları açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Doğru. Bilal, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama miyim? Kaliteli kullanıcısın. Gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda 10 milyon var.
2: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
2: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne, ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
2: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim
1: yerimde
2: yok.
1: Saydığı dedim 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir iş yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Uh-huh. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ben ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şimdi? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
2: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun? Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat
1: ediyorsun. Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet, biniyor yani. Orada evet. Ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
2: Çok tehlikeli, evet. Onun aynen. Sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
2: Ya evet ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
2: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
1: 2 saat kayıp.
2: Yapıyorum aynen öyle.
0: Çekip kurtaracağım seni bu durumda.
2: Çek kurtar beni bu durumda. Yorumlar etkiliyor mu peki hala, yoksa artık? Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor. Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun? Görüp geçiyorum. Yani çok ilgilenmiyorum artık. Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
2: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta, eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi savurayı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabırsa bir durumu. İyi ki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi, bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir hiç öyle bir algı, öyle bir...
1: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
0: İşte hiç bilmediğim için, ha. ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret mehret sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın.
1: E onların olmayınca abi, yani
0: ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen, o anlamda diyorum yani, nerede faydasını dersen, restoranlarda. Yani
2: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani, o anlamda yani. İşte de buyurun abi, masa. O yani hani başka da bir şey yok, çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka, herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa, evet. Güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
1: Senin?
3: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak, hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Çok kolay.
1: Çok güzel. Çok teşekkür
2: çok
1: ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
2: Evet.
1: İki saat
2: buna.
1: Yanardan size kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
2: İyi
1: kitaplardır.
2: İyi günler de okuyun inşallah.
3: Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun.
2: Çok
1: tekrar teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak Samim, artık gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Bak sen o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakarım o evi Meliha. Yakarım.
2: Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik mi oğlum? Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Ya.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: He.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl
3: yok? Yok demek ki çalındı araba.
2: Bak.
3: Yok işte, arabayı çalmışlar.
2: Allah Allah.
4: Hayda.
5: Usta.
4: Dükkanın yerini öğrendi ya. Allah'ın günü burada Hacı Malik.
6: Alo.
7: Ali, geçen gün haksızlık ettim, kusura bakma.
8: Tamam, arabayı boyamana gerek yok, gelip alıyorum.
6: Yok yok ya, haksızlık yok. Şey, sen, ben yapacağım arabanı, boyayacağım, merak etme.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Dur.
7: Ne oldu? Elim bile sürmem diyordun.
6: Ya yok, ben öyle bir sinirle dedim. Sen bana bakma, olmaz. Ben çizdim, ben boyayacağım.
4: Ali.
8: Emin misin?
7: Hatanı anladın yani.
6: Hata mı? Ya ben de biraz sert çıktım. Ama sen bana akşama kadar müsaade et, araban hazır olacak.
7: Tamam, saat 4'te geliyorum, alıyorum. Görüşürüz.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Ne boyaması, araba yok.
6: Tamam abi, bulacağız ya.
4: Nereden bulacağız? Yok, çalmışlar.
5: Afiyet olsun.
3: Sağ olasın.
9: Ama bak sen kendin dedin. 5 yaşında çocuk. Ben ne bileyim? Ben iki cezeriyenin nasına yanmışım.
10: Mevzu değil oğlum.
9: Ya mevzu neymiş ki abim benim?
10: Mevzu başka. Bak. Ben buraya hayırlı bir şey konuşmaya geldim. Akşama sizi bekliyorum.
9: Akşama mı?
10: Bize Mel Hanımlar da geliyor. Hepiniz davetlisiniz.

0: Ah, nereye?
1: Hiç sayanım, Sami teyzem gelmiş de.
0: Aa.
1: Ha, onu karşılamaya gidiyorum.
0: Halim gitmiyor mu?
1: Gidiyor da. Sami teyzem biraz hastalanmış. Sevin de tutturunca kadıncağız hasta hasta geldi.
0: Niye? Abla?
1: Yarın istiyorlarmış Seyhan'ı.
0: Sevin'i?
1: Üzüldün mü, ne oldu?
0: Yok canım, ben niye üzüleyim yani? Benim ilgim alakam kalmadı sonuçta. İyi olmuş. Sevin iyi kız, güzeldi.
1: Aman ne güzeli be, kazulet gibi.
0: Abla öyle deme şimdi, ama gözleri filan güzel yani.
1: Gözler güzel, sen o kadar Cemil'i sür, sen de maşallah Penelope Cruz gibi olursun aşkım.
0: Ya abla deme öyle. İşte tamam, neyse ne. İnşallah mutlu olurlar.
1: Aman inşallah. Neyse ben kaçtım,
0: tamam.
1: Geç kalma.

0: anahtarları almış gitmiş abi.
1: Ya bu eski araba parçalasam başa bela. Kim niye çalar anlamadım ki.
2: Ben de anlamadım abi. Bir uğursuzluk var bu işte ya.
1: Ya Ali, bunca yıllık tamirciyim. Daha ilk defa dükkanımdan araba çalınıyor.
2: Yürü abi, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Polise nereye olacak?
1: Ali, saçmalama.
2: Niye?
1: Ya oğlum, bak dükkanı daha yeni açtık. Dünya kadar borca girdik. Bir duyulursa kim arabasını bırakır?
2: Ne yapacağız?
1: Ç'ye bir sorsak.
2: Kime?
1: Halime. Kamerası var ya.
2: Ya vardı, ben kırdım.
1: Aferin.
2: Ben nereden bileyim abi?
1: Oğlum niye kırıyorsun adamın kamerasını?
2: Ya Taci abi ya.
1: Ali, git bir bak.
2: Abi beni şimdi muhatap etme.
1: Ya belki yamuk yumuk bir şey çekmiştir. Ali, bak başımız belada. Bu işin şakası yok. Kız birkaç saat sonra geliyor. Hadi.
3: Bak arkada adres yazılı. Numaralarım da var. Akşam 8'de bekliyorum.
2: Ya sağ olasın, var olasın abim de. Bugün benim anam geliyor, anam.
3: Onu da al gel.
2: Ya Aziz abi.
3: Bak halımım. Sen benim önümdeki kapıyı açtın. Ben niye yandım? Mela Hanım gelmedi diye.
2: Ya yapma abim benim.
3: Ya bak canını yedim. Mela Hanım'ın haberi yok. Mela Hanım masum. Bilse belki gelecek. Ama ben bunu dün akşam öğrendim. Her şey kimin başının altından çıkmış? Sam'ım.
2: Ya ne Sam'ı? Aziz abim benim. Ne Sam'ı? O da çocuk. Ya hem zaten bunlar birbirlerini sevmiş. Bırak Allah aşkına. Geçmiş zaman olmaz.
3: Köprünün altından çok sular aktı oğlum. Bunca yıl ben bununla mı yaşadım? Yok. Ölüme baktım. Ama aklımda hep bir yerde durdu. Bu Sam'ın benim üstüme bastı geçti. Hayata 1-0 galip başladı. Şimdi sıra bende. Abin rövanşı alacak aslan.
2: Ya yapma azap Allah aşkına ya.
4: Halim. Bir iki dakika yaşa.
5: Azap bana iki dakika müsaade.

0: Ne oldu, konuştunuz mu Samim abiyle?
1: Ay yok, ne konuşacağım ya. İşte yakarım yıkarım, sabah duydum.
0: Gitmek istemiyor musun?
1: Aziz Bey'e? Ay yok, de gideceğim de. Bu Samim bu kendine bakmadan böyle asarım keserim yapıyor ya. Ay bütün cinler tepede.
0: Aslında güzel be ablam. Yani böyle seni kıskanması, sevmesi.
1: Biz de seviyoruz gülüm de, ne çare. Bak hanımefendi geldi, eve yerleşti. Vallahi bu olmuşla ölmüşün çaresi yok Seyhan. Hadi hadi, şimdi babam başlayacak. Melia, Melia, hadi.
0: Tamam. Ben bir gidip geleceğim.
1: Tamam, geç kalma ha.
0: Tamam.
2: Kamera kaydı.
3: Evet.
2: Niye?
3: Ya dükkanda bir durum oldu da.
2: Ne durumu?
3: Ya oldu işte bir durum, sorma.
2: Demek ki neymiş? O tarafta bir bela var. Bu kamera lazım. O kamera o tarafa bakacak.
3: Ya Halim, zaten sinirim tepemde. Tatava yapma. Kayıt var mı yok mu?
2: Yok. Biri kırdı.

0: Kızdı. Hiçbir şey çekmemiş mi?
1: Çekmemiş.
2: Aliço, yok ya. İyi değil. Ya bu çocuklar karşısında bu aziz belası kapıda. Bir de kalkmış utanmadan yemeğe çağırıyor ya. Bunu bulsam var ya paralayacağım.
3: Paralayacağım yani.
0: Burada abi.
2: Kim?
0: Aziz.
2: Ne?
0: Halim'in dükkanında şalgam içiyor.
2: Aliço.
0: Abi bak benim de başım belada, kapatıyorum, sonra konuşuruz.
2: Oğlum sana ne oldu? Alo. Aliço.
0: Ulan ben bak sen.
4: Güle güle Meli abla.
5: Allah ısmarladık diyecek koca yana. Bak dersine dikkat, öğretmenini güzel güzel dinle hadi.
4: Tamam.
5: Meryem. Meli Hanım.
4: Meli Hanım. Sabah istemeden kulak misafiri oldum. Seninle bir probleminiz var galiba. Bir yemek meselesi falan diyordu. Aziz mi dedi o? Ben yanlış mı duydum? Hayır yani şimdi bir yardımım olabilir
5: mi? Ya Serhaz Hanım sen bir karışma. Hele bundan daha güzel yardım yok.
0: Cumali geç kaldım. Anam hasta, ben gidiyorum. Bir de bu yemek belası çıktı başıma. Hadi.
6: Tamam usta.
7: Nerede o?
0: Kim?
7: Aziz.
0: Abim gitti.
7: Nereye gitti?
0: Nereden bileyim Samim abim, işe gitti herhalde.
7: Oğlum ben sana bana haber vereceğim demedim mi? Görürsen duyarsan beni ara demedim mi halim?
0: Canım abim arasam şimdi kıyameti koparacaksın. Olan sana olacak. Bırak ne hali varsa görsün, bırak Allah aşkına ya.
7: Akşam yemeğe çağırdı mı? Halim.
0: Ya Samim abi.
7: Gideceksin mi gitmeyeceksin mi?
0: Ya ben seni kıracak bir şey yapar mıyım hiç ya?
7: Ver şunun adresini.
0: Allah Allah.
7: Halim bak beni uğraştırma, şunun adresini ver.
0: Ya vermem veremem Samim abi, bir bela çıkacak diye korkuyorum ya.
7: Halim.
6: Buyur Samim abi, abinin kartı. Sağ olun.
0: Cumali bir yere kaçamazsın oğlum, seninle sonra konuşacağız.
8: Bahçedeki mangalı yak oğlum, tamam mı?
9: Olur Aziz Bey.
8: Dünkü ara söyle, etin soğanını sarımsağını hazırlasın.
9: Tamam.
8: Bak çaprağa da bol yeşillik ha.
9: Tamam Aziz Bey.
8: Kuş sütü eksik olmayacak, tek bir şey aksamayacak.
9: Tamam Aziz Bey.
8: Heh, saat 8'de değil mi kapıdasın?
9: Anlaşıldı Aziz.
8: Tamam, geç kalmak yok. Hadi tatara.
10: Oğlum, 2 haftadır bu örtü ya, bir değiştirin artık.
8: Hadi.
11: Yahu niye inat ediyorsun Melia? Adam evine çağırmış. Eski komşumuz, tanıdığımız.
5: Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
11: Neymiş derdin?
5: Baba, gideceksin oraya. Kebapları lüpleteceksin ya.
11: Melia, ayıp.
5: Ya babam yalan mı?
11: Ya sana ne oluyor? Niye inat ediyorsun?
5: Yok babam. Benim canım istemiyor ya.
11: Yine öz hamim yüzünden değil mi?
5: Yok canım, öyle bir şey olur mu hiç, yok.
11: Hala aklım onda.
5: Baba.
11: Ya ama yok. Ben o namussuza pabuç bırakmam. Eğer ben de cabar ağaysam seni de alacağım, o yemeğe de gideceğim.
8: Canım benim, ayın 19'u mobilya fuarı, Çön'de olacağım. Zeki kapat, ben seni arayacağım.
12: Volkan tamam.
8: Hoş geldin sanırım.
7: Melia'dan uzak dur Aziz.
8: Otur bir çayımı iç.
7: Bak hele sana ne diyorum.
8: Bana laf öğretme sanırım.
7: Aziz.
8: Bak, ben senin Adana'da bıraktığın tıfıl değilim. İstediğim insanla istediğim yerde görüşürüm.
7: Melia'dan uzak duracağım. Etrafında dolaştığını görürsem seni o Adana'daki tıfıl Aziz'den beter ederim ha. Mela'nın yanına yaklaşmayacaksın, o kadar.

0: günler.
1: Teşekkürler.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben şu fotoğrafları bastıracaktım.
0: Tabii, siz buyurun.
2: Tamam.
3: Ya çoluk çocuk gezmek için çaldıysa şuralarda bir yerde de.
0: Abi bir şey isteyeceğim senden ya. Ha. Ya şu kızın geldiğini.
3: Kim? Seninki?
0: Ya abi yapma işte, seninki seninki deyip durma ya.
3: Ya ne yapayım oğlum, kolayıma geliyor, evde oldu.
0: Ya kızın dükkana gelip gittiğini Seyhan bilmesin ya.
3: Ha tamam oğlum, ne alakası var? Tamam.
0: Hanımefendi, maalesef bunun içindekiler fotoğraf değil.
2: Ha değil mi?
0: Video çekimi.
2: Emin misiniz?
0: İsterseniz DVD ya da bilgisayardan izleyebilirsiniz.
2: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Rica ederim. İyi günler.
4: Abi şu üst sokağa bir daha baksaydık ya.
3: Yok oğlum, baktık işte.
4: Enayilik bizde abi. İncecik kilit takmışız. Bırak hırsızı, çocuk bile açar onu.
3: Ali. Ha? Bizim mahallede bir arkadaş var, emekli polis. Kulağı kesiktir. Gidip ona soracağım.
4: Sor abi, sor.
3: Çoluk çocuk işiyse mutlaka bulur.
4: Bulamazsa?
3: Bulamazsa çare yok. Polise gideceğiz.
0: Ya nasıl da izlemezsin ne oğlum ya? 25 metre ceza yayın dışından diyorum. Fabian Ernst ya. Sol ayağın dışıyla. Böyle kalmanlı yani. Bayağı bildiğin. Nasıl? Bu gene burada ne? Arabayı kes. Siz gidin, ben geliyorum.
5: Yiğit. Hadi atla.
0: Ne bu?
5: Ya bunu kullanmak istememiş miydin sen? Hani babanın arabası, çocukluk hayalin falan.
0: Nereden buldun?
5: Oho!
0: Nurcan.
5: Ya bir kesip bırakacağız, kimse bir şey anlamayacak ya.
6: Ne oluyor şimdi?
0: Eda sen karışma, ben geliyorum.
5: Ben eski arkadaşlarımı görmeye geldim, tamam?
0: Ya ablam hadi git ya, ne olur hepimizin başını belaya sokacaksın. Hadi Nurcan.
5: Geliyor musun, gelmiyor musun? Üçte giderim abicim.
0: Başım nerede girecek?
5: Bir.
0: Hadi hadi okula, hadi hadi.
5: İki.
6: Yiğit sakın.
5: Üç. Ya arabayı aldım geldim, gezmeye bile cesaretin yok.
0: Tamam geliyorum.
5: Ya nereye gidiyorsun?
0: Gel gel gel.
5: Hadi binem değilsin hadi.
3: Dur.
5: Ya böyle bir şey olabilir mi?
0: Başını kurtarsın yemin ederim.
5: Saçmalık.
7: Çocuklardan haber var mı Samim?
8: Yok be Yasin Usta. Gelmeyeceğiz diye tutturdular.
7: Gelirler. Gençlik. Şimdi el deli çağları.
8: Öyle de insan gene canı sıkılıyor biliyor musun? Kolundan tutsam gelecek ama ne çare. Her şeyi onlar için yapıyorsun. Gene de yaranamıyor.
7: Öyle Samim evlat.
9: Usta masa beşin iki ızgara devreği var. Hemen başlanacak.
8: Ben geliyorum Yasin Usta.
7: Tamam Samim.
10: Evet, hadi bakalım çocuklar, hep birlikte okuyalım. Burada ne yazıyor?
11: Lale, soğuklu, al.
10: Mertcan. Mertcan Alacan. Oğlum beni dinliyor musun?
12: Evet, öğretmenim.
10: Hadi o zaman, biraz dikkatin derse ver. Çocuklar, tekrar okuyoruz.
11: Lale, soğuklu, al.
10: Aferin çocuklar.
2: Allah Allah.

0: zebellah gibi geldi yapıştı.
1: Kim Halim?
0: Yok bir şey anacığım. Akşamki yemek. Vallahi boğazıma dizildi ha.
1: Gitmesen de oğlum.
0: Yok zaten ne gideceğim ya.
2: Biz Saime yengemle gideriz.
1: Gideriz değil mi yengem? Kızım ne işimiz var evlerinde?
2: Adam çağırmış.
0: Ya Gülendem ablacığım, ya bir müsaade et. Bak İstanbul'a geldin, pencereden bak, her lafa atlama.

0: Azze abi, ben Halim. He abim, aldım yanımda, sağ olasın. Hepsi yanımda, sağ ol. Ama bak şimdi, benim bir maruzatım olacak. Ben bu akşam yemeğe gelmeyeyim ha?
1: Hayırdır oğlum?
2: Ya sabahtan beri doluya koyuyorum, almıyor.
0: Boşa koyuyorum, dolmuyor. Bak sanma amim gönül koydu. Ben gelmeyeyim abim.
1: Samime ne ki Halim'im ya?
0: Abi şimdi...
2: Ya o kim ki?
1: Benim evimde vereceğim yemeğe karışıyor.
0: Bak yok Aziz abi.
2: Nerede o?
1: Yanında mı? Ver şunu telefona. Ver.
0: Ya sen şimdi bırak Samim abi. Bırak, sen beni affet yeter. Tamam mı? Hadi sağ olasın. Hadi hayırlı günler. Hadi.
3: Ne oldu Halim?
0: Yok, gitmiyoruz. Oh be.
1: Ulan Samim. Volkan. Bana Samim'in yerini bul. Evse ev, işse iş. Neredeyse gideceğiz.
4: Tamam Aziz Bey.
1: Hadi.
5: Çocuklar dönünce resim defterlerinizi çıkarabilirsiniz, tamam mı? Teneffüsten sonra resim yapacağız. Hadi bakalım.
6: Dayı? Baba?
7: Sedef öğretmenim, çocuklara bir şey getirdim de bırakıp çıkacağım.
5: Hadi buyurun.
7: Dilek. Bu sana.
6: Bu ne?
7: Yiyecek bir şeyler ama arkadaşlarına da ikram et ha kızım.
6: Tamam.
7: Evet. Can. Bu da sen. Sabah sana sözüm vardı. Elinde limon aldım.
6: Çikolata.
7: Çikolata.
6: Teşekkür ederim.
7: Şu gözlerim daha. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Bir söz vardı da onu yerine getirdim. İyi çalışmalar.

0: Melam, saygılar. İyisiniz inşallah.
1: Sağ olun Azizi Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, sağ olun. Demin Sam'ın benim yazıhaneye geldi de.
1: Sami?
0: Vallahi cinler tepeme ağırdı ha. Hadi dedim Mela Hanım'ın hatırına bir tatsızlık çıkmasın.
1: Hayırdır Az Bey, ne oldu?
0: Ya işte yok, Mela Hanım yemeğe gelmeyecek. Böyle dussuz dussuz laflar, tehditler.
1: Tehdit?
0: Ya ben onun lafına bakmam da. Eğer size rahatsızlık verdiysem, bir sıkıntıdır verdiysem.
1: Yok estağfurullah Az Bey, öyle bir şey yok yani, yok.
0: Ya şimdi hani akşam yemeğe geldiniz diye Samim sizin kalbinizi kıracaksa ben vesile olmak istemem.
1: Aziz Bey, ben öyle kimsenin korkusuyla hareket edecek bir kadın değilim. Hiç merak etmeyin, biz akşamki yemeğe çoluk çocuk artık ma aile geleceğiz.
0: Başımızın üstünde yeriniz var Mela Hanım. Bekliyoruz.
1: İyi hadi, iyi günler size de.
0: İyi günler.
2: Nereye gidiyoruz Aziz Bey?
0: Samim'e Volkan. Doğru Samim'e.
2: Tamam Aziz Bey, buyurun.
1: Baban hazırlan. Akşamki yemeğe gidiyoruz.
3: Feride?
4: Aa, merhaba Sevincim.
3: Merhaba. Hayırdır, ne bekliyorsun burada?
4: Saime teyzemleri galiba uçak rötar yapmış.
3: Halim mi haber verdi?
4: Ha, Saime teyzem biraz hastaymış da geleyim de bir elini öpeyim istedim.
3: İyi yapmışsın.
5: Nasıl, iyi oldun mu Saime abla?
6: İyiyim de anam, bu nezle insanı pestile çeviriyor.
7: Çevirmez mi canım anam benim, çevirmez mi ya?
5: Ya sen de gir çık bir tane çukuru kaçırmadın ha Halim kardeş. Doğru düzgün sürsene şunu.
7: Ya sürüyüm Gülendem ablacığım, sürüyüm işte.
5: Ay içim dışıma çıktı. Bak uçak öyle miydi, kuş gibi yağ gibi geldik. Kuş.
7: Ferideler de gelmiş.
6: Senin sözlüğün hangisi Halim?
7: Ah şu uzun boylu olan.
6: Benim diğerini daha çok gözüm tuttu. Gülendam.
7: Estağfurullah ya.
4: Hoş geldiniz Saime teyzeciğim.
8: Hoş bulduk Feride.
3: Hoş geldin.
8: Öpeyim anneciğim. El öpenlerin çok olsun kızım.
3: Sağ ol anne.
9: Hadi buyur, buyur ayakta kalmayın. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Tanıştırırım. Hadi. Gel.

0: Ne oldu, ne diyor?
1: Bir şey yok, bekleyeceğiz. Birkaç saat arayıp haber verecek.
0: Arayacak da abi. Kız bekliyor, hiçbir şeyden haberi yok.
1: Ya biraz daha bekle. Polis arkadaş bir arasın, sonra ararsın.
0: Ne arabaymış arkadaş ya. Dükkana çektiğim günden beri kurtulmaya çalışıyorum. Yok, olmuyor, kurtulamıyorum. Ne uğursuz arabaymış ya.
1: Ne iştir anlamadım ya.
2: Bizim 4 tane köfte...
3: Hazırlıyorum abi, hemen çıkıyor.
2: Şalgam var mı?
3: Şalgam yok abi.
2: Eyvallah.
4: Furkan. Nurcan nereden bulmuş bu arabayı?
2: Bilmiyorum, bir arkadaşının falan olabilir.
4: Hangi arkadaşının?
2: Bilmiyorum Eda.
4: Ya böyle bir arkadaşı olsaydı gecenin bir yarısı kapımıza dadanıp borç para ister miydi ya?
2: İstemezdi.
4: Bir yerden çalmış olmasın?
2: Ya yok artık Eda.
4: Hani Nurcan'dan her şey beklenirdi?
2: Ya tamam, her şey beklenirdi. Bu da araba hırsızlığı canım, Allah Allah. Ne oldu bizim köfteler?
3: Şimdi çıkıyor abi.

0: Allah Allah.
1: Ne o?
0: Annemin kolyesi. Bak, annemle babam.
1: Bakayım. Aa, annene benziyorsun.
0: Yok, bakışlarım aynı babam. Annem öyle derdi.
1: Hadi canım.
0: Ne bileyim. Belki babama çok hayran olduğum için söylüyordu.
1: Vallahi benimki öyle söylemez herhalde ya. Ya benim kime benzediğim kimsenin umurunda değil herhalde.
0: Ben babama çok hayranım. Onun gibi giyineceğim. Onun gibi araba kullanacağım. Onun gibi kokacağım. Onun gibi adam olacağım. Şimdi nereye bakacağımı bile bilmiyorum.
1: Dayın ne oldu?
0: Aynı. Evde başkaları var.
1: Ne yapacaksın?
0: Vallahi bilmiyorum. Melih ablalarda daha fazla kalamayız. Akraba falan da yok. Başımın çaresine bakacağım.
1: Of. Gel.
0: Nereye?
1: Hadi sen kullan.
0: Nurcan.
1: Ya hep kullanmak istedim dememiş miydin? Hadi gel.

babamın arabası gibi ya. Abi aynı babamın arabası ha.

0: Ne oldu?
1: Tamam. Sağ ol. Sen geç.
0: Tamam. Dağların yanına dönüyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Köfteler hazır beyefendi. Hah.
1: Buyur baba.
0: Sağ olasın
1: beyefendi. Eyvallah. Versin. Nerede lan bunlar?
2: Buyur anneciğim. Ihlamur kaynattın, iyi gelir.
3: Sağ ol kızım.
2: Afiyet olsun.
4: Gelin kızımız da pek güzelmiş.
3: Gerçi biraz soğuk ama.
5: Gülendam.
2: Anneciğim içine bal karıştırayım mı yoksa öyle sade iyi mi?
4: Sade iyi, sade iyi. Ben bal karıştırdım Sevincim. Saime teyzem, bak içine zencefil de kattım, göğsünü yumuşatır birebir.
2: Ben yapardım Feride.
4: Ay yok canım benim. Sen şimdi bilmezsin, bunlar bizim oraların reçeteleri. Anacım yapardı rahmetli. İç Saime teyzem, iç canım benim.
5: Eline sağlık Feride.
4: Şifa olsun canım.
3: İç Saime abla, iç, şifadır.
6: Ya o kadar da kaynatmışsın ha?
0: Ziyan olmasın, ben içeyim bari.
2: Çok incesin aşkım, iç, afiyet olsun.
6: Ellerine sağlık.
7: Nurcan, hadi geç kalıyoruz. Ya tamam gidiyoruz.
8: Arabayı geri vermeyecek misin?
7: Vereceğim.
4: Nereye?
7: Ya vereceğim işte bir yere, siz karışmayın ya. Bu işin sizinle bir alakası yok. Yiğit.
8: Tamam dönüyoruz işte.

0: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Samim Bey burada mı?
0: Burada, aşağıda.
1: Bir çağırır mısınız?
0: Buyurun, oturun.
2: Ya sen niye panik yapıyorsun? Yavaş dedik, bu panik niye ya?
3: Ya polis benim peşimde ya. Sana ne ya? Sana ne ya?
2: Polis niye senin peşinde? Ne yaptın sen polise ha?
1: Durcan tamam, konuşma.
3: Ya Yiğit ne oluyor?
2: Yok bir şey.
3: Ne yok bir şey?
2: Kimin arabası bu?
3: Ya hadi ya. Öf, nereye gidiyorsun?
4: Ya yürüyün, polis peşimizde diyorum ya.
2: Nurcan.
3: Ya ne Nurcan'ı Yiğit? Dikilmeyin burada. Hadi.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi.
5: Kardeşi çok üzdü ama Feride başka. Bu kız iyi kız Gülendam.
6: Bak hemşemin kızımıza vesile oldu. Halim'imi yalnızlıktan kurtardı.
7: Benim de gözüm zaten ondan çok tuttu. Halim bence yanlış kız kardeşe vurulmuş Saim abla.
8: Abla sen ne diyorsun ya? Ferdacığım Allah aşkına kusura kalma. Kaldır oldur.
9: Yok estağfurullah Halim.
8: Biraz yakar. Hayır. Ferdacığım. Abla sen de işine baksana ya Allah aşkına. Sabahtan beri şişirdin içimi be.
9: Sen şu gözlere baksana. Yok anneciğim. İkisini yatırdım diyorum. İkisi de masraflar için. Hayır Halim'deyim. Anne gelecek duyacak şimdi. Yok babama söyleme sen, dört bilsin. Şimdi ağzından kaçırır falan. Anneciğim tamam arayacağım çıkınca. Hadi.
10: Kimdi?
9: Ne oldu? Sevinci mi? Balayı mı?
10: Hı. Dubai'ye gideceğiz.
9: Yalnız ben şeyi anlayamadım. 2000 mi 4000 mi ne dedin sen?
10: 4000.
9: 2000'i bizim dedin.
10: Yani bir eksik yedik bir şey olursa diye.
9: Sevin.
10: Hayatım erkekleri biliyorsun. Şimdi tek tek ihtiyaç desem bunalacak.
9: Biz öyle biraz fazla söyledik. Sevin kandırdınız mı çocuğu?
10: Allah Allah ne diye kandırmak olsun. Düğün masrafları için harcıyorum, ne yapıyorum ki? Hem 2 gün sonra evleneceğiz. Onun parası benim param sayılır. Feride.
11: Tamam Cemal kardeşim, tamam. Yok, gidiyoruz şimdi. Sağ ol kardeşim, sağ ol.
12: Ne diyor?
11: Yok bir şey, bulamamış. Polise gideceğiz.

0: Samim.
1: Ne istiyorsun Aziz?
0: Bak kardeşim, ben Cabbar Ağa'yı da Mela Hanım'ı da en az senin kadar eski tanırım.
1: Aziz.
0: Evimde yemeğe çağırdım.
1: Gelmeyecek.
0: Geliyor. Dedi ki ben hayatta kimsenin korkusuyla hareket etmem.
1: Aziz.
0: Senin yeğenleri de getiriyor.
1: Bak, sana bir kez söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Meliha'dan uzak dur. Benim yeğenlerimden uzak dur.

0: Yok. Çalınmış.
1: Ne zaman?
0: Dün akşam herhalde. Sabah geldiğimde yoktu.
1: Ya biz seninle bu sabah telefonda konuşmadık mı?
0: Konuştuk.
1: Tamam. Bu saat olmuş. Niye haber vermiyorsun?
0: Gelsene ben de bir dakika.

0: anneciğim bunu da iç. C vitamini iyi gelir.
1: Sağ ol kızım. Vallahi bebek gibi baktın bana.
0: Olur mu öyle şey anneciğim?
2: Vallahi bebek gibi baktı sana Saim abla. Bakalım evlendikten sonra da sana böyle bebek gibi bakacak mı? Kimisi böyle kapıdan girene kadar sensin aslanım der.
3: Abla.
2: Tamam sustum.
0: İç anneciğim. Biraz daha iyisin değil mi?
2: İyi hiçbir şey yok ya. Canavar gibi vallahi. Hiç.
4: İyiyim.
0: Ne oldu? Hayırdır Halimciğim?
3: Ferda. Sen benim yüzümü güldürdün. Allah da seni güldürsün.
0: Ne oldu Halim?
3: Ya ben böyle bir garip. Kuş gibi kalmış adamdım ben. Ne evlilik vardı gözümde ne bir şey yani sen biliyorsun. Sen olmasan ben iflah olmazdım Ferdi. Sen olmasan ben yani dükkan köşelerinde hala sürünüyordum ha. Sevin hayatıma sen soktun. Böyle akıllı, temiz, şefkatli, dürüst. Adama ne güzel bakıyor görüyor değil mi? Hepsi senin sayende.

0: Ya Ceylan Hanım, gerçekten biz de çok üzüldük.
1: Bu saat olmuş, üzüldük diyorsunuz.
2: Taci abinin suçu yok, ben bekledim.
0: Ali.
2: Abi tamam, gideceğiz, bakacağız, polise haber vereceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız. Bulacağız arabayı.
1: 15 milyonluk şehir Ali, nasıl bulacağız?
3: Aliço, arabayı al, gidiyoruz hadi.
2: Samim abi.
3: Hadi oğlum.
0: Nereye Samim?
3: Hanımefendinin arabasını almaya.
1: Efendim?
2: Abi araba yok.
3: Var Aliço, çocuklar biliyor ya, ne oluyor?

0: Masaya börtü serelim mi Kadriye abla?
1: Yok canım yok. Benim odaya git. Sandıkta böyle çeyizlik beyaz saten örtü var. Onu çıkar.
2: Tamam. Hünkar efendi. Bak etin acısını baharını iyi ayarla. Bak akşam Aziz'in kıymetli misafirleri var.
3: Siz merak etmeyin hanımefendi.
4: Aferin Melia. En doğru kararı verdin. Gidelim Felek'ten bir gece geçirelim.
5: Ya babacığım, yani sana da hadi şuraya gidiyoruz, kalk gidelim desen gitmezsin. Tutturdun gideceğiz de gideceğiz diye.
4: Yahu sıkıldım Melia. Ya şu haline bak. Geldiğinden beri sarardın soldun.
5: Yok be baba.
4: Bu martikçi için kahırlandığın yeter. Canının kıymetini bil. Öyle kukumav kuşu gibi pencere önlerinde bekleme.
6: Neresi, burası mı?
7: Evet, biraz ilerisi.
6: Ya olacak iş değil ya, siz Ali abinizin arabasını.
5: Ya onların bir suçu yok, ben yaptım ya.
7: Tamam Nurcan.
6: Sen niye yapıyorsun kızım? Sen deli misin, divane misin ya?
7: Dayı.
6: Bana bak, sen sus. Seninle sonra konuşacağım ben. Adamın ekmek teknesi ya. Sabahtan beri kıvranıyor çocuk, ayıp ya.
7: Tamam dayı.
6: Allah Allah.

0: Şurada, sağda olacak.
1: Çocukların okul arkadaşı. Zaten sorunlu bir kız.
2: Sizinkiler de benim gezmiş öyle.
1: Ya tamam, gezmişler. Onlar da çocuk. Zaten dayılarından da ayrılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu kırmızı arabanın orada duracağız birader.

0: Sen abi ne oldu?
1: Bilmiyorum Alço. Nerede oğlum araba?
0: Abi araba buradaydı işte.
2: Dayı tam buraya bırakmıştık.
3: Yok.
0: Yok mu?
2: Nasıl yok ya?
0: Polis almış olmasın?
2: Alsalar haber verirlerdi.
1: Hayda.
0: Ya sen mi abi?
1: Ben de anlamadım Alço. Çocuklar siz dua edin, bu iş polise intikal etmemiş olsun. Ettiyse yandık. Yandık, işimiz iş.

0: Allah sağ olalım.
1: Ne demek Feride?
0: Söz ne zaman?
1: Ya öbür gün kısmetse.
0: E hadi hayırlısı olsun.
1: Sağ olasın. Ya Feride. Senden bir şey isteyeceğim.
0: İste Halim. Ne istersen.
1: Sağ ol varol. Ya bu Sevin yarın gelinlik bakmaya gidecek. Dedi ki Feride'ye sorarsan gelir.
0: Sevin mi dedi?
1: He. Kendisi sormaya biraz çekinmiş. Anası manası var ama. Demek senin yanında görmek istiyor.
0: Beni mi? Halim.
1: Artık kırmayacağım bizi. He Feride.
0: Tamam kırmam.
1: Tamam mı? Tamam geleceğim.
0: Tamam gelirim.
1: Tamam geleceğim. Hadi sağ olasın.
0: Hadi.

0: Feride.
1: Efendim babam.
0: Haydi hazırlan kızım. Azizlere gidiyoruz.
1: Azizlere mi? Hani gitmiyorduk?
0: Ya soru sorma işte. Haydi.
1: İyi tamam.

0: Ne oldu oğlum?
1: Sen mi abi? Abla, ya arabayı çekmişler ya.
2: Kim?
1: Belediye çekmiş abi. Burada oruk atlamış, kazı olacakmış da. Çekmişler arabayı.
3: Nereye peki?
1: Otoparka çekmişler abla.
0: Ne otoparkı?
1: Bilmem. Belediye otoparkı falan herhalde. Biliyorum yerine, gidelim mi?
0: Hadi siz binin, biz geliyoruz.
1: Tamam abi.
4: Canım benim.
5: Abla bana nasıl söylemezsin?
4: Seyhan'ım ben de yeni buldum. Vallahi dün bir baktım işte öyle dükkanın önünde konuşuyorlar ama bir şey yok.
5: Bir şey yok ne demek yok? Akşam akşam ne işi var dükkanda?
4: Hay onu ben de bilmiyorum ama kız zaten öyle basıp gitmiş yani. Çok fazla bir şeyle konuşmamışlar. Dükkanda kalmamış, görmüşsündür.
5: Bana bir daha gelmeyecek dedi.
4: Şimdi sen de öyle kesin emin olmadan hani bir şey...
5: Söz verdi. Bugün gittim baktım yine orada. Yok bu kız müşteri falan değil abla. Bu işin içinde başka bir iş var.
6: Feride abla.
4: Ha canım.
6: Melih abla hazır olsunlar dedi.
4: Ha tamam kuzum sen git biz hemen geliyoruz hadi.
7: Ya meraktan öldüm Samim ha.
8: Ya Melia bir tersliktir olmuş şimdi bu çocukların yanındayım buradayım birazdan eve döneceğiz. Sen evdesin değil mi akşam? Gitmeyeceksin oraya.
7: Sami.
8: Melia bak sana ne dedim gidersen dedim yakarım.
7: Ya haber verdin sağ ol tamam hadi Allah'a ısmarladık.
8: Melia. Alo. Melia.
9: Usta şöyle kömürleri iyice yay.
10: Kızım, mezeleri de getir. Neredeyse gelirler. He?
9: Anacığım, ben de gidip hazırlanayım ha.
10: Tabii tabii, hadi, hadi oğlum. Kızım,
1: sakla abi. Otopark parasını üstü abi var.
8: Tamam, sağ ol Furkan. Hadi çocuklar, siz arabaya ben de geliyorum.
9: Dayı, iyiydi, hadi oğlum.
8: Ceylan Hanım, bu çocuklar benim yeğenim Erim. Bir kabahat işlemişler ama ben cezalarını vereceğim.
3: Vallahi o sizin bileceğiniz iş. Polis bekliyor.
8: Ceylan Hanım, şimdi...
3: Samim Bey, bu çocuklar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Ufak değiller.
9: Ya Samim abi kulaklarını çekecek.
3: Ali, bu işi böyle kapatamazsınız.
8: Yok zaten bak kapatacağız demiyorum ki. Ben diyorum ki cezalarını çekecekler.
9: Samim abi.
8: Hadi çok.
9: Samim abi müsaade.
8: Ceylan Hanım bakın şimdi.
9: Samim abi müsaade etsene.
8: Tamam abi çok.
9: Geliyorum iki dakika.
8: Tamam.
9: Gelsene bir dakika.
1: Helal olsun sana Nurcan ya. Helal olsun. Sen bir yiğitin başına bela açarsın diye düşünüyordum. Yani bir çaktın hepimizi gömdün yani.
6: Ya gelmeseydin Allah Allah. Ne bindin arabaya o zaman?
1: Gelmeseydin diyor bana ya. Geldi arabaya bak. Okulu kıralım diyor bana bir de gelmeseydin diyor. Ben nereden bileceğim Ali abinin arabasını çalmışsın.
8: Ya Furkan tamam uzatma.
1: Ne?
3: Yiğit sen biliyor musun Ali?
6: Ya inanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. Oh be. Gezerken iyi vallahi ya.
1: Ay Nurcan sus. Furkan.
3: Dayım geliyor.
9: Bu çocuklar iyi çocuklar. Nurcan'ı bilmiyorum ama diğerleri benim kardeşim.
3: Araba çaldılar Ali.
9: Ya onlar çalmamış.
3: Tamam. Çalan düşünsün o zaman.
9: Ya o kız zavallı bir kız ya. Bir salaklıkları yapmış. Samim abi konuşur ben kulağını çekerim. Ama polise verirsen işin rengi değişir. Birini diğerlerinden ayıramayız.
3: Ali.
9: Sen avukat, bunları bilirsin. Hırsızlık sicillerine işlediği zaman ömür boyu kurtulamazlar. Yapma. Çocukların hayatıyla oynama.
8: Ya haydi Melia. Nerede kaldı bu çocuklar?
7: Babam, Samim başlarında şimdi gelecekler.
6: Otele mi gittiler?
7: Yok gülüm, bu... Abinle ablanın bir işi çıkmış. Dayın da gitmiş. Onları almış getirecek şimdi.
8: Az biraz eğlen. İstersen çikolata almaya gidelim ha Pelivan.
6: Dayım bana bugün çikolata getirdi.
7: He dayın.
6: Hı hı. Bugün okula geldi. Dilara'yla ikimize yemek getirdi. Bana da çikolata verdi.

0: Anne. Babam nerede?
1: Geliyor şimdi kızım, bir yere takılmıştır. İşi bitsin.
0: Mertcan'ın yanına mı dönecek?
1: Yok, o nereden çıktı?
0: Sabah Mertcan'a çikolata getirdi.
1: Mertcan'a mı? Sana?
0: Bana yemek.
1: Merak etme sen benim güzel kızım. Ona da bir kerelik alsın, ne olacak? Bundan sonra nasıl hep senin yanında olacak. Doğru mu?
2: Tamam. Dediğin gibi olsun. Hı? Şimdi polislere gidip yanlış anlaşılma olmuş diyeceğim.
3: Sağ ol.
2: Ama bana borçlusun, unutma.
3: Sen mavi gidebilirsin.

0: Melia!
1: Geldim baba.
2: Abla hani gitmiyorduk? Ne oldu?
1: Ya gülüm, ben de gitmezdim de. Sam tehdit edince...
3: Ters tepti tabii.
1: Ya o bir yandan, bu kadın bir yandan. Zaten kadın Allah'ın günü kapıda.
2: Açma ablam. Ay açma, kurban olayım ya. O kadın da felaket tellalı gibi. Bir geldi mi kıyametler kopuyor ha. Piton.
4: Melih abla.
1: Ha Eda gülüm, hazırlandı.
4: Melih abla, ben gelmesem.
1: Allah Allah. Ya niye gülüm?
4: Şimdi gelirse dayıma çok ayıp olacak.
2: Ben başlarında dururum abla. Benim zaten hiç gelesim yok.
1: Zeyhan hele bir dur Allah aşkına. Ya bir yemek yiyip geleceğiz Edacığım. Kurban oldum. Niye ayıp olacak dayına?
4: Ya Melih abla, zaten durumumuz karışık. Yiğit'le dayımın ne olacağı bile belli değil.
2: Yiğit nerede?
4: Karşıda. Dayımla beraber.
0: Ya oğlum, sen aklını mı kaçırdın? Ya birinize bir şey olsa? Ya gelip sizi hastanede bulsam?
5: Bulmadın.
0: Bulmadın? Bulmadın da ne oldu? Polisin elinden zor kurtardık. Bak, o Nurcan mıdır nedir o kızın, babasına gideceğiz. Olanı biteni olduğu gibi anlatacağız.
5: Hayır dayı, olmaz.
0: Ya hırsızlık yapmış kız, hırsızlık. Bu işin şakası yok. Ya Ali araya girmeseydi? Ya polis alıp götürseydi? O zaman kızlarını hapishanede bulacaklar, daha mı iyi?
5: Dayı, o kız o arabayı benim için çaldı. Benim yüzümden başı dertte. Bana ne istiyorsan söyle. Ama ben onu ihbar etmem.
6: Kurtdereli bir gün yanına bir çırak pehlivan almış. Çırak dediysem yıldırım gibi. Kendi gibi mert, yürekli. Adı neymiş?
7: Ne?
6: Mertcan.
7: Mertcan mı?
6: Mertcan ya. Şimdi sana Mertcan'la Kurtdereli'nin tevfikasını anlatacağım.
7: Dayımın da böyle masalı vardı.
6: Nasıl?
7: Mertcan'la yavru dinozorun masalı.
6: Güzel mi?
7: Çok. Ama artık Dilara'yı anlatıyor.
6: İşte sana anlatır. Özledin mi dayını? Dönecek mi yanına?

Ayhan, Eda, ya şimdi bir karardır verdik. Ama hani benim de içim rahat değil. Ha biz kalacağız, biz gelmeyeceğiz diyorsanız tabii artık yapacak bir şey yok, siz bilirsiniz. Ha. Ama bana soracak olursanız gülüm, anca beraber, kanca beraber. Ha? Hadi şu ablanızı yalnız bırakmayın, kurban olayım ya. Gidelim şu yemeğimizi yiyelim, kazasız belasız geri gelelim. Ha gülüm. Ha Seyhan, ha?

0: Hoş geldiniz Mela Hanım. Buyurun Mela Hanım. Bu akşam çok güzelsiniz Mela Hanım.
1: Buyur Cappar'ım.
2: Sağ ol oğlum.

0: Ulan Ali, şu arabanın tamponunu boyamadın. Şimdi bütün kaportayı yapacağız.
1: Ben ne bileyim abi, böyle olacağını bilseydim.
0: Aliço.
1: He abi.
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Hadi oğlum.
0: Samim.
1: Abi bizim sabaha kadar arabayı yetiştirmemiz lazım.
2: Aliço, şimdi başlatma arabandan, yürü gidiyoruz.
1: Biz geliyoruz.
0: Hadi kusura bakma kardeşim.
1: Abi nereye?
0: Azize.
1: Azize

0: Buyur Cabbar ağam.
1: Hoş geldiniz Cabbar ağam.
2: Sağ ol oğlum.
3: Hoş geldiniz Cabbar ağam, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar Kadriye teyze.
3: İyi akşamlar kızım, hoş geldiniz.
4: Tanıştırayım, bu bizim Yiğit. Bu Eda, bu da bizim 3 numara Cancan. Bunlar bizim Sema'nın evlatları.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Pamuk oğlum, hoş geldin. Öp bakayım Kadriye teyzenin eline. Maşallah. Buyurun, geçin. Buyurun, hoş geldiniz.

0: aferin. Küçücük tuhafiyeciden nerelere.
1: Estağfurullah ağam.
0: Aferin oğlum.
2: Samim'in boyu kadar yeğenler varmış ha Aziz.
1: Ya onlar da hazır gelmiş anacığım. Yoksa Samim'in kime ayrı dokunmuş ki çocuklara dokunsun. Buyurun, sofra hazır. Buyurun, buyurun.
3: Hani gitmeyecektik Ali?
4: Ya içimi kuruttu anacığım, içimi kuruttu. Dükkana gelmeler, yemin billah etmeler çene gibi yapıştı. Ya canımdan bezdirdi beni, illallah ettim ya. Gidelim kurtulalım be.
5: Anneciğim yardım edeyim mi?
3: Yok canım, sağ ol.
6: Ya haydi, acıktık ya, haydi ya.
4: Allah vere de Samim abinin kulağına gitme ya.
3: Yok canım, ne iş varmış Samim'in aziz deminde?
4: Ne bileyim ben, hadi hadi. Hadi kapat kapat, hadi. Hadi.
7: Yakarım dedim, gene inadına davet etti. Lan aziz, ulan aziz.
8: Samim abi.
7: He.
8: Aziz'in evini biliyor muyuz?
7: Biliyoruz biliyoruz ya, Halim'den öğrendim.
8: Halim mi?
7: He. Ona da iki çift lafım var ya.
8: Eyvallah abi, gidelim, anlaşıldı. Bu gece kıyamet kopacak. Yalnız bak, Halim'le bir durum olursa bana bırak ha.
7: Yok oğlum, Halim'in ne işi var Aziz'in evinde?
2: Aziz geleceğinizi duyunca çok sevindim Melia.
9: Bir ara bir aksilik mi oldu ha Melia? Açtı telefonu, gelemiyor Melia Hanımlar falan dedi.
10: Ha öyle işte, bir manemizdir vardı da açtık manileri geldik.
2: İyi ettiniz güzel kızı. Vallahi aynısın ha. Yani 13-14 yaşında neysen olsun. Maşallah maşallah. Sen de kızım Feride, sen de.
10: Sağ olun Kadriye teyzem. Yüz aynı da vallahi kilolar aldı başını gidiyor. İkimizde de. Abla. Yok Seyhan'ım sen değil, ablamla ben.
9: De yani.

0: Ya bırak gitsin babasıyla konuşsun, sana ne?
1: Ne demek sana ne?
0: Şu anda nezarette olabilirdik.
1: Biliyorum. O kız kendini benim için tehlikeye attı.
0: Ya Yiğit.
1: Bak ben Nurcan'ın babasına ispiyonlamam. Sen de yapmayacaksın. Kimse bir şey söylemeyecek.
0: Yiğit, yeni tanıdığım bir kız için herkesi karşına alıyorsun. Dayım bugün bizim hayatımızı kurtardı ve sen karşısına geçip tek kelime laf etmedin.
1: Teşekkür ettim.
0: Ettin de ne oldu? Yine bıraktık gittik.
1: O kadın orada. Hala o evde yaşıyor.
0: Evet, kadın orada ama biz de buradayız. Biz de bir yerde yanlış yapıyoruz.

0: Aynen ya.
1: Efendim bu tarafa.
2: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Aziz aldı yürüdü dedilerdi de.
2: Vallahi yürümek ne kelime, yürümek ne kelime, koşmuş araç.

0: çeviriyor.
1: Vay vay vay. Hoş geldiniz alım kardeşim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk has. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Sözlüm Sevin.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Sevin Hanım.
2: Ben de. Eviniz çok güzelmiş.
3: Sağ olasın.
4: Gülendam.
1: Düğün ne zaman olacak alım?
0: Ya kısmetse yakında işte abi.
1: Uzatmayın oğlum. Bak abine benzeme sonra. Kıy bir an önce nikahı.
0: Hadi bakalım.
2: İnşallah.
1: Hadi buyurun.
0: Hadi anacığım.
1: Buyurun buyurun.
3: Hoş geldin.
0: Ablam nasılsın?
5: Ha buyurun şuraya. Hah geldim.

0: Hangisi?
1: Burası burası. Bak Allahsız. Bütün sokak kebap kokutmuş. Yürü Aliço.
2: Hünkar ustam, artık sıra sende. Kebaplar hazır. Buyurun sofraya.
3: Adana'da böylesini bulamazsınız ha. Buyurun.
2: Afiyet bal olsun halım kardeşim.
0: Sağ olasın Azim, sağ olasın.
2: Geldin de iyi ettin mi etmedin mi?
0: Ya ettim ettim, çok iyi ettim.
4: Ettin de vallahi benim için çok fena şey etti ya. Bir de böyle gazında yapıştı, bana bir dürüm sarıp verebilir misin halım ya?
0: Vallahi tamam, ben yaparım sana. Abla Ferde yok mu ya?
5: Burada Halim. Seyhan nereye gitti, bir kalktı?
4: Ablam bir içeri gitti ama.
0: Ol ablacım, hadi.
4: Sağ olasın.
0: Meli abla. Ya ben geldim ettim ama benim içim hiç rahat değil ha. Şimdi Sam abinin kulağına giderse, bir duyarsa ben yandım, bak haberiniz olsun ha.
5: Yok Halim, Allah aşkına kim söyleyecek? Duymaz sen, duymaz ye.
0: İnşallah.
2: Mela Hanım, buyurun, sizin için sardım.
0: Örümcek bal vereyim mi? He? Dur.
4: Al babam, iç ya. Vallahi.
6: Eda, kimseye söyleme, kurban olayım.
5: Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
6: Yani biri falan öğrenirse ben kendimi öldürürüm.
5: İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
6: Valla nasıl oldu bilmiyorum ama
5: olmuş işte. Üzülme. İnsan kalbini kontrol edemiyor işte.
6: Edemiyor be gülüm. Valla edemiyor. Yani bu kadar insan içinde. Gerçi ne fark eder. Sevdik, suratsız sevine kısmet oluyor.
5: Hadi gel gidelim Feride.
6: Ay yok, ben bu halde gidersem gözlerim kıpkırmızı, herkes anlar Eda.
5: Ben önünden yürüyorum Feride abla. Böyle daha çok dikkat çekeceğiz.
6: Hadi.

0: Ay, iyi tamam hadi.
1: Vallahi söylediğiniz kadar var ha, kebap çok güzel olmuş Aziz Bey. Çok çok.
2: Afiyet olsun Mela Hanım.
3: Aliço, ben dalacağım içeri. Sınma abi dur. Dalacağım. Abi dur, çocuklar da var ya. Ağzının burnunu kırmayacaksak niye geldik buraya?
4: Ya bir sakin ol.
3: Geleceğim kafasını gözünü kıracağım ya.
4: Halim de orada.
2: Ya Ferda neredesin?
0: Buradayım Ali. Canım ne oldu, ağladın mı sen? Yok canım, ne ağlaması? Öyle gözümü falan kaşıdım, biraz kızarmıştır belki. Eda'cığım varmış.
5: Yok Feride abla, ben onu iyice üfledim. Geçecek şimdi, merak etme.
2: Mela Hanım.
1: Ha, Aziz Bey.
2: Anlatacak çok şey var ya. Bura yeri değil.
1: Ne oldu Aziz?
2: Ya bir mektup mevzu var misal. Sonra etraflıca konuşuruz.
1: Aziz ne?
2: Hayatta hiçbir şey boşa değilmiş Mela Hanım. Bunca yıl sonra sizle karşılaştık. İnanın, bana geçmişten bir hediye gibi geldiniz. Dünyama güneş gibi doğdunuz.
0: Hocam ne doğacağım ya?
2: Sizi geç buldum. Çabuk kaybetmeyeceğim Mela Hanım. Benden ne emriniz, ne arzunuz olursa buradayım.
3: Aliço, ben dalacağım.
4: Abi dur.
3: Dalacağım Aliço.
4: Abi.
1: Yok sağ ol, sağ ol.
2: Esas siz sağ olun.
3: Allah! Ulan yıktım ulan! Seni ulan!
0: Sami!
3: Geberteceğim ulan seni!
0: Sami!
3: Ben sana uzak dur dedim mi demedim mi?
4: Abi! Sami abi dur, bir kaza çıkacak.
3: Dur! Halim dur!
4: Kaça, ya sen Sami karışma!
3: Abi. Ya dursana! Dur! Aliço bırakın!
4: Ya abi dur.
3: Ulan kırarım onunla. Keserim onu lan. Abi. Keserim ulan hani. Yeter.
0: Abi ne oluyor? Bir şey olmuyor abacığım, sen bakma.
3: Sen
0: bak.
3: Böyle dur. Sen böyle dur. İki tövge, utanmıyor musunuz birbirinizi boğazlamaya?
2: Ağam.
3: Sus. Sizi kanaldan çıkardığım gün neyse olsunuz. O gün attığım tokadın aynısı gelirdi ya. Şu günahsız çocuklara dua edin. Hadi gelin artık.
2: Cabbar ha.
3: Tamam git.
0: Dayı.
2: Ya ben size ne diyeyim efendim? Ha? Dayınızı terk edip gittiniz. Yetmedi. Bir de sırtından vurdunuz ya. Eda, Can, ne işiniz var sizin burada ya? Dayı, ne dayısı? Burada ne yapıyorsunuz siz? Beni bunun için mi terk ettiniz? He? Hele sen ben ya. Hele sen. 20 sene ha. Bu kadar mıydı?
4: Sami. Çocuklarla bir konuşayım be.
3: Hadi Aliço yürü hadi.
2: Ya kusura bakmayın ya. Buyurun buyurun. Mela Hanım, Cabbar'ım. İyi misiniz?
1: Ya iyiyiz biz, çok iyiyiz. Çocuklar.

Πάλι σου. Το είχε.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Kimsenin kebabı yenmez. Benim canlarım, ciğerlerim dayılarından vazgeçmez.
1: Buyurun sucuk dostlarınız hazır. Bak, değil mi ki siz o Aziz'in var ya, o dürümlerine el sürmediniz. Aha bak, buraya yazıyorum. Sizler hepiniz aslansınız.
2: Dayı çok güzel kokuyor.
1: Yi, hadi oğlum yi, aç durma hadi.
3: Vallahi dayı bana bir tane yetmeyecek ha.
1: Hadi yi de, hadi Eda, hadi Ali. Hadi bak şunlar ikisini şeye, Diloş'la Şeynaz'a ayıralım.
3: Onlar nerede?
1: Yukarıda Ali Çoğun'un odasında. Size bir posta kızacağım ama sonra, şimdi değil.
3: Çok özledim sizi.
2: Biz de.

0: Hadi yiyin, soğutmayın bakayım hadi.
1: Yok, ben de acıktım.
2: Veli abla.
3: Kız, ablam tuttu mu elini, ne yaptı?
4: Konuşma Feride.
3: Ama tam olarak göremedim orayı, o yüzden.
2: Abla Allah aşkına.
3: Ay ne var kız, abla abla, merak ediyoruz, ne yapalım? Buyur baba.
0: Eda kızım, ne oldu?
2: Taksiden indiler dayı.
0: Taksiden mi? Aziz Bey otobüsünü gönderememiş mi?
5: Yok.
2: Eli abla içeri girdi.
0: Girsin oğlum, girsin. O uğursuzun evine gitti ya. Bundan sonra nasıl biliyorsa öyle yapsın.
3: Bir şey lazım mı baba?
6: Ne işi varmış baştakinin?
3: Samim abin. O ablamın Aziz Bey'e gitmesine kızdı.
6: Hem hırkız hem yavuz. Ona ne? O önce kendine baksın.
3: Öyle de baba, biliyorsun işte, dayanamadı herhalde.
6: Beter olsun. Hırsından canlı kaplana döndü. Ya ben Samim'i sünepe bir şey sanırdım. Gördüm. Göz açtırmadı Azize.
3: Ben çıkıyorum baba, bir şeye ihtiyacın olursa.
6: Yok kızım. Hadi Allah rahatlık versin.
3: Tamam, sana da.
7: Ya sen eşkıya mısın? Allah aşkına sen adamın evini gel bas.
3: Basacağım dedi, bastı.
7: Ya ne basacak Feride, ne basacak Allah aşkına ya? Kendisi burada Marmaris balcısıyla aile saadeti yaşayacak. Buradan eski bir arkadaş benim bir koluma dokundu diye artık.
3: Şimdi bir dakika, el mi kol mu?
7: Abla inadına mı yapıyorsun? El, el Feride, el.
3: Ha, kavrayamadı demek ki, ben orayı tam göremedim, kusura bakma ablam.
7: La havle ve la kuvvete Feride, vallahi kavrayacağım ha.

0: Of, elimi kırdın namussuz.
1: Oğlum sen de ne tuttun kızın elini?
0: Ne tutması canım anam ya? Çocukluk dedik, biraz dertleştik Mela Hanım'la.
1: Koca adam tuttu diyor.
0: Allah Allah Allah Allah. Sen o şerefsize mi inanacaksın? Yoksa benim gibi gül gibi oğluna mı? Hem tuttuysam tuttum. Kime ne?
2: Alico, bak bu Aziz'in eli. Şerefsiz böyle koymuş, tamam mı ciğerim?
3: Ya tamam abi, ben de gösterme ya.
2: Yok bak, tutuyor diyorum Alico, tutuyor. Dokanmıyor. Cibilliyetsiz böyle pençe gibi yapışmış eliyle.
3: Abi tamam. Sen gerekeni yaptın. Çocuklar döndü, ona bak sen.
4: Onlar döndü de şu Meryem var ya.
2: Yalvar yakar olsa nafile, bak ne diyorum sana. Yalvar yakar olsa nafile.
5: Dayı.
4: Ha kızım.
5: Biz bir Meli ablaya gidip geliyoruz. Eşyalarımız orada. Onları alıp geleceğiz.
2: Bir Meliha, bir Halim. İkisinden de alacağım var. Allah yukarıda bak, ikisinden de alacağım var.
6: Ben ne kadersizmişim be. Ben ne talihsiz bir adamım ya.
5: Hayatım, sen kötü bir şey yapmadın ki.
6: Ya nasıl yapmadım Semin, Allah aşkına nasıl yapmadım? Sanma abinin düşmanın evinde bahçesinde kebapları lüple.
5: Ne ısrar etti ama.
6: Etti, etti. Ama gel de sen anlat kızım.
5: Tamam, sıkma canını bu kadar. Yarın gider konuşursun.
6: Hangi birini konuşacağım Allah aşkına? He? Sen benim büyümsün sanma abim, gel Sevin'i iste.
5: Gelir değil mi?
6: Adamın bahçesinde kabak gibi yakalandık ya.
5: Ali.
6: He.
5: Bak son anda bir terslik olmaz değil mi?
6: Yok Allah korusun.
5: Yarın geliyorsunuz isteme.
6: Geliyoruz.
5: Evleniyoruz.
6: He, evleniyoruz.

0: Gene gel Pehlivan. Burada bir deden olduğunu hiç unutma ha oğlum.
1: Tamam.
0: Sıkılıp darlandın mı Cabbar deden yanında.
2: Yahu babacığım, çocuk askere gitmiyor, Allah aşkına şurada oturuyor.
0: O mastikçi dayına da söyle, milletin evini basacağına sana masal okusun. Ama öyle dinozor minozor değil. Bizim dünya iyiydi, pehlivanlarımız var. Biraz feyiz alsın.
1: Tamam.
3: Her şey için teşekkür ederiz.
0: Lüzum yok. Burası sizin de eviniz. Bunu hiç unutmayın oğlum.

0: Gidiyorsunuz ha Eda?
1: Gidiyoruz Feride abla.
0: Ama böylesi daha iyi oldu. Valla yani yanlış anlama, biz sizinle çok mutluyduk da Semim abinin içi titriyor sizin için. Ay onun yerini kimse tutamaz ya.
1: Öyle de bakalım biz Şehnaz Hanım'a ne yapacağız?
0: Aman onu da göndeririz Allah'ın izniyle. Sen merak etme gülüm. Piton.

0: Feride abla, sen iyi misin? Yarın Sevin'i istiyorlar Eda. Ne kadar iyi olabilirim ki? Kardeşimin nişanlısına tutuldum. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi ellerimle çocuğu baş göz ediyorum. Ah be Kevser hala. Ay o var ya, yemin ediyorum benim kısmetimi bağlamamış kız. Düğüm etmiş ya, düğüm etmiş yani.
1: Peki ne olacak?
0: Aman ne olacak gülüm. Bize yine hasret, yine hüsran. Aynı.
2: Ah be Feride abla, of.
3: Edacığım, Yiğit'le Mertcan aşağıda seni bekliyorlar.
1: Tamam, geliyorum.
3: Tamam. Şunu da koy.
4: Oradan gidiyorum.
5: Nereye?
4: Sabah kızın arabayı teslim edeceğim.
5: Ya Aliço, kusura bakma, bizimkiler gene eş yaştı. Şu patırtı bitsin, yarın kulaklarını çekeceğim.
4: Tamam.
5: Bir şey lazım olursa?
4: Yok abi. Bunlar benim de kardeşim, sen konuş yeter.
5: Aliço, işini bitir gel ha. Abini yalnız bırakma canım yarın.
4: Merak etme.
6: Hadi eyvallah.
5: Hadi ciğer.
7: Aslında kalabalık böyle yatakhane gibi güzeldi ha. Zevkli oluyordu.
8: Öyle de gülüm, bak şimdi eğrisi doğrusunu buldu anacığım. Günahtır samim yerlerine kavuştu. Bakma, çocuklar için de bu çok iyi oldu.
7: Hayırdır, pek bir yumuşamış gördüm seni.
8: Adamın evine gitmesem yumuşamayacağım da. Dediğini duydum Feride, sen de mi Meliha dedi ya. Ya 20 yıl ha Meliha dedi. Duydum,
7: duydum.
8: İçime işledi Feride. Vallahi içimi bir ok gibi

0: Ablam böyle mi tuttu elini?
1: Allah canına Allah.
2: Feride ne oldu?
1: Ya Seyhan alttan böyle elimi tutuyor ya.
2: Abla.
1: Ya merak ettim.
2: Abla nereye?
1: Vallahi de billahi de yerde yatarım da bunun yanında yatma.
2: Ya gel Allah aşkına benim yanımda yatsan gel.
1: Niye kız ben çok mu yakalıyorum?
2: Ya Allah Allah. Allah Allah.
1: Abla.
2: Yok Seyhan vallahi gideceğim bir kaza çıkacak.
1: Abla. Ne var Seyhan? Ne abla abla? İçimi kıydın.

0: Hacı abi.
1: Ha.
0: Bitti.
1: Vallahi bitti hadi.
0: Ya ne uğursuz arabaymış ya. Kurtulalım dedikçe kurtulamadık.
1: Böyledir kardeşim.
2: Ben çıkıyorum.
1: Nereye?
0: Arabayı bırakacağım.
1: Ya dur, bu saatte nereye? Önce gel bir çay içelim.
2: Abi.
1: Ha.
0: Bak sonra gider hemen bırakırım ha.
1: Ya tamam, bırakırsın.
0: Açık olsun benim.
1: Tamam.

0: Başka mı Migotel'deyiz?
1: Cenaze istersen bak.
0: Yok, biz gidelim. Hem sen özlemişsindir, biraz çocuklarla vakit geçir.
1: Tamam, sağ olun.

0: Can can. Can can. Hadi kalk oğlum Eda. Can can hadi oğlum kalk. Can can.
1: Ya bugün okul yok ki.
0: Can kalk oğlum hadi. Hadi güzel oğlum benim.
1: Ne oluyor?
0: Hadi abini de al gel. Eda size bir sürprizim var hadi.
2: Ablam sen inadına mı yapıyorsun kız? Kurban olayım ya. Yani ben gecesinde böyle konuşuyorum sabahına börek.
3: Feride.
2: Ne oluyor ya?
3: Dur. Kıyma koydum. Biraz biber. Açık havuç. Samime.
2: Ay ablam Samim abi ne yapacak böreği? Koskoca adam ver hele şunu.
3: Feride.
2: Abla versene.
3: Allah Allah.
2: Ay aşk olsun ablam inanamıyorum.
3: Ya Feride. Ha. Vallahi akşamdan beri gözüme uyku girmedi ha. Ben bu Samim'i sırtından vurdum mu?
2: Vurdum vallahi. Ama boş ver ablam be. Gördüm bir sıra erkek senin için birbirine girdi.
3: Ya Feride.
2: Ay oh be ablam neydi o öyle gözünün yaşı dinmedi. Allah Allah. Yap be ablam yap. Fırsatın olursa benim için de yap. Allah içine sindirsin kurban olayım.
3: Ya Feride yani kasap en derdinden koy can derdinde.
2: Ablam sen ver böreği, ver coşkuyu, Samim abim seni affeder.
3: Affeder mi kız?
2: Eder ablam eder, ben biliyorum Samim abim kim tutmaz merak etme.
3: Ay hadi inşallah.
2: Ablam ben çıkıyorum, hemen gidip geleceğim tamam mı?
3: Tamam.
2: Kız bir kırtık kurban olayım.
4: Dayı ne oldu?
0: Çocuklar hani ben size bir söz vermiştim.
5: Hangisi?
0: Bana bak Yiğido, daha yeni barıştık, bozuşmayalım gene.
4: Ne sözü dayı?
0: Ha neydi hatırlayın bakalım. Yiğido. Eda. Kızım avel avel bakma.
4: Ben daha uyanamadım da.
0: Ya hani biz bir şey çok yapmak istedik de bir aksilik oldu yapamadık. Allah Allah. Ya çok gitmek istedik, gidemedik.
4: Kartepe mi?
0: He? Dayı, hadi toplayın çantanızı.
4: Şimdi mi?
0: Hadi, hadi sallanmayın hadi.
4: Gerçekten mi?
0: Hadi oğlum, hadi sallanmayın hadi.
4: Dayı gidiyor muyuz?
0: Gidiyoruz canım ciğerim, gidiyoruz güzel kızım benim hadi. Gidiyoruz. Bekle bizi Kartepe.
6: Aziz Bey şirkete mi gidiyoruz efendim?
7: Yok oğlum, halımızı ziyaret edeceğiz.
6: Fasulyeci.
7: Fasulyeci.
8: Alo, ha kardeşim. Tamam al. Ne alakası var kardeşim? Ya lafı mı olur al. Tamam, çok sevindim. Hadi çocukların gözlerini öperim. Tamam kardeşim.
5: Ne diyor?
8: Samim, arabayı istiyor.
5: Niye?
8: Kartepe'ye gidiyorlarmış.
5: Kartepe mi?
8: He.
5: Nereden çıktı Kartepe şimdi ya?
8: Samim bu, sağa solu belli mi olur?
5: Demek sonunda gidiyorlar ha.
8: Ali de gelsin dedi ama.
7: Ali de gelsin. Yok abi yok. Ben arabayı bırakacağım.
8: İyi tamam.
7: Kartepe ha?
8: Ha.

0: Meli abla.
1: Günaydın koca yanak. Oh.
2: Hoş geldin Meli abla, gelsene.
1: Yok Eda ya, ben börek vereceğim zaten. Şeynaz Hanım falan varsa ayıp olmasın şimdi.
2: Yok yok, onlar sabah erkenden çıktılar, bir tek biz varız. Hadi.
0: Hadi Meli abla.
1: Ha, tamam o zaman, bak tabağı bırakıp çıkacağım, şimdiden anlaşma.

0: Allah aşkına bak ne yazıyor.
1: Senin Aziz abin var oğlum. Gitsin o istersin kızı.
0: Bak. Ben bir akılsızlıktır ettim abi.
1: Ya bırak bizi sırtımızdan açarlardın ya.
0: Ya olur mu öyle şey sen mi abi ya? Adam tanımıyor mu? Yapışkan bir şey sık boğaz etti. Vallahi billahi gönül koydu ya.
1: Aziz abini kıramadın geldin Sami abini kırdın ha?
0: Ya Allah aşkına deme böyle şeyler ya. Olur mu öyle şey? Hem öyleydi böyleydi. İş hayırlısına bağlandı. Çocuklar geri döndü. Getir canavarları da.
1: Yok onları bugün Kartepe'ye götüreceğim.
0: Ya tamam götür. Götür Kartepe'ye götür. Akşam da gel kızı iste. Sen benim büyüğümsün yani. Affetmek büyüklüktür. Kırma beni yani.
1: Tamam gidip gelelim. Gider isteriz kızı.
2: Allah aşkına. Cumali koş baklavaları getir.
1: Bak seni bir daha o Aziz'in etrafında görürsem.
2: Haşa bismillah ya. Cumali bol fıstıklı olsun ha.

0: Maltepe ha?
1: Pelin abla sen de gelecek misin?
0: Yok gülme, nasıl geleceğim Kartepe'ye?
1: Ya niye?
2: Geçen yıl ne güzel hayal kurmuştuk, hatırlasana.
0: He vallahi orası öyle abla.
1: Ablam bana Kartepe getirmişti.
3: Unutmadın ablacığım.
2: Hadi Melih abla.
0: Ay yok yani ben nasıl geleceğim?
1: Birlikte kartopu oynarız.
0: Ben nasıl oynayacağım kartopu Cancan?
1: Niye?
0: Cancan, bizim dayınla aramız biraz bozuk ondan.
3: Ya yok Melih abla. Keyfi yerinde. Bize kıskınlığı bile geçti. Ha?
2: Sen gel her şey düzelir.
0: Geldi geldi.
4: Ha, çocuklar hazır mısınız hadi?
0: Sen hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Kartepe'ye gidiyormuşsunuz.
4: Ha gidiyoruz.
1: Dayı.
4: Ha oğlum.
1: Melih abla da gelebilir mi?
4: Yok oğlum onun işi vardır.
1: İşim yok demişti.
4: Vardır oğlum karıştırma.
3: Ya dayı yok işte.
4: Eda.
0: Doğru. Dayın doğru söylüyor Eda. Benim işim gücüm kırla. Artık başka sefere. Samim, kıymalı börek yaptım, acısını az koydum. Aklına başka bir şey gelmesin, çocuklar var diye, tamam?
4: Sağ ol.
0: O zaman haydi size hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk.

0: Kim Ali?
1: Sen öğlen servisini başlat. Ben yengeni yenilikçiye bırakacağım.
2: Osman Bey'im usta.
3: Osman Bey'e mi?
2: Seher ablan ikini de oradan almıştık.
1: Ben neyse gidip geleceğim. Sen bir yere ayrılma.

0: Efendim? Ceylan Hanım, Ali Bey geldi. Tamam, geliyorum.
1: Araban hazır.
0: Ali. Ali, senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Arabaya bakmak istiyorsan aşağıda.
0: Yok, araba değil. Annem.
1: Annen?
0: Deminden beri arıyorum telefonla. Evde kimse yok. Babam yurt dışında. Çetin'e de ulaşamadım. Daha önce de böyle oldu. Düştü, bir yerini kırdı diye çok korkuyorum. Eve gidip kapıyı açacağım.
1: Ya benim dükkana dönmem gerekiyor.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Ceylan.
0: Efendim.
1: Anahtarları ver. Böyle bir boşuna olmaz.
2: Abim bak, iyisin hoşsun da öbür taraf benim canım hanım. Sanma amı ben daha yeni ikna ettim.
3: Ya sen ne yapacaksan yap, bana bakma.
4: Ben merak ettim. Dün akşam Mel hanımlar apar topar kalkıp gittiler. Böyle bir sıkıntıdır, bir dargınlıktır.
2: Yok yok, her şey yolunda. Çok iyi çok iyi. Sanma abi de yeğenlerine kavuştu.
4: Ne yapıyor?
2: Vallahi iyidir yani, işinde gücünde işte yani.
5: Cümleten Kartepe'ye gidiyorlar.
3: Kartepe'ye mi?
4: Allah seni nasıl bildiyse öyle yapsın. Allah'ın işi güzel.
3: Mel hanımlar da gidiyor mu?
2: Ya Aziz abi, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum ya.
3: Oğlum söylesene aslan.
2: Yok vallahi bak ya, Allah Allah.
3: Cumali.
2: Cumali, cevap versene oğlum abine. Ya bir rahatla rahatla, sıkılma da bir cevap ver.
5: Vallahi orasını ben de bilmiyorum.
2: Vaz abi, ben de sana bir tavsiye. Sen mamir rahat bırak. Bırak Allah aşkına, dağ mı çıksın, tepeye mi çıksın, çıkarsa çıksın.
3: Bir tatsızlık çıkacak ya.

0: Ablam yapma, kurban olayım hadi.
1: Meliha gelmeyecek dedi ya. Ha böyle gözüm içine baktı, Meliha gelmeyecek dedi. Ben nasıl üzülmeyeyim?
0: E öyle diyecek tabii. Onun canı yandı, seninki de yansın istiyor. Yapma sen böyle, sıkma canını, kurban olayım. Hatırlamıyor musun geçen sene nasıl yalvar yakar olmuştu? Ya Samim abim bu, seni almadan gitmez.
1: Kız yok, ben vallahi artık ne düşüneceğimi şaşırdım.
0: Ablam dün koca villayı aslanlar gibi basmadı mı? Allah! Ya sen hazırla çantanı, vallahi gelip alacak seni.
1: Yok kız, ne çantası yapacağım şimdi?
0: Kız yap çantanı diyorum sana. Azıcık kar gör, şefkat gör. Ya benim adım da Feride ise Samim abim gelip bu kapıyı çalacak. Seni almadan gitmez biliyorum. Ha kız? Meliha, Meliha, topla çantanı Meliha. Ben de zehir gibi kulak var ha. Kafaya taktım, şan dersine yazılacağım. Halim.
1: Şan dersi?

0: Ya. Bir abla arkada otursa.
1: Cancanım öne arkaya ne fark eder oğlum? Gelmiyor.
0: Peki niye gelmiyor?
1: Gelmiyor. Bak Dilox da Şaynaz ablandan da izin aldım. Biz kendi aramızda eğleneceğiz. Gelmiyor.
2: Mertcan.
1: Ey Allah'ım yarabbim ya. Melia.
0: Ha baba.
1: O ne kızım?
0: Çanta bu.
1: Nereye?
0: Hiç öyle bir yoldur, bir seyahattir, olursa diye.
1: Ne yolu kızım?
0: Hiç babam daha belli değil de hani böyle olursa işte çocuklar, işte biz gitse.

0: Hadi hanımlar, ben gidiyorum. Size iyi alışverişler.
1: Tamam. Halim'cim, akşam sevini istiyor musunuz?
0: He.
1: Hadi hayırlısı bakalım. Samim Bey isteyecek. Samim abim. Aa, ne güzel.
0: Hadi bakalım. Hadi Samim.
1: Hadi canım.
0: Hadi kolay gelsin. Hadi.

0: telefonu çalıyor.
1: Efendim Seyhan'cığım?
0: Neredesin?
1: Sanayide.
0: Sanayide.
1: Ya bir işim çıktı, bir iki saate kadar dönerim.
2: Döner dönmez arayacağım seni zaten.
1: Ceylan nerede bu ev?
0: Geldi, gaz kaldı. Bir sorun mu var?
1: Var.
0: Özel biri mi?
1: Evet.
0: Çok güzel bir kız.
1: Hı?
0: Az önce telefonu çalarken resmini gördüm.
1: Öyle.
0: Ali, acil dönmen gerektiyse.
1: Yok, tamam, çıktık yola. Annene bir bakalım. Dönerim.
3: Can, şapkanı aldın mı oğlum?
4: Aldım.
3: Bak, yolda sonra onu unuttum, bunu unuttum yok. İhtiyacınızı giderin. Tamam mı?
4: Tamamız dayı.
3: Can. Ha, hadi bakayım. Eda, al kardeşini, sen arkaya git. Yiğit, o sen de öne. Hadi aslanım, hadi. Hoppa, hadi. Kaçıyor.

0: Projenar.
1: Merhaba Melih abla.
0: Merhaba Can canım. Hapan bak söyle.
1: Ya bir şey unutmuşum da.
0: Allah seni. Melih ablansız olmadı değil mi? Olmaz, olmaz.
1: Bomba yukarıda kalmıştı, onu alabilir miyim?
0: Bomba. İyi hadi al.
2: Dayı.
3: Eda kızım sen önüne dön hadi.
4: Dayı, Meloş abla bize bakıyor.
3: Tamam oğlum. Bu Melih ablanız da aramızda bir mesele. Siz karışmayın.
5: Pehlivan.
1: Cabbari ile Kartepe'ye gidiyoruz.
5: Nereye?
1: Kartepe. Gelince anlatırım.
5: Pehlivan.
6: Can can. Hadi oğlum.
1: Geldim. Anlaşmadık Melih abla.
0: Gidiyorsun. Ha koca yanak.
1: Gidiyorum.
0: Hadi güle güle.

0: Feride. Çok güzel değil mi? Ay vallahi rüya gibi seveyim.
1: Ne diyorsun, deneyeyim mi?
0: Beğendiysen dene.

0: tabii. Gerçi biraz pahalı ama olsun ya. Bir kere evleniyorum değil mi? Balayı parasının üstü de var.
1: Sevin. Ya Halim'in haberi yok o paradan. Onunla balayına gideceksiniz sanıyor. Söylemeyecek misin?
0: Canım gideceğiz. Biraz daha ucuza gideceğiz sadece. Sen şimdi boş ver bunları. Beğendin mi beğenmedin mi onu söyle.
1: Ay çok beğendim.
0: İyi tamam. Deniyorum o zaman.
1: O zaman.

0: Ablam. Gel Seyhan gel. Akşama pateş oturtma yaptım, yanına da bulgur. Gülü. Senin rengin ruhsarın solmuş.
1: Yok, bir şey yok abla, iyiyim. Ne oldu, sen de üzgün gibisin.
0: İşte. Bıraktı gitti.
1: Nereye?
0: Kartepe'ye gitti.
1: Aferin samimi halime. Zaten olacağı bu. Çekti gitti.
0: Seyhan.
1: Sen de git.
0: Sen de git. Allah aşkına nereye gideceğim?
1: Git ablam. Kafana göre bin git. Bak nasıl terk etmiş seni.
0: Ya Seyhan terk etti de şimdi adamın da pek bir günahı yok.
1: Nasıl yok? Eşkıya gibi ev basmasını biliyor ama.
0: Ya Seyhan bak, sonuçta öyledir de böyledir. Bu adam benim elimi tuttu, tamam mı? Öyledir böyledir. Bak kim olsa buna çıldırır ha.
1: Ya, tutarsa tutsun. Millet neler neler yapıyor.
0: Kim?
1: Kim? Herkes. Bütün millet.
0: Seyhan bana ne Allah aşkına bütün milletten. Ya bu benim samimim.
2: Sen yüce bir dağısın, Ilgaz Anadolu'nun. Sen yüce bir dağısın.
3: Cancan, Meloş ablan bir şey dedi mi oğlum oraya gidince?
4: Ne zaman?
3: Hani bonbon almaya gittin ya. Geleceğim meleceğim bir şey demedi mi? Öyle uğurladı seni, öyle mi?
4: Evet.
3: Üzülmüş mü?
4: O da bir yere gidiyor galiba.
3: Nereye gidiyor?
4: Bilmem. Elinde çantası vardı.
3: Allah Allah.
0: Feride. Feride. Feride.

0: Hazır mısın Felda?
1: Hazırım Halim.
0: Ferdem.
1: Halim.
0: Mutlu musun?
1: Çok. Ya sen?
0: Ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım Ferdem. Ferdem.
1: Halim.

0: Senin bana kastın mı var Cumali?
1: Yok ustam.
0: Yok da neden Sami abinin yerini söyledin Tevge?
1: Seni kurtarmak için ustam.
0: Sana ne? Sana ne? Sen benim anam mısın, babam mısın? Sana ne oluyor Allah'ın kırpusu? Bir ceket getirsene ya.
1: Ceket mi?
0: He. Salama bir ceket getir.
1: Ceketi ne yapacaksın usta?
0: Görürsün şimdi ne yapacağım. Koş, koş canım.

0: ben mi ya?
1: Nasıl?
0: Anne!
1: Burada gel, burada.
0: Anne! Anne!
1: Dur sakin.
0: Anne!
1: Sakin ol.
0: Anne iyi misin?
1: Yaşıyorum, ambulans var.
0: Gitsin abla.
2: Ya Seyhan taktın sen de ha.
0: Yarın öbürsü gün Şehnaz Hanım'ı da alır götürür, sen böyle kala kalırsın asaletinle.
2: Seyhan!
0: Ya kadın eve yerleşti abla. Kadın eve yerleşti. Nerede benim aşkıma sahip çıkan ablam? Nerede 20 yıl kafasına bile çevirip kimsenin yüzüne bakmayan ablam? Sen ya Samim abi ya hiç demedin mi? Babamı, annemi, bütün Adana'yı, koskoca Adana'yı karşına almadın mı? Gözünü bile kırpmadan bütün arkadaşlarını evlendirmedin mi?
2: Ya gene yaparım da Seyhan'ım, şimdi bu çocuk var.
0: Ya çocuksa çocuk. Bırak, bakarız, severiz, bağrımıza basarız. Ama Samim abiyi o kadına kaptırmayız abla. Bak, bak Samim abi gidiyor. Kendini gösterdin, gösterdin. Gösteremedin. Böyle kalırsın. Erkekler öyle vefaymış, asaletmiş, bunlardan anlamıyorlar. Al işte Ali.
2: Ne oldu Ali'ye?
0: Hiç. O haber bile vermeden gitti.
2: Seyha.
0: Boş ver, boş ver.

0: Mela Hanım?
1: Açıyorum. Komşu kapısı yaptı ya. Siz... Allah Allah.
2: Dayı. Çok acıktım.
3: Az sabret oğlum, daha da yiyeceğiz. Meli ablam ben de gidiyorum dedi, değil mi Can?
2: Galiba. Ya keşke onu da alsaydık dayı.
3: Evet.
2: Ya onsuz gitmek hiç içime sinmedi be.
3: Ya tamam, siz de üstüme varmayın. Onu da bizi beklediği yok, bak bulmuş birini gidiyor.
2: Dayı.
3: Ha Can canım.
2: Tuvaletim geldi.
3: Nasıl yani? Daha yeni çıktık oğlum yola.
2: Geldi işte.
3: Ben sana ne dedim kapının önünde Can Can?
4: Ablacığım evden çıkarken yapmadın mı?
2: O zaman yoktu ki.
3: Allah Allah.
2: Dayı.
3: Tamam, müsait bir yer bulunca duracağız tamam.
2: Şimdi.
3: Ya havle ya. Dur kalk, arabada benzin bitiyor.
0: Çocuklar ayrılmış galiba.
1: Ha öyle, onlar dayılarına döndüler.
0: Hayırlısı olsun. Dağa gittiler diye duydum ama.
1: Ha, Kartepe.
0: Kartepe. Sizi almadılar ha? Buyurun Mela Hanım.
1: Nereye buyuracağız?
0: Kartepe.
1: Kartepe?
0: Ben sizi asla yarı yolda bırakmam. Kartepe ise Kartepe. Buyurun Mela Hanım.
5: Sevincim, benim evlilik konusunda birazcık takıntılı olduğumu biliyorsun ya sen. Hani ben böyle...

0: böyle boy boy gelinlikleri görünce.
1: Yok Feride'cim, sorun o değil.
0: Ne o zaman?
1: Feride, bu akşam beni istemeye geliyorlar. Beni, seni değil.
0: Biliyorum Sevin.
1: Tamam biliyorsun da umrunda mı?
0: Sevincim.
1: Beni unuttun gittin Feride. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun. Sadece kendinle ilgileniyorsun. Halim'le beni kim tanıştırdı? Bu evliliğe kim ön ayak oldu Feride? Evlen evlen diye tutturdun, şimdi yokmuşum gibi davranıyorsun. Umrunda değilim.
0: Haklısın vallahi, kendi derdime düştüm. Ama tamam, söz bitti artık.
1: Emin misin?
0: Vallahi billahi. Yani şu andan itibaren tek konumuz sensin. Söz Sevin.

0: Acıyor Seyhan.
1: İki tablo. Nasıl gideceğim?
0: Ha? Adamın evine gittik diye kudurdu. Şimdi orada öyle karşısında görünce.
1: Ne yapacak? Ha?
0: Yok gülüm yok. Yapamam böyle bir şey yok.
1: Abla ne konuştuk? Bak sen abi gidiyor. Karşısına çıktın çıktın çıkamadın. Çok geç olacak.
0: Seyhan.
2: Efendim.
0: Ben yalnız gitmem. Sen de gel.
2: Yok ben gelemem.
0: Niye?
2: Benim işlerim var halledilecek.
1: Gülüm maşallah bana git derken mangalda kül bırakmıyordun.
0: He? Vallahi tutmasan beni aya yollayacaktın.
1: Abla ben gelemem.
0: Niye?
2: İşte işler sorma.
0: Yok bu sen gelmezsen ben hiç gitmem.
1: Abla.
0: Yahu gülüm Allah aşkına sen de gelmezsen ben kimle gideceğim?
3: Melia.

0: Eda.
1: Efendim?
0: Sen şu Melih ablanı ara ya, benim içim rahat etmiyor.
1: Melih ablam.
0: Şimdi Kartepe Kartepe dedik, o orada biz burada.
1: Haklısın dayı.
0: Ara, gerekirse gidip alırız bir yerden, tamam mı?
1: Tamam.
2: Eda. Ha? İyiyim, sen nasılsın? Kartepe. Ha, gülüm, vallahi biz de geliyoruz ha.
3: Geliyor musun?
0: Neredeymiş? Otobüsteyse. İnsin hemen gidip alalım ha.
2: Babamla Aziz abin yanında. Vallahi birazdan orada olacağız biz de gülüm.
3: Ha. Tamam. O zaman orada görüşürüz Melih abla. Tamam.
0: Eda kızım, ne diyorsun, söylesene.
4: Ne oldu?
3: Ha, tamam mısınız?
5: Tamam.
0: Eda.
3: Kartepe'ye geliyorlarmış dayı.
5: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Hadi o zaman gidip alalım, hadi.
3: Biz almıyoruz dayı.
0: Niye kızım?
3: Çünkü Aziz Bey'le beraber geliyorlarmış.
0: Ne?
3: Hı-hı. Çoktan yola çıkmışlar zaten.
6: Kuş gibi daldım Mustafa'nın kendine.
7: Aziz Bey'e gel, gel dizi başladı.
6: Demiştir ya.

0: Yardım et.
1: Geç şu ceketini.
0: Hadi Zübeyir. Utanmasa bir yerimde nasıl acak ha?
1: Hadi hadi.
0: Lan onu da. Hadi Zübeyir.
2: Hayırlı olsun Arif. Akşam istemeye gidiyormuşsun.
3: Ha gideceğiz amca ya.
4: Hadi hayırlısınız.
3: Sağ olasın valla sağ olasın. Hadi kolay gel.
0: Usta geldi mi?

0: cezanı çektin mi oğlum?
1: Çektim usta.
0: Yetti mi bu ceza?
1: Yetti usta.
0: Demek ki neymiş? Bundan böyle ustanın işine karışmayacakmışsın.
1: Söz ustam.
2: Aferin. Zübeyir, indir şunu.
3: Alo Sami abi.
4: Halim, o namussuzu kim gönderdi? Sen mi gönderdin onu arkamızdan? He?
3: Kim? Yok Sami abi, yani şey, o kendi öğrenmiştir. Ben değil.
0: Ya burada böyle bir Kartepe lafı açıldı öyle havadan sudan.
3: Yok abim, olur mu öyle şey ya? Meliha ablana. Yok. Bak şimdi, sen gel akşama, ben sana anlatacağım. Gelmeyecek mi? Abim. Hayır, akşama kız isteyecektik ya.
4: Sana kız falan istemiyorum halim. Aziz abine sor, Aziz abine. Ha. Sen bitti gitti. Sen bittin kardeşim. Sen mi abin bitti hadi.

0: hata bende. Yok Melia'yı ayıp oldu, yok orada yalnız kaldı. Cibiliyet sizi taktık onunla geliyor. Ulan Aziz.
1: Dayı Cabbar Ağa da geliyormuş.
2: Yaşasın.
0: Cancan sen fazla sevinme, zaten sinirlerim tepemde.
3: Ne oluyor dayı?
0: Anlayamadım oğlum ben de.
2: Dayı?
0: Allah Allah. Çalışmayın. Eksik. Ha! Ha! Bir bu eksikti. Ha!
1: Dayı?
0: Bela teker teker gelmiyor ki.
4: Ne oldu?
0: Bilmiyorum, benzini bitti herhalde.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? İteceğiz.
2: İteceğiz mi?

0: español. ¿Sí, no? ¿No es eso? İyi miyim ben? Benim sanayide işim uzadı. Biraz geç geleceğim. Merak etme diye aradım.
1: Geç geleceğim. Ha tamam. Yo iyiyim. Ha yok yok bir şey. Konuşuruz sonra. İyi tamam. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç aynı. Yalan söylüyor.

0: Nasıl?
1: İyi. Şekeri yükselmiş.
0: Bir hastalığı var mıydı?
1: Vardı ama çok dikkat ediyordu. İlk defa bu kadar yükseliyor. Doktor tam vaktinde yetişmişsiniz dedi. Biraz daha geç kalsaymışız.
0: Tamam Ceylan.
1: Durum kritikmiş.
0: Tamam işte buradayız, hastanede doktorlar var. Merak etme.
1: Ali. Sen olmasaydın nasıl yapardım bilmiyorum.

0: yüzümün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor.
1: Gülüm bir sakin ol. Belki bir açıklaması vardır çocuğun.
0: Ama ne açıklaması olacak? Gördüm gözümle. Kızla bindi arabaya gitti.
1: Allah Allah.
0: Yok sanayideyim, yok işim uzadı, merak etme. Ne açıklaması olacak Allah aşkına?
1: Sor.
0: Sorayım. Yalan söyleyecek. Doğru dürüst cevap verecek olan insan baştan yalan söyler mi?
1: Ay Seyhan Hanım tamam. Sakin ol bir gelsin konuş.
0: Aman ne konuşacağım ben daha onunla. Abla benim içimde çok kötü bir his var. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak.

0: Az bir şey daha iç oğlum. Hiç olmazsa şu kenara çekelim ha.
1: Abi ben de içeceğim.
2: Geç kenara sen.
0: Can oğlum yapma, zaten bir lokmacık canım var ya.
1: Ama ben itmezsem Kartepe'ye gidemeyeceğiz.
2: Tamam hadi bir kere it.
3: Ben de iteyim o zaman.
0: Bir, iki, üç.
4: Ne var? Ne oluyor?
5: Samimler baba. Yolda kaldılar galiba.
4: Oğlum, kenara çek. Çek hadi tatırı.

0: Tamam. Hayırdır, bir terslik mi var?
1: Bir terslik var da Aziz. Bu kadar milletin içinde konuşmak yakışık almayacak.
0: Yardım edek. Çocuklar bir arabaya baksın.
1: İstemez, istemez.
2: Allah Allah.
3: İlyas, sen karışma. Bırak ne halı varsa görsün. Sen söyle, yeğenlerini yollasın. Soğukta heder olmasın garipler.
2: Sanım.
1: Ne oldu Melia?
2: Ya bak, hava çok soğuktur. İsterseniz belli bir yere kadar geçin ha.
1: Hacet yok. Çocuklar, siz istiyor musunuz gitmek?
4: Yok dayı.
1: Sağ ol Melia abla. Biz böyle iyiyiz.
0: Teklif var. Israr yok Samım. Hadi bakalım.

0: Nasıl bu gece gelemiyoruz?
1: Ya geleceğiz, geleceğiz de sanma abi, gelmem diyor.
0: Ya gelmesin, bana ne?
1: Ya gelmezsin diyor ya. Ya Sevin, ben sanma abime sormuşum. Gelir Sevin'i ister misin diye ricada bulunmuşum. O da abilik etmiş, tamam demiş.
0: Halim gelmiyor diyorsun.
1: Allah o cumalin var ya cezasını versin. Bak bu işler ince işler. Zaten aram bozuk. Benim şimdi sanma abimi çiğnemem olmaz. Ben yapmam.
0: Halim.
1: Ya bak sen bana bir gün müsaade ver. Ben sanma abimle konuşacağım. Hep birlikte gelip isteyeceğiz seni.
0: Ya annemler hazırlandı ama.
1: Ya tamam. Gelip alacağım ben sizi. Sen, ben, anam, babam hep beraber benim dükkanda bir yemek yeriz.
0: Halim bak.
1: Allah aşkına yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Kırma beni.
0: Halim mi?
2: Ay kız, Halim diyorum ama Halim'in bir şeyden haberi yok.
0: Nasıl yok abla?
2: Kız ben o şeyi Halim'den gizlice şey ettim.
0: Ne?
2: Kız şey ettim, anlasana.
0: Ay, ne şey ettim abla?
2: Seyhan bu CD arkada duruyordu arabanın. Ben de çaktırmadan aldım.
0: Ne işi var Halim'de onun?
2: Ya o güvenlik kamerasını dikmedim o çocuğun başına, ondan.
0: Bu işi Halim biliyor abla.
2: Yok vallahi Seyhan, Halim'in hiçbir şeyden haberi yok.
0: E kızın kaydı arabada durduğuna göre.
2: Öylesindedir be gülüm. Kız valla Halim'in hiçbir şeyle alakası yok, ben eminim.
0: Abla öylesine olsa CD'nin üzerinde Seyhan yazar mı? Hale bak. Kızdan Halim'in bile haberi var, bir ben bilmiyorum.

0: Bekle.
1: Ne oldu?
0: Evden gidip bir şeyler almam lazım. Seni de bırakayım istiyorsan.
1: Yok, ben bir şeye biner giderim buradan ya.
0: Araba var Ali, gidiyorum zaten.
1: Ceylan.
0: Ali bak, buraya benim yüzümden geldin. Annemin hayatını kurtardın. Bırak gideceğin yere kadar götüreyim.

0: Volkan oğlum, arabadan şalgam aldın mı?
1: Getiriyorum Aziz Bey. Heh.
2: Bela Hanım, vallahi çok iyi düşündünüz ya. Dağ havası gibisi yok.
3: Tabii içerisi çok güzel de dışarıda çocuklar dondu.
4: Gelirler şimdi Melia.
2: Yok ağam, bu havada nereden gelecekler? Onlar geri dönebilirlerse mucize.
3: Alo Feride. İyiyiz gülüm. Sizden ne haber? Çocuklar dışarıda kaldı Feride ya. Vallahi tutturdular, gelmeyeceğiz. Yok, Sami bırakmadı.
2: Akılsız. Aklı sıra bize hava atacak. Buyursun, sabaha kadar beklesin.
3: Baba!
0: Bu ne Melia?
2: Ulan Sami.
0: Aslan pehlivan.
3: Feride. Ya gülüm, Samimler bir araçla şu an bahçeye giriş yaptı.
5: Ne aracı ablam?
6: Ay hiçbir şey anlamadım. Oraya karayoluyla gidilmiyor muydu?
3: Vallahi Feride, bir araç işte. Ben seni arayacağım hadi.
7: Ne diyor?
6: Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ki gülüm. Araç maraç bir şeyler dedi ama sen abim bir yolunu vurmuş, zirve yapmış vallahi kız.
7: Aslan, sendeki de ne cesaret ha. Kız nasıl ikna ettin ablamı o adamla gitmeye?
6: Valla ben de anlamadım kendim abla.

0: Ah, burası.
1: Hadi bak. Hoppa. Gel kızım.
2: Burası mı?
1: Burası. Can canım, burası. Hoş geldiniz.
2: Ay.
1: Hoş geldiniz. Ya ben bittim Ferda. Resmen bittim, mahvoldum ya.
2: Halimcim, Samim abiye bir kez daha sorsaydın.
1: Nasıl sorayım Ferdem, nasıl sorayım ya? Cumali işgüzarının yüzünden adam çıktı daha.
2: Ah be Halim.
1: Ya Sevim'i zar zor ikna ettim. Akşama yemek yiyeceğiz.
2: Ye Halim.
1: Sen de geleceksin.
2: Halim.
1: Ferda, gözünü seveyim, kırma beni, gel. Sevim'in yanında ol, şu işi kazasız belasız halledelim Allah aşkına Ferda. Ha Ferda?
3: Vurdun beni, vurdun beni.
2: Hadi dayı.
3: Can can. Az çekil bakayım. Samim.
4: Aziz, hele bana az müsaade et. Ben bir konuşup geleceğim. Koca yanak, Eda. Dondunuz ha çocuklar.
3: Yok ya, ne donacaklar? İyi onlar, aslan gibi onlar.
4: Pambuk, kurban oldum. Bir tek sen kalmıştın vurmayan ya. Hadi gel otele, otele hadi.
3: Yok yok, istemez. Böyle iyiyiz Melia.
4: Sen az konuşsak ya.
3: Hacet yok bak. Sen dön oteline, bekliyor orada, hadi.
4: Sen, ben buraya senin için geldim ya.
3: Benim için geldin de yanlış adamla geldim.